O gün konakta sefer hazırlığı var. Beyefendi Ankara'ya vali tayin edilmiş. Ankara neresi? Bereket trenle 2 günde gidilebilen bir yer ama vilayetler arasında pek de makbul olanlardan sayılmıyor. Elbette Van'dan Bitlis'ten iyi. Lakin İzmir, Halep, ille Hüdavendigâr yani Bursa gibi mi ya? Anadolu'nun göbeğinde ıssız, çorak, bakımsız bir kasaba. Yerlisi Türkçeyi öyle kaba, kafı gayın yaparak konuşurlarmış ki dillerini anlamak zormuş. İş derlermiş. Ne diyorsun sen kız? Bu devirde İstanbul'dan çıkmak, velev ki memuriyetle de olsa bir nevi sürgünlüktür. Zaten memurlar 2 kısma ayrılmıştır. Birincisi hayatlarının sonuna kadar, o zamanki tabirle taşraya gitmeyecek olanlar, ikincisi ömürleri taşrada geçecek olanlar. Birinci kısım mensuplarından bir mühimcesi terfi suretiyle bile Anadolu'dan uzaklaştırıldı mı, padişahın gazabine uğramış, sürülmüştür demektir. Birinciler mütemadiyen yerlerinde kalırlar, ikinciler bir teviye yer değiştirirler. İşte o sebepledir ki payitaht kadrosuna dahil bulunanlardan evleri ve adamları seferiliğe müsait ve hazırlıklı değildir. Diğer taraftan eşyaların eski devirdeki sahareleri falan yok. Hatta heybe de yok. Ağır ceviz karyolalar, masif büfeler, servis sandıklar taşınır şeyler değil. Evde ne harar ne hurç henüz taammüm etmemiştir. Yani yerleşmemiştir. Gidilse ancak yemekle mesirelere gidildiği için Venedik sepetleriyle büfeler kafi gelmekteydi. Yeni valinin hem eşyası hem maiyeti eksiklerimizi orada tamamlarız kararıyla gayet değersiz ve gösterişsiz. Adeta sefilhanedir. Kendisi de öyle ya. Yaşlı manzarası sevilmediğinden saçını sakalını boyamış, redingotu ilikli, kırmızı fesi kulaklarına kadar inmiş ufak tefek bir ihtiyardır. Bu devirde bütün Anadolu için her gün sabahları Haydarpaşa'dan bir tek tren kalkıyor ve banyo istasyonlarına da uğrayarak ağır ağır gacır gucur akşama geç vakit ancak Eskişehir'e varabiliyor. Oraya gelince bütün yolcular inmeye ve geceyi vagonlardan başka bir yerde geçirmeye mecburdular. Paralılar bir Alman kadının işlettiği otele giderler, parasızlar civardaki hanlara, hamamlara. Otel hayatına, alafranga yemeye ve alafranga yeme usulüne alışamamış paralılar da hamamı tercih ederlerdi. Evvela bir güzel yıkanırlar, Eskişehir bu, hamamları meşhur. Sonra tüylü havlularla serilmiş peyke ve sedirlere uzanır, hoş bir uykuya dalarlar. Sabahleyin pek erken kalkıp trene yetişmek, yeniden yer bulmak ve kapmak, eşyasını yerleştirmek, daha önceden nevalesini de düzmek icap eder. Koca trende bavullu kimse yoktur. Sepet, heybe, bohça ve en lüzumlu 2 nesne, testi ve ibrik. Vagonlu, vagon restoran, direktör Hügnen pöh diyor. Bu ahali daha 200 sene o ihtiyaçları hissetmez ve istifade kabiliyetine eremez. Ve suratını aşarak Lobon pastanesine şampanyasını yuvarlıyor ve yaprak sigarasının dumanını halkalıyor. Yani bu trenleri işleten direktör Hügnen. Halbuki az bir zaman sonra bunların hepsi olmuştur. Eskişehir'de tren çiftleşmiştir. Biri Afyon, üzeri Konya'ya, öbürü aksi istikamete, hattın bitim noktası olan Ankara'ya gider. Ve seyahatler de birer gün sürer. Anadolu Osmanlı Demir Yolları İdaresi'nde tren, istasyon, gar şefi, müfettiş, kontrolör, biletçi, telgrafçı vesaire. Erenköy istasyonundaki Cemal Bey ile kardeşi müstesna, Türk hiçbir memur yoktur. Geçit yerlerinde ellerinde işaret bayrağı veya fener sırıkları kapatıp aşan biçarelerden başka. İşte vali öz yurdu içinden geçen bu ecnebi hattıyla kafir frenklerin tren işletmek hususunda gösterdikleri akıllara hayret veren şeytani zekaya parmak ısırarak bir akşam ıssız çöllere karanlık basarken tek tük ışıkları ürkek ürkek hemen sönmeye hazır bir halde göz kırpıştıran münzevi, ıssız Ankara'ya şerefsaz olur. Yani şeref verir. İstasyonda gene sarıklı vali vekili Naib Efendi
tıraşları uzun vilayet erkanı, eşraftan birkaç zat. Boyaları dökülmüş, kaputları delik deşik faytonlara binilir, dümdüz, ağaçsız, bakımsız, tozlu veya çamurlu berbat bir şoseden sallana sarsıla taşhana varılırken, akşam ezanı okunduğu için çarşıda çoktan dükkanlar kepenklerini kapamış, halk evlerine çoktan kapanmıştır.

Evet, geldik şimdiki duruma. İstanbul'un Beyoğlu tarafında, Ayazpaşa'da ve 7 katlı ve her katı 2 daireli bir apartmandayız. Konak devri ve rejimi sona ermiştir. Bu koskoca apartman geniş görünen salonlarına, 8 odasına rağmen mesaha itibariyle, yani yüz ölçümü itibariyle Sultan Aziz devrinde bahsettiğimiz paşa konağının mermer avlusuna rahatça oturtulabilir. Yeni neslin gözleri o kadar küçüğe, darlığa, bakla sofa, nohut oda, ev ve apartman dairelerine alışmıştır ki bu binanın bir dairesine girince kendisini ucu bucağı bulunmaz bir yerde farz edebilir ve içinde kaybolmaktan korkar. Hizmetkar kadrosu ine ine 3.5'a inmiştir. Bir hizmetçi, bir aşçı, bir şoför ve telefon. İşte birkaç yüz bin liralık servete sahip olanın işi bunlarla görülür. Sıkışınca bakkala, mezeciye, lokantaya, pastacıya telefon edilir. Bir şişe viski, 6 şişe soda yolla denir. Bir düzine dilli sandviç gönder. Bir tabak mayonezli ıstakoz istiyoruz. Baton sole lazım. Reçel bile şekercilerden küçük kavanozlarla alınır. Halbuki eski iki devirde yaz, ev hanımlarının el birliğiyle ve büyük bir faaliyetle reçel ve şurup hazırladıkları bir mevsimdi. Evvela frenk üzümü, sonra sırasıyla çilek, vişne, ahududu, kayısı, reçel ve şurupları. Kazan yavrusu tencerelerle ve bütün köşkü dolduran raihası ile. Kavanozlarla şişeler dolar, üzerleri bembeyaz, tertemiz tülbentlerle sarılır, içkilere, yani bir devamlı mutfağın kullandığı kiler var, bir de içkiler var. O içkilere, arada bir açılan içkilere dizilirdi.

O gün apartmanda sefer hazırlığı var. Bay ile bayan bir düğün münasebetiyle Ankara'ya gidecekler. Ankara neresi? Kapı komşusu. Millet yeniden fakat modern şekilde sefere daima hazırdır. Bir bavul saltanatı hüküm sürüyor. Bavulsuz adam kalmamıştır. Bay tarifeye bile bakmadan Ankara her gün gidip gelinen bir banliyöymiş gibi evvelceden sormuştur. Saat 19 ile mi gideceğiz yoksa Toros ile mi? Artık yalnız Ankara için Haydarpaşa'dan 4 tren hareket ediyor. Yataklısı, restoranlısı da var. Yolculuk kısalmıştır. Hatta tayyare ile de göz açıp kapayıncaya kadar yeni hükümet merkezine varabilirsiniz. Bu hal ancak Sultan Aziz devrindeki Vali Paşa'nın yol uğrağı bir handa etli pilavdan fazla atıştırıp yattığı zaman gördüğü bir korkulu rüya olabilir. Anadolu hattına günde o kadar tren kaldırılması ise Sultanahmet zamanındaki Vali Bey'in rüyada görse inanmayacağı, hülyasında görse çıldırdığına hükmedeceği bir hadise telakki edilebilir. Direktör Monsieur Hugne'nin öbür dünyadaki kaba kalın ruhu daha az şaşkın değildir. Filvaki tren işletmek, mucize göstermek sayılmaz. Balkan milletlerinde yaptığı bir iş. Fakat sabık direktör gibi bütün dünyayı şaşırtan nokta olamaz sanılanın pek kolay olabilmesidir. Trenler ise sivil seferberlik yapılmış gibi her gün her tarafta tıklım tıklım doludur. Bay ve bayanın bavulları hazırdır. Bunlar küçüklü büyüklü domuz derisinden şeylerdir. Bir de furgona yani eşya vagonuna verilecek malar muar var. Gidildiği yerde açılınca bir dolap oluverir. İçinden elbiseler, askılarında ütüleri bozulmadan çıkar. Tak arkana, git baloya, at şampanyayı bak sefana. Gün kaybetmemek için gece ekspresini tercih eden karı koca trende yemeklerini yiyip biraz hoşbeş vagonlarına girip yataklarına uzanırlar. İkide bir hiçten sebeplerle gide gele gürültü ve sarsıntıya alıştıklarından deliksiz uyurlar. Ve sabahleyin gözlerini açtılar mı ne görsünler? Karşılarında bembeyaz, yıkanmış bir Ankara. Onların bu uzun yol için ayırdıkları müddet zarfında Sultan Aziz devrindeki paşa kervanla ancak Gebze'ye varabilmişti. Sultan Hamit devrindeki paşa ise Eskişehir'deki hamamın göbek taşına uzanmış, kese sabun sürünmek için terlemesini bekliyordu.

Şimdi Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatırat kitabında unuttuğumuz bazı eşya ve adetler başlıklı bir kısım var. Onu sizlere nakletmek istiyoruz. Çocukluğumuzda yetişip de şimdi artık hiçbir yerde rast gelemez olduğum bazı eşyayı ve bu eşyaya ait teferruatı hayalen gözden geçirmek arzusunu duyduğum günler çoktur. Mazinin fazla tahassür vermeyen, acı vermeyen, zararsız, değersiz safhalarına zihinden bakış, can sıkıcı zamanlarda tam bir ferahlama temin etmiyorsa da ne olsa azıcık oyalamaktan da geri kalmıyor. Fikrimce beynimizin de tıpkı midemiz gibi bazen bir bardak serin suya ihtiyacı vardır. İşte o hafif hatıralar dimağınızı memnun etmek ihtiyacıyla böyle bir kadeh ışıklı su yerine geçer. Kafatasımız kurak ve çatlak bir Temmuz toprağı gibi onu adeta zevkle emer. Yumuşar, az ve geçici de olsa gene nispi bir rahatlığa kavuşur. Madem ki fikrimizi su teşbihiyle, su benzetmesiyle anlatmaya kalkıştık, size evvela fıçıdan bahsedeceğim. Eskiden her kırılıp dökülmeye müsait eşya gibi damacana dahi dedelerimizce rağbette değildi. Su menbaalardan fıçılarla getirilirdi. Fakat ben eski zamanın iyi ve kötü her adet ve usulüne candan bağlı mutaassıp bir maziperest olmadığım cihetle burada fıçı metinde bulunmayacağım. Yani fıçıları methetmeyeceğim. Fıçıların birçok mahzurları vardı. Evvela içlerinde su kalmazsa kuruyup bir kalburdan farkı kalmazdı. Nitekim pek iyi hatırlarım. Bu vaziyete düşen fıçıları ara sıra şişsin diye havuzlara atarlardı. Ben de bir değnekle onları sağa sola iter, gemi yerine yüzdürürdüm. Bazen bakardım, üstüne kurbağalar çıkmış. Aç ve takati tükenmiş kazazedeler gibi hareketsiz gözleri baktıklarını görmez bir halde. Mütevekkil duruyorlar. Havuza tekrar atlamalarına meydan vermeden fıçıyı üzerlerindekilerle beraber gene yüzdürebilmek. Bu keyfine doyamadığım bir eğlenceydi. Yazık ki her eğlence gibi uzun sürmezdi.

fıçıların ikinci mahzuru fıçılarda su bırakılamazdı. Zira bu suya biraz sonra yeni yıkanmış tahta ev kokusu sinerdi. Fakat asıl mahzur tıpalarında idi. Biri üstünde, öbürü yanında. Yani birincisi hava vermek, ikincisi boşaltmak için açılmış olan deliklere tam uygun tıpa yoktu. Sucular veya uşaklar o tahta tıpalara ellerine geçirdikleri paçavraları sararak suyu sızmaz hale getirmek mecburiyetinde kalırlardı. Binaenaleyh bütün su murdar olur, yani kirlenir, mikropla dolardı. Nasıl olur da titiz hanımlar buna müsaade ederlerdi? Görenek denilen şey ekseriye her endişenin önüne geçen bir körlüktü. Su menbaalardan böyle fıçı ile getirilirken şehirdeki çeşmelerden evlere kırba ile ve sakalar vasıtasıyla su taşınırdı. Bugün fıçı şarap, sirke, bira vesileleriyle yine kullanılıyor. Kırba ise artık büsbütün unutulmuştur ve istimalden kalkmış, kullanımdan kalkmış münasebetsiz bir kaptır. Simsiyah, sırılsıklan bir tulumdu bu. Gene bu derinin uzanmış kısmından teşekkül eden dar bir ağzı vardı. Saka onu sırtına vurur fakat rutubeti ciğerlerine geçmesin diye yine deriden bir yelek giymeyi de ihmal etmezdi. Çeşmeye yanaştı mı kırbanın ağzını musluğa yanaştırır, doldurur. Sonra bu ağzı kıvırır, bıngıl bıngıl şişmiş olan tulumun yani kırbanın üst kısmına su hizasının yukarısına bir iple takardı. Kırba sevimsiz, hatta içi çıkarılmamış bir işkembeye benzemek itibariyle çirkin bir şeydi. Ama hem doldurma hem boşaltma cihetinden pek pratikti. Sırttan indirmeye, elde taşımaya, başkasının yardımına lüzum bırakmazdı. Saka eve girince küpün kapağını kaldırır, kırbanın ağzını çevirdi mi su kısa bir müddet zarfında lok lok bu deri kaptan toprak kaba nakli mekan ederdi. Ondan sonra tebeşirle kapı pervazına çizgi çekmekten başka işi kalmazdı. Yani kaç kırba su getirmişse kapının pervazına o kadar tebeşirle çizgi çekerdi, ona göre parasını alırdı.

Mayi kaplardan sonra eşya taşımaya yarayan daha bir takım kaplar vardı ki nesli tükenmişlerin başında evvela harar gelir. Harar sert tüylü, seyrek dokunmuş, yörük çadırı kumaşından kocaman bir çuvaldı. Göç esnasında hemen hemen münhasıran yalnızca şilte konmaya yarardı. Şilte insanların yattığı küçük döşeklere denir. Eskiden böyle karyolalar falan yok. Gece yatılacağı zaman yüklükten şilteler çıkarılır, yere yayılır. Millet üzerinde yatar. Sonra tekrar onlar rulo yapılıp yüklüye konurdu. İşte harar bu şilte koymaya yarardı. Hararsız kibar göçü olmazdı. Sayfiyeye taşınma veya kışlığa dönüş zamanı hararlar dolaptan çıkarılır. İçlerine şilteler tıka basa yerleştirilir ve ağızları çuvaldızla dikilerek öküz arabalarına yerleştirilirdi. Bazen yolda tekerleklerin veya sırıkların temasıyla bu hararların delindiği, yendiği de olurdu. Onun içindir ki 3-4 senede bir hararlar tamirciye gönderilir, delik yenmiş yerleri örülür, gene yerlerine istif edilirdi. Zaman ile hararın yerine Avrupa mamulatından bezler, bilhassa Amerikan bezi kaim oldu, yerleşti ve bunların yerini de hurçlar aldı.

Kapıyı hepimiz biliriz. Bu kap daha ziyade at ve eşek sırtındaki nakliyatta kullanılırdı. Sırtta da taşınabilirdi ama pek köylü ve leblebici işi olurdu. İstanbul'un ufak sınıf ahalisi gündelik eşyalarının nakil için gayet ince hasırdan örülmüş, iki kutblu, pek zarif, pek hafif, aynı zamanda mukavemetli, dayanıklı zembiller kullanırlardı. Zembil, yayan gidenlerin eşya çantası idi. Merhum Zembilli Ali Efendi'ye evrak dosyası ve posta kutusu vazifesini de görmüştü. Onun için Zembilli Ali Efendi derler. Çoktandır göze görünmez oldu bu zembiller. Şimdi file veya denize gidenlerin elinde gördüğümüz gibi su geçmez bezden gırgırlı saklar tercih ediliyor. Zembilin adisine kazevi yani kamış sepet denir. Mısır'dan pirinç işte bunların içinde gelirdi.

nadirleşen bir şey de enfiye. Babam eski Mısır çarşısı civarında ara sıra bir küçücük dükkana uğrar, kalın kurşun kağıtlı paketlerden isimlerini sayarak muayyen dirhemlerde enfiye alırdı. Dirhem o zamanki hafif şeylerin ölçüldüğü bir ölçü birimidir. Ertesi sabah bu iri kıyım tozları Pembe Sabah gazetesinin üstüne yayar, su ve pek az miktarda Atkinson kolonyası serpiştirdikten sonra bir gümüş kaşıkla iyice karıştırır, uvar, yoğurur, ezer, tekrar kabartır ve toprak bir kavanoza koyardı. Hatırımda kaldığına göre kapağını örtmeden önce kavanozun üstüne enfiye nemli kalsın diye yaş bir tülbent yerleştirmeyi de unutmazdı. Bu muamele esnasında ben havasından aksırırdım, o gülümserdi. Zaten enfiye de malum aksırmayı temin ederdi. Aksırmak çok makbuldü. İnsan ferahlar, rahatlar malum. Hem de eskiden aksırmak doğru sözlü olmanın alametiydi. Bir kimse bir şey söyledikten sonra aksırırsa sözünün doğru olduğuna delalet ederdi. Hoş, babam reji sigarası da içmezdi. Zevk ehliydi. İskeçe'nin en nefis tütünlerinden getirtirdi. İskeçe Batı Trakya'dadır. Ve sigaralarını evde yaptırırdı. Ama kendisi sarmak yahut Bonmarşe'de satılan el makinalarıyla bizzat yapmak suretiyle değil. Eve iki usta Yahudi gelirdi. Selamlık tarafında bir oda ayrılır, oraya bir boş masa konur, tütün sargıları açılır, harman yapılır. Sonra halis pirinçten mamul job kağıdı ile bu ustalar verilen numuneye göre ve beni hayrete düşüren bir süratle sigaraları sarmaya başlarlardı. O ne el çabukluğuydu. Kağıdın serilişi, tütünün doluşu, kola ile yapıştırılışı seyre layık bir marifetti. Fakat Yahudiler odada kendi başlarına yalnız bırakılmazdı. Emniyetli bir adam gözcülük ederdi. Zira işlenen tütün öyle piyasada temini mümkün olan metalardan değildi. Dirheminin bile zayi edilmesine, kaybedilmesine rıza gösterilmezdi.

3-4 senede bir eve getirilen ustalar arasında bir de ihtiyar kürkçü hatırlıyorum. Kulaktan atma fakfon gözlüğünün, yani gümüşümsü gözlüğünün burun üstüne gelen kemerli yerine zahir acıtmasın veya nasır yapmasın diye bir bez parçası sarmış, daima iki diz üstü dolaşan bir acayip adamdı. Kadınlara ve erkeklere mahsus cins cins kürkler birer birer yere, bir beyaz yatak çarşafının üstüne yayılırdı. Kürkçü bunları pek dikkatle evirir, çevirir, düşünür, sonra yazı parçalarını yakadan eteğe, önden sırta geçirir, diker, tarar ve icap ediyorsa kaplarını da değiştirir, yenilerdi. O devirde kürklerin tüylü taraflarını kadınlar dahi kürklü erkek paltoları gibi iç tarafa getirirler, o şekilde giyerlerdi. Sadece kürk kol kapaklarından ve yakalarından bir miktar sarkmak suretiyle cismini belli ederdi. Yalnız yeşil ördekbaşı kürklerin dış tarafa gösterilmesine, getirilmesine cevaz vardı. Bunların en makbulü de Bosna'dan gelenleriydi. Değerli dinleyiciler, şimdiki gibi ısınma aletlerinin olmadığı, büyük odaların, yüksek tavanların hüküm sürdüğü bir zamanda kürk insanlar için vazgeçilmez bir elbiseydi. İnsanların soba da yansa, ocak da yansa hiçbir zaman rahat ısınamayacakları için herkes kürk giyerdi. Ve muharrerimizin dediği gibi bu kürkler elbisenin içine getirilirdi. Bu bir ısınma vasıtasıydı. Çok kimse bunları lüks vasıtası olarak görmüş. Hatta Osmanlı devrinde çok şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Sultan İbrahim devrine Samur devri adını vermiştir. Lale devri der gibi. Halbuki zaten eskiden herkes, kadın erkek, fakir zengin kürk giyerdi.

Ben mum makasına o kadar yetişmedim ki Mektebi Sultani'de elime verilen Fransızca bir kelime kitabında bu isme rast gelince şaşaladım. Bu makasın uzun uzun, arşın arşın mumları kesip küçültmek için kullanıldığına hükmetmiştim. Fakat sonradan öğrettiler. İspermaçet mumunun bulunmasından evvel fitiller kendiliklerinden bükülüp yanmak suretiyle küçülmezlermiş. Alevi artıp is vermemesi için 1/2 o fitilleri kesmek lazım imiş. Kesilen parça da makasın yanındaki ufak depoya düşer, el ve şamdan kirlenmezmiş. Yani çok faydalı, kullanışlı bir alet imiş.

Kahve çömleğine yetiştim. Yenileri bu da nedir diyecekler. Kahve konmaya mahsus bir kap mı? Hayır, gayet münasebetsiz ve sıhhat kaidelerine uymaz bir şeydi. Su dolu bir çömlekti. Telveli fincanlar bunun içine sokulur, gıcır gıcır yıkanır, tertemiz tülbentlerle kurulanır, sözüm ona temizlenirdi. Asıl tuhafı şu idi. Telveler biraz sonra öyle dibine çöker, görünmez olurdu ki, çömleğe baktığımız zaman o 100 kişinin artığını yıkamış su henüz pınardan getirilip konmuş kadar berrak görünürdü. Mamafi, o telveler kurutulup tekrar kahve yerine kullanılmazdı. Şayet o usul baki kalmış olsaydı, bugün bir cins halis telve çömleği kahvesinin aranıp satın alınması pek mümkündü. Görüyorsunuz ya, eskinin iyisi de vardı, fenası da. Gelecek nesillerin yarın bizim devir için verecekleri hüküm de böyle olacaktır. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında yine Refik Halit Kara'ya kulak verdik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Hatıralar. TGRT FM. Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
8: Bugün sizlere HPV
9: ya da belli yöntemler var.
10: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
9: Doğum sonrası yapılan
10: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
8: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
7: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
10: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
9: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Kurbanla alakalı bir sorumuz var hocam bugün. Kurbanlık hayvanları satın alırken kurban etmeye de niyet etmek gerekir mi? Yoksa kurban etmeye o niyeti keserken mi yapmak lazım?
1: Şimdi fıkıh kitaplarında, imhal kitaplarında yapılması lazım olan şeyler detaylı anlatılmış. Yapmadan önce nasıl uygun olan, evla olan neyse o tarif edilmiş. Ama bir kimse yapmış, hani o ibadet kurtulur mu, kurtulur mu, kurtulmaz mı? Farklı içtihatlar var, onlar devreye giriyor bu sefer. Mesela kitaplarda deniyor ki bir kimse kurbanlık hayvanı satın alırken bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya diye niyet etmelidir. Ya almadıysa böyle niyet etmeli. Bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya. Bayram günü kesmesi vacip olan. Niyet etmeli. Bunu keserken tekrar niyet etmek de şart değildir artık. Vesvese olur artık. Bir kimsenin kurban etmek için aldığı hayvanı kurban etmesi de şart değildir. Ya bunların hepsi yazılmış. Aa, ben böyle niyet ettim ama vazgeçtim ya. O koç daha güzel. Ben öbürsünü alacağım. Diyebilir. Değil mi?
0: Ondan vazgeçebilir yani.
1: Vazgeçebilir.
0: Onu da almıştı.
1: Almıştı.
0: Durabilir.
1: Bir kimsenin kurban etmek için aldığı hayvanı kurban etmesi şart değildir. Fakat daha sonra aldığı ve keseceği hayvanın kıymeti ilk satın aldığı hayvandan az olmamalıdır.
0: Daha ucuzunu almamalıdır.
1: Aa, bu pahalı olmuş ya, ben bunu şafim de şu ucuzdan alayım değil.
0: Bunu birisine okuturuz falan.
1: Okuturuz, o değil. Kurbanlık hayvanı satın alırken hiç niyet edilmese de olur. Şimdi ilk naklettiklerine kitaplarda evla olan o. Ama adamcağız geldi heyecanlı falan, kurban bayramı yerine geldi falan, hayvanlar satıldığı yere geldi, kurban bayramı da girdi.
0: Kurbanlık alıyor, kurbanlık belli. Alıyor.
1: Belli, kalbinden bu, diliyle bir şey demedi. Paldır küldür dedi, bu hayvan dedi kaç para, ver elini falan, al parayı. Hadi arkadaş kesmeye seni vekil ettim, kesiver dedi, kesti. Sonra etleri aldı, eve getirdi. Hanımı dedi ki ya dedi, sen alırken ya ben niyet ettim mi? Olsa bocalıyor. Ya ben zaten kurban almak için gittim oraya. Ama söylemedi. Oldu mu olmadı mı? Halbuki onun için kitapları okumak lazım buyuruyor. Hepsini yazmışlar değil mi?
0: Evet.
1: Hiçbir şey söylemesi de olur buyuruyor. Ne için gittin sen oraya? Ne için gittin sen oraya?
0: Kurban için.
1: Kurban için.
0: Kurbanlık almak için.
1: Hatta oraya gitmeden önce bile içinden bunun için o tarafa yöneldin ya. Kurban satın alan hayvan pazarına yöneldin ya, veyahut da kurbanlık hem hayvanlar satılıyor hem kesiliyor, bunun için yöneldin ya, o bile niyettir buyuruyor. Çünkü niyet kalple olur buyuruyor. Şeyde mesela öyle vakti girdi, abdestinde var işte, hatta sünnetini bile aynı şekilde belki cemaat kılmıştır, camiye koştum falan, daha ayakkabılar çıkartırken baktım cemaat oluşuyor. Yani ille gidip de imamın arkasına durup böyle iki saat şey yapmaya gerek yok. Orada niyet edebiliyorsun. Aa, cemaat teşekkür etmiş dedim. Niyetin öğlen farzını uydum imama dedim.
0: Safa girerken niyet edebiliyorsun yani.
1: Ya safa girmeden de ayakkabını çıkarırken gördün. Niyet ettim öğle namazın farzını kılmaya uydum imama dedim, bitti. Ya ben ayrıca demedim işte safa girerken.
0: Ya zaten niyet ne yapacağını bilmek demek değil mi?
1: Ne yapacağını bilmek demek. Yani. Tamam. Ne yapacağını bilmek demedir. Evet. Böyle yapınca oluyor mu oluyor.
0: İlginç bir şey daha sormak istiyorum hocam. Şimdi diyelim ki birisi hacca gitti veya hac zamanı orada idi. Kendisi daha önce de hac yaptı veya yapmadı, onu tam bilemiyorum ama. Dedi ki içinden geldi, beni de çok seviyor mesela. Dedi ki ya işte Mustafa Bey'in de yerine ben bir hac yapayım. Böyle olur mu? Benden ne vekalet aldı, ne bileyim izin aldı, ne haber verdi.
1: Şimdi kitaplarda deniyor ki izin, vekalet almadan kendi kendine vekil olup hac eden kimsenin yaptığı hac kendisinin olur. Yani bir söz vardır, kendi kendine gelin güveyi olmak derler.
0: Tamam. İş güzellik yapma.
1: İş güzellik yapma. Yani kendinin hac borcu varsa ödenmiş olur. Yaptığı bu haccın sevabını izinsiz vekil olduğu kimseye bağışlayabilir. İzinsiz vekil olduğu kimse. Zaten her Müslüman her ibadetinin sevabını ölü veya diri her Müslümana hediye edebilir. Fakat yaptığı haccın sevabını bağışladığı kimse hac yapmış olmaz ve hac borcundan kurtulmaz. Burada bir şey anlatıyorlar. Dolayısıyla sen vekalet olarak O vekaletin bir sürü şartları var. Hacca vekil gönderebilmek için vekil göndereceğin kimse de kimse önceden hac yapması lazım.
0: Kendisi adına.
1: Kendisi adına hac yapması evet. lazım. Yok ya zaten kendisine hac farz değil. Fakirin biri işte. Fakirin biri de hac mevsiminde o fakir orada olunca kendine hac farz oluyor.
0: Otomatik oluyor bu yani.
1: Otomatik oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o haccı kendisi için yapması farz oluyor. Ya bir sene orada bekleyecek veya tekrar
0: gidecek.
1: Ertesi sene de aynı şekilde o parayı toplayıp kendisi fakir olduğu için gidemeyecek. Onun için senin hac da güme gider. Bunun için daha önce hac yapmış, vazifesini yapmış olan birisi tercih edilir. O belki gönderebilir, onun adına yapar. Ama öyle değil de sizin demin sorduğunuz soruda olduğu gibi gitti, gönlünden geçti ya dedi Mustafa Bey'e falan. Ha ne yapabilir? Orada hac yapabilir. Bunun sevabını daha önce farz olan haccını yaptı. Nafile olan haccı dedi işte Mustafa Bey'in farz haccına niyet edeyim. Edemez. Vekalet almadı çünkü. Edemez. Ama nafile hac yaptı. Bu haccın sevabını da sana hediye etti. Olur.
0: Olur.
1: Umre yaptı. Senin adına umre yaptım. Benim adına umre olmaz. Sen Allah rızası için umreyi yaparsın. Allah rızası için nafile haccı yaparsın. Sevabını göndersin. Orucun da sevabı Hanefi mezhebinde kılınan namazın sevabı da bir başkasına diri ölü herkese gönderilebilir. Tabi burada biz de mesela bizi izleyenlerin içerisinde varsa sevaplarını göndersek hayır demeyiz alırız. Tamam.
0: İnşallah bekliyoruz. Hocam bir soru daha sıkıştıralım isterseniz araya. Şimdi kurbanını kendi kesme imkanı olmayanlar var. Yani evi bahçeli değil şehirlerde yaşayanlar. Bunlar da birçok mesela hayır kurumu var. Vakıflar falan var. Bunlara veriyor ve kestiriyor. Hani kurban bağışladım deniyor. Bunun adı bu. Böyle kurbanı bağışlayınca artık her şey tamam mıdır? Ben size verdim. Yani ne yaparsanız edin der gibi bir şey oluyor aslında.
1: Mustafa Bey senelerdir TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT EU, TGRT FM, Türkiye Gazetesi, Türkiye Takvimi. Ondan sonra Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitaplar. Bütün aynı şekilde burada kurbanın nasıl olduğu, nasıl vekalet verildiği, nasıl kesilmesi lazım geldiği detaylı uzun uzun anlatılıyor. Biz de hemen hemen her sene kurban yaklaştıkça mevcut fıkıh kitaplarındaki bilgileri hepsi habire aktarıyoruz. Senelerdir bu vekalet konusu mesela biz hep gündeme getiriyoruz. Türkiye Gazetesi'nde yazılıyor, TGRT televizyonda huzura doğru hep anlatılıyor, bildiriliyor falan. Son zamanlarda işte vekalette kurban ama onun da gene şartlarını yerine getirmiyorlar. Sarı Cizmel Mehmet'e çoğu güme gidiyor. Ya vatandaşın biz işte güvenin. Araştır bir arkadaşım tamam mı? Peki nasıl olması lazım? Nasıl olması lazım? Bunu mesela İhlas'ın bünyesindeki İhlas Vakfı
0: yapıyor.
1: Yapıyor bunu.
0: Evet.
1: Yapıyor. Ki oradaki arkadaşlar meseleyi bildikleri için oturmuşlar. Aynı şekilde biz onu nasıl yaparız? İnternetten bize kurban vekalet yoluyla ileten bir kimse nasıl vekalet vermesi lazım? Kimler? Ha, kitaplarda buyuruyor ki umumi vekil tayin edilirse. Ha, yine sakıda oturmuş. Kitaplarda yazıldığı şekilde internet sitesine yazmış oraya. 5 kişi mesela. Hatta bazen ayırıyor. Bunlar yurt dışı, bunlar yurt içi diyor. Sen internet vasıtasıyla becerebiliyorsan, giriyorsan İhlas Vakfı'nın internet sitesine giriyorsun. Orada kurban konusuna geçiyorsun. Orada bakıyorsun da yurt içi dedin. Tıkladın. Yurt içinde kimler aynı şekilde? Mesela Ahmet, Osman, Veli 5 kişi var orada. Altında yazıyor zaten. Diyor ki bunların her birini benim vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye dilediği şekilde
0: tasarruf etmeye
1: ben bunları vekil ettim. Yapıyor. Parasını da gönderip bitti.
0: Oldu.
1: Oldu. Oldu.
0: Veya telefon açıyor söylüyor bunu.
1: Ha, peki buradaki veya telefonla veriyor bunu. Dediğiniz gibi. Peki buradaki bu beş kişi kendi atlarına gelen o vekaletleri alıyor. Şimdi beşini de umum vekil tayin ettim ya.
0: Evet.
1: Mesela benim gibi diyelim ki 500 kişi. Burada 5 kişi. 100'er kişi bölüştüler bunu. Kesmek üzere.
0: Herkese de listeyi verdiler.
1: Listeyi verdiler.
0: Kimin adına kesecek? Ha.
1: Peki bu 5 kişi 500 kişiyi böyle yüzer sayaptılar vekil midir? Vekil tabi başlangıçtan ki onu halletti ya
0: evet.
1: Bunları halletti. Ondan sonra o 100 kişiyi aldı eline listeyi kasaba geliyor. Yenişehir mesela dana kesiyor. isim listeleri gruplandırıyor. Ondan sonra falanın vekili oldun, falanın vacip olan kurbanını kesmek için seni vekil ettin. O da o isimlerin vekaletini kabul ettin. Bismillah, Allahu Ekber duasını kesip bitti. Oluyor mu? Oluyor. Kesildi. Kesildikten sonra da zaten dağıtmaya da vekaleti söz konusu olduğu için takır dağıtılıyor. Hatta mesela Afrika'da yapılırken benim merakıma bu işi olmuştu. Bu İhlas Vakfı'ndan giden bir arkadaşa dedim, burada nasıl yapıyorsunuz dedim ya.
0: Nasıl dağıtıyorsunuz
1: falan. Dedi ki abi dedi, orası çok sıcak dedi. Biraz bekleriz mi hayvan gider. Ne olur? Zaten dedi garip fakir insanlar dedi. Kesim yerinde bekliyorlardı. Biz dedi kesiyoruz. Bütünüyle dedi alıp götürüyorlar. Onlar dedi kendileri hallediyorlar. Başka türlü de ondan çıkamazsın. Etlerini de koruyor. Şey yapacaksın da falan. Ve bir de yani kesebileceğini al. Vebaldir çünkü bu.
0: Tabii yani. Bin tane kesebileceksen 1000 tane, 10.000 kesebileceksen 10.000.
1: Çünkü ben bazen duyuyorum 180.000 mesela. 180.000 nasıl keser ya? 200.000 diyor mesela aldım. Nasıl keser onu?
0: 18.000'ini kesiyor belki de.
1: Kesmiyor. Evet. Kesmiyor. Şu anda cukka ediyor. Maalesef. Kesinde cukka ediyor. Dolayısıyla yani şahs olarak da mesela ben diyelim ki şey yapamayacağım, beceremeyeceğim, sen kendini aldın, benimkinde dedim ki Mustafa Bey mesela vekil ettim, benim adıma kurbanımı almaya ve kestirip bana getirmeye, dağıtmaya demiyorum bak ha. Vekalet verirken
0: yani umumi vekil tayin ederken mesela bu şerh düşürülebilir değil mi?
1: Düşülür tabii canım yani, etini bana getir diyorsun.
0: Etini bana getir
1: tabii.
0: Diğer işlerini hallet.
1: Tabii.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili izleyiciler, biz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.

0: Müjdeleri.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına giderken yolda bir kadın önüne çıktı. Kucağında küçük bir çocuk vardı. Selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. O kadın, "Ya Resulallah, bu çocuğum doğduğundan beri onu bir şey tutuyor ve çok zahmet veriyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini uzatarak kadından çocuğu aldı. Mübarek ağzının suyundan çocuğun ağzına koydu ve "Ey Allah'ın düşmanı, çık! Ben Resulullah'ım," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. "Bundan sonra söylediğin sıkıntı olmaz," buyurdu. Veda haccından dönerken o kadının bulunduğu yere ulaşmıştık. O kadın bir koyunu kebap yapıp getirdi. "Ya Resulallah, ben sıkıntıdan kurtardığınız çocuğun annesiyim," dedi. Resulullah, "Çocuğun hali nasıldır?" diye sordu. Kadın, "Sizinle ilk karşılaştığımız günden beri hiç sıkıntı çekmedi," dedi. Üsame radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Üsame, o koyunun bir kolunu ver," buyurdu. Verdim. "Sonra bir kolunu daha ver," buyurdu. Verdim. Tekrar, "Ey Üsame, bir kolunu daha ver," buyurunca, "Ben ya Resulallah, bir koyunda iki koldan fazla olmaz," dedim. "Eğer böyle söylemeseydin, her elini uzattığında o koyunda biz istedikçe devamlı bir kol daha bulurdun," buyurdu. Sonra, "Ey Üsame, çevreye gidip bak. Kazayı hacet için tenha bir yer var mıdır?" buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolaştım. Ne insanlar arasından çıkabildim, ne de tenha bir yer bulabildim. Geri dönüp durumu Resulullah'a bildirdim. "Hiç ağaç ve taş gördün mü?" diye sorunca, "Evet, bir yerde 3 hurma ağacı ve diplerinde de birkaç taş gördüm," dedim. "O ağaçların ve taşların bulunduğu yere git ve Allah'ın Resulü birleşmenizi istiyor, de," buyurdu. Gidip aynen söyledim. Onu insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala için o ağaçlar köklerinden sökülüp toprağa yararak sıçraya sıçraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek ağaç gibi oldular. Taşlar da birbirlerinin üzerine çıkarak bir yerde toplanarak duvar oldular. Gelip durumu Resulullah'a bildirdim. "Su getir," buyurdu. Hemen suyu hazırlayıp onlardan evvel götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sonra çadıra geri geldi. "Ey Üsame, o ağaçlara ve taşlara Allahü Teala'nın Resulü geri yerinize gitmenizi istiyor. Yerlerinize gidiniz," diye söyle, buyurdu. Buyurduğu gibi söyledim. Resulullah'ı insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için her birisinin sıçrayarak önceki yerine gittiğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki, "Hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bırakırlar. İsterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti. Sonra "Allahümme er-refikul âlâ," buyurdu. Anladım ki refikul âlâyı

seçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu oldu. İbn Mesud radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce bizi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde topladı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. Allahü Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz rıhletiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabımdan ayrılıp Allahü Teala'ya kavuşmak, cennette olmak zamanı yaklaştı buyurdu.

0: Hacca gitmek. İslam'ın 5. şartı hacdır. Yani ömründe bir kere Kâbe-i Muazzama'ya gitmek farzdır. İkinci ve daha sonra yapılan haçlar nafile olur. İslamiyette belli bir yeri belli bir zamanda belli şeyleri yaparak ziyaret etmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 10. yılında Kusva adındaki devesine binerek hacca gitti. Hac yapan kimseye hacı denir. 3 türlü hacı vardır. 1. Müfrit hacı. İhrama girerken yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke'de oturanlar yalnız müfrit hacı olur. 2. Karin hacı. Hac ile ömreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce ömre için tavaf ve sa'y edip, sonra ihramdan çıkmadan ve tıraş olmadan, hac günlerinde hac için tekrar tavaf ve sa'y yapar. Kıran hac sevabı, diğer ikisinden fazladır. 3. Mütemettî hacı. Hac aylarında ömre yapmak için ihrama girip ve ömre için tavaf ve sa'y yapıp, ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek o sene terviye gününde veya daha önce hac için ihrama girerek müfrit hacı gibi hac yapan kimsedir. Yalnız tavaf-ı ziyaretten sonra da say yapar. Hac ayları Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Kârin ve mütemettî hacıların şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Kurbanı kesemeyecek ise Zilhicce'nin 7, 8 ve 9. günlerinde ve bayramdan sonra 7 gün daha oruç tutması lazım olur. Hepsi 10 gün olur. Ömre hac zamanı olan 5 günden başka senenin her günü ihram ile yapılan tavaf ve say yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Ömre ömründe bir kere Hanefi ve Maliki'de müekket sünnet, Şafii ve Hanbeli'de farzdır.
1: Fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadis-i şerifte, fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, fitne zamanında Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar fitneye katılmayınız. Fitne zamanında hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da ona itaat ediniz. Fitne zamanında İslamiyete sarılınız, kendinizi kurtarınız, başkalarına akıl vermeyiniz, evinizden dışarı çıkmayınız, dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür. Onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul, onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadis-i şerif, düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Sultan Selim Camii ve Külliyesini sizlere birkaç gündür anlatmaya devam ediyoruz. Herhalde biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Bugün yetiştiremezsek tabii şartımız bu. Bugün yetiştirmeye çalışacağız. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından babasının vefatından sonra 2 senede, hatta bir rivayette 3 senede ikmal edilmiş, 1522-23 yıllarında bitirilmiş bir camidir. Bunu Mimar Sinan eseri olarak görenler var, çoğunlukta olmasa bile. Ama Mimar Sinan'ın mimar başılığı dönemine gelmiyor. Delikanlılık dönemi. Yani Mimar Sinan işte 30'lu yaşlardayken bu cami yapılmış. O dönemde Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Acem Ali'dir. Çok sanatkar bir insandı. Belki Mimar Sinan ekolüne de, sistemine de onun da büyük katkıları olmuştur. Onun çırakları da Mimar Sinan'la beraber çalışmışlardır. Dolayısıyla yapı çok dengeli, statik hesapları gayet yerinde yapılmış görünüyor. Ben bir statik hesap uzmanı değilim. Ama statik hesabı çok güzel yapılar gördüğüm için bunu da sanat tarihçilerimizin affına sığınarak böyle söyledim. Bağışlanmamı istirham ederim. Şimdi şadrıvanı 8 tane yuvarlak, küçük, kibar mermer sütun üzerine oturtulmuş bir kubbe ve ortasında da su haznesi, yani fıskiyenin bulunduğu su havuzu, fıskiyesi tamamıyla orijinal ve eskiden kalma olan güzel bir şadırvan. Evet. Ve musluklara da cemaate yetiyor. Ha, cemaati çok gelirse, bu cami eskiden çok garipti efendim. Bundan 15-20 sene önce bilirim, hoca efendiler bakardı kapıya ki birkaç kişi daha gelsin de cemaati tamamlayalım diye. Şimdi maşallah çok güzel bir hale getirildi. Evet, bir ara mimarisinde bazı sıkıntılar oldu ama Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu işe el attı ve bunu yaptıracağız diye söz verenlerden anlaşmalarını iptal ederek geri aldı. Biz hayrımıza yaptıralım falan diyenler olduydu. Ve çiçek gibi bir cami ortaya çıkmış. Bu camiyi özleyen seyircilerimize diyoruz ki gelin Sultan Selim Camii'ni bir gün görün. Bakın ne güzel oluyormuş yapılınca işler. Son cemaat yerinde 2 tane mihrabiyesi var. Ve pencereler var. İç harim kısmına bakan pencereler var. Bu pencerelerin hepsinin üzerinde 16. yüzyıl, yani bunun inşa edildiği yüzyıldaki çiniler var efendim. Çok güzel nebati motifler. Geometrik motif kullanılmamış, nebati motif kullanılmış, yazı hiç konmamış. Efendim buradan biz Taçkapı'ya doğru gideceğiz ama Yavuz Sultan Selim Han'la, yani Selim-i Evvel Hazretleri ile ilgili bir iki hususu daha sizlere belirtmek istiyorum. Mısır seferine giderken Tih Sahrası'ndan 15 günde geçti. Bu Tih Sahrası'nda 200 yıldır yağmur yağmıyordu. Şam'dan sonra başlıyor bu sahra. 200 yıldır yağmur yağmayan çöle yağmur yağdı. 100 bin kişilik bir ordu Çaldıran'a giderken 100 bindi. Onun 40 binini Sivas'ta ayırdı. 60 bin kişiyle gitti. Bura biraz daha uzun mesafe olduğu için biraz daha askerini fazla aldı. Bu kadar 100 bin kişilik ordunun askeri, onların bindikleri hayvanlar ve onların ağırlıklarına taşıyan mekkare denilen ikbal kollarındaki hayvanlar, develer dahil, bir tek hayvan dahi susuzluk çekmedi. Doğu Akdeniz kıyılarına, o da Doğu Akdeniz kıyılarına paralel gidiyordu, Doğu Akdeniz kıyılarına muhtelif ikbal noktaları açmak suretiyle Selim Han oralardan çölün içine doğru su olsun, yiyecek olsun taşındı. Konakçı birlikleri daha asker konak yerine gelmeden onların yiyeceklerini hazırlamış idi. Şimdi tabii Mısır'a gidişi Hatay üzerinden, bugünkü Yayla Dağ'da son bir ordugah kurmuş, ondan sonra Suriye topraklarına girmiş, oradan kestirmeden Halep'e geçmiş. İşte bu Yayla Dağı ile Halep arasındaki bölgede bol elma bahçeleri var. Rakımı da hafiften yüksek o bölgeye nazaran ve elmalar da güzel yetişiyor. Asker böyle elma bahçelerinin bol olduğu bir noktadan geçtikten sonra Seliman bir konaklamada der ki komutanlarına, ya benim canım bir elma istedi, bana bir tane elma bulur musunuz? Efendim vallahi yok, sorun der. Askerlere sorarlar, bütün neferlere sorarlar. Elma yok. Bulamadınız mı? Bulamadık. İyi baktınız mı? İyi baktık. Peki o zaman konaklama bitmiştir. Devam ediyoruz. Hikmetini sorarlar böyle bakışlarıyla. Lisanla sormazlar da. Efendim bu neyin nesi? Bir durum mu var? Bir şikayet falan mı var? Bahçe sahiplerinden falan. Buyurur ki hayır hayır yok. Eğer bir tane elma bulsaydınız ben bu seferi iptal edecektim. Hırsız orduyla Allah için sefere gidilmez. Bu ordunun mağlup olacağı baştan belli olurdu. Çok şükür ki bir tane elma bulamadınız der. Ve Sultan Selim Han rahmetli biraz sertliğiyle tanınmıştır. Yani çok sert canım. Oo, barut gibi. Hemen vur kelleyi gider, vur kelleyi gider. Olur mu efendim öyle şey? Bir Yahudi tüccardan Mısır seferine giderken 60 bin altın borç alır. Devleti borç alır. Vatandaşı Yahudi tüccardan. Evet. Yahudi tüccar da efendim bu borcun iadesi hususunda efendim işte kalsın yani bu istemez falan gibi böyle laflar eder. Ve Yahudi tüccara der ki gel sana bir sorum var. Buyur efendim der. Benim zamanım mı adaletli yoksa rahmetli babam 2. Bayezid'in zamanı mı adaletli, bir söyler misin der. Aman efendim der, aman sizin zamanınız çok adaletli. Siz her şeyi emirlere, hukuka uygun yapıyorsunuz. Sizin zamanınız bir tane. Bana bak der Yahudi, ben senin şimdi kelleni vurdurdum ama bana derler ki bak bak Sultan Selim Han bir tüccardan borç aldı da o borcu ödememek için bir bahaneyle o tüccarın kellesini vurdurdu derler. Yıkıl karşımdan bir daha. Benim babamın zamanı Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam zamanına daha yakındır. Benim zamanım ondan uzaktır. Elbette ki o asr-ı saadete yakın olan zaman daha kıymetlidir der. Bu da tabii bize de ayrıca ders olmuştur. Ve artık buradan caminin taç kapısına doğru gitme zamanı geldi. Buyurun taç kapıya gidelim. Sultan Selim Camii'nin taç kapısının önündeyiz. Buna taç kapı değil de şah kapı desek yeridir. Sultanahmet Camii'nin taç kapısı Süleymaniye'nin taç kapısı kadar gerçekten güzel hazırlanmış. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini, en sabırlı örneklerini burada görüyoruz. Kapı kanatları ahşaptan yapılmış. Ceviz gibi görünüyor. Abonozda olabilir ama rengi biraz daha açık duruyor. Yüksek iki tane kapısı var ve kündekari tekniğiyle yapılmış. Buradan geniş, ferah bir harim kısmına giriyoruz şimdi efendim. Sultan Selim Camii'nin harimine girdik. Çok geniş bir harimi var. Bize öyle görünüyor. Bir Süleymaniye Camii gibi, Sultanahmet Camii gibi ortalarda pilpayeler ve sütunlar olmayınca orta mekan çok geniş görünüyor. Mimar burada hakikaten ustalığını göstermiş. Kubbeyi taşıyacak pilpayeleri duvarların içerisine gizlemiş. Gizli pilpaye haline getirmiş bir. İkincisi tek kubbeyle 24 metre çaplı bir kubbe ki bu İstanbul'da çok sayılı camide bu genişlikte çapı olan kubbeli olanları var. Kubbelileri var. 32 metre yüksekliği var kubbenin efendim yerden. Neredeyse minareye yakın. İki tane minaresi 38 metre yükseklikte ve minareleri kefeki taşından ve kesme taştan yapılmıştır. Çok muntazam, bilhassa şeref altındaki mukarnasları birçok minarelere örnek teşkil edecek vaziyettedir. İki tane külahı da kurşunla kaplıdır. Sağ ve sol yandaki tabhanelerin, yani şu anda tabhane değil, birisi hanımlar mescidi, birisi de meşruta görevi yapıyor. Kubbeleri olsun, caminin kendi kubbesi olsun, caminin üzerindeki ağırlık kuleleri ve orada ağırlık kulelerinin görevini takviye eden kubbe payandalar olsun. Hepsi tamamıyla kurşunla kaplanmış ve bu son onarımda hakikaten kurşun kaplamayı her ekip yapamıyor. Buranın kurşun kaplamasını yapan ekip gayet güzel yapmış. Allah ömür verirse bizden sonraki bir iki kuşak daha bu kurşunlarla burada rahat rahat ibadet ederler. Hiç içeriye su akmamış, yağmur suları gelmemiş olur. Şimdi soldan başlayarak, daha doğrusu kıbleye doğru döndüğümüzde sağımdan başlayarak, burada bir üst mahfil fazla düşünülmemiş. Bir mahfil var çok yukarılarda ama o artık müezzin mahfili olarak değil de tahmin ederim onun başka bir sebebi vardı. Hünkâr mahfilini güzel gören bir yerde belki emniyet mülahazasıyla böyle bir şey düşünülmüş olabilir. Böyle dönüyoruz. Çok güzel. Hakikaten bir bölümde ince ince sanat tarihi öğrencilerine anlatılacak kadar zarif bir müezzinler mahfili var efendim. Hem altı hem üstü ve üste merdivenle çıkılıyor. Tabii cemaat çok olduğu zaman mecburen müezzin efendiler cemaate yer kalsın diye yukarı çıkıyorlar. Sair zamanda ise aşağıda oluyorlar. Ben şöyle döneyim, gene sağ kol üzerine gideyim efendim. Çok güzel bir minberi var. Minber, mermer işçiliğinin en zarif örneklerinden birisi. Yükseklik olarak, boyut olarak camide fazla yer kaplamaması meselesinden hakikaten örnek gösterilecek bir minberle karşı karşıyayız. Minberin külahı da gayet güzel, süslü ve orijinal bir şekilde görülüyor. Hakikaten yani fabrikadan çıkmış gibi derler ya, o şekilde görünüyor. Hemen onun biraz daha ilerisinde kıble tarafında iki tane şamdanın ortasında bir tane zarif mihrap var efendim. Mihrabı çok yükseltilmiş büyük bir pano ve dışarıya doğru da taşık mihraplardan değil, yani duvardan dışarıya taşmış derin mihraplardan değil, normal usule uygun mihraplardandır. Sol tarafında çok zarif, nadide bulunan mermerlerden yapılmış bir hünkâr mahfili var efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın zamanındaki bu hünkâr mahfili etrafında bir şebekesi yok. O dönemde şebekeli değildi. Daha sonra 3. Mustafa Han ve sonrasında hünkâr mahfillerine bir de şöyle etrafına daha güvenlikli olsun diye şebekeler konmaya başladı. İhtimaldir ki sultan burada namazını kılarken herhangi bir şekilde yanlış hareket edecek birisini belki bir görevli oradan görebilsin diye ilk girdiğimiz taç kapının üstteki mahfili ben şahsen buna yordum. Belki de hata etmiş olabilirim. İçerisindeki çiniler tabii yağmur yağış hiç görmedikleri için herhangi bir kötü elde elhamdülillah fazla ellememiş buralara. Gayet zarif ve güzel bir şekilde yapıldığı ilk günkü gibi duruyorlar. Hünkâr mahfilinin bilhassa altındaki, yani aşağıda olana göre tavanı, yukarıda olana göre tavanının alta bakan kısmındaki kalem işleri her yerde görülebilecek örneklerden değildir. Bu caminin duvarlarının kalınlığı 2 metre civarında. Yani duvarları o kadar oturaklı ve kalın şeklinde yapmışlar ki mimarı ve ustaları kolay kolay devrilecek vaziyette değil. Kubbesinde bir kubbe kasnağı düşünmemiş efendim. Sadece yanlardaki kaş kemer dediğimiz tipten kemer ve pandantiflere bu yükleri taşıttırmış. Böylece yükü her tarafa eşit dağıtmış. Öyle olunca da duvarlara gelen baskılar da her 4 cihetten de eşit olacağından binanın yıkılması elbette ki diğerlerinden çok farklı olacaktır. Şurada bir vaaz kürsüsü var, onu da söylemezsem olmaz. Bu kürsü de bildiğim kadarıyla orijinal bir kürsü. Belki daha sonraki restorasyonlarda bir elden geçmiş güzel bir hale getirilmiş. Pencere kepenkleri ise tamamıyla zaten kündekâre tekniğiyle yapılmış. Eşsiz, emsalsiz pencere kepenkleridir ki boyları da 2,5 metre her bir pencere kepenginin. Yani burada zemin aydınlatması için bulanık havada dahi hiç elektrik yakmadan insanların rahat rahat ibadet yapması şartları düşürülmüş. Efendim Sultan Selim Han'ın vefatını anlatmamız lazımdı ama zamanı yetiştiremedik. O rahmetliyi biz burada fatihalarımıza gönderiyoruz. İnşallah sizler de ekranlarınızın başından gönderirsiniz. Yine bir programda fırsatı bulursak Sultan Selim Han'ın Çorlu bölgesindeki vefat anında onun müsahibi Hasan Can ağzından sizlere anlatmak isterim. Hoşça kalın efendim.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Ekipli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'ati işlese, Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kabir ziyareti. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimiz kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. Ancak günümüzde bazı bidat ehli böyle yapanlara müşrik diyorlar. Bu hadis-i şerifi yasak ediyorlar. Resulullah'ın emrine haşa şirk, yani puta tapmak, kafirlik diyorlar. Müslümanların evliyanın kabirlerini ziyaret etmeleri, onlardan yardım beklemeleri, Resulullah Efendimizin işlerinizde şaşırdığınız, bunaldığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz hadis-i şerifine uydukları içindir. İslam alimleri bu hadis-i şerife uyarak, evliyanın kabirlerini ziyaret etmişler, feyz aldıklarını bildirmişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri 291. mektubunda buyuruyor ki, Delhi şehrinde bayram günü, hocam Muhammed Baki Billah'ın mezarı şerifini ziyarete gitmiştim. Mübarek mezarına teveccüh ettiğim zaman, mukaddes ruhaniyetiyle iltifat buyurdu. Bu garibi öyle okşadı ki, Hacı Ubeydullah-ı Ahrar'dan kendisine gelmiş olan feyzleri ihsan eyledi. Bu nispete kavuşunca tevhid marifetlerinin hakikati hasır oldu. Yukarıdaki hadis-i şerif birçok kitapta yazılıdır. Müslümanlar arasında meşhur olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlarından Ahmet Şemseddin İbni Kemal Efendi, işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz buyuruyor. İnsanın ruhu bedenine aşıktır. Ölüp ruh bedenden ayrılınca bu sevgisi yok olmaz. Ruhun bedene olan bağlılığı ve çekmesi öldükten sonra yok olmaz. Ölünün kemiğini kırmak ve kabir üzerine basmak hadis-i şerifle bunun için yasak edilmiştir. Bir kimse bir velinin kabrini ziyaret edince ikisinin ruhu buluşurlar. Çok fayda hasıl olur. Kabir ziyaretine izin verilmiş olması bu faydanın hasıl olması içindir. Bundan başka gizli faydaları da yok değildir. İbni Abidin Hazretleri Reddül Muhtar kitabının ön sözünde diyor ki, İmam-ı Muhammed Şafii, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye karşı çok edepli, saygılıydı. Ebu Hanife ile bereketleniyorum, kabri yanına gidiyorum, güç bir sual karşısında kaldığım zaman kabri yanında iki rekat namaz kılıp Allahü Teala'ya dua ediyorum. Cevabı hemen hatırıma geliyor buyurmuştur. Kabirdekilerin ruhuyla ziyaretçinin ruhu birer ayna gibidir. Işıkları birbirlerine akseder. Ziyaret eden kabre bakıp Allahü Teala'nın kazasına razı olup ruhu bunu duyunca ilmi ve ahlakı feyzlenir. Bu feyz kabirdekinin ruhuna akseder. Meyyitin ruhuna Cenab-ı Hak'tan gelmiş olan ilim ve feyzler de ziyaret edenin ruhuna akseder. Şafii alimlerinden Alaüddin Ali bin İsmail Konevi, El-Alam fi Hayatil Enbiya kitabında diyor ki, peygamberlerin ve bütün Müslümanların ruhları, kabirlerine ve anıldıkları yerlere inerler. Ruhların kabirleriyle bağlılıkları vardır. Bunun için kabir ziyareti müstehaptır. Kendilerine verilen selamı işitirler ve cevap verirler. Hadis alimi Abdülhak Eşbili, Akibet kitabında buyuruyor ki, hadis-i şerifte bir kimse tanıdığı bir mümin kardeşinin kabrine gelip ona selam verince, meyyit onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Fahrettin Gazanfer Tebrizi diyor ki, bir şeyi çok düşünür, hiç anlayamazdım. Hoca Taceddin-i Tebrizi'nin kabri başında oturup düşündüm, anladım. Bazı alimler, işlerinizde şaşırdığınız zaman kabirdekilerden yardım isteyiniz hadis-i şerifindeki kabirde olanlar, ölmeden önce ölünüz emrine uyarak tasavvuf yolunda yükselmiş olan evliyadır dediler. İbn-i Mace'nin Abdullah İbn-i Mesud'dan bildirdiği hadis-i şerifte,
kabir ziyaretini önce yasaklamıştım, şimdi ziyaret ediniz. Böylece dünyaya gönül vermekten kurtulur, ahireti hatırlarsınız buyuruldu. İmam-ı Ahmed'in Ebu Said'den bildirdiği hadis-i şerifte ise, kabir ziyaretini size yasaklamıştım, şimdiden sonra ziyaret edebilirsiniz, böylece ibret alır gafletten uyanırsınız buyuruldu. Cahillerin kabir başlarında ve türbelerde yaptıkları taşkınlıkları İslamiyet'e mal etmemek lazım. Asırlardır bütün ehli sünnet alimleri hayatlarında ve eserlerinde bunun mücadelesini yapmışlardır. Yanlış itikatlara cevap vermiş, doğru yolun ehli sünnet vel cemaat olduğunu ispat etmişlerdir. Mesela 2. binin müceddidi İmam Rabbani Hazretleri eserlerinde bu hususu çok güzel ve açık anlatmaktadır. İnsafla okuyan gerçekleri görür. Fakat Vehhabiler kabir ziyaretine, Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını meyyitin ruhuna göndermenin, dua etmenin meyyite fayda vereceğine inandıklarını yazdıkları halde, meyyit işitmez, hissetmez, ona bir şey söylemek, peygamberden şefaat istemek, evliyayı vesile ederek Allahü Teala'ya dua etmek şirk olur diyorlar. Sözleri birbirini tutmuyor. Ruh ölmez diyorlar ama hareket edeceğine, tasarrufuna inanmıyorlar. Şeytanın tasarrufuna inanıyorlar, peygamberin, evliyanın tasarrufuna inanmıyorlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir. Bir kimse tanıdığı kabir yanına gelip selam verirse, meyyit de onu tanır ve selam verir. Tanımadığı kabrin başına gelip selam verirse, selamına cevap verir. Onu tanıması ve selam vermesi, meyyitin onu gördüğünü ve selamını işittiğini göstermektedir. Çünkü ölmek, bazı cahillerin dedikleri gibi yok olmak olsaydı, onun bütün duygularının yok olması lazım gelirdi. Meyyit kendini ziyaret edeni, kabri başına geleni görmektedir. Görmeseydi dünyada tanımamış olduğunu tanımaması bildirilmezdi. Birincisini tanıyarak cevabı veriyor, ikincisinin selamına tanımayarak cevap veriyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Diri olan işitir, bir söz diri olana bildirilir. Ölü kabre konurken ayak seslerini işitir. Ölüler yaptığınız iyi işlerinizi görünce sevinir, kötü işlerinize üzülürler. Hadis-i şeriflerde ziyaret kelimesi kullanılmaktadır. Meyyit kabre geleni tanımasaydı ziyaret kelimesi kullanılmazdı. Her dilde ve her lügatte ziyaret kelimesi tanıyan ve anlayan kimselerin buluşmasında kullanılır. Selamun aleyküm de anlayan kimseye söylenir. Kabirde bulunan meyyitlere selam vermenin sünnet olduğunu ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmiş.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Şeytanın hilesi. İnsan ölüm halinde öyle fazla susar ki içi bu hararetten tutuşur, yanar sanki. Bunu büyük bir fırsat bilerek lain şeytan imanını çalmaya çalışır onun o an. Elinde buz gibi su yaklaşır hileyle. Kadehteki o suyu çalkalar bir eliyle. Onun kim olduğunu bilemediği için der ki, o soğuk sudan bana da verir misin? Şeytan çok sevinerek der ki, veririm fakat de ki, kendi kendine olmuştur bu kainat. Eğer ki o kimsenin kuvvetliyse imanı, der ki, bu kainatın Allah'tır yaratanı. Maazallah aldanıp da söylerse dediğini, sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Lakin hayattayken İslam'a uymuşsa tam, şeytana aldanmayıp söylemez böyle kelam. İnsan ölüm halinde his ve duygularından en son kaybedeceği işitmesidir o an. Evliyadan bir kişi Ebu Zekeriya ki ölüm hastalığına yakalandı vaktaki. Dostları o halinde toplandı başucuna. Kelime-i tevhidi telkin ettiler ona. Fakat onlar ilk defa söyleyince tevhidi hayır deyip başını yan tarafa çevirdi. Dostları bunu görüp pek fazla üzüldüler. Şehadeti bir daha ona telkin ettiler. O ikinci defada yine hayır diyerek başını öbür yana çevirdi söylenerek. Herkes birbirlerine baktılar şaşkın halde. Üzülüp mahvoldular hepsi de fevkalade. Hatta bayılanları oldu üzüntüsünden ki Allah'ın velisi bu hale düşsün. Neden? Söylediler tevhidi ona üçüncü defa. Hayır deyip başını çevirdi yan tarafa. Dostları çaresizlik içinde bekleşirken Ebu Zekeriya da kendine geldi birden. Etrafındakilere sual etti hemence. Bir şey söylediniz mi siz bana biraz önce? Onlar arz eyleyince baki olan bu şeyi buyurdu. Söyleyeyim ben gerçek hadiseyi. Az önce hararetten yanıyordu yüreğim. Şeytan soğuk suyla yanıma geldi benim. Dedi, İsa Allah'ın oğludur dersen şu an, içiririm ben dahi sana bu soğuk sudan. Ben hayır deyince de geçti öbür tarafa. Allah yoktur dememi teklif etti bu defa. Ben yine hayır dedim. Şeytan çok kızdı bundan. Kadehi yere çalıp uzaklaştı buradan.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Doktor Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Bugün kan ve kansızlığı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
8: Hocam bugün kansızlığı konuşacağız dedik.
9: Evet.
8: Şimdi kan aslında vücudun yakıtı. Çünkü birçok vücudun tüm organlarına oksijeni taşıyan bir sıvı, önemli bir sıvı. Zaman zaman bunun eksikliğiyle de karşılaşılıyor. Doğru. Hatta ben araştırırken bu rakam bana çok ciddi geldi. Bilmiyorum siz hekimler nasıl değerlendiriyorsunuz ama her 10 kişiden birinde kansızlık görüldüğünü, rastlanıldığını tespit etmişler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sizden şimdi oranları alacağız ama şimdi size öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Kansızlık bir hastalık mıdır yoksa bir bulgu mudur?
9: Kansızlık bir durumdur. Hı hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çok yanlış olarak kansızlığın bir hastalık olduğu. Bende kansızlık hastalığı var. Bende anemi hastalığı var. Ki anemi çok kullanıldığı için biz de rahatlıkla kullanabiliriz. İnsanlar artık anemi dendiğinde kansızlık olduğunu anlıyorlar. Anemi bir hastalık değildir, bir durumdur. Hı hı. Tabii aneminin hastalık olduğu durumlar vardır ama genel manada anemiyi gördüğümüz zaman biz biz bir hastalık bulduk demeyiz. Bir hastalığın yan şeyi olarak, bulgusu olarak ya da bir durum olarak kan eksikliği saptadık deriz. Hı hı. Deminki ifadenizde bir ufak şey düşeceğim, buyurun, şerh düşeceğim. Kan vücudun yakıtı değildir. Yakıt olan maddeler işte glukoz olsun, yağlar olsun, proteinler olsun, başka şeylerdir. Kan içerisindeki hemoglobin adlı madde ile oksijeni dokulara taşıyan, hı hı, dokulardaki oksijenle ilişkili işlemlerin yapılmasını bu sayede sağlayan bir sıvıdır. Hı hı. Bu sıvının içerisinde hemoglobini taşıyan kırmızı kan hücreleri bulunur. Kırmızı kan hücrelerine işte eritrosit diyoruz ama kırmızı kan hücresi demekte de ya da al yuvar demekte de hiçbir mahsur yok. Bunların içerisindeki hemoglobin maddesi demir esaslı bir madde olup oksijenin bağlanmasını sağlar. Hı hı. Oksijen akciğerlerde kandaki hemoglobin maddesine bağlandıktan sonra kalp vasıtasıyla dokulara pompalanır. dokularda giderek incelen damarlar ve en sonunda kılcal damarlar vasıtasıyla dağıtıma uğrar ve burada oksijen karbondioksit değişimi olur. Yani bu kırmızı kan hücreleri şeyi verirken, oksijeni dokulara verirken, dokuların ihtiyacı olan oksijeni bir taraftan da oradan işte karbondioksiti alır. Tabii karbondioksitin taşınmasında tek başına bu hücreler değil, başka şeyler de önemli. Ama neticede temiz kan gider, oksijeni dokulara verir ve kirli kanı da tekrar akciğere temizlenmek üzere getirir.
8: Bu işlemin neden bir önemi vardır vücut için? Mesela oksijeni taşımasının hangi fonksiyonları yerine getirmesini sağlar?
9: Bütün fonksiyonlar. Bütün fonksiyonlar. Yani vücuttaki tüm fonksiyonlar buna bağlı olarak görülür. Yani metabolizmadaki her şeyin her işlemin bu oksijen taşınmasıyla bir ilişkisi vardır. Yani bütün dokularımıza kalbin kendisi dahil böyle bir oksijen taşıması ve hücrelerin içerisindeki işlemlerin bu oksijen sayesinde yapılabilmesi gerekir.
8: Peki hocam şimdi siz demir eksikliğinden de bahsettiniz az önce konuşurken. Evet,
9: demirli bir bileşiktir.
8: Demirli bir
9: hemoglobin
8: bileşik.
9: Yani oksijeni taşıyan demir eksikliği ayrı bir konu.
8: Zaman zaman kansızlıkla demir eksikliğinin paralel gittiği de söylenir. Şu soruyu soracağım çünkü bu soru hakikaten bu durum karıştırılıyor. Demir eksikliğiyle kansızlık aynı şey midir?
9: Şimdi şöyle diyelim. Demir eksikliğine bağlı anemi her zaman en sık görülen kansızlık çeşididir.
8: Evet.
9: Demin bir şey söylediniz. İşte her 10 kişiden biri de birinde kansızlık var. Neye göre? İşte bu hemoglobin adlı maddenin belli değerlerin altına inmesi. Ki işte bu 100 mililitrede 13 gram hemoglobin vardır kanda. Bunun işte bunun 13 gram ve üzeri olmalıdır. 13 gramın altına inmesi kimine göre kansızlıktır. İşte kimine göre kandaki hücrelerin hacmi, hematokrit değeri belli seviyenin altına inerse, işte 34'ün altına inerse kansızlıktır. Yani önce kansızlık olup olmadığını ortaya koymak lazım. Bir de burada şöyle bir şey vardır. Her kansızlık karşısında paniğe kapılmamak gerekir. Onu da bir anlatalım. Toparlayacak olursak yaş gruplarına göre ve cinse göre kansızlık çok farklı oranlardadır. Cinsel erginlik döneminde, yani adet görme dönemindeki 13-50 yaş arası hanımlarda kansızlık öyle onda bir falan değil, çok daha fazladır. %30 falan gibi rakamları görebiliriz bazı popülasyonlarda. Beslenmesi çok iyi olmayanlarda özellikle bunu görebiliriz. Çünkü aylık kayıpların yerine konamaması müzmin olarak demir eksikliğine, kan eksikliğine sebep olmaktadır. Ama mesela bazı gruplar vardır ki çok da kansızlık beklemeyiz. Nedir? Aktif sporunu yapan, herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan işte erişkin erkek grubunda kansızlığa az rastlarız. Rastladığımız zaman da mutlaka sebebinin peşine düşeriz.
8: Ben de aslında size soracaktım. Kansızlık özellikle kadınlarda görülen bir durumudur. Çünkü hani genel popülasyona baktığımızda hani birçok kadınla konuşulduğunda falan bende kansızlık var denir. Ve daha sık da kadınlardan duyulur bu şikayet.
9: Doğru, doğru. İşte o da dediğim gibi cinsel erginlik döneminde kişinin kayıplarının fazla olması ve bunu yerine koyamaması, aylık her regl ile kaybedilen kanın yerine konamaması müzmin olarak bir kansızlığa sebep olur.
8: Peki hocam nedenleri nelerdir? Siz aslında hani birkaç başlık altında az önce değindiniz ama daha geniş olarak konuşacak olursak kansızlığın nedenleri ne olabilir? Beslenme önemli bir faktör.
9: Şimdi teknik olarak önce şunu söyleyeyim. Bir insan niye kansız kalır? Veya kanı niye işte uluslararası ölçeklerde bahsedilen rakamların altına düşer bir kişi? Bir kişi fazla kaybediyordur. Yani yeniden oluşturduğu kandan fazlasını kaybediyordur.
8: Hangi yollarla kaybeder?
9: Bu kayıp, kayıba bağlı anemidir. İki, yıkım fazladır. Kişide atıyorum bir dalak hastalığı vardır, bir başka organın hastalığı vardır, bir damar yumağı vardır kendisinde ve bu hastada kan hücreleri erkenden yıkılırlar. Normalde 120 gün olan kan hücresi ömrü 60 güne düşer mesela. Bu kişide yıkıma bağlı şey vardır, anemi vardır. Bir de yapım eksikliği, yani kemik iliği esas olarak kanı yapan yer kemik iliğidir. Kemik iliği kan hücrelerini oluşturmakta bazı sebeplerden dolayı tembelleşebilir. İşte bunda habis hastalıklar vardır. B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, işte kurşun zehirlenmesi gibi böyle birçok şey vardır. Ama biz burada hani halk sağlığı sorunu olan kansızlıkla bahsedeceksek kayıba bağlı ve demir eksikliği anemisinden öncelikle bahsedecek olmamız lazım. Çünkü daha büyük bir popülasyonu ilgilendiriyor bu.
8: Kayba bağlı olan nedenler nelerdir?
9: İşte şimdi şöyle söyleyeyim. Kayıp vücudun herhangi bir yerinden kanın görülerek ya da görülmeden kaybedilmesi. Mesela şöyle söyleyeyim, örneklendirirsek belki daha renkli olur. Bize 45 yaşında bir erkek hasta geldi ve gerçekten kansız. Kan bulgularını aldık. İşte burada ne yaparız? Bir kan sayımı yaparız. Kandaki demir düzeyine bakarız. Yine kanda demir taşıyan protein ferritin dediğimiz düzeye bakarız. B12 vitamini düzeyine bakarız. Ve ondan sonra dedik evet, bu hasta bir kayıp anemisi. Ne yaparız? Önce bir mesleğini sorarız. Mesela atıyorum uzun yol şoförlerinde hemoroid, yani basur dediğimiz hadise ve buna bağlı kayıp çok fazladır. Çok görürüz. Ne iş yaparsınız?

0: Evet.
1: Bu kansızlık senin kaybına bağlı, aşırı uzamış adetler, ara kanamalarına bağlı bir kansızlık. Ve bu kansızlığı biz tedavi etmek istiyoruz. Önce jinekoloğa gideceksin, düzenleyicilerini alacaksın, işte 5 günlük süreye düşürülecek kanama süresi ve biz de bu arada demir tedavisini yükleneceğiz. Aşırı demir kaybı varsa zaman zaman damardan verdiğimizde oluyor ama genellikle demir tedavisi ağızdan basit, ucuz ilaçlarla yapılan çok da kolay bir tedavidir.
0: Peki hocam, başka, daha doğrusu bir takım hastalıkların belirtisi olabilir mi kansızlık aynı zamanda? Çeşitli hastalıklar nedeniyle kansızlık oluşabilir dediniz az önce. Peki hastalıkların belirtisi
1: olabilir mi? Şimdi mesela bir başka kayıptan bahsedelim. Yine örnekle gidelim. 70 yaşlarında menopoza gireli çok olmuş bir hanım hastamız geldi ve ciddi kansızlığı var. Ve kansızlığı da yine kayıba bağlı olduğu belli. Demir düzeyi çok düşmüş, belli bir yerinden kaybediyor. Ama hiçbir şey bilmiyor. Nereden kaybettiğini bilmiyor. Hemen bu hastada biz mide bağırsak sisteminde bir tümör olup olmadığını ararız. Hani her kişi, her yaşın demir eksikliği veyahut da kayıp anemisine yaklaşımımız farklıdır. Hemen kolonoskopi yaptırırız. Orada mesela bazen çok erken yakaladığımız tümörler olur ve hayat kurtarıcıdır. Yani kansızlık aynı zamanda bizi alarm edici bir bulgudur.
0: Çeşitli kanser türlerinde de yine neden midir? Daha doğrusu belirti midir?
1: Belirtidir. Belirti diyelim. Şimdi tabii demir eksikliği ile ilgili bu ana şeyleri söyledik. İşte adetli olan kayıplar, normalin dışı kayıplar, yine işte basur gibi göze görülen kayıplar, yine mide bağırsak sistemindeki tümörler, bunlar genel kayıpları bize şey yapar, gösterir. Bir de bazı hastalıklar şunu söyleyeyim, bunu bir ara konu gireyim.
0: Buyurun.
1: Demir kullanımını engelleyen davranışlar. Bunu burada özellikle söylemek için şey yaptım, not aldım. Pika dediğimiz kişinin herhangi bir gıda ya da gıda olmayan bir şeyi ağız yoluyla ama normal adetten farklı tüketmesi.
0: Nedir,
1: şimdi
0: nasıldır?
1: Bunu hemen açmak gerekiyor. Nasıl bu da diyeceksiniz. Mesela benim bir hastam vardı. Günde yarım kilo pirinci kıtır kıtır yiyordu. Bildiğiniz kuru pirinç koyuyor tabağa.
0: Haşlamadan ya da
1: haşlama,
0: işte
1: pilav. Hayır, bildiğiniz kuru pirinç. Mercimek. Ondan sonra toprak yeme. Kireç yeme. Ondan sonra özellikle maydanoz ve roka yiyenler vardır. Oturur iki demet maydanozu yer. Bu aslında demir eksikliğine karşı vücudun aş erme tarzı yaptığı bir istektir. Aynı gebelerdeki aş erme gibi. Kişide maydanoza karşı dayanılmaz bir istek olur. Oturur mesela ıspanak yer. Bir bağ ıspanağı yıkar, yer. Normalde yenebilecek bir şey değildir. Şeker yiyen çok gördüm. Günde bir kilo kesme şeker yer ve bu demirin kullanımını engellediği için pika dediğimiz adet olmayan şekilde bir şeyleri yemek şiddetli demir eksikliğine sebep olur.
0: Aslında demir eksikliği nedeniyle yeniliyor, evet. Ama demir eksikliğine sebep oluyor.
1: Demir eksikliği size
0: etmiyor.
1: Bu hissi veriyor. Yapıyorsunuz, aneminiz daha da derinleşiyor. Kansızlığınız daha enteresan. Da derinleşiyor. O yüzden eğer çevrenizde birisi işte toprak yiyorsa, böyle bir şeyler yapıyorsa hemen onu hekime götürüp bu alışkanlığından vazgeçmesi için zordur daha. Bağımlılık gibi böyle peşine düşerler bazıları. Ben bırakamıyorum falan diyenleri gördüm ama halledildi genellikle. Bu tip yeme bozuklukları da demir eksikliğine sebep olur. Aslında sebebi de demir eksikliğidir bunun.
0: Evet.
1: Yani, bunu da bahsetmek lazım.
0: Gerçekten çok önemli. Şimdi belirtilerinden konuşuyorduk. Çeşitli hastalıkları siz söylemiştiniz. Peki mesela bir insan kansız olduğunu nasıl anlayabilir? Mesela demir eksikliğini siz çok güzel açıkladınız. Gerçekten bu toprak yiyenleri falan duymuştum ama hani çeşitli besin maddelerini pişirmeden, haşlamadan yiyenleri ilk defa sizden duydum.
1: Çevrenizde sorun vardır böyleleri. Böyle hanımlardandır bunlar genellikle. Yani genellikle bir hanım hastalığıdır pika.
0: Peki kansız olduğumuzu nasıl anlarız?
1: Evet, aslında onunla başlamamız gerekirdi belki. İyi bir noktada şey yaptınız.

0: kansızlık kişinin performansındaki genel düşüklükle kendini gösterir.
1: Halsizlik gibi mi?
0: Halsizlik. Etraftakilerden daha fazla üşüme. Efor kapasitesinde düşme. Çarpıntı, özellikle kolay yorulma temel belirtilerdir. Bir de bunun yan belirtileri vardır. Örneğin dudağın kenarındaki çatlaklar. Ciltle böyle sarımsı, yeşilimsi farklı bir renk. Uzun süredir kansız olanlarda böyle farklı bir şey vardır, renk vardır. Bunun da tarihçesine ufacık bahsedeyim. Bu renge klorozis deniyor. Ve Rönesans devri ressamlarının bütün kadınları bu renktedir.
1: Evet, şimdi mesela siz söyleyince evet, fark ettim. Yani böyle anımsıyorum
0: pembe beyaz resimleri. Kadın yoktur yani o dönemde. Sebebi de o dönemde parazitlerin çok yaygın olması. Ve şimdi daha sonra da bahsedeceğimiz bağırsak parazitlerinin vücudun demirini alarak kişilerde o rengi oluştururlarmış. Şimdi hem adet görüyorlar, kan kaybediyorlar, hem bağırsak parazitleri var. O zaman hakikaten hanımların tamamı yakını kansızmış.
1: Nasıl yaşıyorlarmış hocam? Ölümlerle herhalde sonuçlanıyordur artık.
0: Şimdi ortalama ömrün 50 olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 50 yaş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani ömür beklentisi o dönemde 50-56 yaş arası. Yani şimdi mesela artık 80
1: beklentimiz. Artık 60 yaş orta yaş sayılıyor.
0: Tabii 72 yaşa kadar konuşmuştuk geçen programda. Orta yaş sayıyoruz artık. Yani bir konuya daha girmiş olduk. Bağırsak parazitleri de kişinin bağırsağına giden demiri kullanarak demir eksikliğine sebep olabilirler. Bu renk değişikliği de işte o şeyde dışarıdan kendini belli eder.
1: Şimdi siz aslında birçok nedenden bahsettiniz. Dolayısıyla hani hiç şaşırmamak gerek bu 10 kişiden birinde kansızlık görülmesinin. Çünkü hani insan çok kolay kansız kalabiliyor o halde, öyle mi?
0: Tabii. Çok rahatlıkla ama bu böyle bir çok ilahi bir denge. Hani oldukça da şeydir de hani kansız kalabilmek kolaylığıyla birlikte vücut kendi kontrol mekanizmalarını devreye sokarak kanı da yükseltmenin yollarında arar. Yani şey değildir, böyle hani kansız kaldık aman perişanız falan değil. Vücut yavaş yavaş mesela kansızlığa adapte olur. Örnek veriyorum. Bazı kronik hastalıklarda kronik hastalık anemisi dediğimiz bir durum vardır. Böbrek yetersizlikleri, romatizmalar, kronik enfeksiyon hastalıklarında kişi kansız kalır. Burada demir eksikliği yoktur. Aslında demirin fazlalığı bile vardır. Ama kişide o kronik hastalığın veya böbrek hastalığında işte böbrek hastalığının işte bir takım hormonlardaki değişikliği ile kan hücreleri yeterince yapılamaz. Kemik iliği baskıya uğrar. Bu da bir yan durumdur. Ana hastalığı iyi tedavi ederseniz o kansızlık da düzelir.
1: Peki hocam, şimdi tedavi yöntemlerinden bahsedelim diyeceğim birazdan ve aynı zamanda tedavi olmazsa normal seviyeye yükseltilmezse neler olur, bunu soracağım. Ama siz az önce dediniz ki işte hani vücutta çok önemli maddeleri organlara taşıyor. Ve işte taşıyor. Oksijeni taşıyor, karbondioksitle yer değiştirmesini sağlıyor. Şöyle bir soru geldi, ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yaş ilerledikçe kanın da yaşlanması söz konusu olabilir mi?
0: Kan yaşlanmıyor, dokular yaşlanıyor. Çünkü kan kendini sürekli yenileyen bir doku. Kan bir dokudur aslında. Ve kırmızı kan hücreleri ortalama işte 120 günde bir yapıyorlar, değişiyorlar. Yani onların bir ömür döngüsü var. Yaşlılıkla birlikte değişen dokular. Yani siz aynı kanı oraya yolluyorsunuz ama doku yorulmuş. Yani siz anca daha kısıtlı işler yapabiliyor. Ama siz oraya aynı kanı yolluyorsunuz. Çünkü sizin kan hücreleriniz zaten her daim taze. Yani 120 günde bir değişen bir sistemden bahsediyoruz. Ama diğer taraflar yaşlanmış oluyor. Problem orada.
1: Peki kanın akışkanlığının yok olması, mesela daha kalın hale gelmesiyle kansızlık arasında yine bir ilişki var mıdır?
0: Yoktur. Yoktur. Yani kanın akışkanlığının kaybolması genellikle kan hücrelerinin fazla olmasıyla olur. İşte yüksek rakımda yaşayanlar, aşırı sigara kullananlar ve bazı kanın fazla üretildiği, istenmeden fazla üretildiği kan hastalıklarına sahip olanlarda kanın akışkanlığı bozulur. Bu da riskli bir durumdur. Damar tıkanıklıklarına sebep olabilir. Hı hı. Bu arada bir iki ufak şey daha söyleyeyim. Mesela vitamin eksikliklerinde olan kansızlıklardan yeterince bahsetmedik. B12 vitamini eksikliği toplumumuzda çok sık görülen bir kansızlık sebebidir. Onu da mutlaka değerlendirmek gerekir. Rutin tetkiklerimiz arasına artık girdi son 10 yılda. B12 eksikliğine de bakıyoruz.
1: Neden? Onda. Çünkü aslında beynin de fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli B12, öyle değil mi?
0: Genel sinir sistemi.
1: Nelere neden olur diye soracağım o zaman B12 eksikliği. Çünkü içeriden de arkadaşlarımızdan gelen bir soruydu bu. Kansızlığa bağlı B12 eksikliğinde neler yaşanıyor? Özellikle mesela bununla ilgili bir takım besin maddelerinin çok fazla tüketilmesi söylenir. Gerçekten etkili midir? Mesela et ve et ürünlerinin çok fazla tüketilmesi gerektiği söylenir. Doğru mu? Bunu da tüketemiyorsa, vejeteryansa kişi ne
0: yapar? B12'nin yoğun olarak bulunduğu tabii et ürünleri de, ama et ve et ürünleri daha çok demir içeriği açısından zengin şeyler. Yani kırmızı et başta olmak üzere tüm et ürünleri demir yapısından oluşan kasları yemiş oluyoruz biz. O yüzden onlar demir açısından önemli. B12 açısından da tabii, ama asıl yeşil şeylerde B12 bulunur. Özellikle mesela yeşil biber. B12'nin yoğun bulunduğu bir yerdir. Yalnız şurada bir yanlış anlama olmasın. B12 eksiklikleri genellikle kişinin alımı ile alakalı değildir.
1: Öyle mi?
0: Biz vücudumuzda kullanacağımız kadar B12'yi havada karada alırız. Yani bir şey olmaz. Her şekilde normal beslenen birisi, vejeteryan dahi olsa, kullanabileceği kadar B12'yi alır. Ama asıl önemli olan B12'nin vücutta mideden emilip kana karışması için bir hormonal sistem vardır. Bu iyi çalışmazsa B12 eksikliği olur.
1: Neden dolayı çalışmaz?
0: Yani birçok şeyle, bunun otoimmün dediğimiz, yani çok detaya girmiş olacağız. Ama otoimmün dediğimiz, oradaki B12 emen hücrelere karşı vücudun bir tepkisi olabiliyor. Emilim eksikliği işte bir takım sebeplerle olabiliyor. Yine bağırsak parazitleri B12'yi tüketiyorlar, üzerlerine çekiyorlar. Belli başlı tenyalar, şeritler vesaire. Ama genel manada B12 eksikliği besinsel değildir.
1: Yani bu çok ilginç.
0: Uzun yol denizcileri, şunlar bunlar gibi tamamen kuru yiyenler dışında B ve C vitamini eksikliği artık dünyada görülmeyen bir şeydir. Bunlar daha çok vücutta bunların ütilizasyon dediğimiz emilme ve kullanımındaki bozukluklarda ortaya çıkar. B12 eksikliği, C vitamini de diyelim, o da konumuz değil, ama özellikle zaten biz B12 eksikliği bulduğumuz zaman kişilerin zaten gıdayla bunu aldıklarını varsayar ve ağızdan tedavi vermeyiz. Mutlaka parenteral dediğimiz şeyle, enjeksiyonlarla tedavisini sağlarız ve çok yüz güldürücü bir şeydir. Hakikaten 5 tane iğneyi olduktan sonra hasta teşekküre gelir. Vallahi çok hayatım değişti der. Çünkü B12 eksikliği sadece kansızlıkla değil, başka şeylerle de kendini gösterir.
1: Ne gibi mesela?
0: Kansızlığa bağlı kişinin halsizliği, işte dilinin pütürlerinin tamamen kaybolması, tat alma duygusunda azalma, yaygın kas ve eklem ağrıları yapar ve sinir uçlarındaki problemden dolayı da özellikle denge hissinde bozukluk yapar. Kişi ya benim başım dönüyor, böyle bir dalgalı denizde gibiyim der. Falan
1: o da
0: böyle.
1: B12
0: tabii B12 eksikliklerinde de olan bir bulgudur bu. Kişinin hem sinir sistemini hem kan sistemini etkilediği için. Şimdi kanınız azalıyor, halsizleşiyorsunuz, üşüyorsunuz, kolay yoruluyorsunuz, çarpıntınız oluyor vesaire. Hiç tadınız yok. Bir taraftan da sinir sistemini etkilediğinden dolayı işte baş dönmesi, müfem ağrılar, vesaire oluyor. His bozuklukları oluyor parmak uçlarınızda, ayaklarınızda. Ve B12'yi tamamladığınız zaman bir anda hasta dünyalar benim oldu diyor. Yani kendine geliyor. Birçok şeyde B12 eksikliği vakasında hastalar ilk bir aylık tedavinin sonunda son derece mutlu memnun hale gelirler.
1: Unutkanlık da çok yaşıyor.
0: Unutkanlık oluyor. Yapar doğru. Siz hatırlattınız. O da bir parçasıdır.
1: Onun. Peki siz dediniz ki hani çok aslında basit bir tedavi yöntemi vardır. Hani beş tane
0: iğneyi arka arkaya yaparız. Sonra ikinci 5 taneyi haftada bir yaparız. Hı-hı. Ondan sonra da ayda bir bu iğneni ol. Ondan sonra arada bir görüşelim deriz.
1: Yani sürekli artık ayda bir yaptırmak zorunda mı? Onu soracaktım.
0: Yani ya da işte hani koruma tedavisi olarak mesela diyorum ki ben kendi hastalarıma yaptığım yöntem, şimdi seyredenler hatırlayacaklar. 3 kutu iğne yazıyorum sana. Her birinde 5 tane var. 1-1-1 5 gün yaptır. Sonra ikinci kutuyu haftada bir olmak üzere bitir. 6 hafta etti. Ondan sonraki 10 ay boyunca da 2 kutu iğneyi ayda bir olmak üzere vurul. 1 yıl sonra gel, kan bulgularını gözden geçirelim. Yani şey yok, öyle çok fazla ne derler, hani hastayı habire doktora getirecek bir şey diye B12'yi tespit ettiysek genelde ikinci ayda gelip bir bakalım diyorlar zaten onlar. Ne oldum ben bir bakayım diyor. Tamam diyoruz. Sonra 1 yıl sonra çağırıyoruz.
1: Evet. Şimdi yine kansızlığa dönecek olursak mesela çeşitli vitaminlerin, mesela B12 ve C vitamini size örnek gösterdiniz. Beslenmeyle çok da bir alakası yok dediniz.
0: Normal, bence öyle. Şu hani, anda yeterli miktarı alıyoruz her şekilde.
1: Normal beslenerek de insanlar vitaminleri alabilir diyorsunuz. Kansızlık için de aynı şey söz konusu mu? Beslenmeyle kansızlık arasında çok yakından bir ilişki var mı?
0: Kansızlık deyince demir eksikliği diyeceğiz aslında. Hı-hı. Yani oradaki muradımız demir eksikliği olmalı. Beslenmeyle demir eksikliği arasında çok ciddi ilişki var. Hı. Gerçekten. Biz zaten sınırdaki demir eksikliklerine, yani bir hanım geldi diyelim, 35 yaşlarında bir hanım, hafif bir kansızlığı var. Ondan sonra adetlerini düzenlenmesini kendisine ifade ettik. Şimdi ilaç verelim mi, vermeyelim mi? Ben sınırdaki kansızlıklarda vermemeyi tercih ediyorum. Kendilerine öncelikle şu soruyu soruyorum. Siz vejetaryen mısınız? Yani et yemezlik var mı? Ondan sonra genellikle vejetaryen kitlesi çok yüksek bir kitle değil bizim ülkemizde. Ondan sonra işte günde 2 köfte büyüklüğünde bir et cinsi yemesini tavsiye ediyorum. Bir, kilo problemi yoksa siyah çikolatada demir miktarı fazladır. Zevkli bir demir tedavisidir.
1: Yani çikolatayı sevmeyen yoktur.
0: Özellikle işte yüksek oranlı kakao içeren bitterlerden günde bir parça ya da 2 kaşık siyah üzüm pekmezi. Ama özellikle onu bulmalarını istiyorum. Ya da siyah çekirdekli kuru üzüm bir avuç. Mesela bu oldukça etkili oluyor. Buna devam ediyorlar. Bir de zevkli de bir şey. Yani günde 1 kaşık, 2 kaşık pekmez içmek ya da şey yapmak, sulandırarak içmelerini söylüyorum pekmezi de.
1: Hocam isterseniz burada bir nokta koyalım. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra beslenme üzerinde biraz daha duralım.
0: Çok dağıldık bu arada. Toparlayalım da tabii ki.
1: Sonrasında çok fazla soru da var. O soruları da size yönelteceğim. Sevgili izleyicilerimize hemen burada duyurayım. Programın ikinci bölümünde sizlerden gelen mailleri de değerli uzmanımıza soracağız. Şimdi ama kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Sayın Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Kansızlığı konuşuyorduk. Çok geniş çerçevede bir konu. Zaman zaman biz de dağılabiliyoruz. Hem beslenme ayağının nedenlerini konuştuk. Beslenmeyle devam edelim hocam isterseniz. Sonrasında yine birkaç tane daha sorum olacak ve tekrar hatırlatayım. Değerli izleyicilerimizden gelen soruları da burada cevaplamaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince. Sevgili izleyiciler, bizlere 0212 454 55 75 ve aynı zamanda sağlıklıtürkiye@tgrthaber.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi reklam arasından önce beslenmenin öneminden bahsediyorduk. Siz bir takım besin maddelerinin kullanılmasının hakikaten bu konuda yararlı olabileceğini söylediniz. Pekmezde kalmıştık. Başka hangilerini tüketebiliriz?
0: İşte onu dedim. Yani ben kendi özelimden bahsettim. Ben kendi hastalarıma özellikle işte et demir içeren gıdalar olarak, mesela ıspanakta demir yok biliyorsunuz hani.
1: Temel Reis Dandolayı çok çocukluktan beri yemeğimi sana empoze ediyor.
0: Temel Reis şöyle, aslında Temel Reis bir reklam biliyorsunuz ve elde kalmış ıspanak konservelerini bitirmek üzere ortaya çıkmış bir şey. Sonra bambaşka bir yöne dönüşmüş bir şey ama ıspanakta demir yok. Yani ıspanak öyle pazularınızı falan da güçlendirmez. Keyif için yiyin. Ispanak yerseniz de kıymalı ıspanak yiyin. Kıymadan demiri alırsınız diye söylüyorum. Hastalar genellikle sorduklarında. Dediğim gibi et ve özellikle işlem görmemiş etleri tavsiye ederiz. Biz hani sucuk, salam, sosis, işte füme etler, onlar değil de hakikaten düz et cinsi şeyler tavsiye edilir.
1: Pişirilmesi işte önemli mi mesela? Değil, az pişmiş.
0: Yok, az pişmiş veya işte yok kanlı biftek falan şey değil, çok önemli değil. Et cinsi şeyler mutlaka yenecek. Et yemezlik var ise de demin dediğim işte yoğun kakaolu bitter çikolatalar, kırmızı üzüm pekmezi, siyah çekirdekli kuru üzüm ana tavsiyelerimiz kişilere yemeleri için. Onun dışında zaten sağlıklı bir vücut, herhangi bir başka emilim bozukluğu, yoksa işte arada konuştuk işte çölyak hastalığı gibi emilimin bozulduğu hastalıklar, bir bağırsak paraziti, mide yüzey bozukluğu, mide ameliyatı olmuş olanlarda demir eksikliği çok görülür. Midesi alınmıştır kişinin. Aynen. O bölgede demirin emilimini sağlayan hücreler ortadan kalkmıştır. Bu kişilerde kansızlık olur. Kronik ishallerde kansızlık olur. Sonuçta normal mide bağırsak sistemi olan ve fazla kaybetmeyen birisi sıradan bir Türk vatandaşı olarak beslendiğinde onda demir eksikliği falan olmaz.
1: Olmaz. Hocam şimdi nedeni olarak soracağım, belirtisi olarak değil. Çünkü hep bu da konuşulur mesela. Kansız kaldın, kan kanserine yakalanma ihtimalin yüksek. Böyle bir şey söz konusu
0: yok,
1: olabilir mi?
0: Yok, öyle bir şey yok. Ama lösemi ve bütün hematolojik tümör kanserlerde diyelim, habis hastalıklarda kansızlık hadiseye eşlik eden bir şeydir. Bir durumdur. Yani hadiseye eşlik eder. Niye? Kemik iliğinizi kötü hücreler, lösemili hücreler doldurdu. Kemik iliğinde kan yapacak olan diğer hücrelere yer kalmadı. O yüzden kansızsınız. Ya da kemik iliğinizin sağlıksız olmasından dolayı oluşan kan hücreleriniz 100 gün yaşamıyorlardı bunlar. 40 gün yaşıyorlar. Çabuk şey yapıyorlar. Kaybediliyorlar. Yani şey değildir. Hani lösemilerdeki ya da işte ya hematolojik hastalıklardaki kansızlık, habis hastalıklardaki kansızlık bir durumdur.
1: Peki saç dökülmesi ve beyazlamasının nedeni midir? Bu da çok geliyor bu soruda.
0: Yok, yani beyazlaması deyince mesela işte öyle bir şey yok beyazlamak için, ama dökülmede evet. Demir yine saç kökünün sağlıklı olması açısından, daha doğrusu şöyle diyelim, demir deri ve eklerinin sağlıklı olması açısından en önemli maddedir. Yani demir eksikliği olan kişilerde öncelikle tırnaklar bozulur. Bir, matlaşır. İki, incelir. Demir eksikliği devam eder, aylara, yıllara yayılırsa da bizim kaşık tırnak dediğimiz bombeliğini kaybeder. İpince yaprak gibi kolaylıkla soyulabilen ve hatta hafifçe çukurlaşmış tırnaklar ortaya çıkar. Buna kaşık tırnak denir. Bu iyice ilerlemiş demir eksikliklerini belirtir. Cildin kendisinde işte dudak kenarı yaralarından bahsettim. Cildin kendi parlaklığında azalma olur. Rengi değişir. İşte avuç içlerini sormuş bir dinleyicimiz.
1: Evet, isterseniz avuç içlerinde o soruyu yeri gelmişken ben sorayım.
0: Olabilir. Saçı söyleyeyim. Saç Buyurun. Dökülmesi demir eksikliklerinde sık görülür. Demirin tedaviyle verilmesiyle birlikte saçlar eski parlaklığını ve sayısını kazanır. Özellikle hanımlarda şey olur. Bu merak edilecek bir şey değildir. demirinizi tedavi ettirin, saçlarınız normal parlaklığına ve şeyine kavuşsun.
1: Peki şimdi o izleyicimizin isterseniz sorusunu sorayım yeri gelmişken. Türker Aslan göndermiş, diyor ki çocuğum 7 yaşında, avuç içi ve ayak tabanında sarılık var. Geçmişte de bağırsak problemi yaşamış fakat sarılık hastası değilmiş. Bunun nedeni acaba kansızlık olabilir mi ya da çeşitli vitaminlerin eksikliğinden neden olabilir mi bu sarılık durumu?
0: Hiçbir şey denemez. Hiçbir şey denemez. Tamamen yapısal da olabilir. Bazı insanların avuç içleri normalden sarıdır. Hatta biz onlarda yanılırız. Yani nedir bu falan deriz. Ne kansızlıkları vardır, ne şeyleri vardır, sarılıkları vardır. Ama avuç içleri normalden daha sarıdır.
1: Böbreklerle alakalı bir durum söz konusu
0: değil, olabilir mi? Bazıları susuz mesela işte gibi. Renkli şeylerin, gıdaların renk maddelerinin avuçta toplandığı bazı insanlar vardı. Mesela bu insanlar çok avuç yediklerinde şeyleri, avuç içleri ve ayak tabanları şey olur.
1: Sararır.
0: Turunculaşır, sararır falan. Hani o çok şey değil. Bir belirti, bir bulgu değildir yani o. Çok.
1: Peki şimdi
0: şunu söyleyeyim. Avucunuzu şöyle yaptığınızda, şöyle geriye doğru yaptığınızda buradaki çizgileriniz böyle koyu kırmızı bordoysa, ki sizin öyle, kansızlığınız pek yok demektir. O çizgilere bakacaksınız.
1: Şu çizgilere bakacağız.
0: Yani ayağının diğer taraflarına değil, şöyle geriye doğru çektiğinizde çizgileriniz, mesela sinkler gayet kırmızı ve belirgin, kansızlığınız yok demektir.
1: Aa, enteresan bir tespit. Kolay bir tespit yöntemi esasında.
0: Kolay. Bir de tabii iki şeye daha bakacaksınız. Gözlerinizin içine şöyle gözleri şey yapıp, konjonktiva dediğimiz gözün o ıslak tarafına, göz kapağı içindeki baktığınızda, orası kırmızıysa, canlıysa kansızlık pek yoktur. Ve dil, tabii ki dil kırmızı, canlı, üzerinin pütürleri güzelse kansızlık pek yok demektir. Bunlar da hani çevrenizdekilere bakıp aç ağzını dilini çıkar bakayım deyip az çok oyun oynar gibi kansızlık kontrolü yapabilirsiniz.
1: Yapılabiliyor. Evet, yani en azından basit bir yöntem.
0: Basit.
1: Şimdi hamilelikte kansızlığa biraz da değinelim isterseniz. Hamilelikte kansızlık genelde sık rastlanan bir durum mudur? Ve diyelim ki böyle bir şey meydana geldi. Bu süreçte kansızlık tedavisi uygulanabilir mi?
0: Hamilelikte kansızlık sık rastlanan bir durumdur. Hem de çok sık rastlanan bir durumdur. Ama hafif kansızlık istenmeyen bir durum mudur? Çok bir şey diyemiyorum. Hafif kansız olmasını ben kendi gebe takip ettiğim hastaların tercih ediyorum. Minimal böyle bir çok kanlı olmalarını istemiyorum.
1: Neden hocam?
0: Daha sıkıntılı oluyorlar. Yani mikrosirkülasyon dediğimiz kanın damarlardaki dolaşması hadisesi böyle gebelerde çok hafif kansızlıkla daha iyi oluyor. Ama öyle ciddi bir kansızlıktan bahsetmiyorum. Yani 13 gramın çok altına inmiş, 12 gramın çok altına inmiş hemoglobin düzeylerinden bahsetmiyorum. Gebelerde kansızlık çok görülür. Bir, kanın hacmi artar. Çünkü beslenecek ikinci bir canlı vardır. Bu canlı için dolaşım sistemi ayrı bir yük altına girer. Bu bir. İkincisi de plasenta dediğimiz çocuk şeyi vasıtasıyla bir parazit gibi. Çünkü çocuk anne bedeninde aslında bir parazittir.
1: Beslendiği için.
0: Hayır, evet. ona yapışmış eşle, plasentayla ona yapışmış ve ondaki işte çeşitli maddeleri çeken bir parazittir. O yüzden adeta bir parazit varmışçasına işte demiri, kalsiyumu, B vitamini vesaire eksilecektir annenin. Bu doğal bir şeydir. Hani beslenmesini düzgün yapan, sporunu yapan, aşırı kilo almayan annelerde çok hafif bir kansızlıkla doğuma gitmek hiç de bir şey olmaz. Sağlıksız bir şey değildir. Ama biz ciddi kansızlık olan gebeler görüyoruz. Onlar da hakikaten gerekirse damardan demir takviyesi yapmak dahil.
1: Hamileliği süresince yapılabilir mi?
0: Yapılabilir. Ağızdan zaten veriyoruz demiri kendilerine. Çünkü çocuk bir kısmını çekecek onun. Ve özellikle sezaryene gidecek olanlarda kansızlığı belli bir yere kadar getirmeye çalışıyoruz. Ama 38. gebelik haftasına geldik. Artık sezaryen gününe de giriyoruz. Ne yapıyoruz? 2 ünite kan verip sezaryanı öyle alıyoruz bir kısmını. Yani çok görülen bir durum ama çok gördüğümüz için de tecrübemizin çok olduğu bir durum gebeler ve kansızlık. Hani iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Jinekologlarla birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyorum son zamanlarda.
1: Başka bir izleyicimiz Bahadır Tütüncü göndermiş. Genelde öğleden sonra aşırı uyku halim var ve trafikte de olmam gerekiyor ve bu durumda beni çok rahatsız ediyor. Hayatımı da çok etkiliyor diyor. Acaba bunun bir kansızlıkla alakası olabilir mi? Bir de zaman zaman yüzümde şişlikler de meydana geliyor diyor.
0: Çok şey bir soru, çok komplike bir soru. Bir şey diyemem ona ama öğleden sonra gelen uykularda, hele yemek sonrası gelen uykularda hipoglisemi, yani kan şekerindeki oynamaları biz daha çok düşünürüz. Onu da dikkate alsınlar.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi ben bizlerle paylaştığınız için. Aslında konuşulacak çok şey var, çok kapsamlı bir konu. Çocuklarda kansızlığı
0: hatta
1: da konuşalım.
0: Hatta bir ara bir annemi özel falan yapabiliriz. Yani. Evet. Birkaç hafta sonra.
1: Memnuniyetle her zaman sizi bekleriz. Bu çok fazla soru da var sevgili izleyicilerimiz. Bu sorularınızın hepsini yine biz değerli uzmanlarımıza yönlendireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerekli yanıtları almanızı sağlayacağız diyelim ve böylelikle programın da sonuna geldik. Esen aydınlayın.
2: Sağlıklı Türkiye. Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a sizlerleyiz.

0: aydınlığa doğdu. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 29. Sure, Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler. İnsan Suresi 1-31. Ayetler. Mürselat Suresi 1-50. Ayetler. Sayfa 576-580.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Alaeddin-i Sabir rahmetullahi aleyh. Namaz dinin direğidir. Bir hadis-i şerifte Peygamberi ins ve cin buyurdu: Bir Müslüman Allah rızası için dosdoğru iki rekat namaz kılarsa eğer, küçük günahlarından kalmaz hiç iz ve eser. Yine Peygamberimiz buyurdu: Bir Müslüman namazını dosdoğru eda ettiği zaman bu namaz kıyamette nur olur, burhan olur. Cehennem azabından bu sayede kurtulur. Velakin şartlarına riayet etmez ise nur ve burhan olmaz ve necat bulmaz o kimse. Firavun'la, Karun'la, Haman ile bulunur ve Übey bin Halef'e yakın ve yaran olur. Yani namaz farzına, vacip ve sünnetine uyarak kılınırsa tadil-i erkan ile, o takdirde nur olur, burhan olur o namaz. Yoksa o ahirette azaptan kurtulamaz. Bulunur hep o alçak kâfirlerle beraber. Yani o cehenneme girer ve azap çeker. Ebü'd-Derda diyor ki, Resulullah bir zaman buyurdu: Parça parça, velev ki parçalansan, ateşte yakılsan da şerik koşma Allah'a. Bir de farz namazları hiç terk etme aman ha. Çünkü farz namazları bile bile terk eden kaybeder imanını, önem vermediğinden. Farz Allah'ın mühim bir emridir ki hem bize, maazallah küfre kayar kim önem vermez ise. Yine Peygamberimiz bir hadisinde dahi buyurdu ki, üç şeyi geciktirme ya Ali. Namaz vakti gelince kıl hiç geciktirmeden ve dengini bulunca evlendir kızı hemen. Yine buyurdular ki, ilk vaktinde namazı kılan Müslümanlardan Rabbimiz olur razı. Geciktirip vaktinin sonunda kılsa eğer, böyle yapanları da bağışlayıp affeder. Ayşe validemiz diyor ki, o serverin geç namaz kıldığını iki defa görmedim. Yine Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: Namaz dinin direği hem de temel taşıdır. Kim onu şartlarına uyarak kılar ise yapar elbet dinini, yıkmış olur değilse. Yine buyurdular ki, Miraç gecesinde ben Cibril-i Emin ile cehennemi gezerken baktım, bazı insanlar şiddetli azab ile muazzeb oluyorlar. Sual ettim Cibril'e. Dedim ki, ya Cebrail kardeşim, bu insanlar niçin bu azaplara olmuşlardır giriftar? Dedi, ya Resulallah, mü'mindir bu cemaat. Namaza ehemmiyet vermiyorlardı fakat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor. Bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, "Merak etme, ameliyat yaparız," buyurur. "Nasıl olacak efendim?" diye sorar. "Gece saat 3'te inşallah," buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, "Dün gece yorgundum, bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme," buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. "Bu gece ameliyat oluyorum," der. Arkadaşı durumu anlayınca, "O ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter," der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince, kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri, "Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz," buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için
Onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da, insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz, güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi, büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince, insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Bayramda toprağa verdik.

0: İstanbul Kartal'a gönderilmişti. Fakat kardeşim Ufuk askerliğini İstanbul'da değil de doğuda yapmak istiyordu.
1: Komutanım.
2: Efendim Ufuk.
1: Komutanım, size bir şey arz edeceğim. Şayet uygun görürseniz bir dilekçe yazacağım.
2: Söyle bakalım, dinliyorum.
1: Ben askerlik vazifemi doğuda diğer arkadaşlarımla beraber yapmak istiyorum.
2: Niye? Buradan memnun değil misin?
1: Hayır komutanım, çok memnunum. Fakat Doğu Anadolu'da vatanımızın bölünmemesi için çarpışan arkadaşlarıma katılmak beni daha çok sevindirecek. Orada şehit olanları işittikçe inanın bana çok imreniyorum.
2: Çok güzel düşünüyorsun Ufuk. Ama bu talebini kabul edemeyeceğim.
1: Neden komutanım?
2: Senin birliğine başka bir vazife verilecek de o sebepten. Ne olduğunu yakında öğrenirsin.
1: Emredersiniz komutanım.

Peki neydi bu görev? Kardeşim o anda bunu öğrenememişti. Fakat aradan çok geçmeden kardeşimin birliğini özel bir tatbikata tabi tutmuşlardı. Tatbikata katıldıkları sırada Mamak'ta bulunuyorlardı. Biz de Ankara'da oturduğumuzdan dolayı kardeşimin Mamak'a gelmesine çok sevinmiştim. Çünkü pazar günleri bize geliyor, abla kardeş senelerin hasretini gideriyorduk. Ufuk ailemizin medarı iftarıydı. Üç kardeşin ortancasıydı. Ve bir pazar günü komutanın kendisine daha önce söylediği görevi açıkladı.

0: Ablacığım, tahmin et bakalım bizim birlik nereye gidiyormuş?
1: Nereden bileyim güzel kardeşim? Hadi beni daha fazla merakta bırakma da söyle.
0: Bosna Hersek. Bizim birlik Bosna Hersek'e gidiyor.
1: Aman Allah'ım. Demek Bosna Hersek'e gidiyorsun.
0: Sevinsene ablacığım. Neden gözlerin yaşardı öyle? Orada ezilen, katledilen Müslüman boşnaklara yardımcı olmaya gidiyorum ben.
1: Ya evet.

0: Ufuk, Bosna Hersek'e gideceğini söyleyince içim burkuldu. Gözlerim yaşlarla doldu. Bu gidişin acaba dönüşü olacak mıydı? Eğer kardeşimin başına bir şey gelirse, o zaman ben bu acıya nasıl katlanacaktım? Gözlerimden süzülen yaşları gören Ufuk, mutlu bir tebessümle bana şunları söyledi.
1: Üzülme abla, hiç üzülme. Allah izin verirse yine döner, yine size kavuşurum. Eğer dönemezsem, bilin ki artık bir şehit kardeşin olacak. Yani bir şehit ablası olacaksın. Bundan büyük mutluluk mu olur?
0: Sayılı günler çabuk geçermiş ya. Kısa müddet sonra kardeşimi gözyaşları arasında Esenboğa havaalanından yolcu ettik. Canım kardeşim, bir kuş misali uçuvermişti diğer arkadaşlarıyla beraber. Gözlerimiz dakikalarca gökyüzüne baka kaldı. Gittiler. Yüreklerimizde hasret meşalesini tutuşturarak. Altı ay, altı yıl gibi uzun geldi bana. Kardeşimi aynı şekilde sevinç gözyaşlarıyla karşıladık. Yüce Rabbim Ufuk'u tekrar bağrıma basmayı bana nasip eyledi. Yüreğime bir parça su serpildi. Kazasız belasız bitirmişti vatani görevini. Yaşadıkları tatlı bir hatıra olarak kalacaktı hafızalarımızda. Ufuk Akşehir'e dönerken aileme de kucak dolusu selam yolladım. Biz Ankara'da kalmıştık. Aradan 5 ay geçti. Kurban Bayramı münasebetiyle

0: kızımı da yanıma alarak Akşehir'e gittim. Ailece gene hasret giderecektik. Arife gününün akşamıydı. Annemin babamın evinde tekrar toplanmıştık. Bayram sevinciyle dolu olarak güle oynaya yemek yedik, sohbet ettik. Ertesi gün erkenden evin erkekleri bayram namazını kılmaya gittiler. Biz kurban için hazırlık yaptık. Bayram namazından sonra el öpüp bayramlaştık. Kurban kesildi. Birinci günün akşamı kardeşim Ufuk anneme döndü.
1: Anneciğim, bizim evin çatısına bir güneş enerjisi cihazı monte edeyim. Devamlı sıcak suyunuz olur. Kışın soğuk günlerinde bulaşık yıkarken ellerin üşümesin.
2: Ah güzel oğlum, sen zahmet etme. Ben yıllardır bulaşığı öyle yıkıyorum. Alışkınım.
1: Olsun, ben gene de yapmak istiyorum.
0: Ve kardeşim Ufuk ertesi gün akşama kadar uğraşarak evin çatısına güneş enerjisi cihazını yerleştirdi. Bayramın ikinci gününün akşamı son defa beraberce yemek yedik. Ben ve kızım Ankara'ya dönmek mecburiyetindeydik. Bu sebeple yemekten sonra şehirler arası otobüse binerek yola koyulduk. Biz hareket etmeden önce kardeşim de çok sevdiği Java marka motosikletine binmek için hazırlıklar yapıyordu. Biz evden ayrıldıktan sonra Ufuk ve arkadaşı Mehmet Karaman motosikletle gezmeye gideceklerdi. Ben ve kızım Ankara'ya dönerken meğerse kardeşim de ecele doğru yol alıyormuş. Ankara'ya geldikten birkaç dakika sonra telefon çaldı. Arayan annemdi. Gözyaşları içerisinde kardeşim Ufuk'un kaza geçirdiğini söyledi. Dondum kaldım. Önce Akşehir, sonra da Konya Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Ufuk ve arkadaşı Mehmet Karaman 3 saat arayla ruhlarını teslim etmişler. Ardında Bosna'da aldığı madalya ve belgeler, Zenica'da çekilmiş fotoğraflar ve Kırmızı Kızım dediği Java marka motosiklet hurdasını bırakmıştı. 22 yaşında hayatının baharında toprağın bağrına gömülmüştü Ufuk. Biz ona bir gelin almadan kendisi toprakla evlenmişti. Şimdi onun mezar taşında şu mısralar yazılı. Toprağa yar eyledi, sarıldı 22'sinde. Ahirete gönderdik bayramın ikisinde. Umutları bitmeden ufuklar ötesinde bir Fatiha bekliyor görenlerin sesinde.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, sadece gezmek için herhangi bir yere gitmek israf olur mu?
1: Seyahat edilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, seyahat edin saat bulun buyuruyorlar. Bunu düşünerek, yani zihnini dağıtmak, ferahlamak, Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam bu sözüne ittiba ederek edilebilir. Ve o zaman da bunda israf da olmaz. Çünkü kitaplarda anlatılırken, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani ne niyetle gidiyorsun? Mesela diyelim ki yurt dışında bir yere gidiyorsun. Ne niyetle gittin? Hani şeylerde, ikide bir haberlerde çıkıyor ya, Kıbrıs'a kumar oynamaya gitmiş mesela. Öyle diyorlar ya. İtalya'ya kumar oynamaya gitmiş. İtalya'ya gittin. Ne niyetle gittin? Ondan sonra yani gittiğin yere, yani maksadın, niyetin önemli. Niyetin eğer feraklamak, zihnini dağıtmak, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerine itibaren saat bulmak niyetiyle gidiyorsan, harcadığın para hiçbir zaman aynı şekilde israf olmaz. Ama günah işlemek niyetiyle gidiyorsan, zaten günah işlemek için gidiyorsun, yani gidişinde oraları harcadığın paranın da hepsi de günah olur o zaman.
0: Tatil yapmanın bir mahsuru var mı? Yani şimdi diyelim ki tatil yapmaktan kastım şu: büyük bütçeli, yüksek bütçeli yerlere gidip oralarda tatil yapmak. Yani işte atıyorum, işte bizim turistik yerlerimiz var oralarda. Şimdi bizi dinleyenler, oralar bize hitap etmiyor ama böyle güya mütedeyyin kesimlerin de gidebileceği yerler yaptılar şimdi. Böyle reklamlar yapıyorlar. Ne eksiği var diğerinden ya da ne farkı var diye bakarsanız hiçbir farkı yok gerçi de. Yani sırf birileri tatmin olsun diye yapılmış şeyler var. Böyle yerlere gitmek, buralarda tatil yapmak 15-20 gün mesela şey mi, yani uygun olur mu?
1: Mustafa Bey, şimdi altyapı göçtüğü için yani bir kimse, hani değil mi, büyüklerin hayatlarını okuyorsun. Ondan sonra eshab-ı kiram efendiler, tabi'in, tebe-i tabi'in, eğim-i müştehidin ve onların yetiştirdiği talebeler, silsile-i aliye büyükleri, sofiye-i aliye büyükleri ve bunların yetiştirdiği talebeler ve bunların hazırladığı kitaplar okuyorsun. Ve bize yakın zamanda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu kitapları hazırlarken herhangi bir tatile gitmediler. Değil mi? Ve hatta bir gün böyle bir cumartesi, pazar günü, hafta sonu işte kitap evine uğruyorlar. O zaman Işık Kitap Evi'ydi. Arkadaşlar hafta sonu işte minibüs veya tutabiliyorlarsa, güçleri yetiyorsa bir otobüs tutuyorlar. Kitap satışlarına, kitap dağıtımına gidecekler. Bakmış orada arkadaşları göremeyince sormuşlar. Demişler arkadaşlar, efendim denize gitti. Denize gittiler arkadaşlar. Öyle deyince mübarekler buyurmuşlar ki, Allah Allah buyurmuşlar. Cihat varken denize mi gidilir? Çok mu ağır oldu?
0: Bizi açtı.
1: Şimdi tabii bizi dinleyenler, ya ne diyorsunuz siz, hangi asırda yaşıyorsunuz falan, kapanmışsınız öyle stüdyo içerisinde konuşuyorsunuz falan. Ama bugün çok çok mu derin mevzulara girdik?
0: Hocam derinleştirmeyin lütfen. Bazen zorlanıyorum.
1: Allah Allah. Beder ya dermen abi bir şu mazet. Eğer hahi selamet derken arasıyor ya. Şimdi yani kitaplara baktığın zaman, büyüklerin hayatlarına baktığın zaman, yani senin seyahatinde haram işlemeden, günaha girmeden, çoluğunla çocuğunla, çünkü tavsiye ediliyor, çoluğunla çocuğunla yapabilirsin. Ama iş, biraz kaba tabirle söyleyeyim, halk şafiyle, çünkü ben köyde çok duyardım bunu. Babaannemler ve annemler kuşağı çok söylerlerdi. Çok özür dilerim de biraz kaba tabirle sidik yarışına giriyor diyorlar, tamam mı? Bunu, bu bir deyim olarak kullanırlardı bunu. Adam mesela diyelim ki düğünde yemek var, yemek verecek falan. Oo, benimki onunkinden üstün olsun falan.
0: Ben iki tane dana devirdim.
1: Ha.
0: O bir.
1: O bir. Ve ondan sonra kurban kesecek mesela, o öbürüsünden aynı şekilde falan filan. Yani o babaannemler ve annemler kuşağı altyapıları bize göre çok çok daha kuvvetliymiş. Altyapıları çok çok kuvvetli. Ve kendilerinin köy hayatında bulundukları için bildikleri ve herkesin anlayacağı bir deyimle, kaba tabirle ifade etmişler bunu. Şimdi de aynı yarış yok mu? Var. Mustafa Bey siz nereye gittiniz? Antalya. Biz öyle değil ya. Biz Bahama Adaları'na gittik, biliyor musun? Sen gittin mi? Ben de bilmiyorum ne tarafta.
0: Benim gittiğim Antalya Bahama Adaları'nın bir köyü ama.
1: Öyle
0: Antalya.
1: Mi?
0: Bildiğimiz bir yörüklerin memleketi Antalya değil.
1: Allah Allah. Şimdi iş efendim gezip görmek lazım. Gezdin gördün arkadaşım. Yani neticesi ne? Senin imanını kuvvetlendirdi mi? Ve ahireti, ahiret yolunda sana bir şey kattı mı? Şimdi bu şekilde böyle gidiyor. Diyorsun ki hani bir kitap hizmeti için falan. Dönüp bakmıyor. Yani kitap ver, dönüp bakmıyor. Mesela bu abi abla geçiniyor falan da bazıları. Kusura bakmasınlar da herkes yaptığının karşılığını görecek. İnnemâ a'mâlu binniyât. Yani günah olmayan ve çoluğunun çocuğunun hatta mesela saadeti ebediyede bile depresyona, sinir hastalıklarına tedavilerini tam ilmihal saadeti bir de anlatırken buyuruyor ki hani su kenarlarına, yani kalabalık olmayan yerlere, o sana böyle ne bileyim daha havası olan yerlere gidilebilir. Ama şimdi böyle yerler o kadar parsellenmiş ki orada hele hele işte denize gireceksin, işte otelin havuzu var, oraya gireceksin falan. İş çığırından çıkmış. Ablam mesela haşama giymiş ama haşamayla paldır küldür aynı şekilde erkeklerin bulunduğu yerden önden gidiyorlar. Efendim bizim gittiğimiz yer işte şöyle kapallara hitap ediyor falan. İyi de arkadaşım, yani sen neye hitap ediyorsun değil mi?
0: Açıkta ne farkın var?
1: Açıkta ne farkın var ki? Böyle bir durum söz konusu. Hal böyle olunca ve bunlar da birbirlerine anlatıyorlar. Hatta bırak aynı şekilde Mustafa Bey şeyi söyleyiver. Hani bu şekilde tatil yapmayı, çok özür dilerim de Umre'yi bir de tatil havasına soktular.
0: Tabii.
1: İbadetten çıkardılar. Şov bir yer. Oğlan diz çekiyor kıza, Kabe'nin önünde evlenme teklif ediyor. Tam sopalık ya. Ya arkadaş sen niye gittin oraya?
0: O yüksek binaları var ya hani oteller, otellerin evet. Bir kısmı da devremülk olarak satılmış.
1: Tabii devremülk, yani tepeden bakıyorlar şeye.
0: Türkiye'den de oraya gidiyor, devremülk alanlar var. 15 gün gidiyor.
1: Oraya gidiyor. Dolayısıyla ortaya koyduğun amel, yani hani derler ya sürsen bulaşmaz diye bir tabir kullan. Hakikaten İslamiyet'in kokusu bile yok oralarda. Bırak İslamiyet'i. Kokusu bile yok. İşi sen şova dönüştürmüştün arkadaşım. Sen kaç defa gittin Umre'ye? Allah bilir ama sen hiç gitmedin. Benimki 19 oldu. Sen çağrılmıyorsun da ondan.
0: Tabii. Çağrılan gider.
1: Allah Allah. Ve bir de işin enteresan tarafı ya şimdi mesela Kuzul Kaplıcaları var. Armutlu tatil köyü falan var. Oraya gidiyorsun. Birbirlerine görerek hanımlar buradan işte aynı burada sıkıldık bir hani gezmeye gitmeyecek miyiz? Ya gezmeye geldik ya buraya.
0: Evet.
1: Sen buradan Başmakçı'ya gidince Başmakçı'dan gezmeye gitmiyor musun? Gitmiyorsun ya. Sen de anlayışın.
0: Ben de sizin gibi köylüyüm.
1: Gitmiyorsun. Dolayısıyla kitaplarda bildirilmiş. Günah olmayan seyahatler. Peygamberimizin sözünü dinleyerek ondan sonra mübareklerin ilmihalde bildirdiği, eğer böyle bir şey varsa, zihni yorgunsa, doluysa, böyle bir rahatsızlığı varsa, sakin, işte dere kenarı olsun veyahut da deniz kenarı olsun ya da daha havası olan yerlere gidildiği zaman, o niyetle gidildiği zaman hem şifa olur, hem harcanan para haram olmaz, hem oralarda aynı şekilde bu niyetle gidildiği için Allah-u Teala yarattığı güzellikleri görür, tefekkür eder, Allah-u Teala daha çok aynı şekilde zikreder, hatırlar. Biraz daha aynı şekilde kendisini yani ahirete yönlendirmiş olur. Böyle olursa günah olmaz.
0: İlmihal'de yanılıyorsam düzeltin lütfen. Mesela psikolojik rahatsızlıkları olanlar için, ne bileyim anksiyedir, duygu duyum durum bozuklukları olanlar için deniz havası onlara, o tür insanlara yaramaz diye.
1: Doğru söylüyorsun. Demin ben deniz dedim de birden hatırıma geldi ama söylemiş oldum. Evet. Deniz havası yaramıyor. Şeye, dağ havası veyahut da böyle akarsu,
0: yayla falan,
1: yayla gibi yerler.
0: Ama kalabalık olmayacak.
1: Kalabalık olmayan yerleri. Daha doğrusu çadır kursun. Havalar güzelse aynı şekilde girsin. Orada şey yapsın, sakinleşir, zihni boşalır. Ondan sonra ufku açılır. Sinirleri
0: köyü
1: kuvvetlendirir.
0: Köyü varsa köyüne gitsin.
1: Köyüne gitsin. Ya şimdi köyler de berbat olmuş ya. Musa Bey ya, ben kendi köyüme gidiyorum da ana. Öyle. Zıvanadan çıkmışlar ya. Zıvanadan çıkmışlar. Namaz kılan yok. Hoparlörü taktılar. Hoparlör, iki tane cami var.
0: Güya ezan herkes duyacak.
1: Herkes
0: camilere koşa koşa gelecekler.
1: Ta o hoparlör yaygın olduğu zaman bir Mehmet Şevket Eygi vefat etti. İnşallah imanı kurtarmıştır. Onu çıkardığı bir dergi vardı. Orada ben bir karikatür görmüştüm. Daha o zaman İmam Hatip'e gidiyordum falan. Şimdi şeyle böyle kare kare yapılmış. Karikatür, evet. Kare kare yapılmış. Bir karikatürde işte geliyorum falan. Mustafa Bey can bize hoparlör yapacağız. Herkes duyması için. O çalışmalar. İkincisinde işte takıyoruz falan. Üçüncüsünde hoparlör takıldı ezan okuyor. Evdeyim böyle yatıyorum. Orada aynı şekilde hoparlör bağırıyor. Ben
0: horror
1: uyuyorum. Hoparlör önce duymuyorum. Hoparlörsüz duyuyordu onu. Çünkü o din gayreti vardı. Saatini kuruyordu. Namaza kalkıyordu. Artık hoparlörü kimse taktığı bile yok. Caminin içine taktılar. Bidattır netice itibariyle. Ezanı da hoparlörle okuyor. Ondan sonra ne bileyim ben. Ya bırak onu, kabristana gidiyor. Kabristanın önünün başında aynı şekilde megafonla gidiyorlar. Bu kadar aynı şekilde işin içerisine bidat soktular. Onun için de hiç faydalı olmuyor. İnsanlar da dinden uzaklaşıp gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ha. Hani bir soru sordun. Ta nerelere kadar geldi? Demek ki yani seyahatin sevap olan kısmı da var, günah olan kısmı da var. Tercih insanlara ait.
0: Hocam bir başka soru var. Sizde mesela bazen ben hakkımı helal et diyenler, hakkını helal et diyenler, işte gelecekleri de helal ettim gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Gelmiş gelecek haklarımı helal ettim sözünden ne anlamak gerekiyor diye soruyor bir dinleyicimiz. Yani şu açıdan sormuş. Bazıları diyor hakkımı helal ettim deyince, hayır öyle değil, gelmiş gelecek haklarımı helal ettim diyeceksin.
1: Yok öyle bir şey.
0: Diyorlarmış.
1: Öyle bir şey yok, uydurmasınlar. Yani biz gelmiş gelecek hakkımı helal ettim demek, dinin emri budur demek değildir. Senin iradene kalmış bir şeydir.
0: Sen etmeyebilirsin.
1: Etmeyebilirsin. Gelecek hakkım, gelecek olan haklar mı? İleride birisiyle aynı şekilde ne bileyim ben ağız kavgası yaparız veyahut da başka bir şeyimiz olur falan. Yani Allah-u Teala'dan niyazım o anda bile ona olan hani buğzum, düşmanlığım bir tarafa atarak onun yaptığı şeyleri akla helal etmek. O ahirete kendisi hesap versin. Beni ilgilendirmez.
0: Avantajlı bir şey. Onu tercih ediyorum.
1: Yani. Onu tercih ediyorum ben. Yoksa efendim hak helal ederken geçmiş gelecek bütün haklarımı helal ettim diyeceksin diye bir emir yok. Ben seninle aynı şekilde bir münasebetim oldu. Hak hukukumuz geçti. Hakkını helal ettin. Sen de ne helal ettin? Ben de helal ettim dedim. Bitti yani bu. Bitti yani. Aradaki şey bu. Bu kadar bu. Yoksa her konuda bunu böyle söylerken böyle söylemek lazım diye, tamam bir şey duydun da efendim onu kendin uydurma. İlave yapma. Hakkımı helal ettim, bitti. O anda yaptım ve bitirdim bu işi.
0: Hocam bir dakikalık falan bir süremiz var. Şunu sormak istiyorum. Benim diyor altınlarım vardı diyor bir hanım dinleyicimiz. Ben bunları diyor kocama verdim. Zekat nisabında bir para, altın. Kocama diyor hani borç olarak verdim. Hocam diyor bunları diyor bana ödemiyor şu anda diyor. Ödeyip ödemeyeceğini de bilmiyorum diyor. Sanki gasp etti gibi bir şey oldu. Ben bunların zekatından sorumluyum.
1: Efendim ödedi ödemedi orasını bizi ilgilendirmez. Biz kitaplarda yazılı olanı naklediyoruz. Mesela deyni kavi, deyni zayıf diye geçiyor bu. Deyni kavi, deyni zayıf. Deyni kavi yani kesin alacak. Adamı yok ama verecek, çalışıyor. Bunun nisaba dahil edilir, zekatı verilir. Deyni zayıf yok. Attı gitti. Vermeyecek. O dahil edilmez buyuruluyor. Sen artık kocan verecek mi, deyni zayıf mı, değil mi? Onu sen kendin karar vereceksin.
0: Hem çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi bazı kitaplarda günahlara tövbe etme konusu anlatılırken, günahlara tövbe derken bir de helalleşmek lazımdır gibi ifadeler var. Şimdi biz günahımıza tövbe edince iş bitmiyor mu? Yani helalleşmek ne? Niye böyle bir şey söyleniyor?
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken günahlar iki kısma ayrılmış. Birincisi Allah-u Teala ile kul arasında olan günahlardır buyuruyor. Kişinin Allah-u Teala ile kendisi arasında. Burada herhangi birisinin hakkı yok. Sadece Allah'a falan hakkı var. Dolayısıyla mesela genel olarak sizin de o ifade ettiğiniz gibi genel olarak bunlara tövbe etme kafidir. Evet. Burada helallaşmak yok. Kiminle helallaşacaksın? Mesela bir kimse namaz vaktinde kılmadı. Mustafa Bey hakkını helal et. Ben namazı bugün geciktirdim falan. Mustafa Bey'in bir alakası yok ki.
1: Bana ne der yani?
2: Tabii en fazla. Yani, bir evet. Alakası söz konusu değil. Yapacağı tek şey hemen onu kaza etmek, ondan tövbe istiğfar etmek. Hemen günahına tövbe edecek. Günahına tövbe edecek. Tövbe ettikten sonra da yapılacak bir şey yok.
1: Herhangi onun günahından şey kurtulacak. Yani evet, Allah-u Teala kabul
2: onun
1: ederse.
2: Onun günahından kurtulmuş olacak. Evet. Peki günahların ikincisi olan hususta, o da kulların birbirleriyle olan münasebetlerinde kul hakkı geçiyor. Mesela biz beraber program yapıyoruz. Peki bizim de yine birbirimize kul hakkımız geçiyor mu? Geçiyor. Ben hakkımı helal ettim peşin.
1: Ben de ettim.
2: Allah sana razı olsun. Yani bizi izleyen ve dinleyenler onlardan da üzdüğümüz olabilir veyahut da şey yaptığımız, onlara da biz hakkımızı helal ettik. Ya onlar da bizi aynı şekilde haklarını helal etmesi gerekir. Çünkü bir araya gelip de beraber olunduğu zaman yani hak geçmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu hak geçmesi durumunda muhakkak helallaşılması gerekir. Onun için de kullar arasındaki günahlarda tövbenin dışında ayrıca helallaşmak gerekir o tövbenin kabul olması için. Ve bu da 5 çeşittir diye geçiyor kullar arasındakiler. Mesela birincisi bir şahsın bedenine karşı işlenen günahlar olup, mesela ne gibi? Adamı dövmüşündür, öldürmüşündür, bir uzvunu kesmişindir veya benzeri can yakmaları. Burada zarar bedene ve cana olmaktadır. Adamla helallaşman lazım. Nasıl? Hakkını helal ettirirsen. Çünkü Allah-u Teala onu dövdün. Ya Rabbi ben tövbe ettim ben. Allah-u Teala diyor ki önce git onu helallaş. Benimle alakalı değil.
1: Dövdüğün bir adam var yani.
2: Dövdüğün adam var. Evet. Bir kere o dövme fiilime yasak ettiydim ama bir zarar gören var. Önce ondan helallaş buyuruyor. Helallaş ondan sonra bana tövbe et. Ondan sonra ben seni affedeyim. Sonra ikinci olarak şahsın malına karşı işlenen günahlar. Bir bedenine karşı işlenenler var. Bir de malına karşı. Adamın mesela gitmişsin çalmışsın. Veyahut da aynı şekilde öyle bir makamdasın ki ben senin bu işi yaparım. Ama şuraya bir at bakarım bir yüzlük. Yani normalde yapacağım işi rüşvetle yaptım. Yani zorla geldin senden para aldım. Ve hatta hainlik ettim. Benzeri mal ve para ile alakalı olanlar muhakkak helallaşması lazım. Tövbeyle kurtulmaz. Yine bir şahsın cemiyetteki hürmet ve şerefiyle oynamak. Adam itibarlıdır. Ha ona kıskanıyorsun, giriyorsun aynı şekilde tutuyorsun. Ya onu siz şerefli biliyorsun, hoşuna namusludur, alçaktır falan iftira ediyorsun. Kötülüyorsun. Böyle bir şey yok. Ya Rabbi ben tövbe ettim o söylediklerime. O adama gideceksin. Ona gideceksin, helallaşacaksın. Sonra kişinin dinine ait olan inanç ve davranışların aksini söyleyerek onu kötülemek. Adama yine hakaret diyorsun. Sen böylesin değil mi? Sen Müslümansın değil mi? Sen gerici yobazı teksin falan filan. Adamlara geçiyorsun, alay ediyorsun, hakaret ediyorsun. Kul hakkıdır bu. Adamdan gireceksin, aynı şekilde helallaşacaksın. Özür dileyeceksin. Ayrıca tövbe istiğfar etmen lazım. Beşinci olarak da herhangi bir kimseye işte sen ayyazsın, sen zina ettin gibi böyle kötü istatlarda bulunmak. Sen zaninin tekisin, sen ayyaşın tekisin. Peki arkadaş, sen içki içerken gördün mü adamı? Yok. Peki zina ederken gördün mü? Yok. Nereden çıktı? Zaten öyle değil mi falan. Sonra da aklın başına geldi. Ya Rabbi, ben tövbe ettim işte, ona böyle dedim ama falan. Allah Teala buyuruyor ki kulum, o kula aynı şekilde sen kötüledin, hakaret ettin, zanisin dedin, ayyazsın dedin. Gideceksin onunla helallaşacaksın. Onun sana tövbe istiğfar. Dolayısıyla hani kitaplarda anlatılırken hani dediniz ya efendim tövbe etmek kafi değil mi? Kafi. Ama günahlar ikiye ayrılmış. Kişinin Allah Teala ile kendi arasında olan günahlar varsa, mesela içki içmek, domuz eti yemek, namaz kılmamak, oruç tutmak gibi, bunların büyüğünden de küçüğünden de sakınmalı. Fakat bunların da affolabilmesi için, mesela namaz vaktinde kılmadın, kaza için on sana tövbe istiğfar edeceksin. Orucu vaktinde tutmadın, kaza edeceksin, on sana tövbe istiğfar edeceksin. Yoksa namazı kılmadın, tövbe ya Rabbi, ben tövbe ettim. O da olmuyor o. Onun da aynı şekilde şartları var. Ama mesela haram olan bir şeyi yedin, haram olan bir şeyi yedin. Ona yapılacak tek şey tövbe istiğfar etmektir. Ama orada da mesela birisinin bahçesine girdin, elmasını aldın, yedin. Haramdır netice itibariyle yediğin. Ama kul hakkı tahakkuk etti. Kul hakkı tahakkuk etti. Adamı gideceksin, o elmanın sahibiyle de aynı şekilde helallaşman gerekiyor. Demek ki üzerinde işlenen günahın üzerinde kul hakkı da varsa, bu sadece tövbe etmekle affolmuyor. Mutlaka gidip sahibiyle aynı şekilde helallaşılmasını gerekiyor. Şimdi günahları böyle kul hakkı bulunan ve Allah-u Teala hakkı bulunan diye tasnif ettikleri gibi büyük ve küçük diye de tasnif etmiş İslam alimleri.
1: Büyük günahlar, küçük günahlar.
2: Büyük günahlar, küçük günahlar. Fakat bunlar tasnif edince de bir ifade geçiyor. Mesela Muhammed Repami Hazretleri gibi zatları anlatırken buyuruyorlar ki günahların hepsi Allah-u Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bazısı küçük görünür. Mesela işte harama bakmak, kendine namahrem olan bir kadına bakmak zina etmekten aynı şekilde daha küçük görünür. Bir küçük günah yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinin daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz iyidir. Günahlardan kaçmak ise herkese farzdır. Fakat bunları böyle izah ettikten sonra buyuruyorlar ki günahın büyük veya küçük olduğuna değil, kime karşı yapıldığına bakmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı şeyi buyuruyor. Günahın büyük veya küçük olduğuna değil, kime karşı yapıldığına bakmalı. Ya
1: büyük de olsa, küçük de olsa kime karşı yapıyorsun?
2: Evet. Onun için de hadis-i şerifte bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha üstündür buyuruluyor. Daha üstündür. Yani içinde kul hakkı bulunan günahlar ise tövbe istiğfarla katiyen affedilmez. Muhakkak helallaşılması gerekir. Dünyada helallaşamadı. Mesela birisinin malını aldı. Veyahut da birine hakaret etmişti. O hakaret ettiği yahut da malını çaldığı kimse öldü. Mirasçılarıyla buyuruyor. Mirasçılar da yok. İzini kaybettirdi adam. Yok. Sülalesi, soyu, sopu kimse kalmamış. Göçmüş gitmiş başka bir şehre veya başka bir ülkeye. Bulamıyorsun, ulaşamıyorsun. Çare, sen de hayattasın. Allah-u Teala da hidayet nasip etti. Bunları da öğrendin. Nasıl kurtulabileceksin bundan? Kitaplarda bir yol gösteriliyor. Buyuruyor ki üzerinde kul hakkı olan kimse sadaka verirken veyahut da Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, mesela diyelim birisinden bir parayı yürütmüştü, gasp etmişti, miktarını da biliyor, o parayı götürür fakirlere verir ve sevabını da o kimden aldıysa ona gönderir. Ayrıca sadaka verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, hayır ve iyilik yaptığı zaman, hasenat yaptığı zaman, bunlar da bir sevap hasıl oluyor. Onun için mesela bizi izleyen ve dinleyenler, ben kendi şahsen de öyle yapıyorum her zaman için. Bir sadaka verildiği zaman veya hayır iyilik yapıldığı zaman veya da Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman hediye ederken ya Rabbi önce diyorsun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sonra bütün peygamberler, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, bütün İslam alimler, Evliya-i Kiram'ın hepsine, ondan sonra kendi ahirete intikal etmiş olan geçmişlerimize, yakınlarımıza, bana dinimi doğru olarak öğretenlere, bu şekilde hizmet edenlere ve hususen üzerinde hakkı bulunanlara diye hediye ediyorsun. Şimdi Mustafa Bey de gözümün içine bakıyor da iyi de yani bir lira verdin, bir sürü isim saydım. bir sürü isim saydım.
1: Kaç parçaya bölündü?
2: Kaç parçaya bölündü diye hatıra geliyor. Aslında öyle değilmiş. İnsan bir şey verdiği zaman insanın indindeki azalır, yanındaki azalır. Ama Allah-u Teala yaratandır. Sevap veren odur. Ben 1 lira verdiysem, 100 bin kişiye gönderdiysem, 100 bin kişiye de 1'er lira, 1'er lira, 1'er lira gönderiliyor. 1'er lira sevap gidiyor. Hepsine ama. Yani 1 lirayı 100 bine vermiyor Cenab-ı Hak. Mesela kabristandan geçiyorsun, Yasin-i Şerif okudun. Buradakilere hediye ettim. Ana şimdi paylaşacaklar azar azar, öyle değil o. Her birine ayrı ayrı, her birine ayrı ayrı. O Yasin-i Şerif'ten ne kadar sevap hasıl olmuşsa her biri öyle mi gidecek? Evet, öyle gidecek. Onun için de mesela din büyüklerinden bir zat diyor ki, ey insan, insanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın, yalnız öleceksin, kabre yalnız gireceksin, yalnız kabirden kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Dolayısıyla böyle düşünen bir kimse Allah-u Teala'ya karşı olan işlediği günahlardan da, kullara olan yapılan muamelelerde de, hatta hayvanlara yapılan muamelelerde bile aman der, bana kimsenin hakkı geçmesin diye dikkat eder. Çünkü kulun kendisiyle Allah-u Teala arasındaki olan günahlarda tövbe istiğfar etmekle, samimiyette tövbe istiğfar edince affediliyor. Ama o günahta kul hakkı varsa tövbe istiğfar etmek için önce o hak sahibiyle helallaşmalı, sonra tövbe istiğfar etmeli buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Kul için sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratıldık. Çalışmalıyız. Çalışıp da, kazanıp da ölen bir kimse için korkacak bir şey yoktur. Hatta böyle ölmek bir devlet ele geçirmektir. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölülere dua ile, istiğfar etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince, dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allah-u Teala, yaşayanların duaları sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi, onlar için dua ve istiğfar etmektir. Dua, istemek demektir. Aç bir adamın, iştahalı olduğu bir zamanda yiyecek istemesi gibidir. İman ile ölenlere hatmi tehlil yapmak, yani 70 bin kelime-i tevhid okuyup, sevabını ruhuna hediye etmek çok faydalıdır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Sümbül Sinan Efendi Hazretleri. 3. Bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936, miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretleri, talebelerine sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem Efendimiz, bir hadis-i şerifte, temizlik, İmanın yarısıdır buyurdu. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerife dikkatle bakanlar en önemli işin iç temizliği olduğunu anlar. Yoksa batın manevi kirlerle dolu olduğu halde zahiri su ile temizlemek imanın yarısı olmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle anlattı. Resul-i Ekrem Efendimizle beraber idim. Huzurunda abdest alan birisi vardı. Bu sırada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güldüler. Bunun üzerine "Niçin güldünüz ya Resulallah?" dedim. Resul-i Ekrem Allahü Teala'nın abdest alan kuluna olan ikramına güldüm. Abdest alıp azalarını yıkayan her kul ne zaman bir uzvunu yıkarsa o uzuvdan su ile beraber günahlar dökülür buyurdu. Taharetin 4 mertebesi vardır. Birincisi azaları haramlardan ve günahlardan temizlemek. İkincisi kalbi kötülenen ve sevilmeyen sıfatlardan temizlemek. Üçüncüsü kalbini Allahü Teala'dan başkasının sevgisinden temizlemek. Dördüncüsü bedeni zahiri pislikten temizlemek. Yani abdest ve gusül abdesti almak. Zahiri temizliğin kalpteki nurun parlamasında büyük tesiri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte "Abdest üzerine abdest almak nur üzerine nurdur." buyurdu. Kalbin marifetlerinin tesirleri azalar üzerine aktığı gibi zahiri temizliğin de batın üzerinde tesiri büyüktür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen muhakkak namaz müminler üzerine vakitleri belirli olarak farz olmuştur buyuruyor. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Allahü Teala 5 vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vaadi yoktur. Allahü Teala dilerse onu azap eder, dilerse onu cennetine koyar. Siz birini mescide girerken gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli amel sorulunca farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Hureyre Hazretlerine "Kalemin senin hakkında günah yazmamasını ister misin?" diye sordular. O da "Evet ya Resulallah." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın farz kıldığı şeyleri yap. Haram kıldıklarından sakın. Sana faydası olmayan sözü terk et. Konuşma buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın faziletiyle ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyurdu ki su pisliği giderdiği gibi 5 vakit namaz da günahları giderir. Namaz cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretlerine şöyle buyurdu. Ailene namazı emret. Allahü Teala sana ummadığın yerden rızık gönderir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Bizim ile münafıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarında bulunmaktır. Onlar bu iki namazda bulunmazlar. Said bin Müseyyib Hazretleri buyurdu ki, 20 senedir ben ezanı mescitte dinledim. Hatim Ersam Hazretleri dedi ki, cemaati kaçırınca sadece Ebu İshak Buhari beni taziye ederdi. Halbuki benim bir oğlum vefat etseydi, şehrin bütün insanları beni taziye ederdi. Görülüyor ki, dinen günah olan bir şey, insanların yanında dünyaya ait üzüntülerden daha hafif kalmaktadır. Şöyle rivayet edilir. Selef-i Salihin, cemaatle tekbiri kaçırdıkları zaman, birbirlerine 3 gün taziyede bulunurlardı. Cemaati kaçırdıkları zaman ise 7 gün taziyede bulunurlardı. 4 kimse için mazeret yoktur. Birincisi, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek kadar imkanı olup da hacca gitmeyen. İkincisi, önüne konulmuş yemek olduğu halde kapıda duran fakiri eli boş olarak geri çeviren. Üçüncüsü, emr-i maruf ve nehy-i münkere, iyilik yapıp kötülükten men etmeye gücü yettiği halde bunu terk eden. Dördüncüsü, ezanı duyup da ona icabet etmeyen kimse. Ebu Said-i Hudri Hazretleri şöyle anlattı. Biz 7 kişi bir yerde bulunuyorduk. Yanımıza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Rabbiniz ne buyuruyor biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Bunun üzerine server-i alem Rabbiniz buyuruyor ki kim evinde abdest alır, sonra ibadet etmek için camiye gelirse, onun için benim katımda kendisini azap etmeyeceğime dair bir ahd olur, buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhisselam, bir hadis-i şerifte, 40 gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla, 5 vakit namazı cemaat ile kılan kimseye, Allahü Teala biri nifaktan, diğeri de cehennemden azad olmak üzere 2 berat yazar, buyurdu. Denildi ki, kıyamet günü bir kavim, yüzleri parlak yıldızlar gibi olduğu halde haşrolunacaktır. Melekler, siz ne amel işlediniz ki yüzünüz böyle parlak diye sorarlar. Onlar, ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır, cemaate giderdik derler. Sonra başka bir topluluk getirilir. Bunların yüzleri ise ay gibi parlamaktadır. Melekler onlara da amellerini sorunca, onlar da biz dünyadayken vakit girmeden abdest alırdık derler. Daha sonra başka bir topluluk getirirler. Onların ise yüzleri güneş gibi parlamaktadır. Onlara da amelleri sorulunca, biz ezanı mescitte dinlerdik, derler. Hatim-i Esam Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü insanlara ilim öğretip, insanlar onunla amel ettiği halde, kendisi ilmiyle amel etmeyen kimseden başka, pişmanlığı daha şiddetli kimse yoktur. İbn-i Semmak Hazretleri dedi ki, nice Allahü Teala'yı anan kimse vardır ki Allahü Teala'dan gafildir. Nice Allahü Teala'dan korkan kimse vardır ki Allahü Teala'ya cürette bulunur. Nice Allahü Teala'ya yakın görünen kimse vardır ki Allahü Teala'dan uzaktır. Nice Allahü Teala'nın rızasına, onun emirlerine uyup yasaklarından sakınmaya davet eden kimse vardır ki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktan kaçar. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle anlattı. Bir taşın yanından geçiyordum. Taşın üzerinde "Bana gel, ibret alırsın" yazılıydı. Yanına gittim. Onu çevirdim. Şöyle bir yazı vardı. "Sen bildiğin ile amel etmiyorsun. Amel etmeyeceğin şeyi bilmeyi niçin istiyorsun?" Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, Allahü Teala ilim verdiği kuluna bununla beraber hilm, tevazu, güzel ahlak ve rıfk da verir. İşte bu faydalı ilimdir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Sümbül Sinan Hazretleri bir gece rüyasında bir kuyu gördü. Kuyunun başı çok kalabalıktı. Herkes su almak için uğraşıyordu. Kuyunun suyu çok derindeydi ve azdı. Bu sebeple suyu çıkarmak zor oluyordu. İnsanlar böyle su almak için uğraşıp dururken, Sümbül Sinan Hazretleri kalabalığın arasına karışarak kuyunun yanına kadar geldi. Kuyunun yanına gelir gelmez, kuyunun suları ağzına kadar yükselip çoğaldı. Hem kendisi hem de etrafındakiler kolayca sularını doldurdular ve bol suya kavuştular. Sabahleyin rüyasını hocası Çelebi Halife'ye anlattı. O da, "Ey Sümbül Sinan, senin gönlünün ilahi feyizlerle dolu olduğu görülüyor. Böyle bir kalbe sahip olduğun halde, kendindeki bu feyizleri neden etrafa saçmıyorsun?" diyerek, Sümbül Sinan Hazretlerini kucaklayıp alnından öptü. Sonra da, "Ey Sinan, senin kalbin Allahü Teala'nın muhabbetiyle doludur." buyurdu. Bu hadiseden sonra Sümbül Sinan Hazretleri vazifesine daha çok ve sıkı sarıldı. Nefsini terbiye etmek için riyazet ve mücahedeye girişti. Nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmaya başladı. Çelebi Halife onu sık sık odasına çağırır, baş başa sohbetlerde bulunurdu. Sümbül Sinan Hazretlerine bol bol teveccüh eder, kalbinde bulunan feyizleri onun kalbine akıtırdı. Zahiri ilimlerde de bildiği ne varsa hepsini Sümbül Sinan Hazretlerine öğreterek halifesi olacak şekilde yetiştirdi. Bu bilgileri pekiştirmesi için Sümbül Sinan Hazretlerini Mısır'a gönderdi. Sümbül Sinan Hazretleri Mısır halkına ehli sünnet itikadını bildirmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek üzere emredilen yere gitti. Sümbül Sinan Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde şöyle buyurdu. Ubeydullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki, insanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşrolacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyuruyor ki, sadakada 4 haslet vardır. Birincisi, sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi, o seninle beraber olunca yok olur. Onu verince baki olur. Üçüncüsü, senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü, seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem Efendimiz, sadaka sahibinden 70 belayı def eder buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre, oruç imanın 1/4'idir. Sonra oruç diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: "Her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm." Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir." buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor: "Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı

0: olsaydılar, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi, buyuruldu. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, şeytan, kanın damarda dolaştığı gibi, insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız, buyurdu. Yine Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Âişe validemize, ya Âişe, cennetin kapısını çalmaya devam et, buyurdu. Âişe validemiz, o ne ile ve nasıl olur ya Resûlallah, diye sorunca, Resûl-i Ekrem Efendimiz, oruçla, diye cevap verdi. Oruç, şeytanı kahrederek, ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan, Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle, Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de, Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala, onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur, buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, evinden hac veya umre yapmak niyetiyle çıkan kimse, eğer yolda ölürse, kıyamete kadar hac ve umre sevabı ona verilir, buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir başka hadis-i şerifte, sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir, buyurdu. Bir gün Resûl-i Ekrem Efendimiz, demir paslandığı gibi, kalpler de paslanır, buyurdu. Eshab-ı kirâm, kalbin pası ne ile giderilir ya Resûlallah diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü hatırlamakla, buyurdu. İbn-i Mesud Hazretleri buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim okumanıza karşılık ecir sahibi olursunuz. Onun her harfine karşılık 10 sevap verilir. Ebu Hureyre Hazretleri buyurdu ki, hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa, orada bolluk ve bereket çoğalır. O evden şeytanlar çıkar, oraya melekler gelir. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı ve huzursuzluk olur. O evden melekler çıkar, şeytanlar girer.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, akıllı kimse nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmaksa nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'dan rahmet bekler. Bugünkü konumuz doğruluk. Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalan rızkı azaltır. Muhakkak ki yalan, nifak kapılarından biridir. İman sahibi, her hataya düşebilir. Fakat hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez.

0: Doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilikse cennete çeker. Yalandan sakının. Yalan fücura, fücursa cehenneme götürür. Üç şey vardır ki, bunlardan biri kimde bulunursa, namaz kılsa da, oruç tutsa da münafıktır. Konuşunca yalan söyler, söz verince durmaz, kendisine verilen emanete hıyanet eder. İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Yalan yere yemin ederek birinin malını alan kimse, kıyamet günü Allahü Teala'yı gazaplı görür. Abdullah bin Amir Hazretleri anlatır. Ben küçüktüm. Resul-i Ekrem evimize gelmişti. Ben oynamaya gidiyordum. Annem bana, Abdullah gel sana bir şey vereceğim dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ona ne verecektin buyurdu. O da hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, dikkat et, eğer bir şey vermeyip aldatmak için söyleseydin, sana bir yalan günahı yazılırdı. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifte, yalan söyleyenin ağzının bir taraftan kulağına kadar demir çengelle yırtıldığını, diğer tarafa geçildiğinde önceki yırtılan tarafın iyi olduğunu, sonra iyi olan tarafın tekrar yırtılarak bu şekilde kıyamete kadar kabrinde azabın devam ettiğini bildirmiştir. Dil, iyi kullanıldığı zaman saadete, kötü kullanıldığı zaman felakete götürür. Lokman aleyhisselama, sen bu makama nasıl yükseldin diye sorduklarında, doğru konuşup emanete riayet etmekle ve faydasız sözü terk etmekle buyurdu. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e dedi ki, üç günaha tutuldum. Onları yapmadan duramıyorum. Bunlar zina, yalan ve içki. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, yalanı benim için terk et. Adam gitti. Bir günahı işleyeceği zaman kendi kendine, eğer bu günahı yaparsam Resulullah sorduğunda evet dersem suçum meydana çıkar. Hayır yapmadım dersem yalan söyleyerek verdiğim sözü tutmamış olurum diye düşündü. Diğer günahları işleyeceği zaman da aynı şekilde düşünerek kötü huylarını terk etti. Hazreti Lokman Hakim oğluna buyurdu ki, oğlum yalandan sakın, zira o serçe eti kadar tatlıdır. Ondan az kimseler kurtulabilir. Hazreti Ali buyurdu ki, Allah indinde en büyük hata yalan konuşmaktır. Şabi Hazretleri buyurdu ki, yalancı ile cimri cehenneme gidecektir. Fakat hangisinin daha derine atılacağını bilmiyorum. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, doğruyla yalan, biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşurlar. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, İçi dışına, sözü işine uymamak nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır. Görüldüğü gibi bütün kötülüklerin esası yalandır. Peygamber Efendimizin en sevmediği huydur. Eshab-ı kiram da en çok yalana buğz ederdi. Hazreti Ayşe validemiz, Eshab-ı kiram indinde yalandan daha kötü bir şey yoktur. Çünkü yalanla imanın bir arada bulunmadığını bilirlerdi buyurdu. Yalan söylemek haramdır. Ancak üç yerde caizdir. Harpte, iki Müslümanı barıştırmak için, hanımıyla iyi geçinmek için. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki Müslümanın, karı kocanın arasının açılmasını önlemek için, malını korumak için, Müslümanın aybını meydana çıkmaması için ve bunlar gibi haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbul olduğu için, insanlığın faydası için bazı yerlerde yalan söylemekle insan yalancı olmaz. Her şeyin başı doğruluktur. Her işin nizam ve intizamı doğruluktadır. İhtiyar bir kadına Resulullah Efendimiz, "İhtiyar kadın cennete girmez" buyurdu. Kadın ağlamaya başladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Sen o gün ihtiyar olmazsın" buyurdu. Yani herkesin genç olarak cennete gireceğini bildirdi. Böyle şakalar ve kinayeli sözleri söylemek arada bir olursa caizdir. Ama devamlı olmamalıdır. Bunlara devam etmek alay etmeye ve fazla gülmeye sebep olur. Fazla gülmekse kalbi öldürür. Yalancılık ne kadar kötüyse doğruluk da o kadar iyi, güzel ve faziletlidir. Peygamber aleyhisselama olgunluğun alameti sorulduğunda "doğru konuşmak ve doğrulukla iş yapmaktır" buyurdu. Sadakat, doğruluk hakkında İslam alimleri buyuruyorlar ki, "En güzel amel doğruluk, en çirkini de yalancılıktır." Dünyada doğru insan görmedim diyen kimse, eğer kendisi doğru olsaydı, doğru olanları bulurdu. İslam dini 3 temel üzerindedir. Bunlar hak, sadakat ve adalettir. Bir insanda 3 şey bulunduğu vakit, onun salih bir insan olduğu anlaşılır. Bunlar nefsani arzulardan uzak olmak, Allah rızası için doğruluk, helal ve temiz yemektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Şüphelendiğin bir şeyden uzaklaş. Şüphe vermeyene sarıl. Doğruluk, sükun ve huzurdur." Tam sadık, tam doğru, yani sıddık olabilmek için 1. Doğru sözlü olmalıdır. Zaruret olmadıkça tarizli ve imalı konuşmamalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri zalimlerden kaçıp Habibi Acemi Hazretlerinin bir odasına girip saklandı. "Zalimin zulmünden kurtulmak için yalan söylemek caiz olduğundan soran olursa yok dersin" dedi. Biraz sonra zalimler gelip sordular. "İçeri de" diye cevap verdi. İçeriği iyice aradılar. Bulamayınca Habibi Acemi Hazretlerine "seni yalancı" diyerek oradan ayrıldılar. Hasan-ı Basri Hazretleri "senin yaptığın uygun muydu" diye sordu. Habibi Acemi Hazretleri "yalan söylemeseydim ikimiz de helak olmuştuk. Doğru söylemenin bereketiyle ikimiz de kurtulduk" diye cevap verdi. Habibi Acemi Hazretleri "yalan söyleseydim ikimiz de helak olmuştuk. Doğru söylemenin bereketiyle ikimiz de kurtulduk" diye cevap verdi. 2. Doğruluk için niyette ihlas şarttır. Şayet davranışlarda nefsin arzuları karışırsa bu niyetten ihlas kalkar. Bu kimse yalancı olur. 3. Azminde doğru olmalıdır. Mesela Allah bana şu malı verirse veya şu makama geçersem şu hizmeti yaparım diyen kimse, o mala veya o makama sahip olunca zaruretsiz sözünde durmazsa azminde doğru değildir. 4. Verdiği sözde durmalıdır. 5. Doğru iş yapmalıdır. 6. Bütün işlerde doğru olmalıdır. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki, "Bir müminin kalbi doğru olmayınca imanı doğru olmaz. Dili doğru olmayınca da kalbi doğru olmaz." Şems-i Tebrizi Hazretleri buyuruyorlar ki, "İlmi olmayan bir beden suyu olmayan şehre benzer."
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, "Halis mü'min dönmüştür Mevlasına. Bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı yakın bulur kendine Allahü Teala'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, haktan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık zinetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim ve Cenab-ı Hakk'a da şükrediyorum. Bugün sizlere 1900'lü yıllarda Türkiye'ye seyahat etmiş bir Fransız yazarının hatıralarından kısa bir kesit sunmak istiyorum. Bu Fransız yazarın ismi Claude Farrer'dir. 1876 Lyon şehrinde doğmuştur. Fransız Bahriyesi'nde deniz kuvvetlerinde yani uzun müddet subaylık yapmış, bilahare de çeşitli Fransız gazetelerinde fikir yazıları, edebi hikaye ve romanlar yazmıştır. Avrupa'daki Türk aleyhtarı akımlar sebebiyle birçok memlekette ülkemiz ve insanımız aleyhinde yazılar yayınlanırken bu kişi durunuz diye Avrupa'ya haykırmıştır. Durunuz, yanlış yapıyorsunuz. Türkler adil ve medeni insanlardır demesini bilmiştir. Kendi milletinden olan birçok yazarın hakaretlerini de hiçe sayarak bu şekilde makaleler yayınlamıştır. İşte bu Claude Farrer bir yazısında şunları anlatıyor. Saint Alban isminde iki direkli bir yelkenim vardı. Bununla Nice'den başlayarak bütün Akdeniz limanlarını, Ege limanlarını, İstanbul ve Karadeniz limanlarını dolaştım. Türk illerinde geçen günlerim hayatımın en güzel günleri idi. Bugün ülkemize de gelen turistlere sorsanız onlar da aynı ifadeleri söylerler. Aradan 100 sene geçmiş hemen. Mürettebatım 8 kişi idi. Seyahat esnasında uğradığımız limanlarda su ve yiyecek ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. İtalyanlar, Maltalılar ve hele Yunanlılar bu limanlarda her şeyi bizlere çok pahalıya satıyorlar, adeta derimizi yüzüyorlardı. Bunların ataları eskiden Akdeniz'de korsanlık yaparlarmış. Onlar hiç olmazsa büyük zahmetler çekerek bu soygunu yaparlardı. Torunları ise şimdi alışveriş bahanesiyle daha zahmetsiz soyuyorlar. Öbe'de boş zamanlarında bakkallık yapan bir Slav papazın bizden ayak bastığı parası almasını hiç unutamıyorum. Biz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i biz ekliyoruz. Ümmetinden olsaydık bile bu papazın zulmü, bu zulmü bize yapmaması gerekirdi. Biz Hristiyanız, aynı dindeniz diyor. Buna rağmen papaz bize böyle zulmetti. Bir Müslüman olsaydık hadi bu zulmü gene yapmasını istemezdik. Fakat bir Hristiyanın bir Hristiyana bu zulmetmesi hazmedememişler tabii. Buradan sonraki uğrağımız Çanakkale'ydi. Türkler benim gibi bir gavurun kesesini kim bilir nasıl boşaltacaklardı. Ben öyle hayal ediyordum diyor. Beni büyük bir korku sarmıştı. Derken Çanakkale Boğazı'na girdik. Evleri temiz beyaz badanalı olan küçük bir kasabaydı Çanakkale. Sahile yakın demir attım. Bir sandalımla sahile hareket ettim. Ben karaya ayak basmaya hazırlanırken birden iri yarı bir Türk askeri tüfeğini üzerime çevirip pek yumuşak olmayan bir sesle geri dönmemi ihtar etti. Müşkül durumdaydım. Birden aklıma geldi. Türkiye bahşişin ve rüşvetin vatanıydı. Öyle okumuştum gazetelerimizde, kitaplarımızda. Hemen para kesemi açıp içinden bir altın lira hem de Osmanlı lirası çıkardım. Askere elim alarak gösterdim altın lirayı. Bu işi herhalde yumuşatacaktı. Üstünde padişahların da tuğrası vardı bu altının. Fakat tüfek altını görmesine rağmen bir türlü yere inmiyordu. Herhalde eline almak istiyor, bana inanamadı diyerek altını tutup askerin ayaklarının dibine fırlattım. Hayret, asker bu altınla hiç ilgilenmedi bile. Üstelik altına bir tekme vurarak denize fırlattı. Yanılmıştım. Asker, temiz ellerimi senin paranla kirletmem arkadaş diyordu sanki. Fransa'dan ayrılışımdan beri ilk defa bir Akdeniz görevli insanı parayı reddediyordu. Gemide yiyeceğimiz bitmişti. Açtık. Mutlaka bir şey almamız icap ediyordu. Konsolosluk yoluyla çözebilirdim bunu. Ancak bu hem çok vakit alır hem de onlar benden Türklerin veya başkalarının istediği rüşvetlerden çok daha fazla isterlerdi. Çaresiz geceyi bekledim. Açlıkla sabah olmak bilmiyordu sanki.
sabaha karşı geminin sandalını tekrar suya indirttim. İki adamımla birlikte binip açıktan geçerek, limanın açığından geçerek azami sessizlik içinde Çanakkale'den uzakta bir kıyıya sandalı bağladım. Şehre gitsek bizi yakalarlardı. Yabancı olduğumuz anlaşılacaktı. Yakındaki bir köye yöneldik. Horozlar öterken köye girdik. Pazar yeri açılmıştı. Bunlar ne erkenci insanlardı böyle. Sanki uyumamışlardı Türkler. Bir şeyler almaya başladım. Her şey o kadar ucuzdu ki inanamadım. Fakat sonra bu fiyatlara alıştım. Bol bol erzak aldık. Bunları taşımak için 3 tane merkep kiraladım. Hemen yükleyip sevinçle yola çıktım. Mutluluktan uçuyordum. Rüyada gibiydim. Bu kadar ucuza, bu kadar bol şey alınabilir miydi? Biz akşamdan beri de zaten açlıktan kıvranıyoruz. Bu ne kadar güzel bir şeydi. Bu mutluluğa da inanamıyordum diyor. 15 dakika kadar gittikten sonra arkamdan bir atlı gelip geri dönmemizi ihtar etti. Korktuğum başıma gelmişti. Mutluluk sona ermişti. Sanki böylesi iyilik imkansızdı diye düşünmeye başladım. Pazar yerine döndük ki ne görelim? Bize mal satan adamlar iri kavuklu, asık yüzlü birinin yanında suçlu gibi dizilmişler. Bize mallarımızı indirttiler. Hepsini döktüler. Teker teker tarttılar. Hatta patatesleri saydılar. Sonra o kavuklu sert adam satıcılara sert sert bir şeyler söyleyip bir meşin torbayı ortaya koydu. Her satıcı kavuklu adamın dediği kadar gümüşü torbaya attılar. Bize de mallarımızı geri yüklememizi söyledi. Yükledik malları. Hayret, hiçbir eksiğimiz yoktu. Şaşkın bir haldeydim. Kavuklu bana döndü, dedi ki, ben buranın kadısıyım. Aynı zamanda caminin imamıyım. Sizin dilinizi de iyi bilirim. Pazarı ben kontrol ederim. Bizde kar haddi %10'dur. Sizden de bu satıcılar %10 kar almışlar. Ancak siz yabancısınız. Bizim kanunumuzda yabancılar misafir sayılır. Ve yine kanunumuza göre misafirden kar edilmez. Bunlar sizden normal başka müşterilere sattıkları gibi %10 kar almışlar. Ben bunun bu durumu tespit ettim. Hem ettikleri karı iade ettirdim. Aha, bu torbaya konan gümüşler bunlardır. Hem de bu suçları için ceza verdim. Bu toplanan paralar da torbadakiler sizindir diyerek meşin torbayı elime tutuşturdu. Sanki dilim tutulmuştu. Bunlar, bu Türkler, bu Müslümanlar nasıl insanlardı? Neden maddeyi böyle elleriyle gerisin geri itiyorlardı? Beni öbede soyan Slav papaz nerede? Burada benim için satıcısını cezalandıran kadı imam nerede? Kıymetli dinleyenlerim, bir Hristiyanın, üstelik bir koyu Katolik'in kaleminden Müslümanlarla alakalı damlayan güzel güzel damlalar bunlardır. Bize tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere hayırlı günler dilerim efendim. Hoşçakalınız.

Tarihin Mikrofonu. Bulgarlara dikkat edin. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Seslendiren sanatçılar: Muhabir Selçuk Dinçer, Sir Porter Numan Paknel.

Sevgili dinleyiciler, yeni bir tarih mikrofonu programında sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlarken, bendeniz TGRT FM muhabiri Fatih Çetin, bugün İngiltere'ye gidiyorum. Çoktandır kuzey memleketlerini ziyaret etmek istiyordum. Ama kısmet bugüneymiş. Hadi hayırlısı. Benim İngiltere'ye gideceğimi öğrenen Gülücük... Evet evet, yanlış duymadınız. TGRT FM'in neşe kaynağı ve maskotu Gülücük Çokkara... Pardon, yine dilim sürçtü. Gülücük kapkara tutturdu Fatih abi, ne olursun beni de götür diye. Ah ah, tabii ki ben de yanımda gelsin isterdim. Fakat ne mümkün. Hem annesi babası izin vermez, hem de bazen geç saatlerde dönüyorum seyahatten. Gecenin bir vaktinde işin yoksa ta Bostancı'ya git, Gülücük'ü evine bırak, sonra da eve dön. Ayrıca işin bir de başka cephesi var. Günde birkaç defa radyomuzda duyuyorsunuzdur. Bahattin Apak'ın kızı Jale'nin söylediği çok güzel bir jingle var. TGRT FM, seni çok ama çok seviyorum. İşte şayet ben bugün Gülücük'ü yanımda götürürsem, yarın da Jale bana yapışabilir. Fatih abi, ne olur beni de yanımda götür diye. Ben sıkıntılı adamın biriyim canım. Hani yani nasıl diyeyim, işte öyle. Neyse, boş verin bunları, şimdi asıl meseleye geleyim. 1769'da İngiltere'de iki ciltlik bir kitap yayınlandı. Bu kitabın yazarı 18. yüzyılda İstanbul'da İstanbul Büyükelçisi olarak bulunan Sir James Porter'dı. Bu adam tam bir Türk ve İslam düşmanıydı. Neyse, öleli uzun seneler oluyor, arkasından konuşmayalım. Bakalım şimdi toprağın altında nasıl hesap veriyordur. Veremediği muhakkak da. Neyse, işte bu adamın itirafları niteliğindeki kitabın ikinci cildinin 51, 52 ve 53. sayfalarında Osmanlı'daki asayiş hakkında enteresan bilgiler var. Ben birazdan yola çıkıyorum. Gerçi seyahatim biraz uzun olacak ama varsın olsun. Vazife aşkıyla böylesi durumlara katlanırız artık, ne yapalım.

0: Sevgili dinleyiciler, şu anda Sir James Porter'ın malikanesinin bahçesindeyiz. Takvimler 1772 senesinin ılık bir Mayıs ayını gösteriyor. Bu kendini beğenmiş İngiliz'den randevu alıncaya kadar canım çıktı. Yok efendim bir davete gidecekmiş, yok bugün fazla yorulmuşmuş falan derken konuşmayı kabul etti. Herhalde o da benim şöhretimi ve ne çenebaz olduğumu duymuş ki bu kadar kaçtı elimden. Fakat elimden kurtulabilir mi? Nafile. Ha, aramızda kalsın ama tam bir pinti bu adam. Bir fincan Lipton çayını tutuşturdu elime. Aç mısınız falan diye sormak ihtiyacını bile hissetmedi. Uzun süre Türkiye'de kalmış olması bile kendisine bazı güzel hasletleri kazandırmaya yetmemiş. Neyse, Sir Porter bu tarafa doğru geliyor. O sebeple bu mevzuyu kesiyorum. Sevgili dinleyiciler, Sir James Porter nihayet yanımıza geldi. Ben hemen konuya giriyorum. Sir Porter, uzun yıllar İstanbul'da sefirlik yaptınız. Gerek Türk milleti, gerek İslamiyet, gerekse de Osmanlı devlet sistemi üzerine uzun incelemelerde bulundunuz. Nereden biliyorsun diye sormayın. Çünkü ben de sizin neşrettiğiniz kitabı epeyce okudum. Yani biz de boş adam değiliz. Neyse hemen mevzuya geleyim ben. En ilginç konulardan biri de Osmanlı'daki asayiş ve vukua gelen zabıta hadiseleriydi. Bu konudaki fikirlerinizi dinleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Aslında başka şeylerden bahsetmek isterdim ama madem ki bu hususu merak ediyorsunuz, pekala, gezerken gördüklerimi anlatayım. Efendim, Türkiye'de yol kesme, ev soygunları, hatta dolandırıcılık ve yan kesicilik vakalarına hiç rastlamadım. İster harp halinde olsun, isterse sulh halinde, yollarda evler kadar emindi. Ana yolları takip etmek suretiyle bütün Osmanlı coğrafyasını bir uçtan öteki uca gezmek her zaman mümkündü. Bu ana yollardaki daimi bir seyr-ü seferle yolcu adedinin çokluğuna rağmen nahoş hadiselerin fevkalade azlığına her vakit hayretle baka geldim. Bizim bile şu küçücük Britanya adasının bir ucundan diğerine gitmeye kalksanız soyulmak tehlikesi daima varken sizin dedeleriniz bunu nasıl başarmışlar, doğrusu kıskanmamak mümkün değil. Neyse biz devam edelim. Eğer çok dikkatle araştırma teşebbüs ederseniz belki birkaç tane hadiseye tesadüf edebilirsiniz. Bunun da olması bence çok normal.
0: Peki Sir Porter, sizce bunun başlıca sebebi neydi?
1: Sebebi herhalde en mühimi İslami kaidelere ve emirlere uymalarından dolayı olsa gerek. Her şeye rağmen suç işleyebilecek bazı Türkler ceza korkusundan daha yüksek bir sebepten dolayı suç işlemekten çekiniyorlar herhalde. Çok geniş olan Osmanlı topraklarında bir ucundan diğer ucuna değişik yollardan gidildiğinden dolayı suç işlenebilir. Hem de yakayı ele hiç vermeden. Ama bu da bence çok normaldir. İnsan basiretinin bu gibi hareketlere mani olmak ihtimali yoktur. İster Türkler hırsızlığı insanlığa yakışmayacak menfur bir hareket sayarak alçaklık ve şerefsizlik addetsinler, İsterse de kanunun şiddetinden hakikaten yılmış olsunlar, bu suçu işlemezler. İstanbul'da Türkler tarafından işlenmiş yan kesicilik, dolandırıcılık ve soygunculuk vakaları hemen hemen yok gibidir. İşte bütün bunların temel sahibi, daha evvel de söylediğim gibi, İslamiyet'in çok güçlü bir şekilde bu memlekette yaşanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Şunu belirterek bu röportajı nihayete erdirmek istiyorum. Aslında İstanbul'da yaşayanlar Bulgarlardan sakınmak mecburiyetindedir. Çünkü onların ekserisi hilekar ve dolandırıcıdır. Bütün bunlara rağmen İstanbul'da huzur ve emniyet içinde yaşamak ve kapıları hemen hemen her zaman ardına kadar açık bırakmak mümkündür.
0: Sir Porter, öyle güzel şeylerden bahsettiniz ki bunları biz söylemeye kalksaydık 20. asır Türkiye'sinde yaşayanlar şaka yaptığımızı sanırlardı. Fakat siz anlatınca bunun ne kadar doğru olduğunu idrak edeceklerdir sanırım. Sevgili dinleyiciler, bir tarihi mikrofonu programının daha sonuna geldik. İnşallah başka bir seyahatte görüşmek ve beraber olmak dileklerimle hoşça kalın.
2: Tarihin mikrofonu.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Bahçesi.
4: Bugün evet, konumuz...
5: Bugün riya. Gösteriş için ibadet yapmanın kalp hastalıklarından biri olduğunu inşallah anlatacağız.
4: Evet efendim.
5: Efendim, ameller Allah rızası için yapılır. Ondan başka herhangi bir maddi çıkar veya makam ve mevki elde edebilmek için yapılan ibadetler geçersizdir.
4: Evet.
5: Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için ve o emrettiği için yapıldığından yalnız onun için yapılır. Mesela bir hakim bir suçluyu veya zanlıyı muhakeme ediyor. Hakimin nazarında o adam o suçu işlemiştir. Öyle kanaat getirmiş yaptığı araştırmalar neticesinde. Fakat bütün insanlar deseler ki o adamın bundan haberi yok, bu suçu o işlememiştir deseler dahi hakim ona hak ettiği cezayı verir.
4: Evet.
5: Hakimin nazarında suçlu değilse, o yapmamışsa o işi, bütün insanlar deseler ki hayır o yaptı, gene hakim beraat verir onun hakkında ve hiçbir şey gerekmez. Yani mühim olan hakimin kanaati.
4: Evet.
5: Burada da mühim olan Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır, kanaatidir. Cenab-ı Hakk'ın rızası esas alındığı için ameller yalnız onun için yapılır. Onun için yapılmayan amellerin hiçbir geçerliliği yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Muaz bin Cebel radıyallahu anh'u Yemen'e kazı olarak gönderdiği zaman ona şöyle nasihatte bulunur. Niyetini halis tut. Ki riyanın karşılığı ihlastır. Halis tam Allah karşılığı. Tam karşılığı ihlastır. Amellerin ihlas üzere olsun. Az da olsa sana kafi gelir. Çok amel riya ile yapılsa hiçbir kıymet ifade etmez. Ama azı dahi ihlas da olsa çok büyük kıymet ifade eder. Bir diğer hadis-i şerifte Cenab-ı Hak ihlasla yapılmayan ameli kabul etmez. Geçersiz sayılır. Kıyamet günü hepimiz hesap vereceğiz. Rabbimizin huzurunda olacağız. Ve bize verdiği nimetlerinden dolayı bizden hesap soracak. İlmiyle şöhretli bir adamı getirirler kıyamet günü hesap meydanında. Ona derler ki sen bu ilminle ne yaptın? O da der ki efendim işte talebe okuttum, vaaz, nasihat ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, kitap yazdım falan. Ona diyecekler ki eğer riya için yapmışsa bunu, diyecekler ki hayır sen bunları Allah için yapmadın. Şöhret için yaptın. Seni takdir etsinler. Sana itibar göstersinler.
4: İlim adamı desinler.
5: İlim adamı desinler. Ve dediler de takdir gördün. Halk arasında itibarın oldu. Bunun için yapmıştın. Onun da karşılığını gördün. Senin bugün hiçbir şeyin yok. Alacağın yok. Bir başka adam getirirler zengin. Ondan hesap sorarlar. Malının hesabını sorarlar. Çünkü bunlar hepsi bize Cenab-ı Hakk'ın emaneti.
4: Evet.
5: Bunlardan bize hesap soracak. Sen ne yaptın bu kadar mal vermişti Cenab-ı Hak sana? Diyecek ki işte tasadduk ettim, şöyle fakir fukaraya verdim. Hayırlı işlerde harcadım. Ona da diyecekler ki eğer yine tabii o da riya için yapmışsa, Allah için yapanlar var tabii. Onlar mükafatlarını görecekler. Ona da diyecekler ki hayır sen de bunu cömerttir desinler diye, yine halk arasında itibar göresin diye yaptın ve o itibarı da gördün. İsteğinin, arzunun karşılığını dünyada gördün. Hı hı. Ahirette hiçbir hak talep edemez. Bir diğer adamı da cihad etmiş, şehit olmuş harp meydanlarında. Onu da getirirler. Sen ne yaptın? O da diyecek ki ben Allah için çarpıştım, savaştım ve şehit oldum. Ona da diyecekler ki sen çok cesur birisidir, ne güzel dövüşüyor, savaşıyor, ne güçlü kuvvetli biridir desinler diye bunu yaptın. Allah için savaşmadın. Senin de hiçbir hak iddia etmeye imkanın olmaz. Yani böyle bir hak sahibi değilsin.
4: Peki efendim, benim şu anda aklıma geldi.
5: Buyurun.
4: Biz iyilik yaparsak, diyelim ki zengin birisi iyilik yaptı, bağışta bulundu, sadakasını, her şeyini tam anlamıyla verdi ve bunu Allah rızası için o niyetle yaptı. Buna rağmen bu tip söylentiler çıktı. İşte çok cömert bir insan. Ne kadar cömert bir insan şekliyle. İlim adamlarında da çok bilgili, çok alim, Allah'ın sevgili kulu şekliyle halk arasında söylentiler var. Bu tip konuşmalar var. Bunların zararı var mı?
5: Efendim, bunların zararı yoktur. Eğer kendi niyetinde bir eksiklik yoksa, kendisi Allah için yapmışsa, halkın itibar göstermesi ona bir zarar vermez. Fakat kendisi eğer halkın itibarı için yapmışsa o zaman zararlıdır. Evet. Halk itibar etmese bile zararlıdır. İçindeki evet. niyet, yani niçin yapıyor? Eğer Allah için yapıyorsa o halkın itibarı, takdiri, hürmeti zarar vermez ona. Çünkü niyeti halis. Eğer halk itibar etsin diye yapıyorsa o zaman tehlikelidir. Yani burada bir incelik var. Evet. Halkın itibarı
4: ölse de yerse de önemli değil.
5: Tabii önemlidir. Onun niyeti önemlidir. Yani niçin yaptığı önemlidir. Niyetler çok önemlidir İslamiyet'te. Mesela bir adam yemek yerken, hepimiz yemek yemeye mecburuz. Yemek yemeden yaşayamayız. Evet. Yemek yerken dese ki, hani şu niyetle yese, dese ki ben bu yemeği yiyorum, İbadetleri bir taatımı daha rahat yapabileyim. Çünkü bu yemeği yemezsem namazımı kılamam, orucumu tutamam. Diğer farz ibadetlerimi yerine getiremem. Onun için bu yemeği yiyorum derse, o niyetle yese, o yemek yemesi dahi ibadet oluyor.
4: Bu kadar kolaylık da var.
5: Tabii, veyahut uyuyorum, hepimiz yatıyoruz, uyuyoruz. Sabah namazına zinde olarak kalkıp rahat bir şekilde namazımı kılabilme imkanına kavuşmak için uyuyorum derse, o niyetle uyusa, onun uyuması bile ibadet oluyor. Yani niyet esastır. İhlasla yapılan amel çok makbuldur, az da olsa riya ile yapılan, gösteriş için yapılanlar veya başka dünyevi menfaatler için yapılanlar ise çok da olsa geçersiz ve kıymetsizdir.
4: Evet.
5: Buna bir misal de İmam Gazali Hazretleri Rahimeullah İhya'l-Ulumiddin'de veriyor. Beni İsrail zamanında, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden önceki asırlarda bir abid varmış, ibadet ediyor. Ona gelmiş demişler ki falan yerde bir ağaç var, ona tapılıyor. İnsanlar gidip o ağaca tapıyorlar. O da almış baltasını, ben gidip o ağacı keseceğim demiş. Cenab-ı Hak'tan başkasına nasıl tapılır? Ağaca ibadet edilir mi falan. Gitmiş o ağacı kesmek için, şeytan bir insan suretinde karşısına çıkmış. Demiş ki nereye gidiyorsun? İşte falan yerde bir ağaç var, ona tapıyorlarmış, onu kesmeye gidiyorum. Kesemezsin demiş, bırakmam demiş. Nasıl bırakmasın demiş, ben muhakkak gidip keseceğim demiş. Falan münakaşa etmişler, birbirlerine girmişler. O abid, ibadet eden zat, şeytanı aşağı indirmiş ve göğsünün üzerinde oturmuş. Seni şimdi öldüreceğim demiş. Şeytan demiş ki beni öldürme demiş, ben sana bir nasihatte bulunayım demiş. Nedir demiş? Demiş ki sen bu ağaçta ne işin var? Sen peygamber değilsin. İbadetini yapıyordun. Sen git yine ibadetini yap. Sen şu ağacı kesmekten vazgeç. Ben sana her gün 2 dinar, ki dinar altın paradır, yastığının altına koyayım. Biriyle rahat, fakirsin, geçim sıkıntısı çekiyorsun. Biriyle rahat geçimini sağlarsın. Yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini alırsın. Öbürüyle de, öbür dinarla da fakir fukaraya tasadduk edersin. Daha çok sevap kazanırsın. Biraz düşünmüş abid, demiş doğru, haklısın demiş. Ben demiş öyle yapsam daha iyi demiş, vazgeçmiş. şeytanı öldürmekten geri dönmüş. Bir gün, iki gün, üç gün bu ikişer dinar, ikişer altın para gelmiş. Dördüncü gün o abid kalkmış bakmış ki paralar yok. Çok kızmış falan. Almış tekrar baltasını. Ben demiş bu sefer gidip muhakkak o ağacı keseceğim demiş. Gelmiş tekrar şeytan aynı insan suretinde gelmiş. Gene mani olmak istemiş. Gene münakaşa etmişler. Birbirlerine girmişler. Bu sefer şeytan onu yere indirmiş. Demiş ya bu ağacı kesmekten vazgeçersin ya o seni öldürürüm demiş. Adam demiş ki peki ben vazgeçtim ama birkaç gün önce sen benimle baş edemedin. Bir kuş gibi bana hafif geldin ama şimdi ben seninle baş edemedim. Bu nasıl oldu böyle birkaç gün içinde? Şeytan dedi ki o zaman dedi sen Allah için gidiyordun o ağacı kesmeye. Ben de şeytanım demiş kendisini tanıtmış. Ve ben seninle baş edemedim. Ama şimdiki gayen para için. Para gelmedi diye gidiyorsun o ağacı kesmeye. Niyet bozuldu. İhlas gitti.
4: Evet.
5: İhlas gidince bu sefer hiçbir netice alınmaz. Şeytan da cennetten kovulduğu zaman, ebedi lanetlendiği zaman Cenab-ı Hakk'a dedi ki ya Rabbi dedi beni kıyamete kadar öldürme dedi. Bu fırsatı tanı. Cenab-ı Hak da tanıdı ona. Peki kıyamete kadar sen hayattasın, ölmeyeceksin. Ben de bütün senin kullarını doğru yoldan saptıracağım. Hepsine kötülükler işleteceğim. Yalnız senin ihlaslı kulların hariç diyor şeytan. Yani ihlaslı kullarına müdahale edemem demiş. Onlara gücüm yetmez. Onların haricinde hepsini yoldan çıkarmaya çalışacağım. İhlas çok önemlidir. Amellerin Allah için olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Maruf-i Kerhi Hazretleri de nefsine hitaben diyor ki ey nefsim ihlaslı ol kurtul. Evet. Halas bul. Kıyamet günü 7 sınıf insan, rahmet gölgesi altında bulunacak olan 7 sınıf insanın bir tanesi de sağ eliyle verdiğinden sol elinin haberi olmayandır. Yani o kadar gizli sadaka veriyor ki sol elinin haberi olmuyor. Bu Allah için yapılan bir sadakadır. Tabii sadakalar eğer riyadan uzaksa, başkasını teşvik için açıktan veriliyorsa da makbuldur. Mesela riya için, gösteriş için değil de deseler ki işte ben versem beni verirken görürler, başkaları da verir. Daha çok yardım
4: niyetiyle,
5: olur niyetiyle veriyorsa bir mahsuru yoktur. Ama beni beğensinler, takdir etsinler diye şey yapıyorsa o zaman tehlikelidir.
4: Peki hocam biraz önce dedik ki ihlas çok önemli. Riyanın tam karşıtı ihlas. Peki ihlas nasıl elde edilir? Nasıl korunur?
5: Evet. İhlas Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapılır. Çünkü onun rızası alınırsa, tahsil edilirse mesele bitmiştir. O razı olmasa, bütün dünya razı olsa sizden hiçbir kıymet ifade etmez. Bir kere bunu bilmemiz lazım.
4: Evet.
5: Bunu bilmemiz lazım. Bunu bilirsek ve nefsimize de fazla pay vermezsek, nefsimizin dediklerini yapmazsak ihlaslı oluruz ve ihlasımızı korumuş oluruz.
4: Evet.
5: Çünkü nefsin en çok zoruna giden şey ihlaslı olmaktır. Sehl-i Tüsteri Hazretlerine soruyorlar. En zor şey nedir? Nefse en zor gelen şey nedir diye soruyorlar. Buyuruyor ki ihlaslı olmak. Çünkü nefsin hiçbir payesi yok. Yani sizi methetmeyecekler, övmeyecekler, takdir etmeyecekler. Bunu nefse kabul ettirebilmek çok zordur.
4: Tam bir kul bilinci içerisinde.
5: Tabii. Ama çok da kıymetlidir tabii. Şimdi ibadetler yalnız Allah için yapılır ve yapılmalıdır. Bazı insanlar gösteriş için ibadet ederler. Mesela gösteriş için namaz kılar. Takdir etsinler, beğensinler, namaz kılıyor desinler diye. Bunu gene İmam Gazali Hazretleri dörde ayırmış bu riyakâr olanları. Birincisi %100 insanlar için namaz kılıyor.
4: %100.
5: Hiç Cenab-ı Hakk'ın onda hiçbir payesi yok yani. Sırf beni görsünler, namaz kılmıyor demesinler diye namaz kılıyor. Eğer yalnız olsa kılmayacak. Ama insanların yanında namaz kılıyor desinler diye namaz kılıyor. Bunun hiçbir kıymeti yoktur. ve üstelik büyük günahtır. Hiçbir sevabı yok. İkincisi, ibadet kastı var. %20 nispetinde, %80 gösteriş için, halk için yapılıyor. Bu da zararlı. Birincisi kadar kötü değilse yine de tehlikelidir. Tabii o da nispeti azdır.
4: Evet.
5: Allah için olan nispet az. Üçüncüsü, namaz kılıyor yarı yarıya. Yani %50 insanlar için, gösteriş için, %50 Allah için kılıyor. Bu da baş başa gelse, yani sevabı günahını kapatsa karlıdır. Yani hiçbir sevap kalmaz. Çünkü o riyakarlığı günahtır. Öbür tarafta %50 de Allah için yapıyorsa, bu el ele baş başa diyorlar.
4: Evet.
5: Dördüncüsü, çok az nispette gösteriş var. Yani halkın onu met etmesini, takdir etmesini istiyor. Fakat %90 nispetinde Allah için yapıyor. Fakat istiyor da tabii halk onu beğensin, takdir etsin, iyi insandır desin. Bu sevaptan hali değil ama noksandır. Yani %100 Allah için olanı kadar sevap kazandırmaz insana.
4: Evet.
5: Biraz eksiltiyor tabii onun sevabını ama gene de kurtuluşa vesiledir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın en çok buğz ettiği, sevmediği hasletlerden birisi riyakarlıktır. Riya gizli şirktir. Yani Cenab-ı Hakk'a ortak koşmuş oluyoruz biz. Çünkü o bize emretmişti. Onun için yapacağımız ibadeti başkası için de yapmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Ve ona ortak koşmuş oluyoruz hep.
4: Allah korusun.
5: Allah korusun. Tabii Cenab-ı Hak ortaktan ganidir. Yani ortağa ihtiyacı yoktur.
4: Amin. Peki hocam, biraz önce dedik işte ilk etaptaki o %100'lük olan beni insanlar görsün, beğensin ve namaz kılıyor desin diye namaz kılıyorlar. Bir de şimdi şöyle baktığımız zaman namaz kılmayanların mazeretlerine bu tip bir mazeret ortaya doğuyor. Ben insanların lafı için namaz kılmam, isteyince namaz kılarım şeklinde bir hak zaten olmaz da.
5: Tabii.
4: Neden böyle bir düşünceye kapılır İnsanoğlu? Yani insanların beğenmesi, beğenmemesi, takdiri çok mu önemli?
5: Tabii. Şimdi efendim,

0: Yani burada, o noktada şeytana tabii, dikkat etmemiz tabii, gerekiyor. Aldatmacasına dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Tabii. Evet, ameller ihlaslı olması lazım. Riyadan uzak olmamız lazım. Sahip olduğumuz mal ve mülk bizim elimizde emanettir. Onları, onların hesabını kuruşuna kadar vermeye mecburuz. Malımızı harcarken, evet, ibadetimizi yaparken, konuşurken, hal ve hareketlerimizi, her şeyimizi Allah için yapmamız lazım. Şeyi de ondan beklememiz lazım, yani karşılığını. Çünkü bütün güç ve kuvvet ondadır. O vermedikten sonra bütün kainat size bir şey vermeye kalksa veremezler.
0: Evet.
1: O verirse, bütün kainat buna mani olmaya kalkışsa gene mani olamazlar. Madem ki bütün güç ve kuvvet onundur, madem her şey onun emir ve iradesiyle oluyor ve madem de bu emirler ondan geldi bize, bizim yapmamızı o istiyor, öyleyse onun için yapmaya dikkat edeceğiz.
0: İnşallah. Hocam, inşallah o gerçek kul bilincine, gerçek ihlas bilincine ulaşır. Ona göre amel etmemiz nasip olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
2: Gül Bahçesi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır?

İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşlerin an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpiniyordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş. Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su, bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: Günaydın, mutlu sabahlar, mutlu pazarlar. Bugün 17 Mayıs, ben Seda Akbay. Gün başlıyor da ekip arkadaşlarımla birlikte tekrar sizlere güzel pazarlar diliyorum. Güzel bir bahar sabahı. Evet, artık Mayıs ayının da ortasına geldik, geçiyor hatta. Ve yine dop dolu gündem başlıklarıyla yaza hazırlanıyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar geldi. Yönetmenim Efsun'la birlikte şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına önemli mesajlar verdiği zirvenin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ardından Kocaeli'nden verdiği önemli mesajlar da var. Bir, terörsüz Türkiye, Avrupa Birliği, çok enteresan başlıklar. Fakat iç siyasete ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesaj açık. Yeni isimler partimize katılabilir. CHP'den AK Parti'ye transferlerin konuşulduğu bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de koltuk kavgaları olduğunu, belediye başkanlarının hizmet edemiyoruz dediğini ve dolayısıyla yeni katılımlar olabileceğini partisine söylüyor. Ayrıntılar gelecek ve efendim MİT'ten önemli bir darbe geldi. Uluslararası casusluk ağı çökertildi. 4 ilde düzenlenen ve Türkiye aleyhine faaliyet yürüten bu casusluk şebekesi nasıl bir operasyonla, nasıl bir takiple çökertildi? Birazdan bakacağız. MİT'in bu operasyonunun ardından da 15 milyon kişiye, hangi 15 milyon kişi? Devlete, kamuya borcu olan 15 milyon kişiye güzel bir haber vereceğiz. Açıklama AK Parti'den geldi ve efendim borç yapılandırması geliyor. Meclisteki yasal düzenleme hangi aşamada, birlikte bakacağız. Ve mavi vatan diyoruz. Türkiye'nin mavi vatanla ilgili düzenlediği önemli bir yasal düzenleme bölgede büyük ses getirdi. Ve tabii bölgede güç dengelerini değiştirecek o hamle. Özellikle Yunanistan'da, İsrail'de nasıl yankı buldu, hepsine bakacağız birazdan. Efendim, Kurban Bayramı'na sadece 10 gün kaldı ve kurban pazarlarında da hareketlilik başladı. Evet, öyle ki Ankara'da bir kurbanlık pazarına develer geldi. Bu hareketliliğe de birazdan bakacağız. Bayram hazırlıkları da başladı. Ve Efsun'cum, bir gazetelerimizi de görelim, bir manşetleri kısaca paylaşalım. Gün başlıyor da biliyorsunuz, ayrıntılarıyla gazetelere bakıyoruz. Avrupa Birliği tarihi bir yol ayrımında Kazakistan dönüşü soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği üyelik süreci ve gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. Aslında Türkiye Avrupa Birliği için bir kazanç olacaktır dedi. Yeni Şafak gazetesi bu kanlı oyunu birlikte bozalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yine manşetlerde. Süreçte en kritik kavşak, evet, önemli bir tatbikat var. O tatbikatımıza ilişkinde sizlerle ayrıntıları paylaşacağız. Milliyet gazetesinin manşetinde terörsüz Türkiye'de güvenlik birimlerinden 10 gün içerisinde beklenen rapor gelecek. Evet, iftira olimpiyatları bizi ilgilendirmiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine uçakta verdiği mesajlarda. Az önce söylediğim gibi CHP içerisindeki gelişmelere, o etkin pişmanlık sonrası gelen o ifadelere de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şekilde cevap verdi. Terörsüz Türkiye gençlerin huzuru için dedi. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesini manşetine alıyor. 8 şarjörle püskürttü. Hürriyet gazetesi TUSAŞ saldırısıyla ilgili önemli bir kahramanlık hikayesine yer veriyor. Kahraman polis o günü anlattı. Efendim, Washington'da savaş kokusu. Neler oluyor? Hürmüz Boğazı'ndan ara ara gemiler geçiyor ama son duruma bakacağız yine, çünkü kapalı. Uluslararası casusla MİT darbesi nasıl geldi? 4 ilimizde adım adım neler yaşandı? Bakacağız. Türkiye Avrupa Birliği için tarihi fırsattır. Yine Akşam gazetesinin manşeti. Fanatik gazetesine geldiğimizde cim bomlara güzel bir haberimiz var. Icardi kalıyor denilmiş. Galatasaray'ın şampiyonluğunun yankıları devam ediyor. Gövde gösterisi vardı İstanbul sokaklarında, hatırlayacaksınız. Ve tabii gözler Icardi'deydi. Fanatiğin bu manşeti de önemli diyoruz ve etiketimiz gün başlıyor. Lütfen mesajlarınızı bize gönderin. Şimdi ayrıntılar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Dış politikadan iç siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Avrupa Birliği süreciyle ilgili, Avrupa Birliği tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi zirvesi sona erdi. Ancak yankıları sürüyor. Liderler işbirliği ve ortaklık mesajları verdi. Ancak kritik başlıklarda somut anlaşma açıklanmadı. Az sonra. Otobüs biletini aldıktan sonra tatil planı iptal olur, hastalık çıkar, iş planı değişir. Kısaca bilet elimizde kalır. Ancak firmalar para iadesi yapmaz. İşte o dönem artık geride kalıyor. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacağım. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Türk dünyasına verdiği önemli mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan dönüşü uçakta soruları cevaplandırdı. Dış politikadan iç siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. İşte o açıklamalar.
2: Orta Doğu'daki kriz, NATO zirvesi, Avrupa Birliği süreci, CHP'den AK Parti'ye geçen isimler, terörsüz Türkiye süreci ve başka birçok konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan uzun zaman sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili konuştu. Tam üyelik hedefinden vazgeçmedik dedi ve ekledi.
3: Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa daha önce de ifade ettiğin gibi bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
2: Erdoğan, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dikkat çekti. Yeni dünya düzeninde NATO'nun rolünün değiştiğini ifade etti.
3: NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilime değindi. İsrail'i hedef aldı. Ütopik hayallerden vazgeçmeliler dedi.
3: Bir takım hayaller ve ütoplara kapılan İsrail, kendi hevesleri uğruna bölgeyi ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
2: Ve iç siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediyeler de soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Mesajı açıktı. Yeni isimler olabilir.
3: AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
2: Erdoğan yeni anayasa tartışmaları ile ilgili de net konuştu. Türkiye'nin artık darbe döneminin izlerini taşıyan mevcut anayasadan kurtulması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin amacına ulaşacağını belirtti.
3: Terörsüz Türkiye'yi istemeyenlere sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır. Yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır.
2: Artan yaşlı nüfus, tarihin en düşük doğum oranları. Erdoğan, aile yapısının korunmasının önemine vurgu yaptı. Tütmedik ocak bırakmayacağız dedi.
3: Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.
2: Erdoğan son olarak dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine işaret etti. 15 yaş altı çocuklar için yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirtti.
3: Yeni bir dünya kuruldu. Çocuklarımızı korumak için seferberliğe mecburuz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz.
0: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı servislere gönderen bir çeteyi, bir şebekeyi çökertti. Akşam gazetesinde görüyoruz. İki farklı yabancı servise çalışıyorlardı. Casusluk ağında MİT destekli operasyon yapıldı. Dört ilde düzenlenen operasyonda bu ağın başında BE vardı. Yedi kişi yakalandı. Şebeke üyesi iki kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Peki bu zanlılar ne yapıyordu? Hangi bilgileri bu servislere gönderiyorlardı? Haberimiz geliyor.
2: Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladılar. Bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardılar. Düzenlenen operasyonla kız kıvrak yakalandılar. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MIT'in dikkatini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleri harekete geçti. Ajanların faaliyetleri fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. Ajanlar uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sandı. Casusluk faaliyetlerine devam etti. Ancak o anlarda Milli İstihbarat Teşkilatı hep takipteydi. 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi kız kıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ajanlar tutuklandı. Şebekede yer alan iki kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MIT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı, hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
0: AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik şölenine Türkiye'nin farklı bölgelerinden on binlerce genç katıldı. Programda drone gösterileri, yarışmalar ve eğlenceli anlar gençleri coşturdu.

Drone gösterileri, müzik, eğlence, yarışmalar. Bu görüntüler bir gençlik şöleni programından. AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen bir gençlik şöleni programında nefes kesen gösteriler yapıldı. Alanı hınca hınç dolduran gençler tribünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan dev pankartlar açtı.

0: Şölen'de Barış Manço'nun şarkısı Dönence eşliğinde başlayan drone gösterisi de büyük ilgi gördü. Gökyüzünde yüzlerce drone oluşturulan görsel Şölen'de Türkiye haritası resmedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin dronlarla canlandırılması stadyumu dolduran gençlerden yoğun alkış aldı.
1: Ecdadını tanıyan, medeniyetin izini süren, nereden geldiğini bilen bir gençlik yetişiyor. İşte o nesil bugün burada.
0: Gençlik şöleninde Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce genç müzik ve eğlenceye doydu. Mehteran takımının sahne almasıyla başlayan coşku, yerel sanatçıların yanı sıra Uğur Işılak, Ayyola Müzik Grubu ve DJ Burak Yeter'in performanslarıyla devam etti. Sanatçının seslendirdiği parçalara hep birazdan eşlik eden gençler o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Şölen'de dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da arkasında Türk bayrağı dalgalanan motosikletiyle sürüş performansı ve akrobatik hareketler gerçekleştirdi. Tribünleri dolduran binlerce genç şovu ilgiyle izledi. Heyecanlı gösteri stadyumdan büyük alkış aldı.
2: Ve terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Tabii bayram sonrası, yeniden bir bayram sonrasına kilitlendi herkes. Ayrıntılara bakalım.
3: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlara çevrildi. Ancak Orta Doğu'da yaşanan krizi fırsata çevirme hesapları yapan terör örgütü PKK ve uzantısı SDG silah bırakma işini ağırdan almaya başladı. Bu da yasal düzenlemelerin gecikmesine yol açtı.
5: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
4: Sahadan gelen bilgilere göre silah bırakma süreci devam ediyor. Terör örgütü bazı mağaraları teslim etmeyi sürdürüyor. Ancak süreç istenilen hızda ilerlemiyor. Kandil'e biraz daha yaklaşılsa da büyük mağaralar ve kamplar hala duruyor. Böyle giderse yasal düzenlemelerin meclis kapanmadan yaz aylarına yetişmeyebileceği belirtiliyor.
5: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
4: AK Parti için kırmızı çizgi silahların tamamen bırakılması. Yasal düzenlemeler içinde bu bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesinin ardından düğmeye basılacak.
6: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
4: Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü çağrısı da tartışılmaya devam ediyor.
5: Abdullah Öcalan'ın statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
4: AK Parti kurmayları doğrudan statü yerine bir ara formül bulunabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda Öcalan'ın ziyaretçileriyle daha rahat iletişim kurabileceği bir ortam oluşturulması planlanıyor. Öcalan'ın gazetecilerle görüşebileceği ve farklı toplumsal kesimlerle temas edebileceği mekanizmaların devreye alınması değerlendiriliyor.
2: Son zamanların en büyük yasa dışı bahis operasyonunda son durum ne? Önemli detaylar var. Efendim, Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre de 100 milyar lirayla 2 milyar doların aklanması gibi bir durum söz konusu. Gözaltına alınan isimlerle ilgili ek gözaltı süresi talep edilmişti. Peki bundan sonra ne olacak? Bu sistem nasıl işliyordu? Konuşalım şimdi, ayrıntılara bakalım önce.
7: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
8: Bileyim baba.
4: Ellerindeki kelepçeleri böyle saklamaya çalıştı. Yanlış anlaşılma var dedi.
7: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
8: Öğreneceğiz. Yanlış anlaşılma var.
4: Adana merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 21 ili kapsayan operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Savcılığa göre sistem oldukça profesyonel şekilde kuruldu. Yasa dışı bahis gelirleri doğrudan bahis parası gibi gösterilmedi. Bunun yerine banka kayıtlarına oyun kodu, e-pin, dijital hizmet ve elektronik ürün satışı olarak işlendi. Yani milyonlarca liralık para trafiğine ticari işlem görüntüsü verildi. Operasyon kapsamında 200 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan isimlerden biri de yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. İstanbul'da gözaltına alınıp Adana'ya götürülen Kütahyalı sağlık kontrolüne götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
7: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
8: İyiyim baba.
4: Kütahyalı'nın 2022-2024 yılları arasındaki hesap hareketleri soruşturma dosyasına girdi. O dönem 6 farklı ödeme sistemiyle hesabına toplam 35 milyon gönderildiği iddiası var. O ve diğer şüpheliler için ek gözaltı talebinde bulunuldu.
7: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
8: Valla ben öyle bir hareketli yok, yanlış anlaşılma var.
4: Masak raporları, banka kayıtları ve kripto para transferleri dosyaya girdi. İddiaya göre para önce sanal POS sistemleri üzerinden toplandı. Daha sonra paravan şirketler ve farklı hesaplar arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve gayrimenkule çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Savcılık dosyasında bazı banka çalışanları, ödeme kuruluşu yetkilileri ve kamu görevlilerinin isimleri de yer aldı. Soruşturmada sadece yasa dışı bahis değil, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları da bulunuyor. Operasyonun son yılların en büyük finans soruşturmalarından biri olduğu değerlendiriliyor.
7: Gözaltına olmanızla ilgili bir şey söyleyecek
8: misin? Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma olabilir.
2: Hafta içinde tarihi bir görüşme gerçekleşti. Amerikan Başkanı Trump Çin'e gitti. Çin Devlet Başkanı ile görüştü. O görüşmelerde her bakış, her beden dili ifadesi konuşuldu. Ve finalde ne oldu biliyor musunuz? Çinlilerin hediye ettiği bütün o verdikleri hediyeleri Amerikan heyeti çöpe attı. Çöpe atılan hediyeler sosyal medyada zeka ürünü fotoğraflarla paylaşıldı. Amerikan basını dönüş yolunda hediyeler, hatıralar, rozetler, yaka basın kartları hepsi efendim Air Force One'a alınmadı. Casusluk riski nedeniyle çöpe atıldı. Böyle enteresan bir görüşmeydi. Perde arkasını da Murat Akan'la konuşacağız. Gün başlıyor da ilerleyen dakikalarda. Evet, bu zirvenin yansımaları devam ediyor. Neler yaşandı? Perde arkasında neler var? Bir şöyle ana hatlarıyla görelim.
4: Trump Xi zirvesi bitti. Verilen mesajlar güçlüydü. Fotoğraflar tarihi ama masadan çıkan somut uzlaşı sınırlı kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dünyanın gözünü çevirdiği kritik zirvede başkent Pekin'de bir araya geldi. İki lider ortaklık ve işbirliği mesajları verdi. Ancak perde arkasındaki başlıklarda net sonuç açıklanmadı. Washington yönetimi İran konusunda Pekin'den destek isterken Çin tarafı ise Tayvan hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı. Trump, Çin'in İran'a askeri ekipman göndermeyeceği sözünü verdiğini iddia etti. Ancak Pekin'den bu konuda açık bir doğrulama gelmedi. Tayvan başlığında da belirsizlik dikkat çekti. Xi Jinping, yanlış yönetilirse çatışma, hatta savaş çıkabilir uyarısında bulundu. Trump ise Tayvan'ı savunup savunmayacağımı bilen tek kişi benim diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Zirvenin en sembolik anı ise tarihi İmparatorluk Sarayı bahçelerinde gerçekleşti. Xi'nin özel davetiyle Chongqing'de buluşan liderler çay eşliğinde görüşmeler yaptı. Çin lideri bu buluşmanın Trump'ın yıllar önceki Mar-a-Lago davetine karşılık olduğunu söyledi. Trump görüşmeyi G2 yani dünyanın iki büyük gücünün zirvesi olarak tanımladı. Ancak uzmanlara göre verilen sıcak mesajlara rağmen İran, Tayvan ve ticaret gibi kritik başlıklarda somut yol haritası hala belirsiz. Şimdi gözler 19-20 Mayıs'ta Çin'e gitmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine çevrildi. Putin-Xi buluşmasından çıkacak sonuç ve verilecek mesajlar bölgenin geleceğiyle ilgili önemli ipuçları doğuracak.
2: Evet, şimdi Türkiye'nin önemli hamlelerinden bahsedeceğiz. Mavi Vatan kapsamında hazırlanan yeni yasal düzenleme Karadeniz ve Ege'de yetki alanlarıyla ilgili bu yasal düzenleme büyük ses getirdi. Yunanistan ve İsrail basını bakalım bu düzenleme hakkında ne diyor?
4: Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kapsamında yeni yasal düzenleme hazırlığı bölge basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını güçlendirmeye yönelik hazırlık özellikle Yunanistan ve İsrail medyasında yakından takip ediliyor. Yunan basını düzenlemenin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı alanlarda Türkiye'ye balıkçılık, enerji ve deniz yetki alanları konusunda önemli avantajlar sağlayabileceğini yazdı. İsrail medyası ise gelişmeyi Doğu Akdeniz'de yeni bir güç dengesi olarak değerlendirdi. Haberlerde Türkiye'nin bölgesel enerji rekabetinde merkez ülke konumunu güçlendirdiği ve denizlerde yeni bir stratejik dönem başlattığı yorumları öne çıktı. Şimdi gözler Ankara'nın atacağı yeni adımlara çevrildi.
2: Ve bayram yaklaşıyor dedik. Hem kurban pazarlarına birazdan bakacağız. Bir yandan da tabii tatil 9 gün olunca turizmcilerde de bir heyecan var tabii ki. Bir yandan da tabii savaş endişeleri devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir açıklaması var Hürriyet gazetesinde. Savaş biterse turizm patlar. Rezervasyonların toparlandığını da hatırlatıyor Bakan Ersoy. İran'daki savaş yüzünden rezervasyon akışının yavaşladığını ancak toparlanmanın başladığını söyledi. Bakan Ersoy Eskişehir'den yaptı açıklamaları. Eskişehir'de ilk kez kültür yolu rotasına giriyor. Tebrik ediyoruz. 9 gün sürecek festivalde 177 etkinlik düzenleneceğini söyledi. Efendim evet bayramda memleketine gidecekler var. Tatil planları yapanlar da var. Fakat hepimizin başına gelebilecek bir olay. Otobüs biletini aldıktan sonra tatil planları bazen iptal olur. Ailevi bir gelişme, bazen de iş planı değişir. Biletler elimizde kalır. Firmalar da para iadesi yapmazdı. Ancak o dönem artık geride kalıyor.
9: Otogarda bulunan yazıhanelerimizde fiyat etiketi diğer ürünlerde bildiğimiz yöntemle burada da bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor.
4: Şehirler arası yolculuk için otobüs bileti aldınız. Ancak planlarınız değişti. Artık o bilet elinizde kalmayacak. Firmalar harekete 12 saat kalana kadar ücret iadesi yapacak.
10: Yer bulabildiniz mi peki?
11: Evet, son anda. Tedirgin geldik, bulamayız diye düşündük ama bulduk. İki koltuk.
4: Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
12: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik.
13: Bilette çok zor buldum. Ben buraya ilk geldiğimde kahve fiyatına bilet alıyordum ama şu an çok pahalı. Zam gelmiş hepsine. 200-300 lira. Çok kötü. Bir fırsatçılık var galiba.
4: Yeni düzenleme ile bilet ücreti sefere 12 saat kalana kadar kesintisiz olarak müşteriye iade edilecek.
2: Bir yandan da otobüs bilet fiyatları merceğimizin altında 9 günlük bayram tatili için geri sayım başladı. Vatandaşlar da bilet telaşında. Şimdiden şehirler arası otobüs biletleri kapışılıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran fırsatçılar da var. Tabii maalesef biletlere zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı da mercek altına aldı fırsatçıları.
14: Fiyatlarda kesinlikle bir artış var. Dün akşam kontrol ettim hatta. Ankara Kahramanmaraş 1300 TL iken 1500 TL olmuş bayram arefesinde. Bir gecede 200 lira artmış.
15: Ben Pamukkale'ye aldım mesela, bir pahalılık var biletlerde.
16: Ramazan bayramındaki yoğunluktan çok çok fazla yoğunluk var.
17: Ankara İstanbul arasında bilet fiyatı ne kadar?
16: 1100 lira.
17: 9 günlük bayram tatilinde adeta bir göç dalgası yaşanacak. Kimi memleketine, kimi tatile gidecek.
18: 5-6 firmayı aradım. En son işte bir firmada buldum.
17: Yeri biraz zor mu buldunuz koltuğunuzu?
10: Zor buldum, evet.
13: Bilette çok zor buldum. Ben buraya ilk geldiğimde kahve fiyatına bilet alıyordum ama şu an çok pahalı. Zam gelmiş hepsine. 200-300 lira. Çok kötü. Bir fırsatçılık var galiba.
17: Bilet fiyatlarında bir artış var mı?
18: Tabii ki var. Çünkü bu bayram tatil 9 gün.
17: 9 günlük bayram tatili otogarları hareketlendirdi. Vatandaş bilet peşine düştü. Ancak çoğu firmada kapasite neredeyse dolmuş durumda.
19: Bir hafta 10 gündür biletler yok yani. %99 dolar diyebilirim yani.
17: Yer bulabildiniz mi peki?
11: Evet, son anda. Tedirgin geldik, bulamayız diye düşündük ama bulduk. İki koltuk.
20: Anca iptal edilen yolcuların yerine bulabiliriz. Başka türlü bulamayız.
4: Vatandaş bilet fiyatlarındaki artıştan dert yanıyor.
13: Ocak ayında yapmıştım. Hatay'a gittim. O zaman 1200 TL civarında bir bilet almıştım. Şu an 1500 TL oldu. Bayram zamanları artış oluyor tabii.
17: Ne kadar önceden aldınız bileti?
13: 2 hafta önce aldım.
10: Ramazan geliyor, fırsatçılık var, otobüsler de var, her şey de var. Olmayan bir şey yok ki. Geçtiğimiz bayram yer bulamadığım için gidememiştim, şimdi gidiyorum.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ise fırsatçılara göz açtırmıyor. Ekipler Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde eş zamanlı fiyat denetimi yaptı.
17: Ticaret Bakanlığı ekipleri firmaların fiyat listesini inceliyor. Eğer bakanlığın belirlediği tavan fiyat aşılmışsa tutanak tutuluyor.
21: Denetimlerimizde ulaştırma elektronik takip sistemine otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesiyle yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz.
2: Evet, bu önemli denetimlerin ardından gün başlıyor da ara zamanı geldi. Gazete manşetleriyle birazdan buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: Kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu.
7: This is a war Nigeria's military commanders.
6: ABD tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Minuki'nin Sahel bölgesindeki DAEŞ yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyordu. Operasyonun tam olarak nerede ve nasıl düzenlendiğine ilişkinse detay paylaşılmadı. İngiltere'de siyasi kriz büyüyor. İşçi Partisi hükümeti sarsılırken kabinede kritik bir istifa geldi. Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden ayrıldığını açıkladı. Streeting istifa gerekçesi olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güveni kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde ağır kayıp yaşamış, parti içinde tansiyon yükselmişti. İstifa eden bakan sosyal medya mesajında sert ifadeler kullandı. Partiyi bir sonraki genel seçime Starmer'ın götüremeyeceğini savundu ve artık fikirlerin konuşulması gerektiğini vurguladı. 43 yaşındaki Streeting, İşçi Partisi'nin yükselen isimleri arasında gösteriliyordu. Ancak parti içinde hem etkili bir figür olması hem de liderlik için adı geçen isimlerden biri olması istifayı daha da kritik hale getirdi. Parti kulislerinde ise büyük bir hesaplaşma ihtimali konuşuluyor. Liderlik için yeterli milletvekili desteği sağlanması halinde Wes Streeting'in Starmer'a karşı aday olabileceği iddia ediliyor. İngiltere'de gözler şimdi Londra'ya çevrildi. İstifa bir başlangıç mı yoksa İşçi Partisi içinde büyük bir liderlik savaşının fitili mi? Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Macron'la İranlı oyuncu Ferahani arasında yaşandığı iddia edilen aşk olayına kilitlendi. Ortaya atılan yeni iddialar Paris kulislerini hareketlendirdi. Fransız gazeteci Florian Tardif'in yazdığı neredeyse mükemmel bir çift adlı kitapta Macron'la İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani arasında duygusal yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü. That has always... Kitaba göre ikili aylar boyunca mesajlaştı. Hatta Ferahani'nin Macron'a sizi çok çekici buluyorum dediği, Macron'unsa ben de sizi çok güzel buluyorum yanıtını verdiği iddia edildi. İddiaya göre First Lady Brigitte Macron mesajları uçak inişinden kısa süre önce gördü. Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve dünya gündemine oturan tokat olayının nedeni olarak da bu olay gösterildi. Ancak Elize Sarayı ve Brigitte Macron iddiaları kesin bir dille reddetti. Ferahani de daha önce çıkan söylentiler için söylentiler gelir geçer açıklamasını yapmıştı. 42 yaşındaki Gülşifte Ferahani İran sinemasında çocuk yaşta yıldız oldu. 2008 yılında Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçen Ferahani Hollywood'a adım attı. That has always told. Filmin New York galasındaysa kırmızı halıya başörtüsüz çıkması İran yönetiminin sert tepkisini çekti. Pasaportuna el konulduğu hakkında soruşturma açıldı. Bunun üzerine İran'dan ayrılan Ferahani Fransa'ya yerleşti. Anne ve babasını öldürdü, sonra eli kanlı şekilde yakalanmayı bekledi. Cihan Dinçer 22 yaşında hukuk fakültesi öğrencisiydi. Annesi Nazife Dinçer ve babası Gökhan Dinçer Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memurdu. Aile içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfaktan bıçak aldı. Anne ve babasını bıçaklayıp arkasına bakmadan çıktı. Bir parkta eli kanlı şekilde oturup adeta yakalanmayı bekledi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, gözaltına alındı. Katil zanlısı "Anne ve babamı öldürdüm, evdeler" sözleriyle cinayeti itiraf etti. Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve baba kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kadın şoförden örnek davranış, güzergah değiştirip hemen hastaneye yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Seyir halindeyken fenalaşan yaşlı yolcu kadın şoförün hızlı davranmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
8: Amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiye rica ettim, yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye. Sonra hemen şirketi aradım.
6: Şoför Yasemin Alıç baygınlık geçiren yolcuyu fark edince 112 ile iletişime geçti. Güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü.
8: AVM gelince AVM'den güzergahımı değiştirdim, direktman acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü, uyandırmaya çalıştığımızı. Bu şekilde yapmam gerekeni yaptım.
6: O anlarsa otobüsün araç kamerasına yansıdı.
9: Alo, ben geliyorum hastaneye doğru.
6: Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Gidelim mi? Gidelim. Hazır mısın? Çok güzel.
1: Çocukluğumdan beri çok istiyordum.
2: Yeşil kahverengi şanlı üniforma yıllardır kurduğu en büyük hayaldi. Serkan Güney o hayalin tam ortasındaydı.
1: Askerliğe gitme hevesi çok vardı bende. Bugüne nasip oldu.
2: İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan özel gereksinimli genç Serkan Güney'in en büyük isteği asker olmaktı. Üniforma giymek, sıraya geçmek ve o yemin töreninde yer almak Serkan'ın bu hayali için harekete geçirdi.
3: Kanunlara,
4: kanunlara
3: ve nizamlara,
4: ve nizamlara,
3: ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime,
4: ve amirlerime itaat edeceğime.
2: Çekmeköy Alemdağ Kışlası'ndaki yemin töreni öncesinde Serkan'a asker kınası yakıldı. Sonra da o çok istediği üniformayı giydi. Sadece Serkan değil, beraberindeki özel gençler de o anlamlı günün bir parçası oldu. Mehmetçik'le yemek yenildi, asker selamı verildi. Hatta özel gençlerden biri komando birliğine komando yemini bile ettirdi.
1: Aşırı bir gurur verici bir şey. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Yani şu an hislerimi tarif bile edemiyorum.
2: Serkan'ın mutluluğu ailesine de yansıdı. Gözyaşlarıyla karışan gurur kameralara böyle yansıdı.
5: Allah razı olsun. Serkan'ı mutlu ettiniz. Ben çok mutlu oldum.
6: Başkanımın sayesinde işte Serkan'ı buralara getirdi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tören sonunda aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de bu özel günde Serkan ve ailesini yalnız bırakmadı.

0: Bu fotoğrafla dünya ikincisi olmuştu. Ancak vize alamadığı için Paris'e gidememişti. Tokatlı amatör fotoğrafçının gümrükte imha edildi denilen plaketi yanlış çeviri kurbanı oldu.
1: Mehmet Emin kardeşim, kargonuz geldi. Şu anda size teslim ediyorum.
0: Tokatlı fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği fotoğrafla Paris'te düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi oldu. Vize alamadığı için ödül törenine katılamadı.
2: Bu ödül sadece bana değil, elindekilerle yetinmeyip kalbiyle üreten herkese ait. Pasaportum olmadığı için bugün aranızda değilim.
0: Genç fotoğrafçının Fransa'dan gönderilen plaketi ve sertifikasının gümrükte imha edildiği haberleri çıktı.
3: Gümrük yetkilileriyle yaptığımız görüşmede daha sonra ben X-Match şirketiyle görüşmeye başladım. X-Match tarafından bana gelen mailde İngilizce yazıyordu. Ben bu İngilizce yazıyı çeviri yaptım. Çeviri yaptığımda imha edildiği yazıyordu.
0: Yapılan incelemeyle olay farklı bir boyut kazandı. Plaketin Şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptığı ve tasdif işlemlerine alındığı tespit edildi.
3: Bana ulaştılar. Dediler ki yani ödülünüz imha edilmemiş, gümrükte bekliyor dediler. Bakanlığımız sağ olsun bu olaya hızlıca müdahale etti.
0: Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan ödül plaketi genç fotoğrafçıya ulaştırıldı.
4: Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Polat'ın talimatlarıyla Mehmet Emin kardeşimize hızlı bir şekilde ulaştık.

0: Yeniden günaydın, mutlu pazarlar. Bugün 17 Mayıs, birazdan gazete manşetlerimiz ilk sayfalardan öne çıkanlar gelecek. Fakat öncelikle hatırlatalım, Kurban Bayramı'na sadece 10 gün kaldı. Hazırlıklar başladı, hayvan pazarları da hareketlendi. Kurbanlıklar gelmeye başladı pazarlara. Ankara'nın Pursaklar ilçesine de bu yıl ilk kez getirilen develer ilgi odağı oldu.
1: Vallahi 10 adet deveyle geldik bu sene. Beklendiğimizden daha büyük bir etkiyle karşılaştık. 7 devemizi sattık. 3 devemiz duruyor. Birine pazarlık yaptık.
2: Tonluk develer ve danalar görücüye çıktı. Kurban pazarının gözdesi birbirinden heybetli develer oldu.
1: 1020 kilo vücut ağırlığına sahip bu. Burada Ankara Pursaklar ilçesinde 7 kişilik bir aileye sattık bunu. 540 bin lira fiyata verdik.
2: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Kurban Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesi hizmete açılan modern tesiste büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra tonluk danalar ve develer de yer aldı.
3: Bunun adı Paşa. 970 kilo bu. Zartılı. Alıcılarını bekliyoruz.
2: Vatandaşlar en çok özenle süslenmiş develere ilgi gösterdi.
4: Tabii büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar var. Alternatifler var her bütçeye göre ama bizden deve talebi de çok oluyordu. Genelde İç Anadolu çok deve kurban etmeye alışkın değil ama bizden talepler oluyordu. Biz de bu yıl bu tesisimize deve de getirmiş olduk.
2: Pazarda belediye veteriner hizmetlerinden görevli ekipler de hazırda bekliyor.
5: Kurban zamanında kaçan danaları yakalıyoruz ilçemizde. Ücretsiz bir şekilde bayram boyunca hizmet veriyoruz.
0: Evet, saatler 9'a yaklaşıyor. Hemen manşetler diyelim. 17 Mayıs pazar gazetelerinde neler var? Türkiye gazetesi diyoruz öncelikle. İngiliz gazeteci diyor ki, üst başlıklara bakıyorum şimdi. İstanbul Londra'dan daha pahalı. Evet, zaman zaman ben de yaşıyorum bunu aslında. İstanbul'da dolaşmayı çok seviyorum. Resim Müzesi'nde, Beşiktaş'ta geçen bir yaşadım. Resim Müzesi'ne girmek istiyordu. Dolmabahçe Sarayı, ya yani o civarda birkaç tur 2000 lira dediler. A lot of money dedi bir anda, turist çok para dedi. Burada da İngiliz gazeteci Lizzie Porter diyor ki, temel gıdalardan 19 ürünlük sepet hazırlandı. Londra'da 44.53, İstanbul'da 71.99 sterlin ödedi. Evet, yani etkiliyor gerçekten artık turistleri de. Erdoğan'dan tam üyelik mesajı. Avrupa Birliği tarihi bir yol ayrımında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı başlıklardaki açıklamaları, Avrupa Birliği açıklaması burada öne çıkıyor. Kazakistan dönüşü soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı AB üyelik süreci ve gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. Yeni anayasa lüks değil, ihtiyaç. Ve bu arada bir başka önemli açıklama, AK Parti'ye katılımlar sürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç siyasete ilişkin. Sevil Nuriyeva Türkiye Gazetesi adına uçaktaki gazeteciler arasındaydı. CHP'deki çekişme bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza bakıyoruz. AK Parti'ye katılanlar huzuru buldular. Yeni katılımlar olabilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, şimdi gözler yeni katılımlarda olacak. Bir kafaya 180 bin lira ceza. İstanbul'da sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen Hülya Sönmez, trafikte tartıştığı kadın sürücüye kafa attı. İnanılmaz yani, artık kadınlar da bu tip kavgalara karışıyor. Ama arabadan indiğiniz anda zaten 180 bin lira ve ehliyetine de el konuldu. 60 gün el konulduğu belirtiliyor haberde. Casus şebekesine MİT'ten ağır darbe geldi. Türkiye aleyhine çalışan bir şebeke MİT tarafından çökertildi. Hürriyet gazetesine geliyoruz. CHP'den partimize katılımlar olabilir açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, az önce paylaşmıştım. CHP'de hizmet mümkün değil. Erdoğan CHP'den AK Parti'ye yeni katılımları açıklayarak, tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldu dedi. Bu arada Temmuz başında Ankara'da yaşayanlara, başkenti hatırlatalım tekrar, NATO zirvesi düzenlenecek Türkiye'nin ev sahipliğinde. 7-8 Temmuz'da NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Türkiye. Bu arada Macron nerede koşacak diye soruluyor. Her sabah spor yaptığı bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da nerede koşacak? Başkentte koşu rotalarından biri de Dikmen Vadisi deniyor. Bir detay var. Bu arada konumuzla ilgili hemen şu başka parkurları da söyleyeyim. Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Eymir Gölü çevresi muhtemel güzergahlar arasında. konuyla da şöyle dolaylı bir bağlantıdan bahsedeyim. İstanbul'da da en güzel rota İstanbul Boğazı hakikaten. Her yürüdüğümde aklıma geliyor. Ama zirve Ankara'da tabii, onu da hatırlatalım. Evet, Macron da ziyaret edecek Ankara'yı. Daha önce Kenya, Erivan ve Kahire ziyaretlerinde sabah sporunu aksatmamış Fransa Cumhurbaşkanı. Washington'da savaş kokusu. Bu arada manşete bakmayı unuttum. 8 şarjörle püskürttü. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlerle girdiği çatışmayla dikkati çeken polisin ifadesine ulaştı Hürriyet gazetesi. 4 ayrı silah kullanan, 8 şarjör boşaltıp 3 teröristi de vuran kahraman polis o günün hikayesini anlattı. Ekip arkadaşlarımla ve komiserimle aracın içindeydik. Bir kadın meslektaşım saldırı var diye bağırdı. O kadar o anlar, saniyeler kritik ki araçtan indim. Hemen ateş ettim, vuruldu, yere düştü. Mermilerim bitince araçtan şarjör aldım. Bu şarjörü de bitirdim. Tekrar araca döndüm ve

0: transfer bedeli almıştı ve hani sen bu kadar eder misin denilmişti. Ama çok büyük başarılara imza attı Galatasaray'da. Tekrar sarı kırmızıları tebrik ediyorum. Sabah gazetesinde terörsüz Türkiye gençlerin huzuru için manşetine bakalım. AK Parti'nin bir gençlik şöleni programında 10 binlere seslendi Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye 100 yılını sizlerle inşa ediyoruz dedi. Bu arada gençlik şöleninden renkli fotoğraflara da yer veriliyor. Müthiş atmosferde büyük coşku yaşandı denilmiş. Efendim, Kurban Bayramı da yaklaşıyor ve kutsal topraklardan bir haber var Sabah gazetesinde. Kabe'yi görünce zaman durdu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Kabe'ye kavuşmam gece yarısı saat gece 3'ü buldu diyor. Gül Kireklo yazdı Sabah gazetesi adına. Gözlerini kapat, dua et demişti hocamız. Kabe'yi gördüğün anda edilen bütün dualar kabul olurmuş dedi. Evet, o anlara ilişkin duygularını da paylaşıyor. Bu arada 1 milyona yakın hacı adayı da Mekke-i Mükerreme'ye ulaştı. Onu da hatırlatalım sizlere. Milliyet gazetesine geçiyorum şimdi. Süreçte en kritik kavşak, terörsüz Türkiye'de güvenlik birimlerinden 10 gün içerisinde beklenen rapor gelecek deniyor. Yani tam bayrama aslında rastlıyor bu takvim. Yol haritası belirlenip hangi adımların nasıl ve hangi sırayla atılacağına güvenlik birimleri işaret edecek. Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberini görüyoruz burada. Türkiye terörsüz Türkiye sürecinde alınan bilgilere göre sahadaki gözlem, tespit ve temaslarını sürdüren güvenlik birimlerinden 10 gün içerisinde silah bırakma süreciyle ilgili beklenen rapor gelecek. Tabii MİT de gelişmeleri takip ediyor. PKK ve bağlı yapıların silah bırakmada mevcut duruma ilişkin ilettiği bilgilerin devletin elindekilerle tespit edilip örtüşüp örtüşmediği gözlemlenecek. Bu arada Efes'te gösteri Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Efes 2026 tatbikatı kapsamında uçaklarımız görüntülendi. Çanakkale Köprüsü üzerinde hünerlerini sergilediler. MİT'ten casusluk ağına darbe. Milliyet gazetesinin de ilk sayfasında MİT uzun soluklu çalışması sonucunda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar, kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişiyi tutukladı. 7 kişiyi yakaladı daha doğrusu. Evet, Milliyet gazetesinde detaylar var. Ekonomi gazetesine geldiğimizde de ekonomide efendim üretim maliyetleri önemli. Savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki o kapalılık devam ettiği için artık Mayıs ayının da sonuna geliyoruz. Enerji fiyatları bir yük oluyor iş dünyasına. İTO Başkanı Avda Giç'te küresel ekonomide esen sert rüzgarları avantaja çevirecek stratejik dönüşümden bahsediyor. Burada en kritik konu da enerji bence. Mahmut Demirbaş hocamız bizi izliyorsa çok saygılarımı iletiyorum. Enerjide tam bağımsızlık vurgusu her zaman yapmıştı. Şimdi tabii önemini tekrar fark etmiş bulunuyoruz. İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeyiz şimdi de. Rekabetçiliğimizi kaybetmemeliyiz. İhracattaki gücümüz çok önemli. Büyümemiz için çok önemli. Yani Türkiye'nin büyümeme gibi bir lüksü yok zaten. Dolayısıyla yani istihdamdan dolayı tabii ki yeni çağın stratejik gücüne geldiğimizde de kritik mineraller ve nadir toprak elementleri Pekin zirvesinin de gündemindeydi. Enerji aslında, yani İran konusu var ama burada en kritik nokta enerji. Türkiye rezerv avantajı ve Ar-Ge çalışmalarıyla bu kaynaklardaki baskıyı kırabilir deniyor. Evet, Pekin zirvesine tekrar bir baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayisi nadir toprak elementlerinin tedarikinde büyük oranda Çin'e bağımlı. Çin de çip üretiminde ABD'ye bağımlı. İki birbirine bağımlı, iki yüksek borçlu ülke bir araya geldi. Bundan sonra bakalım nasıl yol alacaklar. Enerjinin üçte biri nükleerden gelecek. Türkiye arz güvenliği ve enerji bağımsızlığı hedefiyle nükleer hamlesini büyütüyor. Az önce bahsettiğim konu ve bu önemli haberle artık gazetelerde sona geldik. Şimdi artık saat başına geçiyoruz. Saat başı haberlerimizle devam.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Dış politikadan iç siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar.

0: mesaj verdi. Erdoğan Avrupa Birliği süreciyle ilgili Avrupa Birliği tarihi bir karar vermek durumunda dedi. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi zirvesi sona erdi. Ancak yankıları sürüyor. Liderler işbirliği ve ortaklık mesajları verdi. Ancak kritik başlıklarda somut anlaşma açıklanmadı. Az sonra. Otobüs biletini aldıktan sonra tatil planı iptal olur, hastalık çıkar, iş planı değişir. Kısaca bilet elimizde kalır. Ancak firmalar para iadesi yapmaz. İşte o dönem artık geride kalıyor. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Gençlik Şöleni programındaki açıklamalarıyla yeni saate yaklaşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde gençlere seslenerek sizlerin huzuru ve esenliği var dedi.
2: Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlüdür. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada.
3: Stadı hınca hınç dolduran on binlerce gence bu sözlerle seslendi. Türkiye'nin geleceği size emanet dedi.
2: Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlediği Bir Gençlik Şöleni programına katıldı. Erdoğan önce stat dışında bekleyen binlerce gence seslendi, terörsüz Türkiye mesajı verdi.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından farklı şehirlerden gelen ve stadı dolduran on binlerce gence hitap etti.
2: Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum.
3: Eski Türkiye'nin geride kaldığına bir kez daha vurgu yaptı.
2: Kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.
3: Cumhurbaşkanı son olarak gençlere uyarılarda bulundu.
2: Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın.
1: Efendim, tabii futbolda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Küme düşme hattı çok hareketli. Bir yandan da 1. lige gelen yeni takımlar var. Onlardan biri Ahmetspor'un Süper Lig'e çıkmasını değerlendiren Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Türk demişti ki Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e girdi. O ifadeye tepkiler geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan son açıklamayı yaptı. Görelim.
4: Birazcık hele ki kefasın.
5: Diyarbakır Kürdistan kenti ise Kırşehir'in kenti. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir akıl olabilir mi?
6: Görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u Kürdistan takımı olarak niteledi. Türkiye bir tepkide İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi.
5: Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım. Dağdaki silahı bırakmak kolaydır. Talimata bakar. Ama dildeki silah zihne bakar.
6: Turan, terörsüz Türkiye sürecine zarar verebilecek yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerektiğini vurguladı.
5: Neti tahrik eden, üzen, endişelendiren ifadelerden kaçması lazım. Ne demek bu ülkenin bir bölgesine öyle tanımlama yapmak? Biz nasıl alttan alıp toparlamaya çalışıyorsak, onların da asgari nezaketle dillerini revize etmelerini bekleme hakkımız var. O ifadeyi reddediyoruz.
6: Turan, terörsüz Türkiye sürecinin heba edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
5: Bu ülkenin gençlerine Kürt Türk, Alevi Sünni, iyi bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye bırakmak için bir fırsat var. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirsin. Yoksa herkes buradan zararlı çıkar.
1: Mecliste iktidar ve muhalefet arasındaki yoklama krizi yeni bir iç tüzük çalışmasını gündeme getirmişti. AK Parti yoklama talebi başvurularını zorlaştırmayı amaçlıyordu. Ancak bu çalışma muhalefetle uzlaşma sağlanamayacağı ve tartışma yaşanacağı gerekçesiyle seçimden sonraya ertelendi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 80. birleşimini açıyorum. Elektronik sistemle yoklama yapacağız.
6: AK Partili vekillerin salonda olmadığını gören Cumhuriyet Halk Partisi yoklama istiyor. Yeterli sayıda milletvekili yoksa kanun teklifleri görüşülemeden meclis kapanıyor. AK Parti bu yoklama krizlerinin önüne geçmek için iç tüzük değişikliğini gündemine aldı. Ancak siyasi gündemin yoğun olması ve gergin ortam nedeniyle bunu şimdilik rafa kaldırdı.
7: Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.
6: Mevcut uygulamada yoklama talebi için 20 vekilin başvurusu yeterli oluyor. AK Parti bu sayıyı 30'a çıkarmayı planlıyor. Ayrıca yoklama talep eden 30 vekile de genel kurulu terk etmeme zorunluluğu getirilmesi gündemde.
7: Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından 14 Nisan 2026 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor.
6: Ancak siyasetteki sert dönem AK Parti'nin planlarını ertelemesine yol açtı. İç tüzük değişikliği seçim sonrasına bırakıldı. AK Parti seçim öncesi mecliste kavga görüntülerinin yaşanmasını istemiyor.
2: Sizlerin çalışması demek meclisin çalışması demektir. Gerek komisyon, gerekse genel kurul boyutuyla yüce meclisin yasama vazifesini tam ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamak iktidar partisi olarak bizim asli görevimizdir.
6: Meclisin toplanabilmesi için genel kurulda en az 200 milletvekilinin bulunması gerekiyor. Karar yeter sayısı içinde en az 151 vekil şartı var. Ancak vekillerin salonda bulunmaması nedeniyle bu rakamlar çoğu zaman tutturulamıyor. Oturum kapandığı için de yasaların çıkması gecikiyor.
2: Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Partili vekilleri devamsızlık yapmaması konusunda uyarmıştı.
2: Aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin.
1: Bu yıl 8.si düzenlenen Etnospor'da dünya kültürleri buluşacak. 24 farklı ülkenin katılacağı festivalde 1 milyonun üzerinde bir katılım bekleniyor. Dünya burada mottosuyla düzenlenecek festivalin lansmanında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan konuştu. Erdoğan Gazze'yi unutmadı.
8: Festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz. Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz.
6: Farklı ülkelerden yüzlerce sporcu katılacak. Gazze'de unutulmayacak. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek basın tanıtımında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuştu. Bütün çocukların mutlu olduğu bir tablo hayal ediyoruz dedi, Gazze mesajı verdi.
8: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler. O çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım, dua edelim.
6: Etnospor, Dünya Burada mottosuyla düzenlenecek 24 farklı ülkeden yüzlerce sporcu katılacak. Festivale 1 milyonun üzerinde katılım bekleniyor. Farklı ülkelerin geleneksel sporları, sanatları, evrensel tatları ve çocuk oyunları yapılacak.
8: 30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalar arası bir köprü kurarak çalışmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk başta olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak.
6: Hadi. Unutulmaya yüz tutmuş değerler de Etnospor'da olacak.
8: Festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz. 21-24 Mayıs tarihleri arasında Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri tüm vatandaşlarımızı, halkımızı, Türkiye'ye gelen misafirlerimizi, ziyaretçi turistlerimizi de ailece Atatürk Havalimanı'na Etnospor Kültür Festivali'ne davet ediyoruz.
1: Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu, topraklarının işgal edildiği Nekbe'nin 78. yıl dönümü, dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri vardı. On binlerce gösterici Gazze'deki soykırıma son verin çağrısı yaptı.
0: Büyük felaketin 78. yılında dünya ayaktaydı. Yüz binler İsrail'i kınadı. Gazze ve Filistin'e özgürlük çağrıları yapıldı. İsrail'in kurulmasının ardından 1948 yılında on binlerce Filistinlinin topraklarından sürüldüğü Nekbe gününün 78. yılında dünyanın birçok ülkesinde yürüyüşler düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Washington Square Park'ta bir araya gelen göstericiler sloganlar attı. Filistin bayrakları taşıyan grup Manhattan'ın Midtown bölgesine yürüdü. İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi toplandı. Nekbe eylemcilerinin yürüyüşü Kensington'da başlayıp Pall Mall'da son buldu. Göstericiler İsrail'in Filistin ve Gazze'deki soykırımlara son vermesi çağrısında bulundular. Fransa'nın başkenti Paris'te de farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Filistin destekçileri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan eylemciler metro durağı yakınlarına kadar yürüdü. Fransa'daki anmada Eyfel Kulesi'nin birinci katında büyük bir Filistin bayrağı açıldı. Bayrağı açan 6 kişi gözaltına alındı. Burası da Hollanda'nın başkenti Amsterdam. İsrail'in işlediği soykırımı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda toplandı. Göstericiler 78 yıldır Nekbe, soykırım yerinden edilme ve işgal, özgür Filistin yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler Filistinlilerin topraklarına dönüş mücadelelerini sembolize eden anahtarlar taşıdı. Göstericiler daha sonra Ben Givir'in fotoğrafını sembolik olarak bir idam sehpasına astı. Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişi Filistin bayrakları taşıdı. Filistin'e özgürlük, intifada direniş ve Siyonist İsrail sloganları atıldı. İsrail hükümetine verdiği destekle bilinen Alman hükümetinin polisleri göstericilere biber gazı kullanarak sert müdahalelerde bulundu. Gösterilerde en az 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti. Göstericiler Filistin bayraklarıyla birlikte Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun yazılı pankartlar taşıdı.
1: Efendim, Türk dünyasıyla ilişkiler kuvvetleniyor ve bu amaçla gençlere dönük önemli bir projeden bahsedeceğiz sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı hayata geçiriyor bu projeyi. İşte ayrıntılar.
9: Bizim öğretim programlarımızla, müfredatımızla uyumlu bir Türk dünyası tur rehberi oluşturmak arzusunda idik. Onu da hazırladık.
6: Türk dünyasının rehberi olacak yeni kitabın hazır olduğunu açıkladı. Kitap 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Akraba ve soydaş toplulukların anlatılacağı kitap rehber niteliği taşıyacak.
9: Eylül ayında çocuklarımıza ders kitaplarını masalara dağıtırken ailesiyle beraber, öğretmenleriyle beraber Türk dünyası turu yapmak isteyen öğrencilerimize bir kültür turu rehberi olması anlamında bunu da hayata geçiriyoruz.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. dönem genel kurulunda konuştu. Gündeminde Türkiye Marif Modeli vardı.
9: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile kültürel mirasımızı çocuklarımıza aktarırken onların çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve erdemle donanmış saygılı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.
6: Bakan Tekin, öğrencilere nitelikli eğitim vermek için çalıştıklarını vurguladı.
9: Her bir öğrencimizi eşit fırsatlar temelinde kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Ve 15 milyon kişiye borç yapılandırması geliyor. Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası sebebiyle borcu olanlara güzel bir haberimiz olacak. Meclisteki yasal düzenlemeler çok kritik. Teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi.
6: 15 milyon kişinin borcu yeniden yapılandırılacak. Tam 72 ay taksit imkanı sunulacak. Kamuya borcu olanlar rahat bir nefes alacak.
10: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
6: Meclis Genel Kurulu'nda mali düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
10: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
6: Meclise ulaşan Gelir İdaresi verilerine göre mükelleflerin %98.6'sının toplam borcu 1 milyon liranın altında. Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan kişi sayısı yaklaşık 15 milyon. Yasal takip aşamasındaki kişi sayısı ise 4.2 milyon düzeyinde. Bağkur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısı da yaklaşık 1.5 milyon. Borcu olan milyonlarca kişi borcunu daha uzun vadeye yayarak daha kolay ödeyebilecek. Ayrıca düzenleme ile Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar teşvik edilecek. 20 yıl vergi muafiyeti ve maaşlara vergi avantajı sağlanacak. Teklifin kalan maddeleri 20 Mayıs Çarşamba günü genel kurulda görüşülmeye devam edilecek.
1: Bir yandan da kredi kartı borçluları var efendim, bir çağrı geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den kredi kartı borçlarını yapılandırın çağrısı bu. Türkiye'de her iki kişiden birinin kredi kartı borcu olduğunu vurgulayan Palandöken, bu miktarın da 3 trilyon lirayı aştığını vurguladı.
11: Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 2 milyon kişi yasal takipte.
6: Kredi kartı borçlarının 3 trilyon liraya aştığını vurguladı. Bankalara yapılandırma çağrısında bulundu.
11: Mutlak ve mutlak bankalar, Bankalar Birliği devreye girip, hatta Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bir çözüm üretmek lazım.
6: Türkiye'de kredi kartı kullanımı oldukça yaygın. Birçok kişinin birden fazla kredi kartı var. Aktif olarak kullanılan kredi kartı sayısı 147 milyon. Ancak ayağını yorganına göre uzatmayınca borçlar birikiyor. Üzerine bir de faiz binince vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyor.
11: Ne yapılması lazım? Ve mutlak mutlak Bankalar Birliği bu kredi kartı temettü faizlerini tamam taban şeklinde durdurması lazım. Vadesi dolanlara biraz da süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartıyla olan münasebetlerin tekrar düzenlenmesi lazım.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı borcunun ekonomik ve toplumsal bir soruna dönüştüğünü söyledi. Bunun için borçların yapılandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca kredi kartı faizlerine taban ve tavan düzenlemesinin şart olduğunun altını çizdi.
11: Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Ekmek dağılsa, simit dağılsa kredi kartını. Esnaf kendi kredi kartının dolduğu için ürün alamıyor, Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizinin askerisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor.
1: Efendim bir yandan da piyasalarda hareketli zamanlar yaşıyoruz. Evet, bir yandan hem yurt içi hem yurt dışında piyasalarda hisse senedi piyasasında özellikle yükselişler, rekorlar dikkat çekiyordu. Ama şimdi bir satış havası hakim. Altın geçen haftayı gram bazında %4'ten fazla düşüşle kapattı. Dolara baktığımızda bir yükseliş var, euroda düşüş var. İşte piyasadaki son gelişmeler.
6: Orta Doğu'daki savaş ve gerilim piyasaları etkiliyor. Altın ve borsada düşüş görüldü, döviz yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sarı metal 8-15 Mayıs haftasında ons bazında 4530 dolar civarlarına geriledi. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %4,16 düşüşle 6630 liraya indi. Çeyrek altının satış fiyatı da aynı oranda azaldı, 11105 lirayı gördü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 44671 liraya düştü. 8-15 Mayıs haftasında dolarda yükseliş görüldü. Bu hafta ABD doları %0,39 artarak 45 lira 54 kuruş oldu. Euro'da ise düşüş görüldü. 53 lira 3 kuruşa indi. Borsa İstanbul'da düşüş görüldü. BIST 100 endeksi geçtiğimiz günlerde 15.000 puanın üzerine görerek rekor kırmıştı. 8-15 Mayıs haftasında ise 14.367 puanı gördü.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasası da hareketlendi. Bayrama yeni araçlarıyla girmek isteyenler oto ekspertizcilerin yolunu tuttu. Ancak yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın diyoruz. İşte püf noktaları.
12: İşlerin açılmasını biz de bekliyorduk ve açılmaya başladı. Ciddi bir hareketlenme ve telefonlarımız çalmaya başladı.
13: Eski bayramlara nazaran daha durgun ama bir bayram hareketi şu an için söz konusu.
14: Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala otomobil piyasası hareketlendi haliyle. Oto ekspertiz firmalarında da yoğunluk oluşmaya başladı.
13: Parayı basan gidiyor firmadan isim hakkını alıyor. Bir usta buluyor, getiriyor. İyi ya da kötü bir şekilde işlemler yapılıyor. Burada canı yanan kim oluyor? Arabayı alan ya da arabayı satan oluyor.
15: X bir firmaya gittik biz. Adam bizi kendisi götürdü. İstanbul'a gitmiştik. Dediğinden haricinden 5 parça boya çıktı. Bize bir parça boya dedi. Zaten arabanın toplamı 6 parça. Ekleme çıktı dediğinden haricinden. Ve bizim yol paramızı vermedi.
14: Bayram yolculuğuna yeni araçlarıyla çıkmak isteyen sürücüler satın alma öncesi araç kontrolü için oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Ancak yüzlerce hatta binlerce ekspertizci bulunuyor. Her birinde de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki ekspertizcinin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılıyor?
13: Kaportasına, airbaglerine garanti veren firmaların tercih edilmesi her zaman can güvenliği açısından önemlidir.
14: Farklı bir sonuçla karşılaşmamak için Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip bir ekspertizin tercih edilmesi gerekiyor.
16: Aracın ruhsatını istedim ve kaporasını gönderdim plakasıyla birlikte. Şu anda da ekspertiz yaptırıyoruz. Ekspertizden sonra güvenli ödeme şeklinde ticaretimizi gerçekleştireceğiz.
13: Ucuz etin yahnisi yenmez. Bu 2 daha 4. Şimdi 5 dakikada 10 dakikada bir arabanın eksperi yapılmaz. Yani ortalama bir arabanın giriş çıkış süresi zaten 45 dakikayla 1,5 saat arasında değişiyor.
14: Peki 2026 yılı için ortalama oto ekspertiz ücretleri ne kadar?
13: Yani bugün 5000 liradan başlayıp 50.000 TL'ye kadar ekspertiz yapan firmalar mevcut.
14: Bazen rakamlar fahiş ücretlere kadar dayanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ücretlerde alt ve üst sınırı getirmeye hazırlanıyor.
13: Belli bir havuz oluşturacaklar. Ekspertiz raporları toplanacak. 5 gün içerisinde bir alıcı aracında problem doğarsa kanuni olarak hakkına sahip olacak.
17: Şehir dışından bir yerden araç alıyorum. Yolda araç bozuluyor. Şahsı arıyorum. Kardeşim baksaydın diyor. Ama böyle bir kurumsal yerlerden araç aldığımızda sorun çıktığında getirip şahsa verebiliyorsunuz.
1: Evet, bayram yaklaşıyor, yaz mevsimi de yaklaşıyor efendim. Tabii yürüyüşler, sporlar, yavaş yavaş diyetler başladı. Fakat hatırlatalım, Türkiye ve dünyada obezite salgını büyüyor. Avrupa Obezite Günü'nde uzmanlar uyardı. Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında biz de varız. Ülkemizde obezite sıklığı %30'a dayandı. Yani neredeyse her 3 kişiden biri bu kronik hastalıkla mücadele içinde.
18: Genelde hamburger yiyorum, pizza yiyorum. Ya dizi izlerken yerim ya da hani YouTube'dan bir şeyler izlerken yiyorum genelde.
19: Birkaç tane paket içeri de yiyor olabilirim. Yemek yemeyi severiz yani.
6: Porsiyonlar küçük ama tehlike ölümcül. Türkiye obezitede alarm veriyor. Her 3 kişiden biri bu gizli düşmanla savaşıyor. Obezite sadece bir kilo problemi değil, ölümcül hastalıklara zemin hazırlayan kronik bir süreç. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Mehdi Deniz tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi.
20: Tip 2 diyabet %90 obeziteyle ilişkili. Yine hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apne sendromu gibi metabolik hastalıklara neden oluyor. Yine çeşitli kanserlerle ilişkili obezite ve yağlı karaciğer hastalığıyla da ilişkilidir aynı zamanda obezite.
6: Peki bizi bu noktaya ne getirdi?
21: Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik olabilir.
6: Uzmanlara göre suçlu belli.
20: Fast food dediğimiz ya da şekerli gıdalar zaten hacmi az, kalorisi yüksek gıdalar. O yüzden bilinçli tüketimi öğrenmemiz gerekiyor.
6: Çözümse diyetlerde değil, sürdürülebilir yaşam tarzında saklı. Uzmanlar uyarıyor, eğer harekete geçmezsek gelecekte obeziteye bağlı kronik hastalıklar sağlık sistemini tamamen kilitleyebilir.
22: Çok oturmaktan, çok yemek yemekten, spora teşvik olmamasından daha sağlıklı beslenmek gerekiyor mesela.
1: Bu haber dönerken biz bir yandan böyle lahmacun nerede yenir filan onları konuşuyoruz ya, çok fena. Yaz geliyor dedik, kışlık kıyafetler rafa kalktı, yazlık alışverişleri yapılıyor. Peki yazlık kıyafet alışverişi pazardan mı, mağazadan mı yapılıyor? Siz nereyi tercih ediyorsunuz? Şimdi haberimize bakalım.
23: Bayanlar her şey 200 her şey.
24: Hele be lazım bunlar abla.
25: Çeşit çeşit var burada.
26: Yaz da geldi. Evet. Daha hafif, daha efil efil şeyler arıyoruz.
25: Yaz geliyor, mağazalara da, pazarlara da yeni ürünler geldi. Peki tercih mağaza mı olacak, pazar mı?
26: Pazar. Mağazalardan evet. Almaktansa pazar daha iyi. Evet. Pazardakiler daha uygun.
25: Mağazalarında indirimleri oluyor ya.
26: Takip ediyoruz ama.
25: Pazarda daha çok çeşit var. Hem değiştirme imkanı da var. Evet. Her istediğini bulabiliyorsun. Evet. Eşofman da var.
26: Evet.
25: Efendim deneyemeyeceksiniz, kabin yok.
26: Yok, biz şimdi götürüyoruz, olmasa değiştiriyoruz.
25: Değiştirme imkanı da sunuyor çoğu. Bedenini bilen insan direkt aldığı için sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani deneme kabini yok ama değiştirme var.
26: Evet. Bedenimi biliyorum, anlıyorum.
23: Bugün her şey 200 lira.
25: Çantadan, pantolona, cüzdana, saate, takıya. Çeşit bol, çeşitlilik çok olunca pazarda tercih edilebilirlik artıyor. Ama tek sebep bu değil.
26: Buralar daha uygun.
25: Eteği alıyorum 200 TL. Normal bir mağazada bile 1000 liradan aşağı etek yok artık.
26: Şile'den geldim.
25: Şile'den pazar için mi?
26: Evet, Şile'den pazar gerçekten için geldim.
25: Çok uygun.
26: Ben Edirne Uzunköprü'den geldim.
23: Terliksiz kalmasın kimse.
25: Ayakkabımı bakıyorsun.
26: Evet, ablama ayakkabı bakıyorum.
27: 700 TL.
25: Uygun mu?
26: Bana uygun. Ayağımda orijinali var. Çok benziyor.
27: Bizde de taksit var canım. Niye gerçekten taksit yokmuş? Mi? Tabii canım, kredi kartına taksit var.
25: Yani buna taksit pazara indi. Kredi kartı bile geçiyor.
23: Bedava halk kazansın. Almaya kalmasın.
25: Gömlekler 500 lira, cüzdanlar 100 lira. Ayakkabı 700 lira. Pantolonlarsa 300 liradan başlıyor, 400'e kadar çıkabiliyor ama etekler 200 ile 300 TL arasında. Peki pazardan en çok neler alındı?
26: Ayakkabı aldım, tişört aldım. Günlük kıyafetler tercihimiz. Şortlar, yaz geldi, yazlık ayakkabılar. Çantasız olmaz diyoruz.
25: Gözlük alıyoruz. Güzeldir, evet. Ucuzdur, uygundur.
26: Yine gelir yani.
25: Bu yıl pazarda.
26: Keten.
25: Pazarın yaz modası öncelikle keten.
28: Şort, etek, krem beyaz. Hızlı olur.
29: Puantiyeli dantel detaylarımız.
26: Okula gidiyoruz. Okul için, evet. Kombin için yani güzel şeyler alıyoruz.
25: Kombinler pazardan.
26: Seviyorum.
25: Seviyorsunuz.
26: Evet.
25: Uygunluk falan değil.
26: Yok, seviyorum. Ben pazara çok seviyorum. İşime gidiyorum.
1: Ve son günlerde meteorolojik olaylar da gündemimizde. Aniden sağanak bastırıyor. Dolu ve taşkınlar Doğu Anadolu bölgesiyle Karadeniz bölgesinde yıkımlara sebep oldu. 5 ilimizde etkili olan afet geride büyük bir hasar bıraktı. Evler su altında kaldı, köprüler yıkıldı. İşte o görüntüler.
6: (Gülüyor) Gökten dolu, yerden sel vurdu. Evleri su bastı, köprüler, yollar yıkıldı. Binlerce dönüm ekili arazi ve çiftçinin umudu sulara gömüldü. Afetin en ağır vurduğu yerlerden biri Iğdır. Karakuyu'da 2 saat boyunca yağmur yağdı. Dereler taştı. Ev ve araziler sular altında kaldı. Köprüler ve kanallar yerle bir oldu. 16 araç ve 46 personelle tahliye çalışması başladı. Çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken arı kovanları da yok oldu.
0: Çiftçiler, tavuklarımız, hepsi yani kimsemiz yok. Ev çatlamış, ev sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu an.
6: Yeşilırmak taştı, Amasya sular altında kaldı. Çamur basan 10 bölgede sebze üssü olan 4500 dönüm arazi ve seralar göle döndü. Çiftçiler emeklerini ve traktörlerini çaresizce izledi.
2: Bu olay başımıza bir 99 yılında gelmişti. 1999'da, ondan sonra tekrar ikinci oldu. Yalnız bu ondan fazla.
6: Siirt'te esnafı sel vurdu, Bitlis'i dolu yıktı. Baykan'da dükkanları ve seraları su bastı. Vatandaş çaresizce tahliye çalışması yaptı. Tatvan'da ise Bilye büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti. Erzincan'da feci kaza. Alarm sürüyor. Kaygan yolda takla atan araçtan sürücü ucuz kurtuldu. Meteoroloji sağanak ve dolu için hayati uyarıyı yineledi.
1: Efendim 5 ilimize de çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Malca'nın yongası yani kolay değil ama eminim ben orada yaralar sarılacaktır. Önemli olan tedbirleri almamız. Evet hızlıca efendim bugünün hava durumuna da bakalım birlikte. Bugün pazar, evet plan programlar yapıldıysa evet hava durumunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da güzel güneşli bir hava vardı ama gök gürültülü sağanak yağışlı bir uyarı da var. Her an dönebiliyor biliyorsunuz. Ankara'ya geldiğimizde yine İzmir'de de gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava var meteorolojiye göre. Antalya bile parçalı bulutlu görünüyor bugün. Sıcaklık 25 dereceye yükselebilir. Bursa'da da gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava görüyoruz. Trabzon baktığımızda Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava var. Diyarbakır'da da sıcaklık 26 dereceye kadar çıkabilir ve orada da hava parçalı bulutlu görünüyor efendim. Havalar böyle. Peki bir yandan da Dünya Kupası havasında bakalım neler var. Evet artık az bir zaman kaldı. Haziran'da artık milli takımımızın maçları başlıyor ve heyecan da başladı. Milli marşlar gelmeye başladı. Yani şarkılar diyelim aslında. Şimdi Tarkan'ın şarkısı Bir Oluruz yolunda gerçekten çok güzeldi. Ama şimdi yıllar sonra tabii Dünya Kupası'na katıldığımız için sanatçılarımız da güzel etkiler, güzel katkılar yapmak istiyor. Sinan Akçıl ve Semih Cenk başta olmak üzere birçok sanatçıdan milli takım için marşlar gelmeye başladı. Bakalım sizin favoriniz hangisi? Bir kliple araya gidiyoruz. Birazdan tekrar buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: 12 Arim. Ben
1: arabanın içinde mi oldu?
0: İçinde oldu. İçinde oldu.
1: Mevki olarak neresiydi?
2: Cinayetle bağlantılı iki şüpheli daha yakalandı. İşlemleri biten biri kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. İranlı kadının cenazesi pazartesi günü ailesine teslim edilecek. Dördüncü kattan aşağı düştü. 29 yaşındaki genç doktordan acı haber geldi. Peki kendi mi düştü, biri mi itti? Şimdi cevap bekleyen soru bu. Olay İstanbul Kağıthane'de Perşembe günü meydana geldi. 29 yaşındaki nöroloji doktoru Halime Özge avukat sevgilisinin evindeydi. Sabah 7'de terastan düştü. Ağır yaralanan genç doktor ambulansla hastaneye kaldırıldı, entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgilisi Özgür Y ile evde bulunan iki kardeşi gözaltına alındı. Özgür Y ifadesinde herhangi bir tartışma yaşamadıklarını, sevgilisini tutmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi. Üç kardeş ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Nöroloji doktoru Halime Özge'nin daha önce de intihara teşebbüs ettiği, bu nedenle vücudunda %71 oranında bedensel engeli bulunduğu öğrenildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola yeniden ortaya çıktı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ituri eyaletinde salgın vakalarının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre şu ana kadar 246 kişide Ebola şüphesi tespit edildi. 65 kişi ise hayatını kaybetti. Kinshasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü tarafından incelenen örneklerin bir kısmında Ebola virüsü doğrulandı. Virüsün genetik analizi ise devam ediyor. Salgın ülke tarihinde 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola dalgası olarak kayıtlara geçti. Ebola en son 2018'de bölgede büyük bir salgına dönüşmüş, yaklaşık 2 yıl süren süreçte binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeden gelen yeni veriler Afrika'da sağlık alarmını yeniden en üst seviyeye çıkarırken gözler salgının yayılma hızına çevrildi. Tayland'ın başkenti Bangkok korkunç bir kazaya sahne oldu. Raylardan geçmeye çalışan toplu taşıma otobüsüne tren çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Yangın kısa sürede çevredeki araçlara ve motosikletlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken diğer yandan yaralıları enkazdan çıkardı. Yetkililer kazada en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken kazanın nedeni araştırılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin ziyareti sırasında giydiği gri eşofmanla gündem oldu. Kıyafet Venezuela'nın devrik lideri Maduro'ya benzetilince tartışma büyüdü. Beyaz Saray'da yapılan esprili paylaşım tartışmayı daha da alevlendirdi. Rubio'ya yöneltilen Maduro göndermesi mi sorusuna ise net bir yanıt geldi. Rubio iddiaları reddetti. Beni o kopyaladı, ben daha önce aldım dedi. Rubio, kıyafeti bilinçli bir mesaj için seçmediğini vurguladı. Sadece rahattı. Fotoğrafın çekildiğini bile fark etmedim ifadelerini kullandı. Tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çin'e giderken Rubio'nun uçaktan yaptığı eşofmanlı paylaşım Pekin yönetimine bir mesaj olarak algılanmış ve sosyal medyada büyük tartışmalara neden olmuştu.

Erik Dalı'nın o hareketli ezgilerine kayıtsız kalmadı. Kendini piste attı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde'nin oyun havası büyük beğeni topladı. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Belçika elçisi bir Burdur türküsü olan ancak Ankaralı sanatçıların kendine has yorumuyla yeni bir formata bürünen Erik Dalı parçasına eşlik etti. Geçtiğimiz yılda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont milli gün resepsiyonunda Erik Dalı oynamıştı. Belçikalı elçi Hendrik van de Velde görüntüleri büyük ilgi gördü. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından o görüntüleri alıntılayarak esprili bir çağrıda bulundu. Paylaşımda önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi van de Velde'yi Büyükelçimiz Isabelle Dumont'la karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Fransız elçi Dumont da şanslı hesabından ben hazırım mesajı paylaştı. Şimdi gözler 14 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliği'nde yapılacak olan Erik Dalı düellosuna çevrildi. Hangi elçinin daha iyi oynadığı sahne performanslarının ardından ortaya çıkacak.

0: videoların elimizde dediler, para istediler. Kenan Doğulu soluğu savcılıkta aldı.
1: Aşkım bana neler ettin, bir ömrü bana zehir ettin.
0: Sanatçı Kenan Doğulu telefonunu eline aldı. Gelen mesajla korkuyu yaşadı. Sanatçıya bilinmeyen bir numaradan atılan o mesajda otelde videom ve arabada neler söylediğine ilgili kanıtlarımız var yazıyordu.
1: Asla yerine koyamıyorum kimseyi.
0: Ünlü sanatçıdan para da talep edildi. Tam 300 bin dolar, yani yaklaşık 14 milyon lira. Parayı sana söylediğimiz hesaba gönder yazıldı. Tehdidin ardı arkası kesilmedi. Mesajda parayı vermezsen savaşmak zorunda kalacağız da yazıldı. Sanatçı mesajı okudu, can güvenliğim yok dedi. Savcılığa koştu. Adliyenin yolunu tuttu, şikayetçi oldu.
1: Ellerim hep seni arıyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Hattın yabancı menşeli olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliği bu yüzden tespit edilemedi. Dosyaya takipsizlik verildi.

Yeniden günaydın. 17 Mayıs Pazar günü gün başlıyor da tekrar sizlerle birlikteyiz. Manşetlerden önce bu Dünya Kupası marşlarını konuşuyoruz. Bir yandan da 2010'da Vaka Vaka ile Dünya Kupası'na damga vuran Shakira 16 yıl sonra şimdi Dünya Kupası için Dai Dai ile geri döndü. Nijeryalı yıldız Burna Boy ile hazırlanan yeni şarkı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan marşlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Dünya Kupası ruhu yeniden sahada ve o ruhun sesi yine değişmedi. Soldier, 2010'da Waka Waka ile tüm dünyayı ayağa kaldıran Shakira tam 16 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri döndü. Bu kez yanında Nijeryalı yıldız Burna Boy var. Yeni şarkının adı ise Die Die. ...2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan şarkı sosyal medyada büyük ses getirdi. Ritmi, enerjisi ve güçlü nakaratıyla Dai Dai şimdiden turnuvanın marşı olmaya aday gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon öncesi geri sayım sürerken... ...Shakira da heyecanı zirveye taşıdı.

0: Dünya yıldızı Brezilya'nın efsane stadı Maracana Stadyumu'nda çektiği tanıtım videosunda dansçılarıyla birlikte şarkıdan kısa bir bölüm paylaştı. Sosyal medya paylaşımına ise tek bir cümle yazdı: "Hazırız." "2010'da Waka Waka nasıl milyonların hafızasına kazındıysa Dai Dai de şimdiden 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sembollerinden biri olmaya hazırlanıyor."
1: Evet, Dünya Kupası heyecanı da böylece marşlarla şimdiden başladı gibi görünüyor. Evet, şimdi gazete manşetleri diyoruz. 17 Mayıs'a bakalım ilk sayfalarda neler var. Türkiye Gazetesi yine futbola baktığımızda Galatasaraylı Sané Türkiye'nin Bayern'i Galatasaray demiş. Galatasaray'a şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Leroy Sané'den Galatasaray'la ilgili böyle bir yorum geldi. Erdoğan'dan tam üyelik mesajı diyoruz, manşetteyiz. Avrupa Birliği tarihi bir yol ayrımında Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin neler söyledi? AB tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik tarihi bir karar vermek durumundadır dedi. Ve Avrupa yol ayrımına gelmiştir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve dikkat çeken bir başka açıklaması da AK Parti'ye CHP'den yeni katılımlar olabileceği yönünde. Bu arada AK Parti gençlik kolları bir gençlik şöleninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin ve huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek dedi. 19 Mayıs öncesi dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları. Efendim, şiddetten haz alan çocuklar var. Bir yandan da gençlik profiline baktığımızda böyle üzücü haberleri de sizlerle paylaşıyoruz tabii. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonuna tecrübelerini aktaran uzmanların ifadeleri dehşete düşürdü. Saldırıları görsel medya aracılığıyla görüp aynı şekilde taklit eden çocuklar var. Şiddetten haz alan çocuklar var. 10 yaşındaki çocuk okulumuzda saldırı olsa da heyecan yaşasak diyebiliyor maalesef. İşte bu çarpıcı ama gerçek ifadelerde meclis tarafından araştırılıyor. Casus şebekesine MİT'ten ağır darbe geldi. CHP'de butlan beklentisi arttı. Diğer bazı başlıklar. Milliyet gazetesine geliyoruz. Üst başlıklar: patates el yakıyor. Dikkat çeken bir başlık böyle. İran savaşı endişesiyle gözler yeniden patatese döndü. 100 kilogram patatesin referans fiyatı Avrupa'da şu anda ciddi bir arz fazlası bulunmasına rağmen İran savaşı sebebiyle oluşan belirsizlik ortamının etkisiyle 2.11 eurodan 18.50 euroya çıktı. Dünyanın her yerinde gıda fiyatlarında böyle alarm durumu söz konusu. Süreçte en kritik kavşak, evet, özel haber bu. Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberi: terörsüz Türkiye'de güvenlik birimlerinden 10 gün içerisinde beklenen rapor gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Türkiye terörsüz Türkiye mesajı şöyle: istemeyeni sevindirmeyiz, biz kararlıyız, mutlaka ulaşacağız. Evet, masada yeni harekat var. Amerikan Başkanı Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile bir araya geldi. İran konusunda herhangi bir iler

İstanbul Başkonsolosluğu'na saldıran teröristlerle girdiği çatışmayla dikkati çeken polisin ifadesine ulaşıldı. Kahraman polis o anı anlattı, o günü anlattı. 7 Nisan'da meydana gelmişti bu olay. Saldırıda teröristler otomatik tüfeklerle polisleri yaylım ateşine tuttu. Buna rağmen kahramanca polisimiz hayatını riske atıp polisleri, pardon Allah korusun, teröristleri etkisiz hale getirdi. Çok kritik anlar bunlar ve kahramanlık da işte bu anlarda yatıyor gerçekten. Minnettarız görev yapan her bir kamu görevlimize, polislerimize, askerlerimize kolaylıklar diliyoruz. Onların sayesinde de dilerim huzurlu, güzel bir bayram yaşarız. Sabah gazetesine geldiğimizde de AK Parti'nin gençlik şöleni programı ile ilgili görüntüler dikkat çekiyor. Erdoğan da AK Parti'nin bu programında on binlerce gence seslendi. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye 100 yılını sizlerle inşa ediyoruz. Efendim, kurbanlıklarda, kurbanlık pazarları da hareketlenmişken şöyle bir hatırlatma var. Uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Küpe numarasından kurbanlığı sorgulayın. Seçilecek kurbanlık hareketli ve bakışları canlı olmalı. Hayvanların sağlığını tarım cebinde uygulamasına, küpe numaralarını girerek sorgulayın. Geçirdikleri bütün hastalıkları ve vurulan aşıları görebilirsiniz. Uzmanların uyarılarını da bu şekilde paylaştıktan sonra akşam gazetesindeyiz. Türkiye AB için tarihi fırsattır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gençler başımızın tacı diyor. Manşette görüyoruz. Uluslararası casusluğa MİT darbesi geldi. İki farklı yabancı servise çalıştıkları belirlenen casusluk konusunda 4 ilde operasyon düzenlendi. Ve MİT destekli operasyonda 7 kişi yakalandı. Bu önemli operasyona ilişkin detaylar ilk sayfalarda. Efsun'cum, biraz yukarı gelirsek otobüs biletine iade şartı haberini paylaştık ama hatırlatayım tekrar. Şehirler arası otobüslerde hareket saatinize 12 saat varsa, eğer son anda bir plan değişikliğinizde söz konusuysa tam ücret iadesi yapılacak. Artık bu zorunlu hale getirildi. Maaş ve ikramiyeler de bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Hatırlatalım, bayram ikramiyeleri 4000 lira olarak hesaplara yatacak. Fanatik gazetesine geldiğimizde Cimbom'a güzel bir haber, Cimbomlulara güzel bir haber. Icardi kalıyor. Cimbom'da uzun süredir gündemde olan Icardi'de mutlu son. Dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle bir araya gelen yönetim 1+1'lik anlaşmaya vardı. Bu arada düşme hattı alev alev deniyor. Bugün yine şampiyon belli oldu ama Süper Lig'de hafta bitmedi. Antalyaspor Kocaeli, Fenerbahçe Eyüpspor, Kasımpaşa Galatasaray ve Trabzonspor Gençler Birliği bütün bu karşılaşmalarda saat 20'de başlayacak, hatırlatalım. Dünya gazetesindeyiz. Şimdi de ekonomi tabii ki çok önemli. Hemen gazetelere geçelim. Bütçenin dengesi Nisan'da bozuldu diyor Dünya. Ocak, Şubat ve Mart aylarında bütçe gelirleri giderlerden hızlı artarken Nisan'da durum tersine döndü. Bütçe gelirlerindeki artış %23.9'da kalırken giderler %34.7 arttı. ÖTV gelirlerinde de %11'in üzerinde bir düşüş var. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde ihracatta rekabetçiliğimizi kaybetmemeliyiz. Bu çok önemli. Yani bazı sektörler alarm veriyor biliyorsunuz. Ve İTO Başkanı Şekip Avdagiç de küresel ekonomide sert rüzgarlar estiğini söyleyerek Türkiye'nin önünde de böyle bir dönemde fırsatlar olduğunu belirtiyor. Enerjinin 1/3'ü nükleerden gelecek. Enerji fiyatlarının en önemli zamanlarından biriyiz. Bunu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söyledi. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşadığımız en önemli enerji krizini yaşıyoruz dedi. Türkiye arz güvenliği ve enerji bağımsızlığı hedefiyle nükleer hamlesini büyütüyor. Akkuyu'nun ardından hangi projeler gündemde? Ayrıntılar İstanbul Ticaret Gazetesi'nde diyoruz. Ve şimdi saat başına doğru yavaş yavaş ilerleyelim. İşte gündemde öne çıkanlar.

0: Ve yeni saatte Türk-Amerikan toplumunun her yıl düzenlediği Türk Günü yürüyüşünden, binlerce kişinin yürüyüşünden görüntüler getireceğiz. Manhattan sokakları kırmızı beyaza büründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yürüyüşe videolu mesaj gönderdiler.
1: Manhattan sokakları kırmızıya büründü, mehter takımı büyük ilgi gördü. 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı izletildi.
2: Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir.
1: Türk-Amerikan toplumunun her yıl düzenlediği geleneksel yürüyüş bu yılda binlerce kişiyi bir araya getirdi. 43. Türk Günü yürüyüşünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar marşlar ve sloganlar eşliğinde Madison Caddesi boyunca ilerledi.
2: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüyüş vesilesiyle gönderdiği mesajda yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi.
2: Sizlerden beklentimiz bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir.
1: Programda ayrıca İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ABD'de yaşayan Türk toplumuna yönelik videolu mesajı gösterildi.
3: Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir.
1: Yürüyüşe Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da katıldı. Onlarca derneğin yer aldığı etkinlikte mehteran takımı yoğun ilgi gördü. Anadolu Ateşi'nin danslarıyla eşlik ettiği gösteride sanatçı Aile Çelik sahne aldı.
0: Evet, Türk Günü yürüyüşü böyle gerçekleşti Manhattan sokaklarında. Bir yandan da efendim hafta içinde Pekin zirvesi konuşuldu. Amerikan Başkanı Trump Çin ziyareti dönüşünde Tayvan hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ziyareti sonrası ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarla yine gündemin ilk sırasına oturdu. ABD Başkanı bu kez basına yaptığı açıklamada Tayvan'ı hedef aldı. Hatta Trump, Tayvan'ın ABD'nin çip teknolojisini ele geçirdiğini öne sürerek bir yanıyla onları hırsızlıkla suçladı. Trump açıklamasında Çin'in büyüklüğüne dikkat çekerek Tayvan için çok küçük bir ada ifadesini kullandı. Donald Trump, Çin çok büyük, çok güçlü bir ülke, Tayvan'sa çok küçük bir ada dedi. Getting a lot of soybeans for our farmers. Tayvan'ın Çin'e yalnızca 59 mil uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Trump, ABD'nin ise bölgeye binlerce mil mesafede bulunduğunu söyledi. Donald Trump, bizse 9500 mil uzaktayız, bu biraz zor bir durum ifadelerini kullandı. Beautiful Boeing planes, 200, that's a lot. Trump'ın Tayvan için kullandığı ifadeler bununla da sınırlı kalmadı. Bir soruya verdiği cevapta Tayvan'ı kastederek artık buraya yer diyelim çünkü kimsenin nasıl tanımlayacağını bilmediği bir yer dedi. ABD Başkanı Washington'ın bölgedeki olası bir çatışmanın dışında kalması gerektiğini savundu. 9500 mil ötede savaş istemediğini, sakinleşmelerinin iyi olacağını belirtti. Trump'ın açıklamalarına Tayvan tarafının vereceği cevap merak edilirken kulislerde Beyaz Saray yönetimi Tayvan'ı gözden çıkardı yorumları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ABD ile Çin arasında Tayvan merkezi gerilimin yeniden tırmanabileceği belirtiliyor.
0: Peki. Peki bu tarihi ziyarette geride neler kaldı? Zirvede kazanan kim oldu? Önemli mesajlar geldi. Bakışlardan beden diline kadar hepsini konuşacağız. Tabii semboller de çok konuşuyor bu zirvelerde ve bu konuyu da değerlendirecek konuğumuz şu an bizimle birlikte stratejist yazar Murat Akan'a gün başlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Günaydın Murat Bey.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydınlar.
0: Çok teşekkürler Murat Bey. Evet, şimdi zirve geride kaldı ama yansımaları devam ediyor tabii. Zirvede siz manşeti nasıl atıyorsunuz, bu zirvenin manşetini ve kazanan kim oldu?
5: Şimdi uzun süreden beri biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir rekabet var. Yani özellikle yeni küresel düzenin kurulması konusunda bir yarış var, bir mücadele var. Esasında hegemonya savaşları bunlar. Şimdi her ne kadar ABD ve Çin düşman iki devlet olarak gözükse de işte gördüğünüz gibi bir araya gelip dünya meselelerini konuşabiliyorlar. Benim her zaman söylediğim bir tezim var. Büyük devletler birbirleriyle savaşmazlar. Yani dünyaya böyle düşmanmış gibi görüntü verirler ama sonra bir araya gelip dünyayı paylaşırlar. Örnek vereyim. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta'da yapılan toplantı. O dönemin Sovyetler Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bir araya geldi ve dünyayı paylaştılar. Ve yine hatırlatayım, Soğuk Savaş dönemi, yani Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan yaklaşık 50-55 yıllık Soğuk Savaş dönemi. Ne oldu? Efendim uzay savaşlarıydı, efendim bilmem yıldız savaşlarıydı. Yani iki devletin savaşacağına dair çok ciddi izlenimler verildi. Peki savaştılar mı? Savaşmadılar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Aslında Varşova Paktı, NATO Paktı üzerinden bu her iki devlet, yani o dönemin Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri üçüncü ülkelere silah sattı. Yani silah sanayi cebini doldurdu ama savaştılar mı? Savaşmadılar. Şimdi aynı şeyi Çin, ABD için de söylüyorum. Bakın bir ekonomik savaş var. Gerçekten de Çin'in son yıllarda teknolojik ve özellikle ekonomik alanlarda atmış olduğu çok önemli adımlar var. Ve Amerika Birleşik Devletleri artık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizamın çöktüğünün farkında. Bu düzen işlemiyor. Düzen çöktü. İlke, kanun, tüzük falan kalmadı. Peki ne olacak? Yeni bir sistem kurulacak. Yeni bir küresel düzen kurulacak. Ama önemli olan bu küresel düzeni kimin kuracağı. İşte şu anda verilen mücadele bu. Bakarsanız Orta Doğu'da, yani özelinde İran-İsrail-ABD savaşı, diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşı, bunların her birisi esasında yeni küresel düzeni kurma çalışmaları. Ve maalesef bu düzenin küresel düzenin kurma çalışmaları da Orta Doğu'dan başladı. Şimdi Orta Doğu'ya baktığınız zaman evet İsrail-ABD İran savaşı ve İsrail'in güvenliği ön planda. Ama elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin başka hesapları da var. O hesaplardan birisi ne? Çin'i Orta Doğu'dan uzak tutmak, Çin'in İran'dan almış olduğu petrolü kesmek, enerji yataklarına, enerji rezervlerine Amerika Birleşik Devletleri'nin çökme hedefi. Şimdi dolayısıyla Çin bundan rahatsız. Yani Çin'in ciddi anlamda sanayisinin gelişmesi, teknolojik çalışmalar için enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu enerjinin %90'lık petrolünün mesela İran'dan karşılıyor. Şimdi rahatsız olduğunu fark etti Amerika Birleşik Devletleri Çin'in. Dolayısıyla Donald Trump gitti Xi Jinping'le görüştü. Şimdi neyi görüştüler?
0: Evet, yani burada şeye baktığımızda yani önümüzdeki plan programa baktığımızda şu var. Hürmüz'den dolayı gitti oraya. İran'la ilgili yanına çekmek için işte silah Boeing satacak. Bir yandan da petrol ihraç edecek. Gerçekten bu muydu bu ziyaretin amacı?
5: Aslında bu değildi. Yani o konuşmalara, masaya baktığınız zaman tabiri caizse İran orada sadece bir mezeydi. Daha önemli sorunları var iki devletin kendi arasında. Mesela Tayvan sorunu. Şimdi biliyorsunuz Tayvan Çin'in bir kara parçası olarak, bir parçası olarak lanse ediliyor Çin tarafından. Bu bizim bir parçamız. Eninde sonunda bura bizim olacak. Ya savaşla ya savaşsız. Şimdi uzun süreden beri de hazırlık yapıyor. Çevresini kuşatmış durumda Tayvan'ın ve burada ciddi anlamda tatbikatlar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Tayvan'ın işte efendim orada özel bir yapı, bağımsız bir yapı olarak durmasını istiyor ve oraya askeri yardımlar yapıyor. Şimdi iki devlet bunun üzerinden İran pazarlığı yapmış olabilir. Yani tabiri caizse Çin, kardeşim buraya karışma ve buradan uzak dur. Ben de işte İran konusunda biraz geriye çekileyim. Şimdi burada baktığınız zaman açık söylüyorum, hem Rusya hem de Çin, İran'ın ABD tarafından hırpalanması, İsrail tarafından vurulması konusunda çok ciddi açıklama yapmıyorlar. Seda Hanım, şimdi doğru konuşmak lazım. Yani gerçekten bir tavır alsalar Amerika ve İsrail bu kadar böyle hoyratça saldırı yapamazlar.
0: Tabii, tabii.
5: Çünkü onların da kendilerine göre pazarlık yapacakları alanlar var. Rusya ne yapıyor? Bir Ukrayna ile savaş içerisinde Ukrayna'ya dönük son günlerde özellikle ciddi saldırılar yapıyor. Putin'in deyimiyle finale doğru yaklaştılar. O yüzden dikkat ederseniz Donald Trump'la Putin arasında da Alaska görüşmeleri yapılmıştı. Hatırlayın, Alaska'da ne oldu? O zaman da söyledim. Bu devletler birbirleriyle savaşmazlar çünkü her üç devletin de yani Çin'in, Amerika'nın ve Rusya'nın elinde çok ciddi nükleer silahlar var. Karşılıklı yok oluş doktrinin çerçevesinde ki McNamara 1960'lı yıllarda ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ortaya attı. Ve dolayısıyla bu üç devlet birbiriyle savaşırsa çok ciddi bir felaket olur. Dünya yok oluş noktasına gider ve bu devletler birbirini yok eder. O yüzden bunlar savaşmazlar.
0: Peki ne yaparlar? Bunlar bir paylaşım planı üzerinde konuşuyorlar. Satranç hamleleri yapıyorlar. Bir yandan
5: tabii yani
0: Putin de gidecek. Az önce Putin dediniz ama Putin de gidiyor Pekin'e. Bir de böyle bir durum var.
5: Da çok önemli. Şimdi işte ondan bahsediyorum. Yani dikkat ederseniz diplomasi trafiği sıkılaştı. Yani Çin, bunu kabul etmek lazım. Çin önemli bir merkez haline geldi. Niye? Çünkü dijitalleşmede, çünkü uzay teknolojisinde, çünkü ekonomik alanlarda çok ciddi atılımlar yapıyor. Ve kıymetli toprak minerallerinin %90'ına sahip. Bu çok önemli bir şey. Amerika diyor ki senin petrole ihtiyacın varsa ben Venezuela'dan ve İran'dan almış olduğum, çalmış olduğum, üzerine çökmüş olduğum bu bölgelerden sana zaten petrol veririm. Endişe etmene gerek yok ama sen de bana kıymetli toprak minerallerinden ver. Böyle bir anlaşma yapalım. Ayrıca ekonomik sınırlarımızı belirleyelim. Hatırlayın Donald Trump %120'ye varan Çin'e gümrük uygulamaları yaptı değil mi? Yani bu bir ekonomik savaş. Aslında konvansiyonel savaş olmayacak diyorum. Bunun yerine ekonomik savaş var. Çünkü dünyayı paylaşıyorlar. O paylaşım yapılırken de kimin ne kadar alacağı, kimin ne kadar kazanılacağı elbette oturup masada görüşülmesi lazım. Şimdi Donald Trump'tan sonra Putin'in gitmesi de benim söylediğim ve üzerinde durduğum tezi güçlendiriyor. Doğru. Yani yeni bir küresel düzen kuruluyor. Bu küresel düzen kurulurken bölgesel, küresel şeyler, çatırdamalar oluyor. Buradaki çatışmalar oluyor. İşte bu düzenin kurulmasında büyük savaş olmaması için bu üç devlet şu anda birbirleriyle anlaşmak üzere. Putin gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü Xi Jinping'in Putin'e yapacağı yardıma ihtiyacı var. Kuzey Kore'de hakeza. O da Rusya'ya yardım yapıyor. Yani demem o ki esasında burada büyük devletler çıkarları paylaşıyor. Buradaki rantları paylaşıyor. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Türkiye ne yapıyor mesela? Türkiye de kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için çok ciddi çaba sarf ediyor. Yani bir taraftan Rusya Çin'le görüşüyor, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile görüşüyor. NATO zirvesi mesela Türkiye'de yapılacak 7-8 Temmuz'da çok önemli. O yüzden dikkat ederseniz son günlerde, son yıllarda inanılmaz bir diplomatik faaliyetler var. Yani hep söylüyorum Seda Hanım, şimdi bir küresel düzen kurulacak elinde sonunda. Çünkü eskisi işlemiyor. Bu işlemeyen düzenin yerine bir düzenin kurulabilmesi için kaos planı ortaya atılması lazım. Kaos planı devreye sokulması lazım. Küreselcilerin çok önemli bir tezi vardır. Kaostan düzen doğar. O yüzden Orta Doğu'dan başlattılar bu kaosu. Kontrollü bir kaos var. Bu kontrollü kaos üzerinden, İran savaşı üzerinden dünyaya mesaj veriliyor. Niye? Çünkü diyorlar ki bakın kurallara uymayan, yeni sisteme ayak uyduramayan devletlerin sonu böyledir. Aynısı ne zaman yaptılar? İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya yaptılar mesela. Japonya'ya, Nagasaki ve Hiroşima'ya iki atom bombası niye atıldı? Dünyaya mesaj vermek için atıldı esasında. Çünkü Japonya teslim olmak üzereydi. Buna rağmen Pearl Harbor saldırısını organize ederek saldırıyı meşrulaştırdılar. Ve nitekim de oraya atılan iki atom bombası üzerinden küresel düzeni kurdular. Mesaj neydi? Yeni küresel düzene ayak uyduramayan ya da baş kaldıran devletlerin sonu böyledir. Şimdi aynısını İran üzerinden bölgeye ya da dünyaya vermek istiyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Ben Xi Jinping ve Donald Trump'ın bu konuyu masaya yatırıp ya savaşmayalım, efendim ekonomik alanları da kendi aramızda bölüşelim, güzel güzel geçinelim. Ve aynı zamanda burada dijital para savaşı var. Çin uzun süreden beri yuan'ı dijitalleştirerek küresel rezerv para yapma çabası var. Çok ciddi mesafe aldı. Ve baktığınız zaman altın rezervlerine dünyada en fazla altın alan devletlerden birisi Çin. Bunu niye yapıyor? Çünkü karşılığı olması lazım. Yani dijital yuan'ın karşılığı olması lazım. Ve dolayısıyla da burada aynı zamanda şimdi bakıyorsunuz iki devlet düşman gibi gözükse de Amerika Birleşik Devletleri bakın ithalat konusunda üçüncü devlet olarak seçti Çin'i. Yani ABD en çok ithalat yaptığı üçüncü devlettir Çin. Kanada, Meksika sonra Amerika geliyor. Ve Çin'i herkes sosyalist devlet olarak bilir. Ama 1970'li yıllardan sonra özellikle Henry Kissinger yani o müesses nizam dediğimiz ABD'nin müesses nizamı dediğimiz o nizamın elemanlarından birisi. 1970'li yıllardan beri Çin'le olan ilişkileri geliştirdi ve şu anda Çin'in sermayesi %20 olarak Batı sermayesidir. Ve özellikle bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Dikkat ederseniz bu ziyaretten önce yani Xi Jinping, Donald Trump ziyaretinden önce İngiltere Kralı 3. Charles Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu ziyaret de boşuna değildi. Bunun da perde arkasında önemli şeyler var. O da şu. Şimdi son yıllarda İngiltere ile ABD'nin arası açıldı. Yani yeni küresel düzen kurulurken bölgesel ve küresel ittifaklar yeniden yapılandırılıyor. Yeni ittifaklar oluşuyor. Bu dönemde, yeni küresel dönemde ABD geleneksel olarak İngiltere ittifakını terk etti. Anglo-Sakson aklı dediğimiz o aklı terk etti. Şu anda evangelist ve siyonist ittifak var. Yani İsrail ve ABD ittifakı ön plana çıkıyor. İşte İngiltere bundan rahatsız. Mesela İngiltere'nin son yıllarda Türkiye ile çok ciddi yakın ilişkiler kurduğunu görüyorsunuz. Niye? İngiltere ile Türkiye Orta Doğu'da benzer düşüncelere sahip. Çünkü İngiltere İsrail'in tek başına, Amerika'nın tek başına Orta Doğu'daki sınırları değiştirmesi, Orta Doğu'yu dizayn etmesini istemiyor. Evet. Çünkü o sınırları İngilizler yaptı, değiştirdi. O çok yüzden kritik, de Kral, evet,
0: zamanlamalar
5: Kral,
0: var.
5: Amerika'ya gitti ve Çin'e şu mesajı veriyor. Çin çok ile alayım, İngiltere arasında özel görüşmeler var. Bir yol bir kuşak projesini Çin, İngiltere destekliyor. Yani City of London dediğimiz sermaye ciddi anlamda Çin'i destekliyor. Ve dolayısıyla Çin Avrupa ile iyi ilişkiler içerisinde Amerika, Çin oturdu, anlaştı. Ben bunun bir paylaşım savaşı olduğunu düşünüyorum. Alaska'da yapılan Putin, Donald Trump görüşmesinde olduğu gibi.
0: Şimdi süre bitti. Trump bir yandan da tam da ara seçim öncesi Xi'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti. Bakalım gidecek mi, gitmeyecek mi? Türkiye'nin de NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da. Konumuz çok Murat Bey. Çok güzel aktı sohbet ama bunun bir ikinci bölümde tekrar detaylarını konuşalım dilerseniz. Şimdilik görüşmek üzere.
5: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Murat Akan'a teşekkür ediyorum efendim. Birazdan astrolojiyi konuşacağız. Sevgili Özlem Recep'i ağırlamadan önce Hatay'ın lezzetli tatlısı künefeden bahsedeceğiz. Dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Tatlının üstadları sırrı içerisine konulan peynirde dedi. İşte bu güzel tatlının püf noktaları.
6: Dünyaca ünlü gastronom platformu Taste Atlas dünyanın en iyi tatlılarını belirledi. Birinci sırada tabii ki de Türk lezzetlerinden Hatay Antakya'nın tel tel ayrılan künefesi var. Hadi birlikte gelin işte bu lezzetli tatlıyı hazırlayalım. Tepsimizin tabanına yağ bir güzel sürüyoruz.
7: Bunu güzelce altını döşedikten sonra peynirini koyacağız. Peynirini güzelce yayıyoruz. Sonra tekrardan kadayıfta kapatacağız ve pişirmeye hazır hale gelecek.
6: Püf noktaları nelerdir?
7: Yani hamurun el dökmesi olması lazım.
6: Püf noktası o zaman biri de tuzsuz olması mıdır bu Hatay künefesinin?
7: Evet, tuzsuz peynirden yapılır. Ustanın el lezzeti birleştiği zaman bunun tadına doyum olmaz. Kenarlarını hafif boş bırakıyoruz bunun. O da yani piştiği zaman tabağa yapışmasın.
6: Ustamdan bir püf noktası daha aldık.
7: Künefemiz hazır. Pişirmeye geçeceğiz. Sonradan da afiyetle yiyeceğiz.
6: Antep'in de künefesi var. Hatay'ın da künefesi var. Hepsi bizim ama Hatay'ı ayıran özellik nedir burada?
7: Olmazsa olmaz Hatay'ın peyniri bu künefeye girdiği zaman ayrı bir lezzet oluşturuyor yani. Peynir faktörü çok önemli yani.
6: Osmanlı mutfağının da lezzetli mi lezzetli tatlısı Hatay künefemiz hazır. Nar gibi kızardı. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Künefemizi hazırladık. Peki pişirmede bir püf noktası var mıdır usta?
7: Yani çok fazla harlı ateşte pişmeyecek. Çok da kısık olmayacak. Yani orta ayarda güzelce kızarmasını sağlayıp pişireceğiz. Sonra
6: ağır ağır pişsin tabii. Ki böyle yerinde.
7: Tabii, o içindeki peynir güzelce erisin.
6: Çıtır çıtır kadayıfı uzadıkça uzayan güzelim peyniri işte size Hatay Antakya'nın tescilli lezzeti Hatay künefesi. Şimdi ustam o orada ağır ağır pişsin künefemiz bir güzel yiyeceğiz ama şimdi hanımlar evde de yapmak isteyecektir. Bizi izleyenlere bir ne diyebiliriz evde nasıl yapabiliriz
7: biz
6: bu künefeyi?
7: Biz hamuru peyniri buradan zaten satıyoruz. Zahmetsiz bir şekilde hamurunu alabilirler. Yani yufkacılarda satan hamur değil bu Antep usulü el dökme hamuru olduğu için birebir künefe için uygun. Peyniri de Hatay peyniri.
6: İşin ustasından duydunuz. Dışarıdan aldığımız evet malzemelerle alabiliriz ama özellikle burada Hatay'ın peyniri, künefesi ve yağı önemli. Evet. Sizin yanınızda çırak oldum bugün. Şimdi tadım zamanı bakalım künefe nasıl olmuş? İşte size Hatay künefesi. Afiyet olsun usta.
7: Size de afiyet.
6: Yanına da bir de çay alırsanız tadına doyum olmaz. Yiyene şimdiden afiyet olsun.
0: Ve gün başlıyorum. En güzel köşelerinden birine sıra geldi. Sevgili Özlem Recep'le astroloji konuşacağız efendim. Kağıtlar, kalemler hazırsa Özlemciğime günaydın diyorum. Hoş geldin Özlem Recep.
8: Günaydın sevgili Sedacığım.
0: Her şey yolunda mı?
8: Şahane, şahane bir haftaya giriyoruz zaten.
0: Hiç böyle başlamam normalde biliyorsun hiç böyle nasılsın ama ben bir sorasım geldi.
8: Şahane, vallahi çok güzel bir döngü aslında. Her birimiz için böyle sanki işlerin birazcık açıldığı, hani önümüzü biraz daha rahat gördüğümüz, sanki oturmayan enerjilerin oturmaya başladığı güzel bir döngüye doğru giriyoruz gibi hissediyorum. Senin nasıl gidiyor?
0: Benim de güzel. Biliyorsun geçen hafta pazar günü ALES'e girmiştim.
8: Evet.
0: Herkese inşallah güzel sonuçlar gelir. Sen de teşekkür ederim mesaj attın zaten.
8: Canım
0: şimdi tabii ki kariyerleri, işi gücü hepsini konuşacağız. Ekonomi gündemimizin bir numarasında. Ama bir yandan da bu hafta nasıl bir hafta? Ne anlamı var? Boğa yeni ayı var dedin.
8: Evet.
0: Ne anlama geliyor boğa yeni ayı?
8: Dün gece gerçekleşti boğa yeni ayı. Pazartesi ve salı günü de inanılmaz bir enerji alanıyla birlikte aslında bizleri böyle uğur getirecek olan bir akış sağlanacak. Boğa yeni ayı yeni başlangıçlara ve sabit olacak olan yani son senelerde oturtturamadığımız bir türlü olmayan elimize attığımız ne varsa hani niye bu kadar da değişkenlik gösteriyor dediğimiz pek çok konunun oturmaya başladığı güzel bir döngüye doğru bizi ilerletirken pazartesi ve salı günü de böyle ilahi bir yardım alacağız her birimiz göksel anlamda hak edişi olanların böyle güzelliklerle karşılaştığı ilişkiden tutun da işte kariyere ya da paraya sağlık da bir nasip bence
0: İyi
8: hani
0: ki.
8: Hakikaten
0: çok
8: da kıymetli böyle bir döngüye doğru bizleri ilerletiyor o yüzden böyle biraz nefes alacağımız bir süreç olacak ve hatta hafta sonuyla birlikte yani bu hafta böyle ön fragmanlar yine böyle yine güzel hani oluşumlar olurken bir yandan da ayın 29'unda her şeyin tamamlandığı bu konularda Şubat ayından bu zamana kadar her şeyin tamamlandığı bir enerji akışına doğru bizi ilerletiyor olacak yani bu ay yeni ayı Şubat ayına götürüyor bizi. Şubat ayındaki yaşadığımız tutulmada oturmayan taşlar bir anda otururken diyeceğiz ki ayın 29'unda da bu haftayı geçirdikten sonra önümüzdeki hafta 29'unda da oturmayan taşlar böyle bir anda ya hayatım artık kurulu düzenim, hayatım, param, pulum, kariyerim, sağlığım ya da işte aşk hayatım. Herkes böyle bir şey diyecek yani gündemimizde böyle içimizi oturan ne varsa sıkıntıların bir anda çözülebileceği bir döngüye doğru evet ilerletebilir bizleri.
0: Peki harika. Burçlara evet. geçelim mi? Onun öncesinde bu dönemde bu makyaj ekibimizden Deniz'le de konuşuyorduk ya az evet. önce. Sevgili Bahar da var bugün. Dedik ya bu döneme dair bazen böyle ipuçları veriyorsun. O bize iyi geliyor. Bu dönemde ne yapmamız lazım mesela?
8: Bu dönemde aslında artık hani hakikaten bence bu hafta özelinde biz astrologlar özellikle hani Hızır Elez'i değerlendirmiştik ama Boğa yeni ayından sonraki birkaç gün çok önemseriz. O yüzden 18'i ve 19'unda yine ilahi bir süreç olabilir bizler için. O yüzden bence yapabilecek en güzel şey başkasına yardımcı olabilmek. Bir hasta çocuğa tedavide yardımcı olabilmek. Belki işte ihtiyacı olan birine iyi gelebilmek. Evlilik hazırlığı içerisinde olan birine küçük bir hediye almak mesela yine evet, evet belki bu açılmayan bir şeylerimize hani Allah tarafından şunu sebep olabilir. Sendeki merhameti ve şefkati görüyorum. Ben de sana merhamet ve şefkatle yaklaşıyorum diyebilir. Çünkü şah damarımızdan bile yakın Allah'ımız. O yüzden her güzellik ondan gelecektir bence bu hafta özelinde.
0: Özlemciğim bu arada Efsun soruyor, benim de aklıma geldi. Bazı astrologlar diyorlar ki Hıdır Ellez bugün yani 14-15 bu civarda.
8: Evet evet. İşte Boğa yeni ayı bizler için çok kıymetli. Boğa yeni ayı parayı anlatır çünkü bereketi anlatır. Hmm. Ve birkaç gün Boğa yeni ayından sonraki birkaç gün çok Hıdır Ellez'in olduğu düşünülür. Pazartesi günü Ay ve Venüs kavuşuyor. Salı günü de Venüs Ay Jüpiter hepsi Yengeç Burcu'nda. Böyle 19'unu bence çok iyi değerlendirmek, 18'ini çok iyi değerlendirmek lazım. Dualar işte yani hani yine mesela Kur'an'da Mülk Suresi, Vaka Suresi, Keyif Suresi, ondan sonra mantra çalışmaları yapanlar mutlaka mesela Kubera mantra dinlesinler, Ganesha mantra dinlesinler bu dönem özelinde. Yani böyle yine ilahi bir gücün geldiği bir zaman dönemindeyiz. Ama astroloji şöyle bir kenara bırakırsak, yani Hızır sembolizmasının içerisinde bir sonsuzluk ve zamansız sembolizması vardır. Her şey aslında olduğu yaşandı ve bitti. Biz biraz rüya aleminde yaşıyoruz. Bunlar daha sonra değerlendirebileceğimiz şeyler ama hani Hızır'ın hani astrolojik anlamı da göre de çok değerlendirilmesinde de uygun da bulmuyorum açıkçası. Çünkü ilahi bir sistem ve bence ilahi sistem Allah ne derse o oluyor ya hani göksel anlamda ama hani naçizane gökyüzünde uğurlu olan birkaç gün var. 18'ini ve 19'unu mutlaka değerlendirin ve birilerine iyi gelin. Dualarda, hayırlarda bulunun ki size o enerji katlanarak gelsin.
0: Eşref vakti
8: gibi. Yani öyle harika. Bir enerji. Bir de küçük bir duyurum var herkese.
0: Burçlardan önce.
8: Burçlardan hemen kısacık bir duyurum. Evet, Kukai Dönüşüm Atölyemiz başlıyor efendim. 2020 yılından bu zamana kadar binlerce öğrencinin katıldığı Kukai Dönüşüm Atölyesi'nde doğum haritanızdaki sıkıntılı olan gezegenlerin çözümlerini birlikte işliyor olacağız. Aşk, iş, kariyer süreçlerinizle ilgili tıkalı alanları nasıl güzel bir şekilde ezoterik anlamda dönüştürebiliriz? Telekinize ve bioenerji ve aynı zamanda mesela kilo verme yöntemleriyle de ilgili bir sürü çalışmamız olacak.
0: Başlıyor?
8: Evet, 19'unda, 19 Mayıs'ta. Uğurlu bir günde.
0: Gençlik evet. Spor bayramı anlamlı olmuş.
8: Evet, uğurlu bir günde başlıyor olacak. O yüzden hak ediş olan tüm öğrencileri bekliyorum efendim 4 ay sürecek eğitimimizde.
0: Kolaylıklar diliyorum.
8: Teşekkür ederim.
0: Ve Koç burcuna geldiğimizde hemen, para kaynakları diyerek
8: evet,
0: başlayalım.
8: Hemen para kaynaklarıyla birlikte başlayalım. Şimdi Koç burcu bu ay yeni ayı gerçekleşti. Yani bu hafta itibariyle para kaynaklarında oturmayan tüm taşların yerine oturduğu şahane bir enerji alanı var. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası anlamda işte euro döviz sembolizmalarıyla çok belki para kaynakları gündemdeydi. Şimdi biraz daha bu atılımların gündemde olabileceği yurt dışı potansiyelleri de açılabilir sevgili Koç burcu. Buraları iyi değerlendirmek lazım. Bu hafta özelinde de aynı zamanda ev alım satım süreçleri, özel hayatında da aile ve yuva kurmayla ilgili şahane bir enerji var. Aileden yana büyük destek göreceğin güzel bir enerji. Bir rahatsızlığın varsa da tedavi süreçleri seninle birlikte olacak. Para, para, para seninle birlikte. Ama birazcık da tabii hani para gelirken birilerine de biraz iyi gelirsen fena olmaz diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Hani Boğa burcu, evet. Boğa yeni ayında Boğa burcuna özel bazı evet. notların olacak mı? Kendini yenileme mesela.
8: Hem de nasıl? Oldu zaten ben. Çok severiz Boğa burçlarında. Çok. Sevgili Boğa, Tuğba Hanım da Boğa burcu. Belki izliyordur bizi. Evet. Selamlar olsun. Yeni doğum günüydü.
0: Başkanımız. Doğum günü yıllar olsun.
8: Evet. Sevgili Boğa burçları özelinde tam anlamıyla kendilerini yeniledikleri şahane bir dönem. Sevgili Boğa burcu. Öyle bir dönem ki bu hayata bakış açınızın değiştiği bazı alanlar oluşur. Aynı zamanda hem de özel hayatınıza yansıyacak şahane enerjiler de yine gündemde olacak. Haberiniz olsun, ikili ilişkiler alanında. burada da oturmayan taşların oturduğu şahane bir döngü. Bu dönem özelinde saç bakım imaj şahane sizi gösterebilir ve yenilenme enerjisini hayat akışınıza uygulayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu hafta özelinde bu uğurlu hani saydığımız enerji alanları size en yakınlarınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle birlikte gelebilir. Ve aynı zamanda eğitim, toplantı ve önemli görüşmeler özelinde ve küçük yolculuklar yaparsanız güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız olan boğa burçları önemli tanışmalar yaşayacak bu hafta özelinde. Bu tanışmalar belki ileride aile kuracağınız birine vesile olacak olan bir döngüye de doğru sizi ilerletebilir. Bu hafta özelinde önemli tanışmalar, görüşmeler ve kısa yolculukları atlamayın efendim. Çünkü o şans oradan size geliyor yeniliklerle birlikte.
0: Muhteşem. İkizlere evet. Geldiğimizde özel bir destek
8: evet,
0: geliyor.
8: İlahi bir yardım çünkü geliyor İkizler Burcu'na. Sevgili İkizler Burcu, ilahi bir yardım adeta kapıların açtığı ve seni bekliyor. Öyle böyle bir dönem değil. Ama bu dönem özelinde sen ya da yakınlarında bazı rahatsızlıklar ve hastanesel süreçler olabilir. Bu hastanesel süreçlerin içerisinde onlara biraz yardımda bulunman sana iyi gelecektir. Ve görünmeyen ellerle birlikte aslında. Yani hani belki yakınlarında bile değilse birisi sana bir hastalıkla ilgili bir yardım talebinde bulunur. Mutlaka onun yanında ol. Çalışmalarını bu hafta özelinde gizlenmeni çok öneririm. Çünkü hani biraz daha gizli çalışırsa, yani hani projelerini gizli tutsun, çok çalışsın ve gizli tutsun, öne geçmesi için İkizler Burcu'nun bu haftanın önerisi olabilir. Para kaynaklarının sürpriz bir şekilde açılacağı bir enerji alanına doğru ilerliyorsun. Ne zaman bana para geliyor, hani geliyordu diyen İkizler Burcu salı günü öyle bir enerji alanı açılıyor ki artık para kaynaklarında ve alamadığın ödemeler, bekleyen projelerin bir anda gelişmesi senin için şahane bir enerjiyle birlikte seni destekliyor. Para para para sana da akıyor, haberin olsun diyelim.
0: Evet. Harika. Dönüyoruz yengece.
8: Evet.
0: Çok şans ibareleri görüyorum senin evet. Paylaşımında.
8: Öyle böyle değil
0: şans,
8: mi?
0: Şans yengeçten yana mı?
8: Tamam, yengeç burcu inanılmaz şanslı olacaksın, haberin olsun. Yani öyle böyle bir yengeç varsa mutlaka bu aralar onlara bence hediye almak lazım. Çünkü onları onlarla arkadaşlık yapın. Yengeç burçlarının kadirini, kıymetini bilin. Yükselen yengeç burçlarının da aynı zamanda. Çünkü öyle bir şey var ki hayat akışınız içerisinde bir anda böyle oturmayan taşların oturduğu ve çevreniz tarafından inanılmaz desteklendiğiniz ve belki işte yükselmenize vesile olabilecek olan enerji alanları olabileceği gibi çocuklarınız, işte ailenizin soyundaki kişilerin problemleri ya da kendi hayatınızda idealize edip de bir türlü oturtturamadığınız ne varsa bu hafta özelinde, hatta siz de salı günü özelinde tam anlamıyla oturttururken belki yerini yurdunu değiştirmek isteyen yengeç burçları yerini yurdunu değiştirebilir. Önemli yolculuklara çıkabilirsiniz. Aynı zamanda yalnız olanlar için de kalabalıkların arasında bir tanışma gündemde olabilir gibi görünüyor. Bu tanışma döngüsü de yine evliliğe doğru götürebilir. Yani pek çok burç artık oturmuş, sabit ve hani evliliğe doğru götüren bir ilişki döngüsüne girerken yengeçler de böyle bir enerji alanının içerisine gireceklermiş gibi görünüyor. Özel hayatında da zaten birisi varsa yengeç burcu, hayat akışının içerisinde öyle bir mutlu olacaksın ki diyeceksin ki ya tamam artık hani olay bitmiştir. Yani net bir şekilde hani öyle bir enerji alanı gündemde olacak. Pek çok kişi seni takdir ederken hayallerini gerçekleştirmek için bir fırsat, dilediklerini ve düşündüklerini öyle bir konsantre ol ki ağzından çıkanlar tek tek gerçek de olabilir yengeç burcu. Ay, haberin olsun
0: güzel
8: diyelim.
0: Güzel söyledin evet. Yengeç için. Aslan'a geldiğimizde de kariyerde bir dönüm noktası.
8: Evet. Öyle böyle
0: ne
8: değil.
0: Ne anlamda?
8: Çok büyük bir büyüme anlamında. Öyle böyle değil. Sevgili Aslan Burcu, kariyerde bir sıçrama döngüsü var senin için. Kriz yaşıyorsan üzülme. Belki işte hani bazı Aslan Burçları çünkü işten çıkma döngüleri de yaşıyor olabilir şu süreç içerisinde. Daha yeni işten çıktım, ne oluyor, ben ne yapacağım diyen aslanlar. Kariyer fırsatı var sevgili Aslan Burçları. Bu hafta özelinde atağa geçin. Atağa geçtiğiniz her kapının bir anda açılma enerjisi gündemde olabilir. Özellikle hafta sonuna doğru açılan bir enerji alanı ve tanışmalarla birlikte kapılar açılırken iş yerinizde zaten oturan bir döngüdeyseniz, projelerinizi yükselttiğiniz, isminizi yükselttiğiniz ve terfi alabileceğiniz şahane bir süreç var. Bu alanı bence iyi değerlendirmek lazım. Ve özellikle iş hayatı özelinde yurt dışı ve şehirler arası olan projeler sizlere bu hafta özelinde iyi gelebilecektir diyebiliriz. Anne babanızın biraz sağlığına dikkat etmek de faydalı diyebilirim aslanlar özelinde.
0: Peki, evet. Başaklara da diyorum ki yavaş yavaş bavullarımızı hazırlayalım.
8: Evet.
0: Yolculuk zamanı sanki.
8: Evet, yolculuk zamanı sevgili başaklar, tam anlamıyla bir yolculuk döneminin içerisinden geçeceksiniz. Uzun yolculukların gündemde olabileceği, belki uzak akrabalarınızla kavuşabileceğiniz bir süreç gündemde olabilir. Başak Burcu aynı zamanda hukuksal süreçlerle ilgili, yani mahkemeyle alakalı bir beklediği bir dava, bir döngü varsa sonuçlanacağı bir sürece doğru, hatta yeni adımların ona iyi geleceği, çevresindeki kişilere iyi geleceği bir döngü olabilir. Yüksek lisans ya da üniversite sınavına hazırlanan başaklar, yükselen başaklar ve sıkılmış başak burçları özelinde, korkmayın, bu döngü size iyi gelecek. Sınava zaten çok az vakit kaldı. Bence eksiklerinizi tamamlamak için de bu döngüyü iyi bir şekilde ilerletebilirsiniz. Yurt dışı ve vatandaşlıkla ilgili, göçmekle ilgili, vatandaşlık alma haklarıyla ilgili ya da yani ben farklı bir yerde yaşamak istiyorum, ne yapabilirim diyen başak burçları özelinde bir şeyler değişmeye başlıyor. Bu hafta iyi değerlendirin. Özellikle Çarşamba ile birlikte somut adımlar size devlet ve idare kurumlar açısından fırsatları getirebilir kapınıza kadar diyebiliriz.
0: Muhteşem. Teraziye geldik. Evet. Mi? Yükselen ve burçları terazi olanlar, dönüşüm vakti diyor Özlem Recep. Evet. Ayrıntıları
8: nasıl? Hem de nasıl bir dönüşüm vakti? Aslında ruhsal bir dönüşüm vaktinden geçecek sevgili terazi burçları. Ruhsal bir dönüşümden geçecekler terazi burçları. Tam anlamıyla, çünkü onlar iç dünyalarında oturtturamadıkları noktaların oturduğu bir süreç olacak. Ve aynı zamanda finansal kaynaklarla ilgili de önemli bir döngü. Bu nasıl bir döngü? Bir kere borçlanmamaları gereken bir süreç ama yatırım yaptılarsa, yani kenara biraz para, altın attıysanız, para attıysanız bu dönem özelinde gerçekten değerlendiğini görebileceğiniz bir süreç olabileceği gibi, aynı zamanda ortaklı işler ya da birinin size bir vesilesiyle para kazanma yöntemlerinde bir fırsat gelebilir. Eşinizden de bir para gelebilir bu dönem içerisinde. Bunu iyi değerlendirmeniz gerekebilir. Mal alım satımlarıyla ilgili bir gayrimenkul alım satımı süreci ve kredi faiz ve ne yapabilirim, kredileri nasıl kullanabilirim diyenler varsa, mal alımlarıyla ilgili de yani gayrimenkul alımlarıyla ilgili de bir fırsat gündemde olabilir. Ameliyat ve küçük operasyonlar da süreçler içerisinde olabilir terazi burcu. Senin ya da yakınlarından bir, ama böyle kötü geçecek bir süreç değil. Sanki böyle hani estetik operasyonlar olabilir. Tadında. Küçük, tadında böyle güzel şeyler olabilir. Ama böyle hani büyük bir şey atlatıyorsan sadaka vermeni öneririm bu dönem içerisinde. Ama kolaylıkla olacak. Çünkü gökyüzü gerçekten bu ay yeni ayı her birimizi destekliyor. Sen de korkma diyelim terazilere.
0: Muhteşem. Ve evet, geldik akreplere. Yönetmenim Efsun'la ben akrep olduğum için, evet, artık ezberledik yani bunu. Evet. Mini bir torpil.
8: Şimdi hemen torpili geçelim. Akreplere olmaz mı? Hem de nasıl? Şimdi oturmayan taşlar otururken akreplerin ilişkiler alanında oturuyor. Bu ay yine ayı ilişkiler, özel hayatınız, evlilik ve dostlarla alakalı olan süreçleri oturtturuyor. Zaten hayatında birisi olan bir akrep burcu bu dönem içerisinde ah tamam mutluyum ben diyecek ve hakikaten böyle kanatlanacak, onu söyleyebiliriz. Olmayanlar, yalnız olanlar önemli tanışmaların içerisinden geçebilir. Ha, bu hafta içerisinde geçmezse bile şu tarihi not alın, 29'unda mutlaka bir tanışma ve görüşme birisiyle olabilir. Hatta özel hayatınızda işte hani bu kişiyle olur muyum acaba? Hani ne yaparız? Acaba bana uygun bir eş adayı mı falan gibi bir düşüncesi olan akrepler, ama ilerlemeyen, yani hani görüştük görüşeceğiz ama ne yaptık ne ettik, hani oldu olmadı modu vardır ya bazen. Tabii, tabii. Hani ghostlanıyor muyum ghostlanmıyor muyum diyenler de olabilir mesela akrepler. Şimdi sevgili akrep burcu, her şeyi böyle tam anlamıyla göreceksin ve netleşecek ve tam anlamıyla oturacak. Nasibindeyse o kişi çıkıp gelecek, bu hafta özelinde çıkıp gelecek ve bazı akrep burçları evlilik teklifi de alabilir bu hafta özelinde. Yani hadi evlenmiyor muyuz, ne zaman evleneceğiz diyenler olabilir. Ev alımıyla alakalı da bir süreç gündemde olabilir. Akrep burcu bunu da iyi değerlendirsin. Mesela parası olanlar ev alımıyla ilgili de bir sürecin içerisinden geçirilebilir. Hı. güzel bir zaman. Dostlar açısından da dostlarınızdan çok büyük fayda göreceksiniz. Çevrenizdeki kişilerin kıymetini bilin. Gerçekten öyle böyle değil. Çünkü dostlarınızla iş konusunda mesela bir atılım yapmak istiyor Akrep Burcu. Dostlarından faydalansın. Kariyer konusunda, iş konusunda ya da özel hayatında yalnız olanlar şöyle birazcık arkadaşlarına takılsın ya. Böyle fena olmaz yani.
0: Hareket. Özlemciğim 3 dakikamız kalmış. Hemen. Yay, Oğlak, Kova ve Balık'la devam.
8: Evet, yay burçları iş alanında tam anlamıyla iş alanında böyle bir enerji alanı var. Yepyeni bir döngü, yeni bir işe girebilirsin, yeni bir proje büyüyebilir. Aynı zamanda sen de tam anlamıyla oturmayan tüm düzenini iş hayatında oturtturabilirsin. Bu süreç içerisinde evindeki bakıcı, işte efendim söyleyeyim yanındaki çalışanlar ya da takım arkadaşlarına ilgili de bazı yenilikler gündemde olacak sevgili yay burcu. Bu süreç içerisinde alamadığın ödemeler ve mirasla alakalı olan konularda gündemde, bir iş çıkışı gündemde olduysa yakın bir zamanda oradan da bir ödeme geliyor, haberin olsun diyelim yay burçları için. Oğlaklara
0: geliyoruz. Aşk demiş. Evet. Özlem şaşırdım.
8: Tam anlamıyla aşk. Çalışkan oğlak burçları bu ay yine size yarıyor. Biraz o böyle hani iş hayatındaki böyle hani ketum halinizi şöyle bir kenara atıverin artık, yeter.
0: Aşık olun.
8: Aşık olacağınız şahane bir enerji var. Yalnızlar ya da aşkının kıymetini bilemeyen oğlak burçları olabilir. Hayatındaki kadının ya da adamın kıymetini bilemeyen oğlak burçları bu dönem içerisinde tam anlamıyla kalbinizde çiçekler açacak şahane bir enerji var. Hatta öyle bir enerji alanı var ki yani bekar olanlar ya da flört aşamasında olanlar evlilik kararı alabilirler. Bu ilişki ya da tanışmalar evliliğe doğru da götürebilecek olan bir enerji alanı var. Çocuklarınızla ilgili olan konularda da artık oh be diyeceğiniz, oturmayan taşların oturduğu bir süreç olacak. Belki çocukların hastalığı ya da bir şey olabilir hani Oğlak Burcu özelinde. O konularda halloluyor, merak etmeyin diyelim.
0: Ve kovalara geldiğimizde orada da bir evi alım satımı hareketliliği olabilir diyorsun.
8: Evet, şimdi aileden çok büyük destek göreceksiniz bir kere Kova Burcu. Yani öyle böyle değil, hakikaten desteklendiğiniz annenizden, babanızdan, köklerinizden, anneannenizden, dedenizden, köklerinizden destek gördüğünüz şahane bir enerji alanları var. Aynı zamanda arsalar, ev alım satımlarıyla alakalı olan konularda bir hareketlenme süreci içerisinden geçebilirsiniz. Bu süreçlerin içerisinde aile ve ev derken bir yandan da aynı zamanda iş hayatıyla ilgili olan konularda projelerden para kazanmanın tadını çıkartabileceğiniz, projelerinizin para etmeye başladığı önemli bir dönem. Sağlığınızla ilgili de eğer ki bir tedavisel süreçten geçiyorsanız toparlandığınız bir süreç sizinle birlikte diyebiliriz sevgili kovalara.
0: Ve balıklara geldiğimizde evet, de önemli kararlar zamanı deyip finali yapıyoruz.
8: Evet, hem de nasıl sevgili balık burçları, önemli bir karar alırken bu hem kariyer aşamasındaki olan hayat akışınızla alakalı hem de özel hayatınızla ilgili olan kararlar açısından olacak. Böyle uzunca zamandır zaten çok sıkıntıdaydınız ama bir önemli sözleşme var iş hayatıyla ilgili. Sözleşme ve konuşma, toplantılarla ilgili olan süreçlerde bir adım atma döngüsü içerisinde ve karar verme döngüsü içerisinden geçerken imza aşamasındaki olan projeler tam anlamıyla netleşecek diyebilirim. Eğitim alanında da bazı fırsatlar var. Buraları iyi değerlendirmeniz lazım ve özel hayatta oğlaklar kadar, akrepler kadar balıklar da çok şanslı. Bu hafta kalbiniz aşkla dolacak, aşk sizinle olacak, haberiniz olsun diyelim.
0: Ağzından evet, bal damlıyordu. Her zaman böyle pozitif açılımlar, pencereler açıyorsa bu hafta gerçekten çok güzeldi. Ağzına sağlık Özlem Recep. Görüşmek üzere.
8: Görüşmek üzere. Bereket, uğur, şans bizimle olsun. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim.
0: Güzel haberlerde buluşmak üzere. Akbar. Sevgili Özlem Recep'le birlikte sizlere veda ediyoruz. Gün başlıyor da sevgili ekip arkadaşlarımla birlikte veda zamanında mutlu pazarlar saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212-621-0065.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, operasyonun Amerikan ve Nijerya güçlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Ebu Bilal el-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sandı ancak onu takip ettiğimizi bilmiyordu ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Minuki'nin etkisiz hale getirilmesiyle DAEŞ'in küresel operasyon kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. This is a war Nigeria's military commanders. ABD tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Minuki'nin Sahel bölgesindeki DAEŞ yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyordu. Operasyonun tam olarak nerede ve nasıl düzenlendiğine ilişkinse detay paylaşılmadı. İngiltere'de siyasi kriz büyüyor. İşçi Partisi hükümeti sarsılırken kabinede kritik bir istifa geldi. Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden ayrıldığını açıkladı. Streeting istifa gerekçesi olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güveni kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde ağır kayıp yaşamış, parti içinde tansiyon yükselmişti. İstifa eden bakan sosyal medya mesajında sert ifadeler kullandı. Partiyi bir sonraki genel seçime Starmer'ın götüremeyeceğini savundu ve artık fikirlerin konuşulması gerektiğini vurguladı. 43 yaşındaki Streeting, İşçi Partisi'nin yükselen isimleri arasında gösteriliyordu. Ancak parti içinde hem etkili bir figür olması hem de liderlik için adı geçen isimlerden biri olması istifayı daha da kritik hale getirdi. Parti kulislerinde ise büyük bir hesaplaşma ihtimali konuşuluyor. Liderlik için yeterli milletvekili desteği sağlanması halinde Wes Streeting'in Starmer'a karşı aday olabileceği iddia ediliyor. İngiltere'de gözler şimdi Londra'ya çevrildi. İstifa bir başlangıç mı yoksa İşçi Partisi içinde büyük bir liderlik savaşının fitili mi? Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Macron'la İranlı oyuncu Ferahani arasında yaşandığı iddia edilen aşk olayına kilitlendi. Ortaya atılan yeni iddialar Paris kulislerini hareketlendirdi. Fransız gazeteci Florian Tardif'in yazdığı neredeyse mükemmel bir çift hattı kitapta Macron'la İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani arasında duygusal yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü. That has always... Kitaba göre ikili aylar boyunca mesajlaştı. Hatta Ferahani'nin Macron'a sizi çok çekici buluyorum dediği, Macron'unsa ben de sizi çok güzel buluyorum yanıtını verdiği iddia edildi. İddiaya göre First Lady Brigitte Macron mesajları uçak inişinden kısa süre önce gördü. Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve dünya gündemine oturan tokat olayının nedeni olarak da bu olay gösterildi. Ancak Elize Sarayı ve Brigitte Macron iddiaları kesin bir dille reddetti. Ferahani de daha önce çıkan söylentiler için söylentiler gelir geçer açıklamasını yapmıştı. 42 yaşındaki Gülşifte Ferahani İran sinemasında çocuk yaşta yıldız oldu. 2008 yılında Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçen Ferahani Hollywood'a adım attı. That has always told. Filmin New York galasındaysa kırmızı halıya başörtüsüz çıkması İran yönetiminin sert tepkisini çekti. Pasaportuna el konulduğu hakkında soruşturma açıldı. Bunun üzerine İran'dan ayrılan Ferahani Fransa'ya yerleşti. Anne ve babasını öldürdü, sonra eli kanlı şekilde yakalanmayı bekledi. Cihan Dinçer 22 yaşında, hukuk fakültesi öğrencisiydi. Annesi Nazife Dinçer ve babası Gökhan Dinçer Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memurdu. Aile içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfaktan bıçak aldı. Anne ve babasını bıçaklayıp arkasına bakmadan çıktı. Bir parkta eli kanlı şekilde oturup adeta yakalanmayı bekledi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, gözaltına alındı. Katil zanlısı anne ve babamı öldürdüm evdeler sözleriyle cinayeti itiraf etti. Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve baba kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
1: Hastaneye doğru.
0: Kadın şoförden örnek davranış, güzergah değiştirip hemen hastaneye yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Seyir halindeyken fenalaşan yaşlı yolcu kadın şoförün hızlı davranmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
2: Amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiye rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye. Sonra hemen şirketi aradım.
0: Şoför Yasemin Alıç baygınlık geçiren yolcuyu fark edince 112 ile iletişime geçti. Güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü.
2: AVM gelince AVM'den güzergahımı değiştirdim. Direktman acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü, uyandırmaya çalıştığımızı. Bu şekilde yapmam gerekeni yaptım.
0: O anlarsa otobüsün araç kamerasına yansıdı.
1: Alo, ben geliyorum hastaneye doğru.
0: Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Sonra da o çok istediği üniformayı giydi. Sadece Serkan değil, beraberindeki özel gençler de o anlamlı günün bir parçası oldu. Mehmetçik'le yemek yenildi, asker selamı verildi. Hatta özel gençlerden biri komando birliğine komando yemini bile ettirdi.
1: Aşırı bir gurur verici bir şey. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Yani şu an hislerimi tarif bile edemiyorum.
0: Serkan'ın mutluluğu ailesine de yansıdı. Gözyaşlarıyla karışan gurur kameralara böyle yansıdı.
2: Allah razı olsun. Serkan'ı mutlu ettiniz. Ben çok mutlu oldum.
3: Başkanımın sayesinde işte Serkan'ı buralara getirdi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Tören sonunda aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de bu özel günde Serkan ve ailesini yalnız bırakmadı.

0: Bu fotoğrafla dünya ikincisi olmuştu. Ancak vize alamadığı için Paris'e gidememişti. Tokatlı amatör fotoğrafçının gümrükte imha edildi denilen plaketi yanlış çeviri kurbanı oldu.
1: Mehmet Emin kardeşim, kargonuz geldi. Şu anda size teslim ediyorum.
0: Tokatlı fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği fotoğrafla Paris'te düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi oldu. Vize alamadığı için ödül törenine katılamadı.
2: Bu ödül sadece bana değil, elindekilerle yetinmeyip kalbiyle üreten herkese ait. Pasaportum olmadığı için bugün aranızda değilim.
0: Genç fotoğrafçının Fransa'dan gönderilen plaketi ve sertifikasının gümrükte imha edildiği haberleri çıktı.
3: Gümrük yetkilileriyle yaptığımız görüşmede daha sonra ben X-Match şirketiyle görüşmeye başladım. X-Match tarafından bana gelen mailde İngilizce yazıyordu. Ben bu İngilizce yazıyı çeviri yaptığımda imha edildiği yazıyordu.
0: Yapılan incelemeyle olay farklı bir boyut kazandı. Plaketin Şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptığı ve tasdif işlemlerine alındığı tespit edildi.
3: Bana ulaştılar. Dediler ki yani ödülünüz imha edilmemiş, gümrükte bekliyor dediler. Bakanlığımız sağ olsun bu olaya hızlıca müdahale etti.
0: Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan ödül plaketi genç fotoğrafçıya ulaştırıldı.
4: Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Polat'ın talimatlarıyla Mehmet Emin kardeşimize hızlı bir şekilde ulaştık.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

sevk edildi. Bu isimler arasında yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ve üst düzey bazı bankacılar da vardı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sorgusuna baktığımızda söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. Tekrar bir hatırlatalım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

0: Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlar 14 Mayıs'ta başlamıştı. 21 ilde 161 şüpheli yakalandı. Aslında 200 kişiye dönük bir operasyon. 154 zanlı adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık bir suç gelirinden bahsediliyor. Yani bu kadar para finansal sistem içerisinde aklandı savcının iddianamesine göre. Operasyon kapsamında da bazı önlemler de alındı ve efendim operasyona ilişkin son durum böyle. Kurban Bayramı yaklaşırken önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Otobüs biletini aldıktan sonra eğer tatil planınız iptal olur, ailevi sebeplerle iş planı değişikliğiyle ilgili bu değişikliklerde biletler elimizde kalır. Ancak firmalar para iadesi yapmıyordu. İşte o dönem geride kalıyor.
1: Otogarda bulunan yazıhanelerimizde fiyat etiketi diğer ürünlerde bildiğimiz yöntemle burada da bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor.
2: Şehirler arası yolculuk için otobüs bileti aldınız. Ancak planlarınız değişti. Artık o bilet elinizde kalmayacak. Firmalar harekete 12 saat kalana kadar ücret iadesi yapacak.
3: Yer bulabildiniz mi peki?
4: Evet, son anda. Tedirgin geldik, bulamayız diye düşündük ama bulduk. İki koltuk.
2: Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
5: Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik.
6: Bilette çok zor buldum. Ben buraya ilk geldiğimde kahve fiyatına bilet alıyordum ama şu an çok pahalı. Zam gelmiş hepsine. 200-300 lira. Çok kötü. Bir fırsatçılık var galiba.
2: Yeni düzenleme ile bilet ücreti sefere 12 saat kalana kadar kesintisiz olarak müşteriye iade edilecek.
0: Kurban Bayramı için geri sayım sürerken hayvan pazarları da hareketlendi. Kurbanlıklar arasında şöyle ilginç bir haber de var. Ankara'nın Pursaklar ilçesine bu yıl ilk kez getirilen develer ilgi odağı.
7: Valla 10 adet deveyle geldik bu sene. Beklendiğimizden daha büyük bir etkiyle karşılaştık. 7 devemizi sattık. 3 devemiz duruyor. Birine pazarlık yaptık.
2: Tonluk develer ve danalar görücüye çıktı. Kurban pazarının gözdesi birbirinden heybetli develer oldu.
7: 1020 kilo vücut ağırlığına sahip bu. Burada Ankara Pursaklar ilçesinde 7 kişilik bir aileye sattık bunu. 540 bin lira fiyata verdik.
2: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Kurban Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesi hizmete açılan modern tesiste büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra tonluk danalar ve develer de yer aldı.
8: Bunun adı Paşa. 970 kilo bu. Zartılı. Alıcılarını bekliyoruz.
2: Vatandaşlar en çok özenle süslenmiş develere ilgi gösterdi.
9: Tabii büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar var. Alternatifler var her bütçeye göre ama bizden deve talebi de çok oluyordu. Genelde İç Anadolu çok deve kurban etmeye alışkın değil ama bizden talepler oluyordu. Biz de bu yıl bu tesis deve de getirmiş olduk.
2: Pazarda belediye veteriner hizmetlerinden görevli ekipler de hazırda bekliyor.
7: Kurban zamanında kaçan danaları yakalıyoruz ilçemizde. Ücretsiz bir şekilde bayram boyunca hizmet veriyoruz.
0: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını bir saldırı sonucu kaybetmişti. Yeni detaylar geldi. Hem hayatını kaybeden Abdülbaki'nin hem de cinayete karışan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı.
10: Yaşatı iki çocuk tarafından bıçaklanarak böyle öldürülmüştü. İki tarafında husumetli olduğu çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Olay İstanbul Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta Şehit Sadık Bezer Parkı'nda yaşandı. Arkadaşıyla parkta eğlenen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklandı.
3: 15 yaşındaki bir çocuğun 17 yerinden bıçaklamak ne demek?
11: Telefon geldi, dedi ki Abdülbaki bıçaklanmış. İnanmadım. Diyordu ki ben sen memleketime faydalı bir mesleğim olsun.
10: Defalarca bıçaklanan Abdülbaki kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşı 18'den küçük olan iki şüpheli ise tutuklandı.
11: Abdülbaki'yi katlettiler. Burada bir vahşet var. Hazmedemeyiz.
10: Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Abdülbaki ile diğer failler arasında geçmişten gelen husumet olduğu tespit edildi.
12: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
14: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
12: Reklamları dinlediniz.
15: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasan Harkani rahmetullahi aleyh. İman etmek kolay değil. Büyük İslam sultanı, o Gazneli Mahmud Han, Harkan vilayetine gelmiş idi bir zaman. Orada Ebu'l-Hasan Harkani diye bir zat vardı ki ziyarete gitmişti onu bizzat. Harkani Hazretleri Mahmud-u Gazneviye hocasından bahsetti. Çok büyük zattı diye. Dedi, hocam Bayezid-i Bistami ayrıyeten öyle kamil bir veli idi ki hakikaten onu bir defa gören küfürden kurtulurdu ve bir defa konuşan hidayeti bulurdu. Mahmud Han çok şaşırıp dedi, ya Ebu'l-Hasan, böyle nasıl söylersin Bayezid hakkında sen? Zira Resulullah'ı gördü nice kâfirler, yine de iman ile şereflenemediler. Bahusus Ebu Cehil ve keza Ebu Leheb, Allah'ın Resulünü sık sık görürlerdi hep. Bunlar gelemedi de iman ve hidayete, Bayezid'i gören mi erecek bu devlete? Senin üstadın olan Bayezid-i Bistami, server-i kainattan yüksek mi daha yani? O Resulü görenler etmediler de iman, nasıl onu görenler imana gelir o an? Dinledi Ebu'l-Hasan, sultanın bu sözünü. Dedi, onlar görmedi Allah'ın Resulünü. Yani Ebu Cehil'le onun gibi çok ahmak, onu göremediler bir peygamber olarak. Anlamadıklarından peygamber olduğunu, yalnız görmüş oldular Abdullah'ın oğlunu. Yahut Ebu Talib'in yetimidir diyerek, baktı ve aldandılar peygamber bilmeyerek. Onlar inkar gözüyle ona baktı yalnızca. Bu yüzden aldandılar imanla bakmayınca. Sıddık-ı Ekber gibi onlar da inanarak görmüş olsalar idi bir peygamber olarak, onlar da onun gibi imana gelirlerdi. Onun gibi yükselip kemale ererlerdi. Araf suresinde de Hak Teâlâ mealen şöyle buyurmaktadır Habibine hitaben. Sana baktıklarını görürsün çok kimsenin. Fakat üstünlüğünü görmezler onlar senin. Hükümdar bu cevabı dinleyince dikkatle, pek hoşuna gitti ve memnun oldu gayetle. Silindi kalbindeki o itiraz ve inat. Dedi, eder misiniz bana biraz nasihat? Buyurdu ki, günahtan geri çek her azanı, kıl her gün cemaatle 5 vakit namazını.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de, şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahireti ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin eftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükut kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır.
Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz.

0: Hayatın Roman. Sararan Balıklar. Hikaye Ünal Bolat.
1: Efendim, ben Ömer Akpınar. Bundan seneler önce İstanbul'da bir balık firmasının teknik kontrolörlüğünü yapıyordum. Bu firma Türkiye genelinden temin ettiği her çeşit balığı ihraç ediyor. Bunun yanı sıra Norveç, İsveç gibi devletlerden de balık ithal ediyordu. Balık çok kısa zamanda bozulduğu için özellikle milletler arası ithalat ve ihracatta geçecek zamana göre iyi muhafaza edilmeliydi. Bu münasebetle İstanbul merkezindeki soğuk muhafaza tesislerinden firma olarak ihtiyacımız oranında istifade ediyorduk. Benim görevim de bu soğuk muhafaza tesislerindeydi. Bilhassa Eylül aylarında denizlerimizde çokça çıkan lüfer, palamut gibi leziz balıkları depolama ihtiyacı duyardık. Marmara ve Karadeniz'de tutulan balıkları hiç vakit kaybetmeden aynı gün kasalanıp soğuk hava tesislerine getirilirdi. Depoda temizlenip ambalajlanan balıkların şoklamaları yapılırdı. Şoklama dediğimiz metot, balıkların şok dondurma işlemine tabi tutulmasıydı. Kiralanan soğuk muhafaza odasında -20 derecede muhafaza edilmeye başlanır. Buraya kadar anlattıklarım normal yapılan çalışmalardır. İşin en mühim kısmı asıl bundan sonra başlardı. Yani soğuk muhafaza deposunda bu -20 dereceyi her zaman koruyabilmek büyük meseleydi. Bunun için elimizden gelen gayreti harcardık. Efendim, aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Yani bu adam bize bunları niye anlatıyor diye. Biraz sonra anlayacaksınız bu anlattıklarımın aslında ne kadar mühim olduğunu. Muhafazalanan balıkların -18 dereceden aşağı düşmesi demek, balıkların hepsinin kısa sürede bozulması anlamına geliyordu. Bir de şunu söyleyeyim ki muhafaza altında tutulan balıkların değeri bugünkü rakamlarla 10 milyar lira civarındaydı. Çalıştığım şirketin bana olan güveni tam olduğundan bu kadar büyük miktardaki balığın depolanmasından endişe duymaktaydılar. Ben de bu güvene layık olmak için elimden geleni yapardım. Depoda çalışan makinist ve diğer personele hassas soğutma yapmalarını, düzgün istiflemede bulunmalarını, bu çalışma esnasında sıkıntı çekmemeleri için bir ihtiyaçları olduğunda bana bildirmelerini söylerdim. Sözün kısası, bu işi güvenli bir şekilde yürütüyorduk. Bu minval üzere aradan yıllar yıllar geçti. Bir Nisan ayındaydık. 7-8 gün kadar izin almam gerekti. Özel işlerim fena halde sıkıştırmıştı beni. Neyse, ben izin aldım ve bir hafta boyunca depoya hiç uğrayamadım. Şirketin sahiplerinden biri gayrimüslimdi. Tam iznim bitmek üzereyken bir sabah bu gayrimüslim ortak beni telefonla aradı.

0: Alo, buyurun.
1: Ömer Akpınar.
0: Benim efendim.
1: Ben Miso.
0: Buyurun, bir şey mi oldu?
1: Daha ne olsun? Depoda ne kadar balık varsa hepsi bozulmuş.
0: Ne olmuş?
1: Senin sorumluluğun altında bulunan depodaki balıkların hepsi sararmış, bozulmuş. Şimdi anladın mı?
0: Fakat Mişon Bey, ben bir haftadır izinliyim. Oradaki durum hakkında en ufak bir malumatım yok.
1: Bizi hiç ilgilendirmez. İster izinde ol, ister denizde. Nerede olursan ol, o kadar balıktan sen mesuldün. Şimdi nasıl düzelteceksen bu işi öyle düzelt. O kadar.
0: Fakat

Sabah sabah gelen bu kötü haber dolu telefondan sonra şaşırıp kalmıştım. Ne yapacaktım? Kime, neyi, nasıl izah edecektim? Beni dinlemezlerdi ki. Neyse, bu sektörde öküz altında buzağı ararlardı. Bunları düşünerek başımdan aşağı sanki kaynar sular dökülüyordu. Büyük bir heyecan içinde hemen depoya gittim. Hakikaten depodaki balıklar feci durumdaydı. Balıklar sararmış ve %25 oranında değer kaybetmişlerdi. Belki de zarar daha fazlaydı. Bu benim ilk olarak yaptığım tespitlere dayanan bir tahmindi. Bütün hışmımla işçilere saldırmak istedim. Fakat öfkelenmenin bir fayda vermeyeceğini düşündüm ve vazgeçtim. Zaten oradaki işçi arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Hepsi suspus durumda bekleşiyorlardı. Balıkların sararmasının deponun düzenli çalışmamasından kaynaklandığını hepimiz biliyorduk. Fakat olan olmuştu bir kere. Ben oradayken telefon çaldı. Mişon beni şirket merkezine çağırıyordu. Kalktım gittim. Mişon asık bir suratla beni karşıladı. Ağzına geleni söyledi. Ben başım önümde hiç ses çıkarmıyordum. Mişon dakikalarca bana ağza alınmayacak laflar söyledikten sonra "Kalk, depoya gidiyoruz," dedi. Çaresizlik içinde beraber şirketten çıktık. Depoya giderken yolda hep düşünüyordum. Ya Rabbi, şimdiye kadar öylesine halis niyetle bu adamlar için çalıştım. Hiç nankörlük yapmadım. Hiçbir art niyetim yoktu. Suçsuz olmama rağmen bu gayrimüslim beni yerin dibine soktu. Ya Rabbi, beni bu vicdansızın şerrinden muhafaza eyle. Senden başka sığınacak yerim yok yüce Rabbim. İşte böyle düşündüm. Ve daha sonra yol boyunca Yunus Aleyhisselam'ın "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin" duasını yüzlerce defa okudum. Depoya her yaklaştığımızda karşılaşacağımız feci manzara ve nasıl hesap vereceğim hususlarını düşündükçe tüylerim diken diken oluyordu. Ve depoya vardık, içeri girdik. Fakat içerideki manzarayı gördüğümüzde Mişon da ben de küçük dilimizi yutacaktık. Çünkü o sararmış balıkların yerini bembeyaz berrak balıklar almıştı. Evet, inanması gerçekten çok zor ama manzara aynen böyleydi. Beni parça parça etmeyi zihninden geçiren Mişon'un yüzünü görmenizi isterdim. Hani derler ya, alı al mor mor diye. İşte aynen öyle olmuştu Mişon. Bense içimden binlerce kere şükrettim Allah-u Teala'ya. Beni bir gayrimüslim karşısında çok zor durumda kalmaktan kurtarmıştı. Hakikaten gönülden inanıp kendisinden yardım isteyen bir kulunu zorda bırakmamıştı yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak cümle Müslümanların sıkıntılarını kaldırsın. Onlara dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki endişelenmek veya endişe duymak bazı konularda, dünya işlerinde özellikle kaygılanmak imanın zayıflığından mıdır?
1: Güzel bir soru.
0: Bu ama herkesin başına gelebiliyor. Tabii. Yani bizim de başımıza gelebiliyor. Bazı konularda endişe ediyoruz.
1: Şimdi İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh rızık konusunu anlatırken orada hadis-i şerifler de naklediyor, ayet-i kerimeler naklediyor. Orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, zaten hadis-i şerifte de geçiyor. İnsanlar müşevveşü zihin olarak yaratıldı. Yani endişeli. Yarın ne olacak? Bu şekilde yaratıldı. Yaratılırken böyle yaratıldı. Ve insanlar yaratılırken bulduğu ile kanaat etmeyecek şekilde yaratılmış insan. Ama diğer hayvanlar öyle değil. Bu en yırtıcısından en munisine varıncaya kadar. Birkaç istisnası var hayvanların. Onun dışındakiler mesela doyar ve çeker gider. Yarın endişesi yoktur hayvanlarda. Yarın ne yapacağım, öyle bir düşünceleri yoktur. Bulur, sabahleyin yuvasından çıkar, karnını doyurur, akşam tekrar yuvasına gider ve yatar. Yarın gene aynı şekilde bir hayatta kalacaksam, bu beden aynı şekilde bu enerjiyi sarf edecekse, beni yaratan, benim sahibim, bunun rızkımı gönderir. Ama sebep olarak kanatlar uçarak, etçil hayvanlar koşarak, otçul hayvanlar otlu bularak dolaşacak, gezecek, toplayacak ve rızkını alacak. Mesela tilki ve kurt gibi bu iki hayvan en çok öne çıkmış. Yani bulunca hayvan kendini kaybediyor. Bir tanesini yiyip doyacağı halde orada gördüğü, kümeste gördüğü tilki bütün hayvanlar boğuyor.
0: Onları da yemiyor yani. Yemiyor.
1: Bir tanesini aynı şekilde. Kurt da öyle. 10-15 tanesini boğuyor, bir tanesini aynı şekilde. Bir tanesini bile aynı şekilde yiyemiyor da ama boğuyor. Ama onun dışında bütün hayvanlarda bu var. Fakat insan öyle değil. İnsan öyle değil. Önüne yiyecek getirirse, karnını doyursa, misafir gitmiş olsa, orada biraz bir şey artsa, misafirin ev sahibinin gözünün içine bakar. Şunları da bana verse de yarın sabah yesem diye. Ya da gece olacak, uyuyacağın, sabah olsun, hayır olsun. Yarın aynı şekilde. Eline para geçse, cebinde parası vardır. Ya bugün yok, yarın ne olacak, bir gün ne olacak, ilerisini aynı şekilde düşünür. Yaratılırken böyle yaratılmış. Dolayısıyla insan endişeli bir varlıktır. Yani o dinleyicimiz zannetmesin ki bu imandan mı kaynaklanır? Evet, yani dinleyicimiz o soruyu sorarken belli şeyler okumuş, bir altyapısı var. Mesela din büyüklerinden, evliya-i kiramdan bazılarının hayatlarını aynı şekilde okumuş. Ve öyle bir aynı şekilde altyapı oluşmuş. Ve çok yüksek derecelere Cenab-ı Hakk'ın çıkardığı kullarından bu endişe gitmiş. Ama peki bu endişe gidince tedbirsiz mi hareket diyorlar? Hayır. Ben üşüyeceksem canım bir zararı olmaz deyip kış günü aynı şekilde don gömlek çıkmazlar dışarıya. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler aynı şekilde yapışırlar. Kalın giyinirler, yazın ona göre giyinirler. Acıktıkları zaman yiyeceklerini temin etmek için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebeplere yapışırlar. Ama o sebeplerden beklemezler. Ve onlarda şu olmaz. Ben bu sebebe yapıştıysam ve ben de hayattaysam, benim yemem, içmem, giyinmem için lazım olacak şeyler ezelde takdir edilmiştir. Ben Rabbimin emrettiği bu sebeplere yapışırım. Bunlar da bana gelir. Az olur, çok olur. Ben bilemem ne kadar takdir ettiğini. Veyahut da aynı şekilde az verir, sabrettirir, çok verir, şükrettirir. Her ikisinde hayırlısını isterler. Dolayısıyla ancak bu yüksek derecedeki evliya dediğimiz zatlarda bu endişe kalkar.
0: Bir de endişesi. Şu yönüyle de soruyor dinleyicimiz anladığım kadarıyla. Annelerde mesela daha çok olur. Çocuğumun başına bir şey gelirse diye bir korku, endişe yaşar. Ya da insanların hepsinde deprem olursa bir endişe yaşar. Yani deprem evin olursa ne olur falan gibi falan. Hani dinleyicimiz de sanıyorum onu sormak istiyor. Yani bu neticede kader. Kaderimizde varsa olacaktır. Hani boşuna endişenin ne gereği var gibi mi soruyor? Biraz da öyle anladım.
1: Efendim zaten o da bir ilim. Ama ilim değil. Kalbin mutmaini. Yani hal işi, daha doğrusu kalp işi. Mesela çocuk dünyaya geldiği zaman kendinde babasının çocukların var. Çocukların hakkında Allah-u Teala'nın ezelde ne takdir ettiğini biliyor musun? Ben bilmiyordum. Bilmiyor.
0: Yok.
1: Ha şimdi çocuklarında hani görüyorum, başına sıkıntı geliyor, hastalık geliyor, neşeli olduğu zaman oluyor, ağladığı zamanlar oluyor. Onlar tamam bizim vasıtamızda dünyaya gelmiş bedenleri, ama ruhlar ezelde yaratılmıştı. Allah Teala'nın ayrı kullarıdır. Bizim evladımız da olsa bize emanettir. Ayrı kullarıdır. Dolayısıyla onlar hakkında da Allah Teala'nın ezeldeki takdirleri var. Hastalanacak, üzülecek, sıkıntı çekecek, fakirlik çekecek, zengin olacak. Bunların hepsi onun için imtihan. Hepsi imtihan. Peki ben bunları değiştirebilir miyim? Böyle bir şey mi söz konusu değil. Çocukların başına bir şey gelecek. Peki geldi. Ne yapacağız? Ne yapabileceğim? Neyi değiştirebileceğim? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açık, net bir şekilde buyuruyor ki insan için acı uzağı buyuruyorlar. Aciz bir varlıktır. Gözünün önünde çocuk hastalandı, ateşler içinde yanıyor. Yapacağın tek bir şey var. Doktora götürsün, ilaç alırsın. Bir de aynı şekilde şifa için bildirilen dualar okusun. Başka? Cenab-ı Hak hem duadan hem de aynı şekilde o maddi ilaçlardan şifa göndermedi. Ne yapabilirsin? Neyi değiştirebilirsin? Hiçbir şey. Kimin dediği olur? Ha diyeceksiniz ki efendim bunu söylemek kolay. Tabii kolay. Çünkü kitaplar böyle yazıyor. Biz de kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Oradaki bildirileni. Ama esas istenen dinleyicimiz de mesela belki de onu sormak istiyordur. Kalbin buna yakın hasıl etmesi lazım. Hal işidir bu. İlim işi değil. Ha, söylersin. Kitaplarda yazılı. Bunu bizim söylediğimiz gibi herkes de söyler aynı şekilde. Ha teselli için birisine de bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Ama evliya dediğimiz o yüksek derecelerdeki zatlar, mesela hayatlarını okuyoruz. Hayatlarını okurken insan tabii ki Allah Allah diyorsun ya. Bunlar nasıl varlık? Bunlar nasıl bir varlık? Mesela İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin oğlu vefat etmiş. Tabii evlat olarak üzülmüş. Yıkamışlar, kefenmişler. Talebelerinden bir tanesine vekalet vermişler. Siz defin işlerini halledin. Biz dersten geri kalmayalım. Doğru medreseye gidiyorlar. Aynı şekilde ders vermeye devam ediyorlar. Çünkü cenaze işlemlerini yapmak farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısmı yapınca o borç düşer. Ama ilim öğretmek ve Allah'tan dinini öğretmek cihattır. Emirdir. Emir maruf yapmak ve onları yapacakları yetiştirmek. Ya diyeceksin ya bu bunun evladı değil mi? Sevmiyor. Çok seviyor. Ama bu noktadan itibaren yapacağı bir şey var mı evladına? Yok. Canına can katabilir mi? Hayır. Geri getirebilir mi? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Ha yapacağı sadece dua etmek. Ve vefat etmeden önce de eğer fıskı fücur varsa evladında dua ederek ya Rabbi ölmeden önce tövbe etmek ve imanla gitmek nasip ettiği dua eder. Yapacağı bu kadardır. Allah-u Teala kabul eder, kabul etmez. Onu da bilemeyiz. Eğer öyle olmuş olsaydı Adem Aleyhisselam evlatlarından mesela Kabil inkar etti. Habil'i katletti. Diğer kardeşini öldürdü, katil oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Leheb iman etmediği gibi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde yapmadığı hakaretler kalmadı. Amcası ya. Kendisine bakan amcası için de aynı şekilde Allah-u Teala yalvardı buna hidayet verdi Ebu Talib'e. Allah-u Teala buyurdu ki o senin işin değil. Sen sadece vazifeni yap. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap olan zat. Sadece Allah-u Teala işte ya Rabbi buna hidayet ver. Çünkü çok yüksek yaratmış ama Ebu Talib'in kalbine girerek onu döndürmem gücü ve kuvvet onda yok. Hidayeti kalplere yerleştirme gücü ve kuvvet onda söz konusu değil. Onda söz konusu değil. Peki diyeceksiniz ki efendim niye uzattınız bu kadar? Dinleyicimden Allah-u Teala razı olsun vesile oldu. Çünkü bu ve bu şekilde din büyüklerinin kitaplarında bildirdiklerini zaman zaman okumak, zaman zaman dinlemek kalbe kuvvet verir. Kalbe kuvvet verir. Ve ha der ya sadece ben bu dünyaya gelen insan sadece ben değilmişim. Sadece ben değilmişim. Bir sürü insan gelmiş geçmiş. Onların da başına aynı şekilde gelenler gelmiş. Peygamberlerin bile çocukların başına neler gelmiş. Onların ailelerine gelmiş. Hastalanmışlar, üzülmüşler, ağlamışlar, yerine göre gülmüşler. Bunların hepsi olmuş. Hepsi olmuş. Dolayısıyla ben de Cenab-ı Hakk'ın bir kulu ve arlı olarak Cenab-ı Hak da beni çeşitli şekilde anne baba tarafından, evlat tarafından, kardeş tarafından, komşu tarafından, ne bileyim bulunduğum ülkedeki insanlar tarafından çeşitli şekillerde sıkıntılar göndererek imtihan edecektir. Çocuklarıma da gelecek bu. Rızkım bazen çok olacak, bazen az olacak, bazen hasta olacağım, bazen iyi olacağım. Bunların hepsi insanın başına gelecek şeyler. Kitapları okudukça bu endişeler azalır. Peki neyi okumak daha çok insana kalbine kuvvet verir? bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İmam-ı Rabbani Kutsi Sözü'nün mektubatı tercümesini İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peki ne yapar? Ne yapar? Dünyadan soğutur. Dünya ne demek? Haramlardan, günahlardan soğutur. Başka ne yapar? İhlası artar. Artır. Başka ne yapar? İmanı kuvvetlendirir. İmanı kuvvetlendirir. Çünkü onu yazan zat ikinci binin yenileyicisi. Müceddidi Elfisani diye geçiyor. Cenab-ı Hak onu çok yükseklere çıkarmış. Ve yakini çok yüksek. Dolayısıyla her söylediği söz bütün kalbinden, hücrelerinden aynı şekilde intikal edip geliyor. Dolayısıyla okuyana, dinleyene tesir eder. Tesir eder. On sana insan kendisini toparlar. Allah Allah der. Utanır. Tabii der. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse olacak. O elbette ki ben sadece onun emrettiği sebeplere yapışırım. Gerisine karışmam. Ha o zaman Cenab-ı Hak bizim durumumuzu yaratan yarattığını en iyi bildiği için Bakara suresinin sonunda veya sınavazdan sonra okunan aşı şerif var. Amen Resulü. Orada mesela meal olarak ya Rabbi önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize bir yük yükleme. Takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize verme. Bana böyle dua edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana böyle dua edin. Dolayısıyla mesela bazen insan hani bugün biraz halt deyimiyle gaza gelme tabiri.
0: Evet.
1: Coşuyor. O anda o sana ya Rabbi ben senin sevgili kullarından olmak istiyorum. Cennette işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le komşu olmak istiyorum. Yanlış mı bunlar? Hayır değil. Değil de Cenab-ı Hak her nimet bedel karşılığı veriyor. Bedelini ödetilmiyor dersin. Ya onu sana bela musibet üzerine yağmaya başlayınca da bu sefer feryat dersin. Allah saklasın imanını bile kaybedersin. Peki ne isteyelim? Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Bilemem hayırlısını. Çünkü beni yaratan o. Benim bedenim, benim gücüm, benim kuvvetim. Ha, Cenab-ı Hak beni evliya kulların arasına dahil etmek murad ettiyse kalbim de genişletir, hücrelerim de genişletir, hepsini genişletir. O onun bileceği iş. O onun bileceği iş. Ben bilemem onu. Benim isteğim değil onun isteği tahakkuk eder. Mesela büyüklerden bir zat işte cennette mi olmayı ve cehennemde mi olmayı istersiniz? Bir yerde olmayı istemek benim isteğim. Rabbim ne isterse, nerede isterse ben orada olmayı isterim. Onlar büyükler tabii. Ya insan düşünemiyor tabii. İnsan kayıtıyor. Ya cennette olmak isterim falan deyiveriyorsun. Ama diyor benim isteğim. Bu benim isteğimdi. Benim değil onun istediği. Onun istediği ve razı olduğu yerde olmayı isterim. Onun istediği ve razı olduğu yerde olmak isterim. Dolayısıyla din büyüklerin bu hayatlarını, kitaplarını okudukça insandaki bu endişe tabiidir. Yani yaratılışında vardır ama bazen vesvese noktasına varır. Mesela siz demin onu açtınız biraz. İşte çocuğuma bir şey oluverecek mi? Bugün başına bir şey geliverecek mi? Ne olacak yani çocuğuna bir şey oluverse, başına bir şey geliverse? Mani mi olacaksın? Elini uzatıp da aynı şekilde üzerine gelmekte olan arabayı tutum vereceksin? Yok. Böyle bir durum yok. Gücün de yok. Öyleyse bu vesveseden başka bir şey değil. Efendim işte onlar beni çok seviyorum, koruyorum falan. Senden daha çok sahibi var, yaratanı var. Şeyde kitaplarda enteresan bir bilgi var da. Onu şey yaptım, Allah Allah dedim ya. Cenab-ı Hak peygamberlerini bile imtihan ediyor. Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf aleyhisselam için ağlayarak gözleri ama olmuştu. Hep Yusuf'um derdi. Bir gün işte bir vahiy meleği geldi. Dedi ki Allah Teala buyuruyor ki bir kalpte iki sevgi olmaz. Yusuf'u kalbinden çıkar. Tabii Yakup aleyhisselam peygamber. Yani
0: insan.
1: İnsan netice itibariyle yani kalbinde iki sevgi olmaz. Şaşalıyor. Diyor, arz ediyor efendim diyor. Ben hani Yusuf'u sevmemin sebebi Allah Teala'nın güzelliklerinin orada tezahür ettiği içindir. Onun için çok seviyorum. Evladım olarak değil. Melek diyor ki hayır Allah Teala istemiyor. Kalbinden çıkarmadığı müddetçe ona da kavuşamazsın diyor kayboluyor. 30 sene ya. 30 küsür sene yaptı. Ne zaman onu atıyor o zaman kavuşuyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki sevgide ortaklık olmaz.
0: O, hatta ne? Yusuf Aleyhisselam'a da kavuşuyor sonra.
1: Tabii Yusuf Aleyhisselam'a da kavuşuyor. Hem gözler açılıyor evet. Hem de Yusuf Aleyhisselam'a kavuşuyor. Olmaz diyor.
0: Ne zaman atıyor onu o zaman kavuşuyor.
1: O zaman kavuşuyor. Evet. O zaman kavuşuyor. Dolayısıyla o kolay iş değil. Kolay iş değil. Evet evlat sevilecek. Hani demin güzel söylediniz. Yakup Aleyhisselam da netice itibariyle insandır. İnsanlık sıfatları itibariyle tabii derecesi bir nebinin derecesini bizim anlamamız, peygamberin de anlamamız mümkün değil. Her kitapta öyle anlattığı için biz de öyle naklediyoruz. Derecesi çok yüksektir, alidir. Ve o derecesine göre, o derecesine göre kendisini izah ediyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın hani güzelliklerini ben o evladımda gördüğüm için ona muhabbetim fazla. Öbürler de evladım benim. Yani evlat olarak değil, Allah-u Teala'nın onu seçip onda güzel halleri yarattığı ve bana da gösterdiği için ben ona o sevgi oradan kaynaklanıyor. Bütün bunlar orada olsa yine ikilik oluyor. At onu diyor haline. O zaman kavuşursun, yoksa kavuşamazsın. Yoksa kavuşamazsın. Ne zaman onu attı, o zaman aynı şekilde kavuştu. Gözler de aynı şekilde açıldı, buyuruluyor. Onun için bu endişelerin gidebilmesi tabii zaman ister ama vesveseye vardırmamalı. İşte aman ne olacak diye, bu vesvesedir, başka bir şey değil.
0: Hocam bir soru daha var bir dinleyicimizin. Gerçi zaman zaman böyle sorular geliyor da tabii biz insanları, soru soranı da onun muhatabında tanımadığımız için belki de cevap vermekte hani mümkün olmayabiliyor. Bir hanım dinleyicimiz, bir kız kardeşimiz beni diyor istemeye gelecekler diyor. Ne diyeyim diye soruyor da şimdi biz ne diyeyim, ne diyelim bu konuda yani.
1: Evet, orada ölçü bildirmiş elçilik evet. Alimleri. Gelen kimse bir, Müslüman mı? Müslüman. Ehl-i sünnet itikadında mı? Ehl-i sünnet itikadında. Beş vakit namazını kılıyor mu? Haramlardan sakınıyor mu? Bunu arayacak. Bunu arayacak.
0: Ailesi de bunu arayacak.
1: Ailesi de bunu arayacak. Peki yoksa? Yoksa yok diyecek. E o zaman evlenemez, evde kalır. E kalsın canım. O zaman affedersin, bir fasık da aynı şekilde evlendiği zaman her gün aynı şekilde seni dövecek. Ondan sonra senin namazına, ibadetine mani olacak. Ev cehennem olacak. Bunu mu tercih ediyorsun? Bunu mu tercih ediyorsun? Veyahut da fasık. Hani işte ben namaz, biz evlendikten sonra onların hepsini alırım. Bunların hepsi küllüm yalandır. Evlendikten sonra örtünürüm. Evlendikten sonra beş vakit namazı kılarım. Ne demek ya evlendikten sonra? Evliliğe mi bağlıdır bu? Böyle bir şey mi var? Evlenince mi buluyor eriyor insan? Böyle şey olur mu ya? Böyle misin değil misin? Ben kızıma diyor, oğluma diyor böyle diyor beş vakit namazını kılan mütesettir bir kız arıyorum. Bir zamanlar bir telefonda birisi sormuştu. Epey oğluydu. Dedim senin oğlun beş vakit namaz kılıyor mu? Yok dedi. Dedim niye kızın başını yakıyorsun o zaman? Falan dedim önce oğlun aynı şekilde beş vakit namazını kılsın, haramdan sakılsın, ondan sonra dedim Salih abi kız. Salih abi kızın dedim dengi değil senin oğlun. Ya arabası var, evi var. Nesi olursa olsun dedim ya. İsterse dünya cumhurbaşkanı olsun. Bir zamanlar bizim böyle bir dinleyicimiz vardı ya. Hatay cumhurbaşkanı yazıyordu. Sonra vazgeçti. Hatay cumhurbaşkanı kesmedi onu. Dünya cumhurbaşkanı yazıyordu. Dünya cumhurbaşkanı mı senin oğlum?
0: Artık o, aramıyor dinleyicimiz.
1: Fani oldu herhalde, kemale geldi. Nisan'a rahmet eylesin. Akıllı yüklüğüne tabii ki. Dolayısıyla bunu arayacağız. Kız da erkek de bunu arayacak.
0: Bu konularda ciddi olmak lazım. Hani bazen de gelsin de bir görüşelim falan olmaz. Hani kesin olmaz. Hükümleri önceden, o da başka sebeplere yol açabilir çünkü. Tabii. Bir seferde ümit verdiniz diye adam askıntı olur, senin peşini bırakmazsa tabii. Ne yapacaksın yani?
1: Onu kesin net evet. Arkadaş, biz böyle böyle arıyoruz. İşte evlendikten sonra biz bunları düzeltiriz, yok. Öyleyse güle güle.

Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan,
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, operasyonun Amerikan ve Nijerya güçlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Ebu Bilal el-Minuki, Afrika'da saklanabileceğini sandı ancak onu takip ettiğimizi bilmiyordu ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Minuki'nin etkisiz hale getirilmesiyle DAEŞ'in küresel operasyon kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. This is a war Nigeria's military commanders. ABD tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Minuki'nin Sahel bölgesindeki DAEŞ yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyordu. Operasyonun tam olarak nerede ve nasıl düzenlendiğine ilişkinse detay paylaşılmadı. İngiltere'de siyasi kriz büyüyor. İşçi Partisi hükümeti sarsılırken kabinede kritik bir istifa geldi. Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden ayrıldığını açıkladı. Streeting istifa gerekçesi olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güveni kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde ağır kayıp yaşamış, parti içinde tansiyon yükselmişti. İstifa eden bakan sosyal medya mesajında sert ifadeler kullandı. Partiyi bir sonraki genel seçime Starmer'ın götüremeyeceğini savundu ve artık fikirlerin konuşulması gerektiğini vurguladı. 43 yaşındaki Streeting, İşçi Partisi'nin yükselen isimleri arasında gösteriliyordu. Ancak parti

0: içinde hem etkili bir figür olması hem de liderlik için adı geçen isimlerden biri olması istifayı daha da kritik hale getirdi. Parti kulislerinde ise büyük bir hesaplaşma ihtimali konuşuluyor. Liderlik için yeterli milletvekili desteği sağlanması halinde West Street Inc'in Starmer'a karşı aday olabileceği iddia ediliyor. İngiltere'de gözler şimdi Londra'ya çevrildi. İstifa bir başlangıç mı yoksa İşçi Partisi içinde büyük bir liderlik savaşının fitili mi? Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Macron'la İranlı oyuncu Ferahani arasında yaşandığı iddia edilen aşk olayına kilitlendi. Ortaya atılan yeni iddialar Paris kulislerini hareketlendirdi. Fransız gazeteci Florian Tardif'in yazdığı neredeyse mükemmel bir çift adlı kitapta Macron'la İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani arasında duygusal yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü. That has always... Kitaba göre ikili aylar boyunca mesajlaştı. Hatta Ferahani'nin Macron'a sizi çok çekici buluyorum dediği, Macron'unsa ben de sizi çok güzel buluyorum yanıtını verdiği iddia edildi. İddiaya göre First Lady Brigitte Macron mesajları uçak inişinden kısa süre önce gördü. Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve dünya gündemine oturan tokat olayının nedeni olarak da bu olay gösterildi. Ancak Elize Sarayı ve Brigitte Macron iddiaları kesin bir dille reddetti. Ferahani ile daha önce çıkan söylentiler için söylentiler gelir geçer açıklamasını yapmıştı. 42 yaşındaki Gülşifte Ferahani, İran sinemasında çocuk yaşta yıldız oldu. 2008 yılında Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçen Ferahani, Hollywood'a adım attı. That has always told. Filmin New York galasındaysa kırmızı halıya başörtüsüz çıkması İran yönetiminin sert tepkisini çekti. Pasaportuna el konulduğu hakkında soruşturma açıldı. Bunun üzerine İran'dan ayrılan Ferahani, Fransa'ya yerleşti. Anne ve babasını öldürdü, sonra eli kanlı şekilde yakalanmayı bekledi. Cihan Dinçer 22 yaşında, hukuk fakültesi öğrencisiydi. Annesi Nazife Dinçer ve babası Gökhan Dinçer Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memurdu. Aile içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfaktan bıçak aldı. Anne ve babasını bıçaklayıp arkasına bakmadan çıktı. Bir parkta eli kanlı şekilde oturup adeta yakalanmayı bekledi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, gözaltına alındı. Katil zanlısı anne ve babamı öldürdüm evdeler sözleriyle cinayeti itiraf etti. Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve baba kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
1: Doğru.
0: Kadın şoförden örnek davranış güzergah değiştirip hemen hastaneye yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Seyir halindeyken fenalaşan yaşlı yolcu kadın şoförün hızlı davranmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
2: Amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye. Sonra hemen şirketi aradım.
0: Şoför Yasemin Alıç baygınlık geçiren yolcuyu fark edince 112 ile iletişime geçti. Güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü.
2: AVM gelince AVM'den güzergahımı değiştirdim. Direktman acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü, uyandırmaya çalıştığımızı. Bu şekilde yapmam gerekeni yaptım.
0: O anlarsa otobüsün araç kamerasına yansıdı.
1: Alo, ben geliyorum hastaneye doğru.
0: Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Gidelim mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Çok güzel.
1: Çocukluğumdan beri çok istiyordum.
2: Yeşil kahverengi şanlı üniforma yıllardır kurduğu en büyük hayaldi. Serkan Güney o hayalin tam ortasındaydı.
1: Askerliğe gitme hevesi çok vardı bende. Bugüne nasip oldu.
2: İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan özel gereksinimli genç Serkan Güney'in en büyük isteği asker olmaktı. Üniforma giymek, sıraya geçmek ve o yemin töreninde yer almak Serkan'ın bu hayali için harekete geçirdi.
3: Kanunlara,
4: kanunlara
3: ve nizamlara,
4: ve nizamlara,
3: ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime,
4: ve amirlerime itaat edeceğime.
2: Çekmeköy Alemdağ Kışlası'ndaki yemin töreni öncesinde Serkan'a asker kınası yakıldı. Sonra da o çok istediği üniformayı giydi. Sadece Serkan değil, beraberindeki özel gençler de o anlamlı günün bir parçası oldu. Mehmetçik'le yemek yenildi, asker selamı verildi. Hatta özel gençlerden biri komando birliğine komando yemini bile ettirdi.
1: Aşırı bir gurur verici bir şey. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Yani şu an hislerimi tarif bile edemiyorum.
2: Serkan'ın mutluluğu ailesine de yansıdı. Gözyaşlarıyla karışan gurur kameralara böyle yansıdı.
5: Allah razı olsun. Serkan'ı mutlu ettiniz. Ben çok mutlu oldum.
6: Başkanımın sayesinde işte Serkan'ı buralara getirdi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tören sonunda aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de bu özel günde Serkan ve ailesini yalnız bırakmadı.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de kurban ibadetinin tarihçesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi hadisesini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Dediğim gibi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadetinin tarihçesinde çok önemli bir hadise var. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi hadisesi çok acıklı aynı zamanda. Bugün hem o hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz hem de yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini dinlemek istiyoruz sizden.
1: Tamam efendim.
0: Buyurun.
1: Tabii İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme teşebbüsünden önce biraz İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedelim
0: tabii,
1: değil mi efendim?
0: Tabii ki buyurun.
1: Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı malum haliniz Nemrut, Nabukadnezar diyor batılı kaynaklar. O olabilir yani Nemrut dedikleri kişi.
0: Evet.
1: Malum ateşe atıyor. İşte oradan sağ salim kurtulduktan sonra İbrahim Aleyhisselam bir müddet Harran'a gidiyor. Harran hudutlarımız dahilinde evet. Malum haliniz. Oradan Şam'a gidiyor. Daha sonra ise önce Filistin'e. Filistin'den hanımefendisi Sare annemiz ile beraber Mısır'a geçiyor. Mısır'da da birçok hadiseler oluyor. Onlara girersek çok uzar. Mısır firavunu Hacer isminde bir cariye hediye ediyor Sare Hatun'a.
0: Evet.
1: Efendim o Hacer annemizi de alarak Sare annemizle beraber efendim Mısır'dan ayrılıyorlar, Filistin'e gidiyorlar. Fakat Filistin'de çorak, kupkuru, pek bir şey yetişmeyen bir yer olan
0: belki
1: efendim Sebu'ya yerleşiyorlar. Efendim İbrahim Aleyhisselam Sebu'da bir kuyu kazıyor. Alper Bey kuyuyu kazıyor. Gerçekten de çok güzel bir su çıkıyor kuyudan ve Allahu Teala öyle mallar ihsan ediyor ki yarım milyon sığırı, yarım milyon diye kitaplar böyle yazıyor, sığırı vardı diyorlar ve davarları, ovaları, vadileri doldururdu diyorlar. Çok zengin oluyor İbrahim Aleyhisselam.
0: Yüz binlerce yani.
1: Evet. Sonradan burada nasıl olsa su var, burada bir yeşillik var diye insanlar geliyorlar.
0: Oraya yerleşiyorlar.
1: Oraya yerleşiyorlar. İbrahim Aleyhisselam da hiçbir şey demiyor, izin evet. veriyor onlara. Fakat bu insanlar çoğalıyor zamanla, İbrahim Aleyhisselam'a kendi kazdığı kuyusundan su vermiyorlar. Senin davarların, senin sığırların bizim suyumuzu bitiriyor diyorlar. Yahu bu kuyuyu kazan, bu suyu çıkartan zaten İbrahim Aleyhisselam. Fakat insanlar böyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da çok üzülüyor.
0: Evet.
1: Şam tarafında Kıst diye bir mevki varmış. Kitaplarda ismi böyle geçiyor. O Kıst denilen yere hicret ediyor, göçüyor yani. Tabii İbrahim Aleyhisselam Sebu'dan ayrılınca açtığı kuyunun suyu kesiliyor. Alper
0: kuruyor mi? Kuyu yani.
1: Kuyu kuruyor. Sebu'daki insanlar pişman oluyorlar.
0: Tabii.
1: İbrahim Aleyhisselam'ı geri çağırıyorlar. Fakat o kabul etmiyor. İnsanlar o zaman elçiler gönderiyorlar yani. İnsanlar diyorlar ki ya İbrahim o zaman dua et de suyumuz çoğalsın. Sen Allah'ın sevgili kulusun diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da onlara nasihat ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu dinine, Allah-u Teala'nın emirlerine riayet etmeniz lazım. Tövbe etmeniz lazım. Ancak Allah-u Teala böylece sizin suyunuzu çoğaltır diyor. İnsanlar da tövbe ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini kabul ediyorlar. Geri dönüyorlar. Suları çoğalıyor Alper Bey. İbrahim Aleyhisselam o sonradan göç ettiği Kıst'ta, Şam'a yakın bir mevki. Orada da bir kuyu kazıyor. Allah-u Teala orada da su ihsan ediyor. Tabii çok cömertmiş İbrahim Aleyhisselam. çok menkıbesi var ama ben bir menkıbesini anlatmak istiyorum, kıssasını anlatmak istiyorum. Mübarek oruç tutarmış, akşamları da iftar edeceği zaman sofraya misafirsiz oturmazmış.
0: Evet.
1: Misafir gelmezse siz yiyin dermiş hizmetçilerine, hizmet edenlere. Kendisi yemezmiş, suyla orucunu açarmış. Öyle yani. Şimdi bir gün sofra kurdurmuş, kimse yok. İkinci gün sofra kurdurmuş, kimse yok. Misafir yok yani. Üçüncü gün böyle yüksek bir yere çıkmış. Acaba gelen misafir var mı diye bakıyor. Görmüş ki aksakallı, beli birazcık bükülmüş, yaşlı, ihtiyar bir zat, ihtiyar bir kişi, elinde asası, bastonu,
0: evet,
1: geliyor. Oo baba sen nerelerdeydin, hoş geldin, sefa geldin filan filan. Sofraya oturuyorlar. Efendim iftar vakti oluyor. İbrahim Aleyhisselam besmele çekiyor, başlıyor yemeğe. Buyurun diyor misafirine de. Fakat dikkat ediyor, misafiri Bismillah demiyor.
0: Besmele çekmiyor.
1: Besmele çekmiyor. Hatırlatmak için yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim diyor İbrahim
0: tekrar.
1: Aleyhisselam. Yani hani evet, o da hatırlasın diye.
0: O da çeksin diye.
1: Efendim fakat yine ses seda yok. Diyor ki ya unuttun herhalde diyor. Besmele çekmedin diyor sofraya otururken diyor. Ben diyor mümin değilim ki diyor. Ben mecusiyim diyor. Ben ateşe taparım diyor. Bu ihtiyar. Dolayısıyla diyor.
0: Besmele yok.
1: Besmele bizde yok diyor. Vay diyor senin gibi bir mecusi nasıl benim soframa oturur diye kızıyor yani. İbrahim Aleyhisselam da ihtiyar da kalkıp yola revane oluyor.
0: Yani yemeği yemeden sofradan,
1: evet,
0: kalkıyor.
1: Evet. Sonra o gece rüyasında buyuruluyor ki İbrahim Aleyhisselam'a biz ki buyuruluyor.
0: Allah-u Teala tarafından.
1: Evet Allah-u Teala tarafından. 80 bu kadar senedir o ihtiyarın rızkını verdik. Bize şirk koştu halde, bizi Rab olarak, Allah olarak, ilah olarak, mabut olarak tanımadığı halde, bize şirk koştu halde biz onun rızkını kesmedik. Bu kadar senedir rızkını verdik. Sen nasıl diyor İbrahim Aleyhisselam'a, bizim soframızdan sen onu kovarsın. Oh, bir uyanıyor ki efendim hemen yola revan oluyor, çıkıyor. Gidiyor.
0: İhtiyarı aramaya gidiyor.
1: İhtiyarı yani aramaya. Onun gittiği yöne doğru süratli bir şekilde İbrahim Aleyhisselam gidiyor. Neyse ihtiyarı buluyor. Tabii diyor ki beni affet. Çok özür dilerim. Gel dönelim yemek yiyelim. İhtiyar diyor ki ben diyor nasıl döneyim? İhtiyarım diyor.
0: Bunca yol
1: görüyorsun,
0: geldim.
1: Görüyorsun bunca yol geldim. Ben tekrar geri yürüyemem diyor, gelemem diyor. Takatım yetmez diyor. Onun için köyüme benim gideceğim yere az kaldı diyor. Ben gideceğim yere giderim diyor. Baktı ki dönmüyor geri İbrahim Aleyhisselam. Ne olur diyor. Bin sırtıma seni sırtımda götüreyim. İhtiyar da biniyor İbrahim Aleyhisselam'ın sırtına. Ama tabii artık sabah olmuş. Güneş ışınları, şuaları
0: dik gelmeye başlamış.
1: Dik gelmeye başlamış.
0: Sıcak.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın sırtında mecusi ihtiyar güneşte vuruyor. Şıpır şıpır terliyor mübarek. Yürüyor yani sırtındaki o yüklen ihtiyarla.
0: Evet.
1: İhtiyar da şaşırıyor. Bir dakika diyor ya. Sen diyor önce beni kovdun. Şimdi bak şıpır şıpır terliyorsun.
0: Sırtında
1: beni geri götürüyorsun ki yemek yiyeyim. Ya bu ne iştir diyor. Nedir bu diyor.
0: Şaşırıyor da değil
1: Şaşırıyor.
0: Mi?
1: Şaşırıyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam. Ya diyor ben Rabbimden azar işittim. İkaz etti Rabbim beni. Dedi ki ya İbrahim. Buyurdu ki ya İbrahim. Bizi Rab olarak, ilah olarak, mabut olarak tanımadığı halde efendim yıllardır bu ihtiyar haliyle Biz onun rızkını veriyoruz. Sen nasıl onu sofradan kaldırırsın, yemeğini ikram etmezsin denildi bana. Onun için seni böyle sırtımda götürüyorum diyor. Dur diyor. İndir beni aşağı diyor ihtiyar. Şimdi diyor bana dinini öğret. Çünkü diyor benim gibi pis bir mecusinin, yani pis bir ateşperestin yüzünden senin gibi bir büyük peygamberine bu ikazı yapan Allah ne büyük Allah'tır. O ne büyük Rab'dir. Bana anlat, öğret, ben mümin olayım. O zaman tabii kelime-i tevhid, la ilahe illallah, İbrahim-i Halilullah. Efendim böyle söylüyor ve mümin oluyor ihtiyar.
0: Çok güzel bir kıssa gerçekten.
1: Evet. Daha çok var. Hatta onu da bahsedelim istersen. Efendim 200 tane mecusiye yemek vermiş bir gün.
0: İbrahim Aleyhisselam.
1: Davet etmiş onları. Ya İbrahim demişler. Senin cömertliğin dillere destan. İbrahim Aleyhisselam'ı. Çok cömertsin. Yedirirsin, içirirsin. Yedirmeden, içirmeden kimseyi göndermezsin.
0: Misafiri çok seviyor.
1: Ya dile bizden ne dilersen demişler. Tamam. Demiş ki ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Bir şey haricinde. Ne olur benim hatırım için bir kere benim Rabbime secde edin.
0: Bir kerecik secde edin diyor yani.
1: Yani bir kerecik secde edin yani. Şimdi onlar konuşuyorlar kendi aralarında. 200 tane mecusilerin hatırlıları kendi aralarında, önde gelenleri. Diyorlar ya bu ihtiyarın diyorlar ihsanları, ikramları çoktur. Bize iyilikleri de çoktur. Bir kerecik efendim yalandan onun Rabbine secde edelim. Sonra kendi ibadetimize devam ederiz. Yani bir kereden bir şey olmaz diyorlar. Ve hepsi bil ittifak secde etmekte bir kerecik mahsur olmaz diyerekten kendi aralarında konuşup kararı veriyorlar ve secdeye kapanıyorlar. O zaman İbrahim Aleyhisselam ağlayarak, gözlerinden yaşlar boşanarak ellerini açıyor. Allah-u Teala'ya dua ediyor ki ya Rabbi diyor ey Allah'ım benim gücüm sadece sana bir kere secde ettirmeye yetiyor bunları. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Sen bunların kalplerine doğru yolu ihsan et de sana iman etsinler. Mümin olsunlar ya Rabbi ne olur diyor. Hidayet ağlıyor gözleri. Hidayet nasip et bunlara. Hidayet senden ya Rabbi. Ya Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası berekatıyla onlar secdeden kalkıyorlar. Ve hepsi mümin, müttaki insanlar oluyorlar. Bu kadar cömertmiş. Yani cömertliği evet. Dillere destan. Evet. Efendim işte çocuğu olmuyordu İbrahim Aleyhisselam'ın. Sare annemiz efendim ya senin benden çocuğun olmuyor. Şu hizmetçimiz Hacer'le seni evlendireyim bari diyor. Evlendiriyor yani. Bu evlilikten de işte İsmail Aleyhisselam doğuyor.
0: Evet. İsmail Aleyhisselam'ın annesi.
1: Ama dua etmiş İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi bana bir oğul ihsan edersen senin yolunda onu senin için ben kurban edeceğim demiş. Yani evet. Nezir adamış. Ve Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Hacer anamızdan İsmail Aleyhisselam'ı lütfetmiş, ihsan etmiş. Fakat o güne kadar Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin nuru, sevgili peygamberimizin nuru İbrahim Aleyhisselam'ın alnında parlarmış. Evlenince yani hamile kalınca Hazreti Hacer annemiz, önce Hazreti Hacer annemize intikal etti nur, Hazreti Hacer'den de İsmail Aleyhisselam'a intikal etti.
0: Doğunca.
1: Tabii Sare annemizin, Hazreti Sare'nin gönlünde bir kıskançlık. Yani kıskançlık mı diyeyim, gıpta mı diyelim artık ne bileyim. Onlar büyük insanlar, kıskançlık demek de dilimize yakışmıyor. efendime söyleyeyim, büyük insanlar onlar çünkü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımefendisi. Yani böyle bir şey hasıl olmuş. Bir gayret diyelim ya, kıskançlık demeyelim. Bir gayret hasıl olmuş.
0: Hanımlar arasında.
1: Evet, hanımlar arasında. Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam'a emretmiş, demiş ki oğlun İsmail'i ve annesini oradan al götür, emretmiş.
0: Başka bir yere götür diyor.
1: Başka
0: yani,
1: bir yere götür. O da Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail'i, oğlunu alıyor, Mekke'ye götürüyor. Alper Bey.
0: Evet.
1: Yani orada bırakacak. Şimdi İbrahim Aleyhisselam oğlunu ve hanımefendisi Hacer annemizi ıssız, çorak bir vadide, bir miktar hurma, bir kırba, yani matara diyoruz, evet, kırba diyoruz, deriden yapılır, hı hı, kırba, bir kırba su, şimdi orada bırakıyor, memleketine doğru yola çıkıyor Alper Bey.
0: Az bir yiyecek, evet, ve içecekle bırakıp dönüyor yani.
1: Tabii Hazreti Hacer annemiz arkasından koşuyor İbrahim Aleyhisselam. Ya İbrahim diyor, görüp görüşecek bir fert, yiyecek içecek bir şey bulunmayan,
0: kimse yok,
1: bu çorak vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun diyor. Yani bir kere sormuyor ha. İbrahim Aleyhisselam yürüyor, arkasından Hacer annemiz koşuyor, müteaddit defalar soruyor. Cevap vermiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Dönüp de bakmıyor bile. Sonunda Hazreti Hacer annemiz diyor ki, bizi burada bırakmanı Allah-u Teala mı emretti sana ya İbrahim diyor. Evet diyor İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala emretti. Hacer annemiz dedi ki, öyleyse dedi, madem o emretti, Allah-u Teala bizi zayi etmez ve bizi muhafaza eder. Oğlu İsmail'in yanına dönüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın peşinden gitmekten vazgeçiyor. İbrahim Aleyhisselam ise Hazreti Hacer ayrılınca oradan, Seniye denilen bir mevki vardır, orada yüzünü Beytullah istikametine çeviriyor, ellerini kaldırıp dua ediyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben İsmail ve onun zürriyetini, hürmeti vacip olan mukaddes evinin, yani Kabe'nin yanına bıraktım. İkim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Onları çevreden gelecek her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Onları çevreden gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ya Rabbi. Sana şükretsinler. Böyle dua etti. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın yanına varınca Hazreti Hacer annemiz bu işin Allah-u Teala'nın emriyle olduğunu anladı ve tevekkül etti yani. Allah-u Teala bize kafidir. O bizi korur, himaye eder. Bizi başıboş bırakmaz dedi. Semre ağacının dallarından küçük bir barınak yaptı Hacer annemiz. Ama yiyecekleri, hani birazcık hurma
0: ve bir kırba su.
1: Bir kırba su. Yiyecekleri ve su bitince Hazreti İsmail Aleyhisselam ağlamaya başladı.
0: Küçük çocuk çünkü, evet.
1: Efendim. Baktı ki su yok, su istiyor. Susadı ki ağlıyor. Hazreti Hacer annemiz su bulmak ümidiyle Safa tepesine çıkıyor. Tepeden bakıyor, uçsuz, bucaksız, çölden başka hiçbir şey yok. Ağaçsız, çıplak tepeler var yani.
0: Evet.
1: Safa'dan iniyor, koşarak Merve tepesine çıkıyor. Oradan da bakıyor, yine hiçbir şey yok. Böylece su bulmak ümidiyle Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kere koşuyor Alper
0: Gidip
1: Bey.
0: Geliyor yani.
1: Gidip geliyor, evet. İşte haç ve umre ibadetlerinde yapılan say budur, buradan
0: Safa
1: kalmadır.
0: Safa ve Merve tepeleri, evet, arasındaki say.
1: Evet, evet, buradan kalmıştır. İşte hani İsmail Aleyhisselam'ı yerde bıraktı ya.
0: Evet.
1: İsmail Aleyhisselam da ağlıyor. Bu Hacer annemiz Safa ve Merve'de koşarken ağlayınca ayağıyla da yere tepiniyor böyle. Mübarek.
0: Topuklarını yere vuruyor.
1: Vurduğu yerden işte su fışkırıyor. Hemen acaba oğluma bir şey mi oldu diye koşuyor Hacer annemiz. Bakıyor ki su çıkmış. Gürül gürül akıyor. Hani su akıyor ya.
0: Evet.
1: Efendim yerden fışkırıyor ya. Bu su zayi olur, kaybolur diye avuçlarıyla kumları toplayıp yani göl gibi bir şey yapmaya gayret ediyor. Ve bu arada da zem diyor. Zem dur manasında zem. Evet. Onların
0: Zemzem de oradan geliyor.
1: Zemzem ismi de oradan gelir. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri buyurmuş der ki Allah Hazreti Hacer'e rahmet eylesin. Eğer zemzem demeseydi Allahu Teala bu suyu gürül gürül kendiliğinden akıtırdı buyurmuş Resulullah Efendimiz. Sonra o sudan oğlu İsmail Aleyhisselam'a içirdi. İçirdikten sonra kendisi de içti. Yani fakat zemzem akan bir ırmak olmadı.
0: Evet.
1: O Hazreti Hacer annemizin avuçlaması böyle akışına hani evet. Mani olması sebebiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tabii cürhüm diye bir kabile geliyor. Bakıyor ki kuşlar muşlar uçuyor bir yerde filan filan. Allah Allah, bu kuşlar su olmayan yerde uçmazlar diyor.
2: Tabii.
1: Bakıyorlar ki Hazreti Hacer annemizi görüyorlar. Suyu görüyorlar, zemzem suyunu. Ve diyorlar ki efendim bize müsaade eder misiniz burada yerleşmemize? Ve böylece cürhüm kabilesi
2: oraya yerleşiyor.
1: Tabii. Dedik ya, İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya nezretmişti, adak adamıştı. Eğer bir oğlum olursa ya Rabbi onu senin yoluna kurban edeceğim diye nezretmişti, adamıştı. İşte zaman zaman İbrahim Aleyhisselam da Mekke-i Mükerreme'ye gelir. Hazreti Hacer annemiz de oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret edermiş Alper Bey. İşte bir gün geldiğinde İbrahim Aleyhisselam, yani ziyaret ediyor ya oğluyla hanımefendisini. İsmail Aleyhisselam 7 yaşındaymış o zaman rivayete göre. Şimdi oğlunun endamını görüyor, cemalini görüyor, güzelliğini görüyor, kemalini görüyor. Böyle insan, tabii peygamber muhakkak da babalık sevgisi var yani kalbinde.
2: Tabii ki.
1: Onunla karşı kalbinde bir muhabbet uyanıyor ki. Bu huzur ve rahatlık içerisinde o gece uyuyor Alper Bey. O gece bir rüya görüyor. Rüyasında ona buyuruluyor ki şüphesiz ki Allah-u Teala sana oğlun İsmail'i Aleyhisselam kurban etmeni emrediyor. O gün bu rüya şeytani midir, rahmani midir diye tereddüt ediyor Alper Bey.
2: Evet.
1: İbrahim Aleyhisselam.
2: Rüyayla
1: İşte
2: ilgili.
1: Tereddüt ettiği için o tereddüt ettiği gün Zilhicce'nin 8. günü. Zilhicce'nin 8. gününe ne derler?
2: Terviye
1: günü derler. Yani tereddüt etti ya.
2: Evet.
1: Onun için terviye derler. İkinci gece aynı rüyayı tekrar gördü. Rüyanın rahmani olduğunu anladı İbrahim Aleyhisselam. Onun için bugüne, yani efendime söyleyeyim, bugüne yani Zilhicce'nin 9. gününe Arefe günü denildi. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbe. Ne demektir manası? Men arefe nefsehu, kim ki nefsini bildi, fekat arefe rabbe. Kim ki nefsini bildi, o Rabbini bildi. Nefsini tanıyan Rabbini tanır.
2: Tanıdı. Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Arefe günü denildi. Bildi yani. Ne olduğunu bildi. Rahmani olduğunu bildi o rüyanın. Üçüncü gece yine aynı rüyayı gördü. Artık bunun Allah-u Teala'nın bir emri olduğunda hiç şek ve şüphesi kalmadı. Sahih olduğunu anladı. Zilhicce'nin 10. olan bugüne de Nahr günü denir, bayram günü denir.
2: Bayram günü.
1: Şimdi o gün işte hanımı Hazreti Hacer'in yanına gider. Hazreti Hacer'e der ki İbrahim Aleyhisselam, ey Hacer, gözümün nuru oğlum İsmail'i yıka.
3: Hazırla.
1: En iyi elbiselerini giydir ona. Saçını tara, gözlerine sürme çek, güzel kokular sür. Onu bir dostun ziyaretine götüreceğim. Yani kurban etmeye götüreceğim demiyor Hazreti Hacer annemize. Oğlu İsmail de diyor ki, oğlum yanına bir bıçak ve ip al diyor. İsmail de diyor ki, babacığım bıçakla ve iple bu nasıl misafirliğe gidiş? Böyle misafirliğe gidiş mi olur? O zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki, oğlum belki Allah-u Teala bize bir koyun ihsan eder de onu Allah rızası için kurban ederiz buyuruyor. İblis bunu duyuyor, işitiyor. Bana iş düştü diyerek hemen Hazreti Hacer annemizin yanına gidiyor. Ve gerçekten yola çıkıyorlar. İpi ve bıçağı alıyor Hazreti İsmail Aleyhisselam. İblis de bu konuşmayı duyunca hemen Hazreti Hacer annemizin yanına koşuyor. Diyor ki, Ey Hacer, İbrahim İsmail'i nereye götürdü? Hacer annemiz diyor ki bir dostu ziyarete götürdü. Hayır, yemin ederim ki diyor, şeytan insan şeklinde geliyor tabii. Onu boğazlamaya, kurban etmeye götürdü. Hazreti Hacer annemiz de diyor ki nasıl olur ya diyor. Hiçbir baba oğlunu kurban eder mi, keser mi? Ama diyor o diyor ki diyor İbrahim Rabbim emretti diyor. Bakın Hazreti Hacer annemizin dediği söz ne kadar güzel bir söz. Alfer Bey buyuruyor ki diyor ki eğer diyor Allah-u Teala emretmişse ona 1000 can feda olsun diyor.
2: Teslimiyet.
1: Hacer annemiz. Bu sefer Hazreti İbrahim'e gidiyor kandırabilir miyim diye. Ona diyor ki ey insan şekli ey İbrahim oğlunu nereye götürüyorsun? Bir dostu ziyarete götürüyorum diyor. Hayır diyor. Sen onu kurban edeceksin. O gördüğün rüya şeytanidir diyor. Şeytan diyor bunu İbrahim Aleyhisselam'a. Hayır diyor İbrahim Aleyhisselam. Gördüğüm rüya rahmanidir. Peki diyor şeytan. Oğlunu kesmene gönlün razı mı ki diyor. Nasıl keseceksin diyor. Ey melun diyor. Şu dünyadaki herkes benim evladım olsa ve Rabbim hepsini kurban etmemi emretse tereddüt etmem hepsini kurban ederdim diyor. Şeytan Hazreti İbrahim'in bu sözü üzerine ondan Hazreti İbrahim'den ümidini kesiyor. Doğru İsmail Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. İsmail Aleyhisselam da önde İbrahim Aleyhisselam yürüyor ardında İsmail Aleyhisselam yürüyor oğlu yürüyor. Ey İsmail nereye böyle? Babamın bir dostunu ziyarete gidiyoruz diyor İsmail Aleyhisselam da. Hayır diyor ya baban seni kesecek diyor. O bıçağı ve o ipi niye aldırdı diyor. Babam beni niye kessin ki diyor. Baban diyor ki Rabbim emretti. O zaman diyor ki eğer Allah-u Teala emretmişse 1000 canım dosta feda olsun diyor. 7 yaşındayken bak bunu söylüyor evet. Alper Bey. İblisin verdiği vesvese bitmiyor. Bitmeyince İsmail Aleyhisselam babasına sesleniyor, önden gidiyor ya. Babacığım diyor, bu diyor beni rahatsız ediyor diyor. Babası da diyor ki, ya İsmail ona taş at uzaklaşsın, o zaman uzaklaşır diyor. İşte taş atıp Mina'ya geliyorlar Alper Bey. İşte şeytan taşlamak da buradan
2: Hac
1: gelir.
2: Hac ibadetindeki şeytan evet. Taşlamak
1: buradan
2: geliyor.
1: Evet. Hazreti İbrahim onunla diyor ki, Saffa suresi 102. ayetinde geçiyor bu. Onun mealini, kısa tefsirini okuyorum. Oğlum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum, ne dersin? Böyle diyor İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'a. Babacığım, Allah'ım sana ne emrediyorsa sen onu yap. Beni sabredicilerden bulacaksın. Başımı vermek benim için bir an sürer diyor. Evet. Fakat diyor, kendi elinle oğlunu kurban etmek gönlüne zor ve ağır gelebilir babacığım diyor. Bunun için diyor benim senden 6 tane isteğim var diyor. Şu 6 şeyi istiyorum diyor. Sen Rabbimizin emrini yerine getir tamam diyor. Ama şu 6 şeyi istiyorum senden diyor ey babacığım. Ellerimi ve ayaklarımı bu iple sıkıca bağla. Can acısı ile ben bir kusur etmeyeyim babacığım diyor. Ellerim ve ayaklarım bağlı diyor. İkincisi diyor, tabii onlar elbise giyiyorlar ya uzun, fistan mı diyorlar ona, ne diyorlarsa.
2: Entari gibi.
1: Böyle. Entari gibi bir şey. Mübarek eteğini topla ki diyor, üstüne kan sıçrayıp da eteğin kana bulaşmasın babacığım diyor. Bak ikincisi. Üçüncüsü, bıçağı diyor iyice bile ki diyor, can vermem kolay olsun babacığım. Hemen kessin diyor. Dördüncüsü bıçağı boynuma çalarken diyor. Çalmak derler yani evet. Sürerken. Babalık şefkatiyle yüzüme bakıp Allah-u Teala'nın emrini geciktirmeyesin diyor. Yani yüzümü görünce diyor. Yüzüme bakınca diyor. Babalık şefkati gönlüne kalbine gelir diyor. Allah-u Teala'nın emrini geciktirirsin diyor. Bana bakma diyor. İşine bak diyor yani.
2: Evet.
1: Efendim geciktirme Rabbimizin emrini diyor. Beşinci isteğim de diyor. Beni kurban etmeden önce gömleğimi çıkar diyor. Yani üstünde gömleği var ya İsmail Aleyhisselam. gömleğimi çıkar. Kurban ettikten sonra gömleğimi anneme götür diyor. Allah Allah. Ona benden selam söyle. Benim kokumu bu gömlekten alsın. Teselli olsun. Benim için çok elem çekmesin. Ağlamasın. Anneme de ki diyor Hazreti Hacer evet. annemize. O anneme de ki oğlun sana şefaatçi olmak için Hak Teala'ya gitti de anneciğime. Altıncı isteğim de babacığım, her nerede benim yaşımda bir çocuk görürsen beni hatırla diyor. Allah Allah, bu altı şeyi istiyor. Ne teslimiyet evet. Alper Bey evet. yani.
2: 7 yaşında.
1: Henüz. Evet. Şimdi oğlunun bu sözleri üzerine İbrahim Aleyhisselam baba tabii neticede ağlamaya başladı. Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, bu halimden ve ihtiyarlığımdan dolayı bana rahmet et ya Rabbi. İsmail Aleyhisselam da ellerini kaldırdı, dedi ki ya Rabbi bu işte bana sabır ve tahammül ver. Tahammülü ihsan et diye yalvardı. İsmail Aleyhisselam yüzünü İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Babacığım dedi, görüyor musun dedi. Gök kapıları açılmış. Melekler bize bakıp hayretlerinden Allah-u Teala'ya secde ediyorlar. Meleklerden bir kısmı da Allah-u Teala'ya münacat ediyorlar, yalvarıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi, bir peygamber bir peygamberi kesmek istiyor. Kesmek üzere, hem de senin rızan için kurban etmek üzere, sen onlara merhamet eyle. Böyle dua ediyorlar melekler.
2: Melekler.
1: Şimdi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'dan bu sözleri duyunca daha çok hüzünlendi. Ellerini yüzüne kapattı. Çok ağladı. Melekler de onunla birlikte çok ağladılar. İsmail Aleyhisselam çok metin ama 7 yaşında bak evet. düşün Alper Bey. Muhabbetin şartı emri yapmakta gecikmemektir babacığım. Allah Allah. Allah-u Teala'nın emrini hatırlatıyor yani babasına. İbrahim Aleyhisselam bıçağını bileyip oğlunun başına çöktü. Ya Rabbi, gözümün nuru, gönlümün sururu olan oğlumu kurban etmemi emir buyurdun. Ya Rabbi, bu kıymetli oğlumu kurban etmekte bana sabır ve metanet ihsan eyle diye dua etti. Babası bıçağı boğazı üzerine koyunca oğlu güldü İsmail Aleyhisselam. Yavrucuğum, bu halde nasıl gülüyorsun sen dedi. Dedi ki gördüm ki bıçağın üstünde besmele yazıyor. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Dostun ismi yazılı olan bıçak nasıl keser? Şimdi İbrahim Aleyhisselam bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boynuna sürdü, çaldı. Bıçağın ağzı döndü, kesmedi Alper Bey. Kızdı İbrahim Aleyhisselam, bıçağı yere çaldı. Hatta taşa çaldı, taş kesildi derler yani, öyle rivayet var. Bıçak Allah-u Teala'nın emriyle dile geldi. Dedi ki bıçak, ya İbrahim bana niçin kızıyorsun sen? Sana kes diye emreden bana da kesme diye emrediyor. O zaman şu lütuf nidası erişti. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Güzel amel işleyeni işte böyle mükafatlandırırız. Bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik buyuruluyor. Nihayet Cebrail Aleyhisselam cennetten bir koç getirdi. Cebrail Aleyhisselam makamından Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu tekbiri işitince La ilahe illallahü vallahu ekber dedi. Hazreti İsmail de Allahu ekber ve lillahil hamd diyerek tekbiri tamamladı. Hani kurbanda teşrik deriz ya tekbirleri. Teşrik tekbirleri.
2: O da buradan geliyor.
1: Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. İşte evet. Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam
2: ve İsmail Aleyhisselam,
1: üçü söylemişler evet. bunu. Hazreti İbrahim gökten inen koçu yakalıyor. Efendim bakıyor ki oğlunun bağları çözülmüş. Yavrucuğum senin bağlarını kim çözdü? Bu sıkı sıkı bağlamıştım diyor. Beni ölümden kurtaran dost bağlarımı çözdü diyor İsmail Aleyhisselam. Ey oğlum diyor şimdi dua et. Ne dua edersen Allah-u Teala kabul eder şu anda diyor. Hazreti İsmail de diyor ki ya Rabbi kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. Allah Allah bak kendisi için dua etmiyor yani.
2: Yine ne? Müminler için dua.
1: Evet ya Rabbi kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. İsmail Aleyhisselam 7 yaşındayken böyle dua ediyor.
2: Evet.
1: O zaman ses geliyor. Bütün müminleri mağfiret ettim, bağışladım müjdesi geliyor. Evet. Şey de bu işte İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme kıssası evet, bu şekilde
2: çok
1: efendim. Anlatmış olduk.
2: Bir hadise çok evet. Güzel anlattınız. Evet, ağzınıza efendim. Sağlık. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerinden bahsedelim istiyoruz. Nasıl gidiyor? Kurbanlıklar seçildi, hazırlandı mı? Arkadaşlar nasıl bir çalışma içindeler? Kurbanları seçerken neye dikkat ediyorlar? Fiyatlar ne merkezde? İzleyenlerimize, dinleyenlerimize anlatabilirseniz tabii, memnun oluruz. Buyurun. Tabii.
1: Evet, gönderdiğimiz ülkeler var. Efendim, bir kısmını da Ramazan-ı Şerif'ten sonra göndereceğiz. Bizim hayvanlarımızı biz ayırttırdık o ülkelerde. Keseceğimiz yerlerde efendim, ayırttırdık. Ama biz muhakkak ve muhakkak kontrol ediyoruz. Hem de iki kere. Neden? Mesela biz yurt dışında umumiyetle büyükbaş hayvan kesiyoruz Alper Bey.
2: Evet.
1: 7 kişiye kadar hissedar olabiliyorlar büyükbaş hayvana.
2: Tabii.
1: 7'ye kadar kurban evet. Oluyor yani. 7 hisseye bölünebiliyor malum evet. Haliniz. Şimdi büyükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için bazı şartlar var. Nedir bu şartlar? Bir kere 2 yaşını doldurmuş olması lazım Alper Bey. Yani 2 yaşını doldurmamış hayvan
2: kurban olmaz.
1: Kurban olmaz.
2: Önemli bir
1: evet
2: özellik.
1: Yani. Özellik. Evet. Şart çünkü.
2: Şart.
1: 2 yaşını büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurması lazım. Tamamlaması lazım.
2: Sizin kapak atma dediğiniz hadise evet. İşte değil mi?
1: Evet. Şimdi efendim şöyle hani kendi ahırında yetiştirsen doğduğu tarihi
2: yazarsın.
1: Arasından dünyaya geldiği tarihi
2: not edersin.
1: Bir tarafa not edersin.
2: Bilirsin yani 2
1: yaşını doldurduğu zaman da ha bu 2 yaşını doldurmuştur. Kendi ahırından yetiştin çünkü kurban olur dersin kurban evet. Edersin. Veyahut da bir başkasına satarsın hani kurbanlık arayanlar oluyor ya.
2: Evet.
1: Ama burada öyle değil ki Afrika'da 3. dünya ülkesinde Afganistan'da misal olarak söylüyorum bu hayvanları temin ediyorsun. Ama 2 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış mı?
2: Yazı yok, çizi
1: yani,
2: yok, hiçbir
1: efendim,
2: şey yok.
1: Doldurdu diyor ama
2: belki de doldurmadı.
1: Belki de doldurmadı. Nereden bileceksin? Gerçekten de mesela Türkiye'deki pazarlarda, kurban pazarlarında ben gördüm. Amcam da getirirdi hayvan. Kapak atmamış hayvan için mesela 2 yaşını doldurmuş derlerdi. Enteresan. Şimdi büyükbaş hayvana Allah bir hususiyet vermiş. Şöyle Alper Bey, 2 yaşını doldurduğu zaman 2 yaşını 1 ay geçe, 15 gün geçe, 2 ay geçe, 3 ay geçe şu alt çenesindeki 2 dişini, 2 ön dişini düşer. Onun yerine 2 tane büyük diş çıkar. Kazma gibi.
2: Efendim, İri diş çıkıyor değil mi?
1: Evet, iri diş çıkıyor. Bu yeri dişin çıkması 2 yaşını doldurması demektir. Dolayısıyla seçtiğimiz her hayvanın dişini kontrol ederiz, bakarız. 2 yaşını doldurmuşsa o hayvanı alırız. O hayvanı kurban ederiz. 2 yaşını doldurmamışsa anlaştığımız CLP tüccara deriz ki kardeşim bunu değiştir. Biz size böyle demedik. Biz size dedik ki 2 yaşını doldurmuş hayvan olması lazım.
2: Evet.
1: Başka kuyruğu kopuk olmaması lazım. Gözü kör olmaması lazım. Misal olarak söylüyorum. Evet. Mesela gözü kör mü değil mi diye elimizi sallarız.
2: Önümden
1: eğer refleks verirse ha bu kör değil deriz. Bilemezsin yani.
2: Tabii.
1: Bunlar önemli şeyler. Hayvanları biz böyle bir büyük bir titizlikle seçiyoruz. En son kurbandan önce tekrar kontrol ediyoruz. Eğer kapak atmamışsa muhakkak ve muhakkak bunu değiştiriyoruz. Evet. Kapak atmış hayvan getirin. Satın alma muamelesini 7 hisseler adına yapıyoruz ve kesiyoruz. Ve biz kurban keserken kasaplara bizim oradaki görevli arkadaşımız vekalet veriyor. Çünkü vekaletini almış.
2: Almış. Evet.
1: Biz vekaletsiz kurban kesmiyoruz. Muhakkak ya internet yoluyla web sitemizden veyahut da telefonla şeyi alıyoruz. Sadece parayı almıyoruz yani, vekalet de alıyoruz. Sonra oraya giden arkadaşlarımız, vekiller giderse ne ala. Muhakkak bir tanesi vekillerden oluyor orada.
2: Gidenlerden birisi,
1: bir tanesi vekillerden oluyor. Umum vekil oluyor tabii. Hı hı. O almış olduğu vekalet doğrultusunda kurban kesen kasaplara vekili olduğum Alper Osman Genç'in bayram kurbanını kesmeye vekil oldum diyor.
2: Evet.
1: Vekil olduğum Mahmut Kemal Aydın'ın vacip olan bayram kurbanını kesmeye. Böyle okuyor yani.
2: 7 kişinin isimlerini sayıyor, okuyor.
1: Okuyor. Seni vekil ettim diyor.
2: Kasaba. Vekiltü.
1: Kasapta diyor kabultü. Kabul ettim.
2: Ondan sonra.
1: Bismillahi Allahu Ekber diyerek kasapta kesiyor. Biz bu kesim esnasında bunu videoya alıyoruz, evet. Alper Bey. O 7 tane hissedarın 7'sine birden efendim
2: video gönderiliyor.
1: Gönderiliyor.
2: Tabii.
1: Yani bunu onlar hem görüyorlar, videoda izliyorlar, tabii, hem dinliyorlar. Eğer şeyse mesela kendisi için vermiştir, hanımı için vermiştir, babası için vermiştir, babasından vekalet almıştır, vermiştir, hanımından vekalet almıştır, vermiştir, annesinden vekalet almıştır, vermiştir, değil mi?
2: Evet.
1: Efendim kayınpederinden vekalet almıştır, vermiştir, kayınvalidesinden vekalet almıştır, vermiştir, kızın

0: ikramiyesine şeyi kesecek işte.
1: Evet.
0: Emekli ikramiyesine derken bayram ikramiyesine.
1: Bayram ikramiyesine. Evet.
0: Yurt içinde de fiyatlarımız belli. Biz yurt içinde de şeyde kesiyoruz. Yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurt içi büyükbaş hayvan kurban vekalet hisse bedelimiz 18 bin liradır. Alper Bey.
1: Evet.
0: Biz dinimize uygun bir şekilde şartlarına riayet ederek kesiyoruz. Efendim etlerini de fakire fukaraya, garibe gurabaya, gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz efendim. Bekliyoruz vekaletlerini. Şimdiden verebilirler.
1: Evet.
0: Fiyatlarımız da belli.
1: Yani kurbanlarını güvenilir bir yerde evet. kestirmek isteyenler için
0: evet.
1: en güzel adres
0: Doğru.
1: İhlas Vakfı'na vekaleti Doğru. verecekler.
0: O kadar.
1: Sonra videolarını izleyecekler.
0: O kadar. O
1: bütün kadar. Vakıf çalışanlarından Allah razı olsun. Hepsine Amin. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Amin.
1: Başta
0: çok daha bekliyoruz.
1: Allah
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden.
1: Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'ın dünya genelindeki ikinci isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, operasyonun Amerikan ve Nijerya güçlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Ebu Bilal el-Minuki, Afrika'da saklanabileceğini sandı ancak onu takip ettiğimizi bilmiyordu ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Minuki'nin etkisiz hale getirilmesiyle DAEŞ'ın küresel operasyon kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. This is a war Nigeria's military commanders. ABD tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Minuki'nin Sahel bölgesindeki DAEŞ yapılan

0: ile bağlantılı olduğu belirtiliyordu. Operasyonun tam olarak nerede ve nasıl düzenlendiğine ilişkinse detay paylaşılmadı. İngiltere'de siyasi kriz büyüyor. İşçi Partisi hükümeti sarsılırken kabinede kritik bir istifa geldi. Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden ayrıldığını açıkladı. Streeting istifa gerekçesi olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güveni kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde ağır kayıp yaşamış, parti içinde tansiyon yükselmişti. İstifa eden bakan sosyal medya mesajında sert ifadeler kullandı. Partiyi bir sonraki genel seçime Starmer'ın götüremeyeceğini savundu ve artık fikirlerin konuşulması gerektiğini vurguladı. 43 yaşındaki Streeting, İşçi Partisi'nin yükselen isimleri arasında gösteriliyordu. Ancak parti içinde hem etkili bir figür olması hem de liderlik için adı geçen isimlerden biri olması istifayı daha da kritik hale getirdi. Parti kulislerinde ise büyük bir hesaplaşma ihtimali konuşuluyor. Liderlik için yeterli milletvekili desteği sağlanması halinde Wes Streeting'in Starmer'a karşı aday olabileceği iddia ediliyor. İngiltere'de gözler şimdi Londra'ya çevrildi. İstifa bir başlangıç mı, yoksa İşçi Partisi içinde büyük bir liderlik savaşının fitili mi? Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Macron'la İranlı oyuncu Ferahani arasında yaşandığı iddia edilen aşk olayına kilitlendi. Ortaya atılan yeni iddialar Paris kulislerini hareketlendirdi. Fransız gazeteci Florian Tardif'in yazdığı neredeyse mükemmel bir çift adlı kitapta Macron'la İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani arasında duygusal yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü. That has always... Kitaba göre ikili aylar boyunca mesajlaştı. Hatta Ferahani'nin Macron'a sizi çok çekici buluyorum dediği, Macron'unsa ben de sizi çok güzel buluyorum yanıtını verdiği iddia edildi. İddiaya göre First Lady Brigitte Macron mesajları uçak inişinden kısa süre önce gördü. Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve dünya gündemine oturan tokat olayının nedeni olarak da bu olay gösterildi. Ancak Elize Sarayı ve Brigitte Macron iddiaları kesin bir dille reddetti. Ferahani ile daha önce çıkan söylentiler için söylentiler gelir geçer açıklamasını yapmıştı. 42 yaşındaki Gülşifte Ferahani İran sinemasında çocuk yaşta yıldız oldu. 2008 yılında Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçen Ferahani Hollywood'a adım attı. That has always told. Filmin New York galasındaysa kırmızı halıya başörtüsüz çıkması İran yönetiminin sert tepkisini çekti. Pasaportuna el konulduğu hakkında soruşturma açıldı. Bunun üzerine İran'dan ayrılan Ferahani Fransa'ya yerleşti. Anne ve babasını öldürdü, sonra eli kanlı şekilde yakalanmayı bekledi. Cihan Dinçer 22 yaşında, hukuk fakültesi öğrencisiydi. Annesi Nazife Dinçer ve babası Gökhan Dinçer Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memurdu. Aile içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfaktan bıçak aldı. Anne ve babasını bıçaklayıp arkasına bakmadan çıktı. Bir parkta eli kanlı şekilde oturup adeta yakalanmayı bekledi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, gözaltına alındı. Katil zanlısı anne ve babamı öldürdüm evdeler sözleriyle cinayeti itiraf etti. Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve baba kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kadın şoförden örnek davranış, güzergah değiştirip hemen hastaneye yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Seyir halindeyken fenalaşan yaşlı yolcu kadın şoförün hızlı davranmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
1: Amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye. Sonra hemen şirketi aradım.
0: Şoför Yasemin Alıç baygınlık geçiren yolcuyu fark edince 112 ile iletişime geçti. Güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü.
1: AVM gelince AVM'den güzergahımı değiştirdim. Direktman acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü, uyandırmaya çalıştığımızı. Bu şekilde yapmam gerekeni yaptım.
0: O anlarsa otobüsün araç kamerasına yansıdı.
2: Alo, ben geliyorum hastaneye doğru.
0: Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Gidelim mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Çok güzel.
1: Çocukluğumdan beri çok istiyordum.
2: Yeşil kahverengi şanlı üniforma yıllardır kurduğu en büyük hayaldi. Serkan Güney o hayalin tam ortasındaydı.
1: Askerliğe gitme hevesi çok vardı bende. Bugüne nasip oldu.
2: İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan özel gereksinimli genç Serkan Güney'in en büyük isteği asker olmaktı. Üniforma giymek, sıraya geçmek ve o yemin töreninde yer almak Serkan'ın bu hayali için harekete geçirdi.
3: Kanunlara,
4: kanunlara
3: ve nizamlara,
4: ve nizamlara,
3: ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime,
4: ve amirlerime itaat edeceğime.
2: Çekmeköy Alemdağ Kışlası'ndaki yemin töreni öncesinde Serkan'a asker kınası yakıldı. Sonra da o çok istediği üniformayı giydi. Sadece Serkan değil, beraberindeki özel gençler de o anlamlı günün bir parçası oldu. Mehmetçik'le yemek yenildi, asker selamı verildi. Hatta özel gençlerden biri komando birliğine komando yemini bile ettirdi.
1: Aşırı bir gurur verici bir şey. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Yani şu an hislerimi tarif bile edemiyorum.
2: Serkan'ın mutluluğu ailesine de yansıdı. Gözyaşlarıyla karışan gurur kameralara böyle yansıdı.
5: Allah razı olsun. Serkan'ı mutlu ettiniz. Ben çok mutlu oldum.
6: Başkanımın sayesinde işte Serkan'ı buralara getirdi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tören sonunda aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de bu özel günde Serkan ve ailesini yalnız bırakmadı.

0: bu fotoğrafla dünya ikincisi olmuştu. Ancak vize alamadığı için Paris'e gidememişti. Tokatlı amatör fotoğrafçının gümrükte imha edildi denilen plaketi yanlış çeviri kurbanı oldu.
1: Mehmet Emin kardeşim, kargonuz geldi. Şu anda size teslim ediyorum.
0: Tokatlı fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği fotoğrafla Paris'te düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi oldu. Vize alamadığı için ödül törenine katılamadı.
2: Bu ödül sadece bana değil, elindekilerle yetinmeyip kalbiyle üreten herkese ait. Pasaportum olmadığı için bugün aranızda değilim.
0: Genç fotoğrafçının Fransa'dan gönderilen plaketi ve sertifikasının gümrükte imha edildiği haberleri çıktı.
3: Gümrük yetkilileriyle yaptığımız görüşmede daha sonra ben X-Match şirketiyle görüşmeye başladım. X-Match tarafından bana gelen mailde İngilizce yazıyordu. Ben bu İngilizce yazıyı çeviri yaptım. Çeviri yaptığımda imha edildiği yazıyordu.
0: Yapılan incelemeyle olay farklı bir boyut kazandı. Plaketin Şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptığı ve tasnif işlemlerine alındığı tespit edildi.
3: Bana ulaştılar. Dediler ki yani ödülünüz imha edilmemiş, gümrükte bekliyor dediler. Bakanlığımız sağ olsun bu olaya hızlıca müdahale etti.
0: Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan ödül plaketi genç fotoğrafçıya ulaştırıldı.
4: Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Polat'ın talimatlarıyla Mehmet Emin kardeşimize hızlı bir şekilde ulaştık.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrar.

0: İletişim dünyamız.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Hakan Altunalan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programa başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaküsü Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
2: Çok şükür iyiyim. Siz Allah'a de iyi görünüyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün sizinle ergen psikolojisi üzerine sohbet edeceğiz hocam. Hı hı. Ergenlik yaşadığımız hayat içerisinde bir bölüm değil mi?
2: Evet.
1: Yaş olarak da...
2: bir aralığı var.
1: Bir aralığı var, onu konuşalım arada.
2: Evet.
1: Evet, günümüzde biraz daha fazla söz ediliyor galiba ergenlikten, hı, ergenlik döneminden. Biz de yaşadık o dönemi, mutlaka geçirmişizdir, olmaması mümkün değil herhalde. Evet, neden bu kadar günümüzde önem kazandı ergenlik dönemi? Bu kadar önemli mi? Üzerinde durulması gereken neler? Ebeveynler olarak annelere, babalara ne gibi görevler düşüyor? Efendim çevreye ne gibi görevler düşüyor? Günümüzde efendim yine gazetelerden, haberlerden, sosyal medyadan okuduğumuz birçok konular var. Ergenlik döneminde yaşanan birçok problemler de var gerçekten. Günümüzde bunlar arttı mı? Yoksa efendim işte basının, medyanın aşırı bu konular üzerindeki yazılması, çizmesi, konuşulması artırdı mı? Bunları konuşalım hocam. Evet, evet. Tanımıyla başlayalım isterseniz.
2: Ergenlik gelişimin bir aşaması, kişinin kendi türünün yetişkini olmasına doğru giden süreçteki geçirdiği en önemli, en kritik aşama. Çocuklukla yetişkinlik arasındaki hızlı büyüme dönemi. Nasıl oluyor bu? İnsan türünde bu hız, yetişkin olmak için geçen süre çok uzun. Diğer canlı türlerinde 1 yıl, 2 yıl gibi, bazen daha da kısa sürelerde canlılar kendi türünün erişkini oluyor. Yani türünün erişkinlerine özgü işte avlanma, üreme gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor halde oluyorlar 1 yıl gibi bir sürede mesela. Ama insanın bu fonksiyonları yerine getirebilmesi, yani tek başına bir yetişkin olarak hayatta kalabilmesi için ciddi bir zamana ihtiyacı var. Bu zaman dilimi tamamlandığı zaman biz evet yetişkin oldu diyoruz. Yetişkin fonksiyonlarını yürütebilir. Biri cebine harçlık koymadan, biri onun hayati ihtiyaçlarını karşılamadan artık kendi başına bunları karşılayabilir dediğimiz yaş. Ergenliğin biyolojik açıdan bitiş yaşı 21 yaş. Başlangıcı ne zaman? Bu ülkeye göre bedensel gelişim hızları değiştiği için insanların ülkedeki beslenme koşulları, coğrafi koşullar, bunlar etkiliyor. Güneş görüp görmemesi, o coğrafyanın genetik yapısı, gen havuzundaki faktörler.
1: İklim, ama, değil mi?
2: İklim tabii. Bunlar önemli gelişimde. Ama yaklaşık bizim ülkemiz için konuşacak olursak kızlarda 12,5-13 yaş ergenliğin başlangıcı. Erkek çocuklarında da 14 yaş civarı ergenliğin başlangıcı.
1: Bitişi de 21 diyorum.
2: Bitişi biyolojik olarak 21. Ama hı, ergenlik sadece biyolojik bir süreç değil. Ergenlik biyopsikososyal bir süreç.
1: Dolayısıyla?
2: Ne demek bu? Dolayısıyla biyolojik olarak 21 yaşta ergenliğimiz bitiyor. Yani türümüzün erişkinleriyle aynı kapasitede bir böbreğimiz, ciğerimiz oluyor, beyin kapasitemiz gelişmiş oluyor. Artık daha büyümeyecek demektir. 21 yaşa gelmiş demek bir insan. Artık boyu uzamayacak, artık iç organları, kemikleri gelişmeyecek. Gelişiminin en üst seviyesine ulaştı. Artık bu kapasiteyle hayatına devam edecek. Büyümenin durduğu yaş 21 yaş. Fakat bu biyolojik taraf. Bir de psikososyal olarak ergenliğin bitmesi var. Bu da toplumun ondan beklentisi olan fonksiyonları yerine getirebilmek, sosyal tarafı. Psikolojik tarafı da kendini bu fonksiyonları yerine getirebildiği için gerçekten güçlü ve yetişkin hissetmek. Bu ikisi de şöyle bir kriterle ölçülebiliyor. Bağımsız bir hanesinin ve bağımsız bir gelirinin olmasıyla veya bizimki gibi toplumlarda insanlar hemen belli bir yaşa geldik diye haneyi ayırmaz, evini ayırmaz evlenmedikçe çok kolay. Ama istese ayırabilecek kadar ekonomik, sosyal özgürlüğünün olmasıyla karakterize. Yani tek başına hayatta kalabilir bu insan. Evet ailesiyle yaşıyor ama isterse tek başına bağımsız bir hanede, bağımsız bir gelirle hayatını sürdürecek kapasiteye sahip dediğimiz nokta. Bu da aşağı yukarı 25 yaş olarak ortalama olarak veriliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Çünkü yüksek öğrenimini bitirmesi, belki askerlik yapması erkekse, bir meslek edinmesi ve kendi başına hayatını kazanabilecek aşamaya gelmesi aşağı yukarı 25 yaşı buluyor ortalama. Bir insan bunları 23 yaşında kazanırsa bu özellikleri, 23'ünde de ona yetişkin diyebiliriz, hiçbir sorun yok.
1: Evet, bu arada bir şunu sormak istiyorum. Hukuken de 18 yaş gibi bir yaş alınmış. Evet. Onun altındaki yaşlar çocuk sayılıyor, 18 yaşın evet. üzerindekiler artık ergin sayılıyor.
2: Yetişkin sayılıyor.
1: Yetişkin sayılıyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Yani doğru mu bu bu şekil? Çünkü dediğiniz gibi yaş aralığı var ama daha erken başlaması var, erken bitmesi de var,
2: evet.
1: daha sonra bitmesi de var. Halbuki hukuk öyle demiyor, 18 maalesef. Diyor, kesin bir çizgiyle ayırıyor.
2: Şimdi hukuk bu kriteri belirlerken gelişim psikolojisi verilerinden ne derece yararlandı bilemiyorum. Yani çok açıkçası bakıldığını ya da danışıldığını çok zannetmiyorum, bilemiyorum. Çünkü dünyanın başka yerlerine baktığımızda mesela pek çok ülkede, Amerika'nın da pek çok eyaletinde 21 yaş altına alkol satılmaz, gece kulüplerine alınmazlar. Çünkü onlar yetişkin kabul edilmezler, reşit değiller. Yani akli melekeleri tam olarak gelişmedi, beyin gelişimi tamamına ermedi. Hala gelgitleri olabilir. Demek ergenlik böyle bir süreç. 21 yaş tamamlanmadıkça alkol satmıyorlar ve gece kulüplerine almıyorlar. Çünkü diyorlar ki bu daha ergen. Eylemlerinin sonuçlarının ne olabileceğini göze alacak kadar yetişkin değil. Bir yetişkin eylemlerinin sonuçlarını göze alabilmesiyle ayırt edilir. Der ki bunu yapıyorum ve sonuçlarına razıyım. Ama bir ergen, bir büyümemiş bir delikanlı çağındaki bir varlığı ebeveynlerinin, toplumun, yetişkinlerin koruması gerekir. O istese bile bazı şeylere müsaade etmeyerek senin iyiliğin için sana şu an bazı sınırlar koymak zorundayım. Çünkü ileride çok pişman olacağın bazı şeyleri şu an öngöremeden yapabilirsin demesi gerekir toplumun. Ben bu anlamda 18'i biraz erken buluyorum. Yani ben değil, sadece bütün meslektaşlarıma da sorsak benzer şeyler duyacaksınızdır. 21 yaş kişinin beyin gelişiminin de tamamlandığı, hormonal gelişiminin de tamamlandığı bir dönem. Dolayısıyla o fırtınalı gelgitlerin yaşandığı yaşın bir tamamlanması lazım. Öyle bir istişare olsa keşke. 18 yaş bir şeylerin yine sınırı, işte belki ehliyet almanın bir şeylerin kriteri olabilir ama daha farklı noktalarda farklı reşitlik kriterleri konabilir diye düşünüyorum.
1: Suç ve ceza konusunda mesela.
2: Eylemlerinin sonuçlarını kestirebilmek başka, zarar göreceği şeylerde onu korumak başka. 18 yaşındaki biri yaptığı eylemin sonucunda bir ceza tahakkuk ederse bunu çekebilir. Burada sorun yok. Bunu idrak etmekte sorun yok ama kendine zarar verecek bir takım şeyler yapacağı zaman, işte bir gece kulübüne girecek, orada alkol alacak, orada neler yaşayacak, devamında yaşayabilecekleri şeyleri göze alabilir mi? İleride bunun için pişmanlık duyar mı? Belli noktalarda korunması gerektiğini düşünüyorum. Hani komple reşitlik yaşını 21'e çıkarmak değil belki ama sosyologların, hukukçuların, endokrin uzmanlarının, psikologların bir araya gelip bunu istişare etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
1: Hukukta bir düzenlenme yapılmasına taraftar mısınız bu konuda?
2: Kesinlikle yeniden ele alınmasına taraftarım. 18 yaş bazı şeyler için erken. Bazı şeyler için gerçekten erken.
1: Bir de evlilik meselesi var malum.
2: Hı
1: hı. 18 yaşın altında evlilikler olur, söz konusu olursa, hı hı. zaten kanunen yapılmıyor,
2: evet,
1: da.
2: Evet.
1: Ama işte imam nikahı deniyor malum. Hı hı. Değişik şekilde evlilikler söz konusu olabiliyor.
2: Hı hı.
1: Ve bu da kanunen yine suç sayılıyor tabii.
2: Evet, evet.
1: Bundan dolayı da ülkemizde bir sürü mağduriyetler var.
2: Evet.
1: Bu konuda da basına da gelen haberler var.
2: Hı hı.
1: Ve bu mağduriyetin ortadan kalkması için de şu anda çabalar var sanıyorum.
2: Evet.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de geldi, gelecek böyle bir durum.
2: Evet, evet, evet. Gündemde. Hı
1: hı. Gündemde.
2: Hı hı.
1: Bu konuda ne dersiniz?
2: Yani kişinin ömür boyu sürecek bir kararı vermek için biraz daha olgunlaşmasını beklemekten yanayım elbette. Fakat sosyokültürel gerçekleri de hesaba katmamız,
1: evet,
2: lazım. İnsanlar içinde bulundukları toplumda eğer daha erken bir yaş, 50'lik yaşı kabul ediliyorsa ve gençler de ona hazırlanarak, o kültürle büyütülüyorsa, sorumluluk alarak büyütülmüşlerse, kendileri razı, çevresindeki büyükleri razıysa ve o kişiler evlilik içinde destekleniyorsa, hani siz yetişkinsiniz artık ne haliniz varsa görün değil, çocuk eğitiminden evin çekilip çevrilmesine, ekonomiye kadar büyükler tarafından da destekleniyorsa kendi seçimleri, yapabileceğimiz bir şey yok. Ama yine de minimum bir 18 orada karar alabilmek için, hani kemik gelişimi tamamlansın çocuğun en azından. Daha kemik gelişimi tamamlanmamış, bebek ölümleri veya gebelikteki problemlerin, doğumlardaki problemlerin çoğu kemik gelişimi dönemini tamamlamamış annelerin erkenden doğum yapmaları. Hani ilk doğum için 21 yaş idealdir mesela, jinekologlar öyle söyler. Yani neden ideal? En az 21 yaş. Çünkü kemik gelişimi yeni tamamlanmış oluyor annenin. Daha kendi kemik gelişimi tamamlanmadan vücudunda başka bir yavruyu büyütecek, besleyecek, doğum yapacak. Bu çok kolay bir şey değil. Tamam, sosyokültürel etkenlerle dünyanın bazı yerlerinde daha erken evlilik bir realite. Önüne belki geçilemez böyle bir şeyin. Oluşan mağduriyetleri gidermek lazım. İnsanları bilinçlendirmek lazım, desteklemek lazım. Psikolojik yönden, sağlık yönünden, hukuki yönden insanları desteklemek lazım. Sosyal realitelerini de göz ardı etmeden.
1: En azından bir hapis cezası olmamalı.
2: Yok, orada zaten hani hapislik bir durum da yok. Ya yani bir evet, suç da yok ortada. Biraz
1: anneler babalar razı.
2: Şahısların kendileri razı, de razı.
1: Delikanlı razı, evet, değil mi?
2: Belki bir rehabilite etmek gerekir orada. Bundan sonraki nesiller için hani biraz daha yetişerek, büyüyerek, gelişerek, evliliğe hazırlanarak ileride pişmanlık duymayacakları şekilde hani realiteye de sulh içinde bir çözüm getirmek lazım.
1: Evet. Peki hocam, devam edelim isterseniz. Ergenlikle ilgili, evet, başka neler konuşacağız, neler
2: ergenlik,
1: söyleyeceğiz?
2: Ergenlik bir hızlı büyüme dönemi, büyüme fışkırması derler. Ergenlik böyle 6 ay görmediğinizde boyunun uzadığı, elinin kolunun büyüdüğü bir dönemdir çocuğun, gencin. Bütün toplumlarda
1: sesinin değiştiği
2: da,
1: değil mi?
2: Evet, evet, bilhassa erkek çocuklarında sesin çok ciddi değiştiği bir dönem. Bütün toplumlarda bir ergenlik dönemi elbette var. Hatta daha Afrika toplumlarına doğru gittiğimizde yerel kültürlerin etkisiyle ergenliğe geçiş ritüelleri var. İşte ergenlik çağına gelen kız ve erkeklerin topluluk içerisinde kendini ispat etmesi bekleniyor. Hatta bazı törenlerle kimin işte yüzüne dövme yapmak, dağlamak, çizik atmak bıçakla veya onun gibi keskin bir şeyle, acıya dayanabiliyor musun? O zaman sen yetişkin oldun demektir. Gibi veya avlanmak için, erkek çocuklarını avlanmak için
1: eski
2: ormana
1: Türklerde
2: gönderiyorlar.
1: Eski Türklerde olduğu söylenir hani.
2: Eski Türklerde de isim almak için aynı benzer bir ritüel var. İsim edinmek için, isim hakkı edinmek için ergenlik çağında işte bir olaya imza atması gerekiyor. Bir kahramanlık yapması gerekiyor.
1: Bir boğayı yere yatırması lazım.
2: Boğa çan gibi bir boğayı yere yatırması lazım. Yani şunu diyor toplum. Ergenlik sadece tamam yaşla girdin buraya ama sorumluluk üstlenmek demektir. Büyümek sorumluluk üstlenmek demektir. Sorumluluk alabilecek misin? Bunu görmek istiyor bizde. Pek çok toplumda da böyle ritüeller var. Bizim toplumumuza bakacak olursak şimdi büyüklerimizden şunu duyuyoruz. İşte ergenlik eskiden bir sorun değildi de şimdi mi abartılıyor? Şimdi biz gençleri çok mu şımartıyoruz acaba? Aa, ergenlikten böyle oldu deyip acaba gereksiz bir yere onlara prim mi veriyoruz, çok mu el üstünde tutuyoruz diye böyle bir şey soruluyor. Ergenlik hep mi bir kriz dönemiydi, hep mi bir sıkıntılı geçiş dönemiydi? Bir yanıyla evet, ama şiddeti bu kadar değildi. Neden? Şimdi Aristo'ya bakıyoruz, yüzlerce yıl önce diyor ki şimdiki gençler saygısız ve sorumsuz. Büyüklerini küçüklerini tanımıyorlar, bilmiyorlar. İstekleri pek çok ve çok aceleciler. Bunları hemen yerine getirmek istiyorlar. Nefslerinin arzularına hemen yeniliyorlar diyor. Aristo bunu söylüyor kaç yıl önce?
1: Milattan önce.
2: Evet, şu an baktığımızda başka pek çok düşünürden de benzer şeyler okuyoruz. Hepsi şimdiki gençler bizim gibi değil, şimdiki gençler saygısız gibi ifadeler kullanıyorlar. Burada neyi görüyoruz? Yetişkinler daima gençleri pek bir beğenmiyorlar ve bir çatışma var arada. Gençler de daima büyüklere hafiften bir karşı geliyorlar, bir itiraz ediyorlar, bir isyan potansiyeli içinde.
1: Benim diyorlar.
2: Ya ben varım diyor, birey olacağım diyor. O zaman görüyoruz ki bu bir sünnetullah. Bu metafizik evrenin kanunlarından biri. Her yetişen yeni varlık bir öncekini sorgulayacak. Diyecek ki bir dakika ya, sen her zaman haklı olamazsın. Sırf annem, sırf babam, sırf hocam olduğun için her zaman haklı olamazsın. Sen de yanılıyor olabilirsin. Her yeni yetişen nesil bir öncekine bunu söylerse biz yenileniriz, tazeleniriz. Bulanmadan, donmadan akmak ne güzel diyor ya Hazreti Mevlana. Bizim bulanmamamız, donmamamız için kendimizi sorgulamaya, ya haksızsak demeye ihtiyacımız var. Hepimizin bu öz eleştiriye ihtiyacı var. Gençler daha çok bize bu öz eleştiriyi yaptıracak bir kuvvete sahipler. Her gençte bir isyan, itiraz kapasitesi var. Bunu döneminin, çağının, anne babasının ve kültürünün izin verdiği ölçüde kullanıyor. Bizim yaşlarımızda veya daha büyüklerin dönemini düşündüğümüzde ergenlikle ilgili bakıyoruz, onlar çok mu sakin geçirdiler? Hayır, herkes kendi çapında küçük küçük itirazlarını yaptı ama toplum bir önceki çağlarda çok daha elbette baskındı. Büyükler çok daha baskındı. Denetim odaklı bir korku kültürü hakimdi bize bugüne kadar, hele de hani bana cevap verme diyen yetişkinler vardı hayatımızda. Bırak fikrini söylemeyi, itiraz etmeyi, var olmayı, bana cevap verme diyor büyük.
1: Ama onu tatlı bir dille söylüyordu, öyle diyor.
2: Hepsinden emin değilim hocam. Yani hepsinin tatlı bir dille söylediğine çok emin olamıyorum. Bazıları belki öyle. Keşke öyle hani sevimli tonton bir şekilde söylese, bana cevap verme. Hani var olma karşımda diyor. Başka bir fikir savunma. Var olma, birey olma karşımda. Karşısındakinin farklı bir fikre sahip olmasını, savunmasını, bir birey olarak bizle eşit ilişki kurmasını kaldıramıyor bizim denetim odaklı korku kültürümüz. Daha çok bastırmayı seviyoruz. O yüzden bizde ergenliğin o kadar spontan yaşanması mümkün değil. Gizli gizli işte belki birine sevdalanacak, belki tütün sarıp içecek. Yani önceki nesillerde ergenliğin itirazı, isyanı kendi içinde yaşanan bir şeydi ve çok açığa vurulamıyordu. Şimdi daha çok açığa vurulabileceği biraz daha serbest bir ortam var. Daha görünür oldu ergenlik isyanı. Yoksa hep varmış kitaplarda, filmlerde, romanlarda, düşünürlerin sözlerinde, yorumlarında. Peygamberimizin hayatına bakalım. Gençler ne diyorlar ebeveynlerine? Sizin atalarınız yanılıyor olamaz mı? Çünkü yetişkinler ne diyor? Kalıplaşmış fikirleri var. Atalarımızın dinini terk etmeyiz. Gençler de diyor ki sizin atalarınız ya yanılıyorsa? Kur'an'ın söylemi de bu. Ya ataları akılsızca bir şeylerin peşine gidiyorsa, yine de mi atalarının peşinden gidecekler? Ya birilerinin bunu sorgulaması gerekiyor. Bunu en iyi gençler yapar. Büyüklerim yanılıyor olamaz mı? Bunu niye diyecek? O güne kadar bir sürü şey verdi ebeveyni. Bu doğrudur, bu yanlıştır dedi. Çocukluk çağı boyunca ne verirse biz alırız. Çok evet, itiraz edemeyiz. Baktı çocuk, dedi ki tamam annem babam bugüne kadar haklıydı ama bir dakika, benim de fikirlerim var. Ben farklı düşünüyorum. Annem babam yanılıyor olamaz mı? Bu sefer bizim verdiklerimizi elekten geçirmeye başlıyor ergenlikte. Diyor ki bu bana uyuyor, bu bana uymuyor. Burada haklısın, burada haksızsın. Biz zorlanıyoruz bunu kabul etmekte. Karşımızda elimize doğmuş bir varlık var ve bizden farklı düşünüyor. Ve haksız olabilir misin acaba diyor bize bazı konularda. Tatlı bir üslupla bile söylese bunu kabullenmek yetişkin egosuna ağır gelebiliyor. O yüzden ergenlik daha büyük bir sorun gibi algılanıyor bugün.
1: Evet.
2: Halbuki büyüme çabasında o çocuk. Yani evet, kendini var etme çabasında.
1: Dinimizin bu konudaki bize vermiş olduğu kıstaslardan birisi de şudur herhalde. Hazreti Ali, ki kendisine Peygamberimiz Aleyhisselam ilmin kapısı, hı hı, lakabını takmış, ismini takmış malum.
2: Evet.
1: Diyor ki 15 yaşından sonra çocuklarınıza danışın.
2: Evet, evet, ne kadar
1: yani,
2: güzel.
1: Işte, evet. Yani burada ergenlere, hı hı, kıymet vermenin, evet, onlara hatta danışma noktasına kadar,
2: harika,
1: gelmenin önemi.
2: Çok güzel, onu birey kabul ediyor. Diyor ki varsın, değerlisin, fikirlerin de değerli ve önemli. Sen başka türlü düşünebilirsin ve bu da çok işimize yarayabilir. Gençlerin o dinamizmine ihtiyacımız var. Yetişkin daha az sorgular, daha oturtmuştur zihnindekileri ve o yapı söküme uğratmaz o yetişkin zihnindeki pek çok şeyi. Ama ergenlerin o isyanı, itirazı aslında toplumu dinamik kılacak, köhneleşen, sırf örf diye çok körü körüne bağlı kaldığımız, aslında ilahi hakikatlerden bile uzaklaşmış olabilen bazı alışkanlıklarımızdan bizi kurtarabilecek bir şey. Doğru yetiştirir ve çocuğun, ergenin enerjisini doğru yönlendirirsek çok ihtiyacımız var bizim öyle bir tazelenmeye ve onarılmaya.
1: Evet. Bir de şu soru var. İnsanlar, bilhassa siyasi hayatta bunu görüyoruz, kendilerine yer ettikleri makamı, mevkiyi terk etmek istemiyorlar.
2: Aynen öyle.
1: Burayı gençlere bırakmak istemiyorlar. İsterseniz bununla ilgili bundan sonraki bölümde birazcık konuşalım.
2: Olur.
1: Değerli dinleyiciler, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la ergenlik dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim, bizden ayrılmayın.
0: Reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan,
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim, uzman klinik psikolog Rukiye Karaköz. Karaköz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbet ediyoruz efendim. Evet hocam, birinci bölümde tanımından bahsettik. Efendim, ergenlik dönemi yaşından söz ettik. Ve en son şöyle bir şey demiştik. Ergenlik döneminde bu yaş önemlidir efendim. Danışılması, konuşulması, efendim istişare edilmesi gereken bir yaştır artık. Yani bu kadar önemli bir yaş. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözünü nakletmiştik. 15 yaşında çocuklarınıza danışın demiştik. Evet, bundan başka bir şey daha söylemek istiyorum. Yine bundan önceki bölümde hatırlattım. İnsanların yaşlandıkça makam, mevki hırslarının artması var. Evet, belli bir yaşa geldikten sonra artık bu makamı benden daha iyi kimse yapamaz. Ben bu makamı ancak götürürüm düşüncesi hakim. Ve gençlere yerlerini bırakmama gibi, mesela Türkiye'de 18 yaşında seçilme hakkı tanındığında, efendim siyasilerin böyle bir şeyi getirdiklerinde, bir kısım siyasiler de kıyametleri kopardılar. 18 yaşın çok küçük olduğunu, efendim neden böyle bir şeye gerek duyulduğunu falan. Halbuki biraz önce de belirttiğiniz gibi 18 yaş gerçekten kıymetli, önemli, danışılması, konuşulması gereken bir yaş. İnsanlar neden böyle bir tavır içerisinde olurlar? Bulundukları makamı, mevkiyi niçin terk etmek istemezler? Bunlardan biraz konuşalım.
7: Evet, şimdi tasavvuf ehli der ki insandan en son çıkan sevgi riyaset sevgisidir.
6: Makam yani, sevgisi.
7: Evet, hani mal, mülk, işte cinsellik, başka şeyler daha erken terk edebilir insanı. Onlardan geçebilir, onlardan vazgeçebilir daha erken. Artık tat vermemeye başlayabilir insana. Ama kaç yaşına gelirse gelsin riyaset, baş olma, bir yerin başkanı olma, makam sevgisi mezara kadar neredeyse onunla gider. En son o çıkar diyorlar. Çok güçlü bir şey. Dolayısıyla yaş ilerledikçe ve yıllar bu alanda geçirildikçe, iktidar, hükmetme dediğimiz sosyolojik anlamdaki o hükmetme alanında yıllar geçirildikçe daha pekişen bir şey oluyor. Çevrenin de etkisiyle. İnsanlar maalesef hani siyasi ortamlarda bir kendileri de bir makam mevki edinmek beklentisiyle hiyerarşik olarak üstte gördüklerine çok fazla bir el pençe divan durma, evet efendim, haklısınız efendim deme durumunda oluyorlar. Bunları duya duya da kişiler kendini la yuhti ve la yüsel kabul edebiliyor eskilerin deyimiyle.
6: Yani
7: hatasız ve sorgulanamaz.
6: Evet.
7: O yüzden bakıyoruz, hangi cenahtan olursa olsun yaşı çok ileri olmuş olan insanlar kendi siyasi hareketlerinin içerisinden çıkan gençlere bile çok kolay yol açamıyorlar. Bu gençler dediğim de yine 50 yaşlarında insanlar. Yani 70'lerine
6: geldi. Gençliği bırakmış. Çok iyi.
7: Tabii olgun yaş aslında ama şimdi karşısındaki 70'lerinde 80'lerinde bir politikacı olunca 50 yaşlarındaki insanlara çoluk çocuk falan diyebiliyorlar. Hani bunlara mı bırakalım gibi ortalığı. Halbuki 18 yaşın da bu manada o farklı bakışı çok kıymetli. 20 yaşın da çok kıymetli. Her bir yaşın ki. İnsanın yeri gelince çocuktan da öğreneceği şeyler var. İmam Gazali diyor ya, çocuklarda 5 haslet vardır ki yetişkinler onları hakkıyla yerine getirebilseler evliya olurlar. İşte anda kalır, oyun oynarken tamamen kendini ona verir, geçmiş gelecek kaygısı yoktur, rızık kaygısı yoktur gibi şeyleri söylüyor.
6: Evet. Evet.
7: Ya bizim her şeyden alacağımız ibret ve
6: dersler
7: var. Hele de 18 yaşındaki bir gencin hani seçme seçilme bunu yine ayrıca tartışabiliriz ama 18 yaşındaki gence de danışmamız lazım bizim politika üretirken. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler onların aklına gelebiliyor. Çünkü onlar başka bir dünyanın çocukları. Bizim doğup büyüdüğümüz dönemden başka bir dönemde, başka bir dünyada yaşıyorlar. Hazreti Ali de diyor ya, çocuklarınızı onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin. Şimdi hani inovasyon diyoruz, teknoloji diyoruz, yenilenme diyoruz. Biz bazı şeyleri geriden takip edip yetişmeye çalışan nesiliz yetişkinler olarak.
6: Evet.
7: Ama bir genç bize çok daha farklı, çok daha kısa yollardan hedeflerimize ulaşabileceğimiz aydınlık pratik fikirler de verebilir. İstişare kesinlikle etmek gerekiyor. Çok değerli bir dönem ergenlik, çok da saygı duyulması gereken bir dönem. Aynı zamanda çok da merhamet duymamız gereken bir dönem. Çünkü bir varlık düşünün, kozadan çıkmaya çalışan kelebek gibi bir yandan büyüyor. Bir yandan içimde neler olup bitiyor bunu anlamaya çalışıyor. Benim içimde ne oluyor, bana ne oluyor bunu anlamaya çalışıyor. Ne oluyor ergene? Bir anda eli kolu büyüyor, vücudu büyüyor. Değişen vücut boyutlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı. Bir anda vücudunda çok hızlı bir büyüme, hani yıllara yayılan değil, bir 3 ay 6 ay içerisinde çok dramatik büyümeler. Büyüme ağrıları oluyor eklemlerinde, müthiş bir tembellik çökebiliyor. Bakkala göndersek gitmek istemeyebiliyor ergenlerimiz, öyle şikayet eder anneler de çoğu zaman. Hani bir tembellik, atalet, bir şey yapmak istememe, internette çok vakit geçirme, çünkü çok cezbeden ve bizi pasif kılan bir ortam. Hiç yorulmamız gerekmiyor. Dünya ayağımıza geliyor görünüşte.
6: Cep telefonuyla değil mi?
7: Tabii telefonla, bilgisayarla, tabletle dünyaya bağlanıyor. İşte tembel, hiçbir şey yapmıyor, sorumluluk almıyor, sakar diye şikayet edilen dönem. Ergen sakarlığı da bu arada yine yaşa özgü bir şeydir. Eli kolu çok hızlı büyüdüğü için yeni boyutlarına koordine olamıyor çocuk bir anda. Onlara uyum sağlamaya çalışırken de bolca kırıp dökebiliyor, çarpabiliyor sağa sola. Hani görmüyor musun etrafındaki şeyleri diye kızabiliyor yetişkinler. Ergen sakarlığı o yeni beden boyutlarına uyum sağlama sürecinde zorunlu olarak yaşadıkları bir süreç. Başka neler oluyor? Beden değişiyor, hormonlar değişiyor. Her şeyden önce belki buna değinmek lazım. Ergenlik çağına girdiğimizde cinsiyete özgü karakteristik hormonlarımız var. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonu. Bunlar çok büyük miktarda artış gösteriyorlar. Bu hormonların herhangi birinin herhangi bir zamandaki bir artışı insanın ruh sağlığını olumlu olumsuz etkileyebilecek hormonlar. Bir de burada çok büyük patlama düzeyinde bir artış var. Herhangi bir zamandaki minik bir artış bile bizi etkiliyorken ergenlikte bununla baş etmek çok zor. Çünkü duygu durumunu direkt etkiliyor. Ve bu ne yapıyor ergeni? Biraz sabırsız, biraz asabi, bazen içe dönük, bazen çok öfke patlamaları yaşayan, ayarsız ve dengesiz görünmesine yol açan bir süreç. Kimi dediğim gibi mizaç olarak içe dönüktür, ailede çok baskıcıdır, daha içinde yaşar. Daha ileride başka şekillerde patlak verir. Hani ben ergenliğimi şimdi yaşıyorum diyen 25-35 yaşında insanlar olur bazen bizim çalıştığımız. Ergenlikte yapmasını bekleyebileceğimiz ya da hoş göreceğimiz küçük ergenlik yaramazlıklarını çok uslu, tırnak içinde çok uslu bir öğrenci, uslu bir ergen olarak geçirip yetişkinlik yaşlarında yapmaya başlıyorlar bu tür sıkıntılı davranışları. O dönemde biraz esnek olmakta yarar var. Yani her yaptığına müsaade etmek, ne yaparsa tamam demek değil elbette ama küçük hatalarını büyütmemek, yüzüne vurmamak lazım. O zaten kendini arıyor. Kendini ararken ne yapacak? Çeşitli dönemlerde çeşitli ideolojilere ilgi duyacak. Kimlik bunalımı yaşadığı dönemdir ergenlik gencin. Çeşitli kimlikleri elbise gibi üzerine giyip çıkaracak, deneyecek. Bir gün gelecek ben deist oldum diyecek, bir gün gelecek ben işte Mao'cu oldum, komünist oldum diyecek. Korkmamak lazım. Söylemleri değil, ne yaptığı önemli. Söylem olarak uç şeyler de söyleyebilir bir ergen. Hatta bizi provoke etmek için hani sizin gibi değilim, sizin gibi olmak zorunda değilim, benim bir kimliğim var, bir şahsiyetim var demek için sırf bizden farklı davranabilir. Bununla ilgili komik şeyler anlatılır, anekdotlar. Bir ergen kız bir mağazaya gitmiş ve kendine bir kazak almış. Sonra demiş ki satıcılara, annemle babam beğenirse gelip değiştirebilir miyim? yani onların beğendiği bir şeyi giymek istemiyor, onların onayladığı bir şey yapmak istemiyor, inadına ters davranmak istiyor. O yüzden diyor ki onlar beğenirse gelip değiştirebilir miyim? Veya başka bir ergenlik çağında bir çocuğumuz, annesi sesleniyor, kahvaltıda çay mı istersin süt mü? O da mırıldanıyor kendi kendine, diyor ki çay demlemişse süt isteyeceğim, süt ısıtmışsa çay isteyeceğim. Yani yeter ki ben de varım desin. Hani kazara itaat ettiğimde ben kişiliksiz mi olurum acaba? Böyle bir içgüdüyle hareket ediyor, bilerek değil. Hani niye zıtlaşıyorsun benimle bu kadar diye anneler babalar da üzülür. Aleni büyük bir saygısızlık, büyük bir davranış bozukluğu yapmadıktan sonra o kadar kaygılanmamak lazım.
6: Peki bütün bunlarda aldığımız eğitimin tesiri yok mu hocam? Yani daha değişik bir eğitim alsak, dini inançlarımızın, kültürümüzün, değerlerimizin, hı-hı, eğitimini alsak, hı-hı, daha değişik olmaz mı?
7: Muhakkak,
6: anladınız herhalde.
7: Muhakkak değişik olur. Şimdi sadece seküler değerlerle yetişmiş bir ergenin ergenliğiyle manevi değerlerle yetişmiş bir ergeninki farklı olacak elbette. Hani anneye babaya saygılı davranmanın incelikleri hakkında, önemi hakkında bir fikri olan bir ergenin davranışları daha farklı olacaktır. Aynı zamanda manevi değerlerle yetişen bir ergenin zaten çok zorlanmamasını bekleriz. Neden? Onu yetiştiren ebeveyn şunları biliyordur. İslam'da özgür irade diye bir şey var. Yani herkes özgür iradesiyle bir seçim yapar ve mükellef olur ergenliğe giren. Bu arada bu mükellef kavramı çok önemli. Hakikaten maneviyatı olan bir ailede yetişiyorsa bir genç, karşı taraf anlatır, öğretir, sevdirir, örnek olur ama zorlamaz. Çünkü peygamberimizin uygulamalarına baktığımızda bunu görüyoruz. Böyle bir ortamda yetiştiğinde Efendimiz Hazreti Enes'i yıllarca yanında yetiştirdi. Ve Hazreti Enes diyor ki bunca yıl ona hizmet ettim. Bir kere beni azarlamadı. Bir kere olsun bana vurmadı. Bir kere kötü söz söylemedi. Beni bazı şeyler için, görevler için bir yerlere gönderirdi. Ben de çocuk aklı bazen gitmeyeceğim derdim ve oyuna dalardım. Sonra beni oynarken bulurdu. Enes'cim sana söylediğim yere gittin mi derdi. Hiç başka bir kötü söz yok, ima yok, incitme yok, aşağılama yok. Enes'cim sana söylediğim yere gittin mi derdi. Ben de hemen gidiyorum ya Resulallah deyip fırlayıp giderdim diyor. Şimdi böyle bir muamele gören çocuğun ergenliği elbette daha farklı olacak. Ama
6: daha güzel olacak.
7: Daha güzel olacak. Yani sevgi görüyor, ilgi görüyor. İlahi prensipler çerçevesinde insana verilen değeri ve hürmeti yaşıyor. Her birinin bir kul olduğunu, bir fert olduğunu ve bizim sadece emanetçi olduğumuzu bilen bir ebeveynle yetişirse o çocuk tabii ki çok daha farklı yetişecek. Ama ebeveyn olduğunu unutup, emanetçi olduğunu unutup çocuğun sahibi gibi davranan bir ailede yetişiyorsa çok yazık olacak ona, vay haline. O zaman ne oluyor? Ebeveyn proje çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Sahibi gibi görüyor çocuğun kendini, emanetçisi değil. Sadece bir şeyleri anlatmak, örnek olmak, sevdirmek yetmiyor, zorla yaptırmaya çalışıyor. Zorla yaptırmak gerekseydi Allah bize bir şeyleri zorla yaptırırdı ya da böyle emrederdi. Hayır, kamu düzeninin sağlanması gerekli noktalarda hariç kimseye zorla ne namaz kıldırabiliriz, ne oruç tutturabiliriz, ne başka bir şey. Ama ebeveyn diyor ki sırf benim çocuğum olduğu için ve doğru bu olduğu için bunu yapacak. Biz Allah değiliz, yani ebeveyniz sadece. Allah dahi zorlamıyor. Emrini ortaya koyuyor, ergenliğe geldiğinde diyor ki mükellefsin, yani aklın eriyor, yaptıklarının ve yapmadıklarının sonuçlarını tartabiliyorsun, bir öte dünya olduğunun farkındasın, bunu anladın artık. Çünkü çocuklar kavrayamaz soyut kavramları, yani 5-6 yaş onu anlayamaz, bu dünya nedir, ahiret nedir, işte Allah tam olarak nasıl bir varlık, ne kadar büyük. Mesela 5 yaş çocuğuna sorulduğu zaman diyor ki bu evlerden bile büyüktür Allah. Şimdi onun ufku o kadar, evlerden daha büyük bir şey hayal ediyor. Çocuk idrak edemez ama ergen idrak edebiliyor, soyut düşünmeye başlamış demektir. Dolayısıyla ergenlik çağına gelmiş bir varlığı Allah mükellef kabul ediyor. Dini ibadetler, emir ve yasaklar konusunda sorumlu kabul ediyor. Yaparsa da yapmazsa da onun hanesine yazılacak.
6: Hani Hazreti Ömer'in vali tayin ederken verdiği bir nasihat var. Gidecek olan valiye diyor ki, gittiğin yerde Allah'lık iddiasında bulunma.
7: Evet.
6: Gittiğin yerde peygamberlik iddiasında bulunma. Hı hı. Ya Ömer, ben bilmez miyim, ben bu, hı, dini biliyorum tabii ki. Hı hı. Haşa Allah'lık iddiasında bulunmam. Eğer diyor benim her dediğim olsun diyorsan, hı, bu Allah'lık iddiasıdır.
7: Eyvallah. ebeveynler sıklıkla maalesef bunu yapıyor. Bu denetim odaklı korku kültürü dediğimiz yerde. Burada çocuk yetiştirmek bizim de aslında eğitim sürecimiz. Bizim de egomuzdan sıyrılma, olumsuz manadaki egomuzdan, narsisizmimizden sıyrılma sürecimiz. Çünkü bir varlık var, ellerimizle yetiştiriyoruz ve bir süre sonra bizden farklı düşünmeye başlıyor. Bunu tolere etmek kolay değil, bunu kabullenmek kolay değil. Mizacı bizden farklı. Diyelim ki biz çok tez canlıyız. Bir şeyi hemen zamanında ve usulünce yapmak istiyoruz ama onun mizacı tez canlı değil. Daha böyle yavaş yavaş dinlene dinlene yapacak, biraz iteleye iteleye. Bunların hepsinin bilimsel temelleri var. Mizaçlar farklı farklı. Bizim gibi olmayabilir. Herhangi bir konuda bizim gibi olmayabilir. Olmak zorunda da değil. Allah bizi birbirimize emanet etmiş. Bunu al, bu emanetin üstünde bunu kır, dök, yeniden parçala, yeniden biçimlendir demiyor. Emanete ne yaparız? Bir zarar vermeden orijinalini korumaya çalışırız. Muhafaza etmeye çalışırız. Orada dayatmacı olmak, zorla bir şeyleri yaptırmaya çalışmak elbette çocuğu kötü etkiler. Bazı ergenler var. Diyorum ki, bakıyorum hani dışarıdan, bu ailede değil de başka bir ailede olsa hiç sorunsuz büyüyecekti. Ama bu baskıcı tavrın içinde bu çocuk asi, ele avuca sığmaz, isyankar bir baş belası olarak tanımlanmış. Böyle tanımlarsak ve böyle ifade edersek çocuk da buna uygun davranışlar gösterecek. Halbuki bakıyoruz, yaşıtlarının yaptığı benzer şeyleri yapıyor ama aile diyor ki bizim çocuğumuz böyle olamaz. Ya Hüseyin'in çocuğun da öyle olur, benimki de olur. Herkesin de, herkesin çocuğunda her şey olur. Hazreti Nuh'un oğlu iman etmedi. Bu bize bir örnek. Maalesef sıkça dile getirmek zorunda kalıyoruz. O kadar unutuluyor ki. Hazreti Nuh bir peygamberdi. Sizden, benden, bütün uzmanlardan filan çok daha iyi bir babaydı eminim. Çok daha iyi bir ebeveyndi ve çok daha iyi bir mümindi doğal olarak. Ona rağmen anlatmasına, öğretmesine, sevdirmesine ve örnek olmasına rağmen oğlu bir seçim yaptı orada. Mükellef olmanın gereği olarak. Öbür türlü iman diye bir şey olmaz seçimin olmadığı yerde. Müminin çocuğu mümin olur, kafirin çocuğu kafir olur. Bitti gitti.
6: Öyle değil halbuki.
7: Öyle değil. Seçim hakkı veriyor Allah. Herkesin çocuğuna bir seçim hakkı veriyor ve ergenlikte sorgulama ve isyan etme kabiliyeti de veriyor. Bu kabiliyeti vermesi seçim hakkı da hikaye olur. Çünkü insanın sorgulayabilme, karşı çıkabilme kapasitesi olacak ki ebeveynine rağmen hakkı bulabilsin. Herkesin ebeveyni hak yolda değil. Bazı insanlar, bugün Venezuela'da bir sürü insanın Müslüman olduğunu duyuyoruz o yaşanan felaketten sonra. İslam'ı araştırıyor ve Hristiyan ailelerin çocukları Müslüman oluyorlar. İslam'ı araştırıyor ve diyor ki ben araştırdım, çok doğru buldum, kendime yakın buldum, Müslüman olacağım. Şimdi annesine babasına itiraz edemeyen, farklı düşünüyorum diyemeyen bir insan nasıl iman edecek? Allah bu sorumluluğu yükler mi? Allah adildir. Ergene diyor ki iman etmekten sorumlusun. İster annen baban Musevi olsun, ister ateist olsun, ister Hristiyan olsun. Bu çocuk annem babam ne derse doğrudur, onlar bilir diyen bir çocuksa asla iman edemez. Şunu diyebiliyor olması lazım. Yanılıyor olabilirler ya. Her dedikleri doğru olmayabilir. Bunu bizim çocuğumuz da diyecek. Karşı dediğimiz farklı inançların mensuplarının çocukları da söyleyecek ki biz yenilenelim, onlar yenilensin. Yani çocuğun orada isyan ve itiraz kapasitesi çok güzel, çok anlamlı. Peki endişelenmeyecek miyiz? Ne zaman endişeleneceğiz? Davranış bozuklukları gösterirse. Onları da herhalde son bölümümüzde yine daha detaylı değineceğiz. Yani hemen endişelenmemize gerek yok. Çocuğumuz bizden farklı düşünüyor diye, farklı hissediyor diye. Bu bizi aksine mutlu etmesi gereken bir şey. Düşünürlerden bir tanesi ne söylese arkadaşı onaylıyormuş. O da demiş ki ya itiraz et de iki kişi olduğumuzu anlayayım. Yani tek kişi gibi, bizim bir kopyamız gibi yetiştiriyorsak özgün kişiliğiyle var olamaz o çocuk. Kendini ifade edemez. Bizim yanımızda her dediğimize he diyen, evet diyen, itaat eden bir çocuk ne yapar? Yarın öbür gün girdiği bütün topluluklarda kayıtsız şartsız itaat eden bir çocuk olur. Girdiği bütün topluluklarda maşa olarak kullanılmaya çok hazır bir çocuk olur. Çünkü ergenliğin doğasında şöyle de bir şey var. O isyan kabiliyeti var ya, dünyayı değiştirmeye hazır. Yani bir şeyleri değiştirmek için canını vermeye hazırdır ergen. Bu yüzden de onu örgütler çok rahat kullanabilir.
6: Evet. Yalnız ergenlikten sonra artık peki demek esas. Bu da önemli. Yani yetişme şeklinde belki hep onu özgür iradesine bırakacağız ama belli bir yaştan sonra da artık iman ettikten sonra diyelim. Evet. Ondan sonra da peki diyecek.
7: O artık girdiği sistemin içinde tabii ki iman ettiyse itaat edecek. O bir seçim yapmıştır. Yeter ki seçim yapsın. Evet. Seçim yapıyorsa harika.
6: Seçimi yaptıktan sonra da itaat etmek esas.
7: Tabii ki yaptığı sistem, özgür iradesiyle seçtiği sistem neyse zaten ona itaat etsin. Orada hiçbir sorun yok. Orada bir seçim yapıyor. Evet. İtaat ederken de bir seçim yapıyor. Ama o seçim hakkını hiç tanımadığımızda maalesef kullanılmaya çok hazır. Yani maşa olmaya çok hazır örgütlerin, grupların elinde canlı bomba yapmaya, oyuncak yapmaya maalesef çok hazır bir duruma geliyor.
6: Evet hocam, bir ara verelim. Hı-hı. Değerli dinleyiciler, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaküsü Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbetimiz devam edecek efendim, bizden ayrılmayın.
1: Reklamlar.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun?

0: Namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Aklınızda bulunsun.
3: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
1: TGRT FM Haber.
4: Pakistan Başbakanı İslamabad'da düzenlenecek yeni görüşmenin kalıcı bir barışa dönüşmesi için gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti. Bu sırada Pakistan İçişleri Bakanı da müzakere koşullarını değerlendirmek üzere Tahran'a gitti. Bakan Muhsin Nakvi'nin Tahran'da oldukça sıcak karşılanması dikkat çekti. Müzakere yönünde Türkiye'den de önemli adımlar gelmeye devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakeri Kani ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'sa ilginç sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Trump, İran bayraklı gemilerin bulunduğu bir denizde kendisini Amerikan donanmasında gösteren bir yapay zeka görselini "Fırtına öncesi sessizlikti" notuyla paylaştı. ABD Başkanı diğer bir paylaşımda da kendisini Hava Kuvvetleri Komutanı gibi gösterdi. Karşı cepheden sert bir açıklamada İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'tan geldi. Kalibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya düzeni değişiyor. Bu değişimi İran hızlandırdı. Gelecek küresel güneye aittir" dedi. Bu sırada İngiliz haber ajansı Reuters ilginç bir Trump analizine yer verdi. Ajans, Trump'ın jeopolitik baskı politikası İran karşısında duvara tosladı ifadesini kullandı. İran devlet televizyonu ise Reuters'ın haberini "Çünkü İran halkı Allah'tan başka kimseden korkmaz" notuyla paylaştı.
5: Rusya-Ukrayna savaşı yeniden şiddetlendi. Rusya'nın yoğun saldırılarına karşı Ukrayna'nın misillemesi sert oldu. Moskova ve çevresine en az 556 drone fırlatıldı. Ölü ve yaralılar var.
4: Ukrayna'dan kanlı rövanş.
6: Yobani vrot.
4: Rusya'nın son bir haftada Kiev'e düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından Ukrayna karşı taarruz başlattı. Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine en az 556 drone'la saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Moskova Belediye Başkanı saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evin hasar aldığını söyledi. Moskova valisi ise saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin zarar gördüğünü açıkladı.
6: Rod.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından daha çok misilleme sözü vermişti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Borova ve Kutkıvka'nın kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda iki ülke arasında 3 günlük ateşkese varılmıştı. Ancak her iki ülkeden de kalıcı ateşkes için daha uzun bir yol var.

0: açıklaması gelmişti.
1: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası borçları yeniden yapılandırılacak. Üretim ve tarım gelirleri için kurumlar vergisi %12,5'a inecek. Türk Kızılayı özel bir yasal zemine kavuşacak. Meclis Genel Kurulu tüm bu başlıklar için yoğun bir mesai yapacak.
2: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Vergi, genel sağlık sigortası, Bağkur primi ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Milyonlarca kişinin kamuya olan borcu uzun vadeye yayılacak. Tam 72 ay vade fırsatı sunulacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta mali düzenlemeler içeren torba kanun teklifini ele almaya devam edecek.
2: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor, hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
0: Üretim ve tarımdan elde edilen gelirlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e düşecek.
2: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz.
0: Meclis, Türkiye'yi yabancı yatırımcıları için güvenli limana dönüştürecek hamleleri de görüşecek.
2: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
0: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar da teşvik edilecek.
2: İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz.
0: Türk Kızılay Kanunu da Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek. Türk Kızılay'ın yetki ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla belirlenecek.
3: Bugün bizler de aynı inançla, aynı hissiyatla çaldığımız her kapıya sadece yemek götürmüyoruz. Aynı zamanda umut, şefkat ve kardeşlik de götürüyoruz.
0: Okul saldırılarını araştırma komisyonu da uzmanları dinlemeye devam edecek.
4: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan can paralarımız, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
1: Sevgili izleyiciler, Ankara kulisleri mutlak butlan iddialarıyla hareketlendi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada gözler istinaf mahkemesinden çıkacak karara çevrildi. Kararın Temmuz'daki NATO zirvesi sonrasında açıklanabileceği ihtimali ağırlık kazanıyor. CHP yönetiminin mutlak butlanı da içeren her senaryoya göre hazırlık yaptığı belirtiliyor.
5: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Ankara'ya sıcak bir yaz bekliyor. Temmuz'da NATO zirvesi yapılacak. Bu zirve sonrası şaibeli olduğu iddiasıyla iptali istenen CHP kurultayı ile ilgili karar çıkacağı ifade ediliyor. Bu yüzden gözler istinaf mahkemesine çevrildi.
6: Sizin delegelere ne vereceksiniz Özgür Vekilim? Abi ne verelim falan dedi, 100 bin lira. Ya dedim ayıp ya, 100 bin lira olur mu dedim, çocuk mu kandırıyorsun?
0: Siyasi kulislere göre mutlak butlan kararı çıkma ihtimali yükseldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlana hükmedeceği iddiaları artık yüksek sesle dile getiriliyor.
7: Biz dedik ki CHP'de söylendiği gibi bir şaibe var mı? Bu şaibe varsa da yoksa da ortaya çıksın.
0: Hukukçulara göre mahkeme mutlak butlan kararını tedbirli olarak verirse Yargıtay süreci beklenmeyecek. Karar hemen yürürlüğe girecek. Bu durumda eski yönetim, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden göreve dönebilecek ya da partiye geçici yönetim atanabilecek.
8: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
0: Kulis bilgilerine göre CHP yönetimi her ne kadar olmaz dese de tüm ihtimallere karşı hazırlık yapıyor. İzlenecek yol haritası üzerinde çalışıyor. Yedek parti formülü dahil olmak üzere birçok senaryo gözden geçiriliyor.
9: Kul hakkı yemek kadar büyük bir günah yoktur.
0: CHP kulislerinde mutlak butlan çıkarsa genel merkez binasının terk edilmemesini isteyen isimler olduğu da konuşuluyor.
10: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
1: Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda çarpıcı bilgiler elde edildi. Özel kalem müdürünün köye yaptırdığı lüks villasında toprak altına gömülü gizli bir oda bulundu.
11: köye ev yapma hayalini biraz abarttı. O villa görünüşünün yanında gizemiyle de dikkat çekti. Bahçesinde toprak altına gizlenmiş bir oda bulundu. Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 60 şüpheliden biri de özel kalem müdürü Özcan Erkaya'ydı. Gözaltına alınan Erkaya, oğlunun üzerine şirket kurup o şirkete belediyeden para aklamakla suçlanıyor.
12: Bu kent huzur kentidir. Bu operasyonun da huzur içinde yapılması en büyük dileğimiz.
11: Özel kalem müdürünün köye yaptırdığı lüks villası gündem olmuştu. Bu kez o villada toprak altına gömülü gizemli oda bulundu. Yapılan aramalarda odada gümrük kaçağı 9 kripto madenciliği cihazı bulundu. Yerin altında kurulan kozmik odadaki yüksek maliyetli kaçak cihazlara el konuldu. Aynı evde hakkında gözaltı kararı bulunan bir belediye yöneticisi daha yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 25'e yükseldi.
12: Tepebaşı Belediyesi her zaman olduğu gibi yoluna devam edecektir.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı cep telefonunun şifresini polise vermedi. Hakkındaki iddialar için bir yanlışlık var diyen Kütahyalı savcılığa sevk edildi. Kütahyalı'nın polisteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Hesabına giren 51 milyon lira için borç alacak meselesi dedi.
0: Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı polis ekiplerine cep telefonunun şifresini vermedi.
13: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
14: İyiyim baba.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 198 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kapısını polis çalmadan 24 saat önce X hesabından yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek yazan Rasim Ozan Kütahyalı'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Karayoluyla Adana'ya götürüldü.
13: Gözaltına alınmanızla ilgili bir şey söyleyeceğim.
14: Ben öğreneceğiz. Bir yanlış anlaşılma olacak.
0: Banka hesaplarına yüksek miktarlarda kaynağı belirsiz para girişi olduğu iddia edilen Kütahyalı, cep telefonunun incelenmemesi için şifresini paylaşmadı. Gözaltı süresi uzatılan Kütahyalı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı ve beraberindeki 153 şüpheliyle adliyeye sevk edildi. Öte yandan emniyet ifadesi ortaya çıkan Kütahyalı hesabındaki para hareketliliğini borç ödemeler olarak savundu. Alacaklarım vardı diyen Kütahyalı suç örgütüyle ilgim yok diyerek suçlamaları reddetti.
15: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
0: Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16.141.893 lira para girişi, aynı hesaptan 1.472.000 lira para çıkışı tespit edildiği belirtilmişti.
13: Rasim Ozan Kütahyalı'ndaki milyonlarca liralık para hareketliği bir şey söyleyecek misiniz?
14: Valla ben öyle bir hareketli yok, bir yanlış anlaşılma var.
0: MASAK'ın e-para kuruluşları analizine göre 6 farklı kuruluş üzerinden aynı hesaba toplam 35.201.344 lira aktarıldığı kaydedilmişti.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortumun vurduğu köylerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerin hasar gördüğü Oyaca ve Kavşut köylerinde enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları 3. gününde de devam etti. Afetzedeler için konteynerler kuruldu. Sıcak yemek desteği de başlatıldı.
0: Önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Köyler enkaza döndü. 5 kişi de yaralandı.
16: Bir de baktım eve almış kediyi.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortumun vurduğu köylerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerin hasar gördüğü Oyaca ve Kavşut köylerinde enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları 3. gününde de devam etti.
16: Bir rüzgar esti, dedim ki rüzgar kapıyı açacak.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum 2 köyü yerle bir etti. Sungurlu Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara belediye ve özel idare de destek veriyor. Afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye 10 konteyner yerleştirildi. Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Öğretmen Evi Müdürlüğü tarafından köy sakinlerinin temel ihtiyaçları da karşılanıyor.
1: Ünlü şair Cemal Süreyya kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı demişti. Yargıtay'ın son kararına göre kahvaltının boşanmayla da bir ilgisi var. Çünkü eşine kahvaltı hazırlamayan kadın kusurlu sayıldı. Üstüne üstlük bu durum boşanma sebebi olarak da değerlendirildi. Yüksek Mahkemenin bu kararı yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
17: Eli ayağı var değil mi? Benden de güçlü kuvvetli. Otursun kahvaltısını hazırlasın. Ben de oturayım giyeyim bari.
18: Yanlış bir karar. Ben kabul etmiyorum.
19: Duyan olur mu öyle şey dese de oldu. Kahvaltıyı hazırlamamak boşanma sebebi sayıldı. Sizin evde kahvaltıyı kim hazırlıyor?
20: Çalıştığım için kahvaltıya çok zamanım olmuyor.
19: Kadın kocasına kahvaltı hazırlamazsa boşanma sebebi...
20: Şaka. Gülelim. Bence erkeğin kahvaltı hazırlaması çok romantik. O yüzden erkek kahvaltı hazırlamalı.
19: Günün en önemli öğünü kahvaltı. Bu kez yargıya taşındı. Karısının kahvaltı hazırlamadığını gerekçe gösteren eş boşanma davası açtı.
21: Yok ya, aslında müşterek. Yani çalışırsa müşterek. Çalışmadığı zamanlarda zaten eşine kahvaltı hazırlamak Türk iş milletinin isteğidir.
19: Kimileri kararı aile içi sorumluluk olarak değerlendirdi. Kimileri de kadın ve erkek eşitliğini savundu. Kabul etmem dedi.
22: İzinli günlerinde o da hazırlıyor.
19: Kadın kahvaltı hazırlamazsa boşanma sebebi sayıyormuş.
22: Boşasın abla. Boşasın. Gideceği varsa göreceği de var. Yani kahvaltı hazırlamadık diye boşanma mı olurmuş? Eşitlik nerede eşitlik?
19: Kabul etmiyor musunuz?
22: Asla. Etmiyoruz.
19: Davalı eş savunmasına kahvaltıyı ben hazırlamam dedi. Yargıtay'dan şok eden karar geldi. Davada kadın kusurlu bulundu. Kim hazırlıyor kahvaltı evde?
23: Kahvaltıyı ben. Hayat. İki kişilik paylaşımla olmalı lazım.
24: Ama o zaman ben 15 saat nöbet tutuyorum. Gelip sen de git 15 saat nöbet tut o zaman.
23: Ya, çalışan bayanlar da var.
24: O evde biz çalışıyoruz. Evde olunca gelince de bir bekleriz yani. Kahvaltı yaptıktan sonra biraz sohbet. Ondan sonra tabii bana düşüyor. Topluyorum mutfağa götürüyorum.
1: Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Yarışmaya içeride ve dışarıdaki İsrail protestoları da damgasını vurdu.
0: Bu yıl İsrail protestolarının gölgesinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışması büyük bir sürprizle sonuçlandı. Müzik eleştirmenlerini yanıltan komşu Bulgaristan yarışmayı tarihinde ilk kez kazandı. Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasının 70.si Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Bu yılki yarışmaya Gazze'de soykırım yapan İsrail'e yönelik boykot hareketi damga vurdu. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in organizasyona dahil edilmesi nedeniyle bu yıl yarışmadan çekildi. Viyana sokaklarında da protestolar vardı. Çok sayıda kişi Eurovision şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'ni protesto etti. Palyaço kostümü giyen çok sayıda kişi Eurovision eşittir soykırım ortaklığı pankartları taşıdı. İsrail'i temsil eden Noam Betan sahne aldığında da salondan soykırımı durdurun sloganları yükseldi. Müzik eleştirmenlerinin ve uluslararası tahmin sitelerinin favorisi Finlandiya ve Danimarka'ydı.

0: Bulgaristan'ı Bangaranga şarkısıyla temsil eden Dara büyük bir sürprize imza attı.
1: To go right now to your vision.
0: Genç şarkıcı profesyonel jürinin oylamasında yarışmayı 204 puanla birinci olarak bitirdi. Halk oylamasındansa 312 puan aldı. Dara toplam 516 puanla yarışmayı kazanan isim oldu. Protestoların odağındaki İsrail, profesyonel jüri oylamasında 5. sırada kaldı. Ancak sonrasında eklenen halk oylarıyla 343 puana ulaştı ve 2. sırada yer aldı. Bulgaristan 2. sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark attı. Bu da Eurovision'daki şimdiye kadar en büyük fark olarak öne çıktı. Eurovision şarkı yarışmasını tarihinde ilk kez kazanan Bulgaristan 2027'deki yarışmaya ev sahipliği yapacak.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve saldırıları sürerken dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Nekbe'nin yani büyük felaketin 78. yılında binlerce kişi Almanya'dan Kanada'ya kadar sokaklara döküldü. Libya'da ise Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın da katıldığı yeni bir yardım filosu Gazze için yola çıktı. Hey.
0: Yaklaşık 30 ülkeden 500 aktivist Libya'da küresel Sumut Kara Konvoyu için bir araya geldi. Aktivistler Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını karayoluyla delmek için yola çıktı. Libya'dan yola çıkan konvoya çok anlamlı bir destek de vardı. Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, aktivistlerle buluşmak için Libya'nın Zliten şehrindeydi. Mandela, Filistin'e özgürlük sloganlarıyla karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülkeden gelen insani yardım malzemeleri ve taşınabilir barınma üniteleri Libya üzerinden Mısır'a, oradan da Gazze'ye ulaştırılacak. Gazze için bir diğer güçlü ses de Avrupa'dan yükseldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinlilerin yurtlarından sürüldüğü Nekbe'nin yani büyük felaketin 78. yılında binlerce kişi toplandı. Göstericiler Alman hükümetinin İsrail politikalarını da sert dille eleştirdi. İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor sloganları atıldı. Ancak yürüyüşün ilerleyen saatlerinde Berlin polisi İsrail bayrağı taşıyan bir provokatöre tepki gösteren Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu. Biber gazının kullanıldığı arbedede aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yere yığıldı. En az 15 eylemci gözaltına alındı. Eylemlerin bir diğer adresi Hollanda'ydı. Rotterdam limanına bağlı demiryolu hattında eylemciler kendilerini raylara bağladı, taşımacılık durma noktasına geldi. ABD'nin Chicago şehrinde geleneksel Filistin bayrak çekme töreni düzenlenirken Kanada'nın Toronto şehrinde binlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü. Meksika'nın başkenti Meksiko'da da yüzlerce kişi Nekbe yürüyüşünde tek ses oldu. Göstericiler Filistin'e özgürlük sloganları attı.
2: İran savaşı bitmedi ama Amerikan uçak gemisi ülkesine döndü. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, Venezuela ve İran dahil 326 gün süren savaş görevlerinin ardından Amerika'ya döndü.
0: İran savaşı bitti mi bitmedi mi sorusu hala netleşmemişken dev Amerikan savaş gemisi ülkesine döndü.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Evet hocam, bundan önceki bölümlerde tanımını yaptık, yaşı aralığından söz ettik, duygu durumundan ergenliğin söz ettik. Ergenlikte yaşanan problemler de bu bölümde konuşalım isterseniz.
2: Evet.
1: Evet, bir ergen ne gibi problemler yaşıyor, ne gibi sıkıntılar yaşıyor?
2: Şimdi bedensel olarak bir hızlı büyümeden söz etmiştik. Bunun yarattığı günübirlik gelgitli psikolojik bir durum var. Yani bir anda çok mutluyken bir anda çok mutsuz olabilir. Küçücük bir olaydan bir anda ruh hali çökebilir. Dalgalanmalı ruh hali diyoruz buna. Geçici duygu durumu değişiklikleriyle bir dalgalanma gösterebilir. O yüzden hani bugün çok mutsuz diye çok korkmamamız lazım. Yarın çok mutlu olabilir. Bir depresyonda mı değil mi, bunu anlamak için bir gözlemlemek lazım. 2 haftadan fazla sürerse depresyon belirtileri, o zaman endişelenip acaba bir sorun mu var diye yardım almakta yarar var.
1: 2 hafta.
2: 2 haftadan fazla, en az 2 hafta sürmesi lazım. Neler depresyon belirtileri? Mutsuzluk, keyifsizlik, keder, ağlama, uykuda ve yemekte problemler. Çok uyuma, az uyuma gibi. Çok yemek ya da hiç yememek gibi, aşırı kilo kaybetmek gibi. Ki ergenlikte yeme bozuklukları da görülebiliyor. Beden imgesi çok önemli olduğu için, hele de günümüzde işte zayıf olmak ya da kaslı olmak çok fazla ön plana çıkartıldığı için, popüler kültür sebebiyle reklamlarda, filmlerde, dizilerde çok üstüne düşülen bir şey. Artık beden imgesi çok fazla önemsenmeye başlandı. Ergenlikte daima öyledir. Biraz daha fazla ayna karşısında kalırız. Biraz daha dış görünüşümüzle, beğenilip beğenilmediğimizle ilgilendiğimiz bir dönemdir ama günümüzde bir son 1960'lardan beri daha fazla zayıflık, incelik gündemde, moda dünyasında gündeminde. Dolayısıyla yeme bozuklukları da çok artmış durumda. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza gibi, yani hiç yemeyip kendini sağlıklı kilo sınırının altına düşürmek, aşırı zayıf olmak, hastalıklara açık hale gelmek ya da yiyip yiyip kusmak gibi, ya da tıkınırcasına yemek, anormal, böyle hani bir çöp tenekesine bir şeyleri boşaltırcasına içine sürekli bir gıda atarak duygusal boşluğunu da bastırmak. Bunun gibi sorunların da sık rastlandığı bir dönem. Bu tür belirtiler varsa olur öyle şeyler ergenliktir demememiz lazım, ayırt etmemiz lazım. Bu bir sorundur. Bu yemekte bu tür problemleri varsa onu bir uzmana götürmemiz lazım gecikmeden. Sağlığına ve büyümesine bir zarar gelmeden. O kadar abartılabiliyor ki bazen, zayıflayacağım diye yemek yemeyerek kilosu belli bir kilonun altına düştüğünde regl olamıyor genç kızlar. Artık üremesi, beden sağlığı duruyor. Bütün bedensel fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek şekilde beslenmesi
1: hormonal
2: durabiliyor.
1: Hormon olarak
2: üretmiyor artık vücut. Çünkü çocuk gibi algılıyor onu artık. Bir yağ oranı var vücutta, belli bir yağ oranı var, onun altına düşmemesi lazım ki yeni bir canlıyı besleyebilecek potansiyele erişsin. Yeme bozukluklarında bu şekilde mutlaka destek almak gerekiyor.
1: Bir başka şey daha vardı hocam. Bu dönemde yine çocuklarda mesela işte istenmeyen şeyler, ne bileyim dövme yaptırmak gibi, ne bileyim işte kaşına, gözüne, burnuna, ne diyorlar onlara?
2: Piercing
1: gibi şeyler. Yahut işte kendisinin vücudunu bozacak bir takım yanlışlar. Evet.
2: Evet, şimdi insanın fikirlerinin çok hızlı değişebildiği bir dönem ergenlik. Bu yıl bir vücuduna bir müdahale yaptırıp, bir dövme, bir şey yaptırıp seneye onu beğenmeme ihtimali çok çok yüksek. Bir de çok hızlı değişimin olduğu bir dönem. Yani 35 yaşındaki bir insan bir dövme yaptırsa bundan hemen caymayabilir. Hemen yani fikri değişmeyebilir. Ya da bugünkü fikriyle 36 yaşındaki fikri birbirinden çok büyük farklılıklar içermez.
1: Evet.
2: Ama ergenlikte 13 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki aklını beğenmiyor. 15 yaşındaki 14 yaşındakine bakıyor, ne kadar çocukmuşum, ne kadar ergenmişim diyor. Çok hızlı değişimin olduğu ve bir günün bir gününü tutmayabildiği bir dönem.
1: Tabii hemen şunu da belirtelim. Ben bunu gençlerde gördüğüm için söylüyorum. Yoksa dinimizin zaten yasak ettiği bir şey. vücutta yapılan bu tip değişiklikler kesinlikle haram ve yasak dinimizde.
2: Şimdi çocuk böyle bir şey istiyor, talep ediyor. Ailenin de diyelim ki bu konudaki sınırları bizimki gibi değil, daha esnek veya böyle bir kriterleri yok belki. Ama en başta şuna bakmamız lazım. Beden sağlığına zarar veriyor mu bu? Bir. İkincisi, ömür boyu üstünde taşımak isteyebileceğin bir iz. Bu yaşta bunu yapmaya emin misin? En azından reşit olmasını beklemekte yarar var. Yani çok şiddetle karşı çıktığımızda o şey çocuk için daha cazip hale gelebiliyor. Daha arzu edilir hale gelebiliyor. Kendini ifade etme yolu, işte makyaj, piercing, dövme, ben varım ve ben farklıyım deme yolu. Onun için ergenler bazen bunları abartabiliyorlar. Hani ben varım ve sizin gibi değilim, ben farklıyım deyip kendini ifade etmek için bu tarz görsel abartılara başvurabiliyorlar. Dediğim gibi zaten bir sene içerisinde beğendiği, düşündüğü şeyler, sevdiği şeyler çok değişiyor. Bu sene yaptığı şeyden seneye pişmanlık duyabilecek, bunu anlatmamız lazım. Hani haşin bir şekilde karşı çıkmadan önce, yavrum bu istediğin şeyi seneye beğenmeyebilirsin. Daha sonraki sene beğenmeyebilirsin. Bunların vücutta kalıcı hasarları var. Vücudu travmatize ediyor. Sildirmesi bile problem. Dermatologların bir mesleki birliği var. Cilt doktorları. Onlar bir açıklama yapmıştı geçen yıl. Dövme cildi gerçekten travmatize eden, yaralayan bir şeydir. Ve silinmesi de aynı şekilde ciltte hasar bırakan bir şeydir. Tavsiye etmiyoruz diye. Sağlık açısından her şeyi bir yana bırakalım. Helal aram kriteri toplumun her kesiminde aynı olmayabilir ama sağlığı için problemli ve bu insan bunu ömür boyu taşıyacak mı? 14 yaşında yaptığı bir şeyi 60 yaşına kadar taşımak isteyecek mi? Muhtemelen sildirecek. Niye kendine zarar veresin? Aklın başına gelene kadar, yani beyin hücreleri, beyin yapılanması biraz oturana kadar beklemekte yarar var. En azından bir 18 yaş. Çünkü şunu da diyebiliyor genç sonradan. Ya hadi ben çocuktum, ergendim, kafayı taktım, arkadaşımda gördüm, hoşuma gitti, tutturdum, yaptıracağım diye. Siz niye bana engel olmadınız? Bunu da diyecek sonra. Siz yanlışlarıyla ilgili bize dönüp siz neden bana engel olmadınız? Niye bana karşı çıkmadınız? Belki sert bir tepki koysaydınız yapmazdım da diyebiliyor. Hoş sert tepki koysak o da çok problem edecek onu ama sonrasında bizi suçlayabiliyor. Prensip olarak çok şiddetle karşı çıkmadan, aşağılamadan, kızmadan, kötü hissettirmeden böyle bir şeye karar vermek için erken bir yaştasın. Bir 18 yaşına gel, ondan sonra hala ömür boyu bunu taşımak istiyorum diyorsan senin özgür iraden. Biz istemiyoruz ve onaylamıyoruz ama senin hayatın. Fakat bu yaşta buna müsaade edemeyiz. Sen kendine bir zarar vereceğin zaman seni alıkoymak bizim görevimiz. Evet. Hani çocuğumuz camdan sarkıyorsa tutup geri çekeceğiz. Uçurumdan kenarda geziniyorsa tutup geriye çekeceğiz. Orada özgür iraden gezin burada demeyeceğiz. Ama biz elimizden geleni yaptık, öğrettik, anlattık. Yetişkin yaşa geldi ve bize göre yanlış olan bir şeyi kendi yapmak istiyor. Artık elimizden gelen bir şey yok. Orada üzülsek de onun hayatı olduğu gerçeğini kabullenmemiz lazım. Şimdi yeme problemi dedik, uyku problemi, mutsuz olmak, kederli olmak, sürekli ağlamak, öfke patlamaları, hayattan beklediği bir şeyin kalmaması, mutsuz ve kederli olmak, yarını düşündüğü zaman hiçbir şey ona heyecan vermiyor. Çünkü insanda ay üniversiteyi kazanırım, şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir heyecan, bir hedef olması, meslek edinirim gibi bir hedefinin olması gerekir o yaşlarda. Bakıyoruz bu yok, hevesle beklediği hiçbir şey yok. Günlük hayatını zor sürdürüyor, okula gitmek istemiyor. Hatta öz bakımını yapmıyor artık, dişlerini fırçalamıyor, yıkanmak istemiyor falan. Bunlar ağır durumlarda. Ölme isteği, intihar düşüncesi, söylemi, teşebbüsü, bu tarz şeyler varsa hiç beklemeden alıp bir psikiyatri uzmanına götürmek lazım. Muhtemelen hem ilaç hem psikoterapi gerekir böyle bir durumda. Hani depresyon varsa, bu belirtiler varsa eğer ve bu belirtilerden birkaçı 2 haftadan uzun bir süre görülüyorsa ergenliktir, olur öyle şeyler demeden acilen destek almak lazım. Başka neler olabilir ergenlik problemi? Diyelim ki depresyonda değil çocuk. Ama ara ara öfke patlamaları yaşayabilir. Normal. Orada güzel bir tabirimiz var. Çocukla çocuk olma diye. Onun gibi ergenle ergen olmayacağız. Bana nasıl bağırır, nasıl sesini yükseltir diye bunu çok dramatik bir şeye dönüştürmeyeceğiz. Sakin bir şekilde diyeceğiz ki ben senin annenim ya da babanım, benimle bu şekilde konuşamazsın. Git odana sakinleş, ondan sonra gel. Derdin neyse anlat, seni dinleyeceğim. Ama benimle bu şekilde konuşamazsın. Bunu reddediyorum. Ya biz sakin bir şekilde bunu söylediğimizde onun da sakinleşmesi için zaman tanımış olacağız. Yoksa o bağırdı, biz de bağırdık, ne olacak? Çocukla çocuk olmuş olacağız. Öfke patlamaları yaşayabilir. Başka ne olabilir? İçine kapanabilir.
1: Onu soracağım. İçine kapanır. Kimseyle irtibat kurmak istemez. Konuşmak istemez, değil mi?
2: Şimdi ergenlikte bu depresif bir dönemin bir parçası olabilir. Bir de depresyonu olmaksızın kimse beni anlamıyor duygusu olur ergenlikte. Hiç kimse beni anlamıyor. Annem de beni anlamıyor, babam da beni anlamıyor. Ama genellikle kendisi de kendini anlamaz. Çünkü çok çabuk değişiyor duyguları. Bu dönem bir şeye inanıyor ve hissediyor. 3-5 hafta sonra tam tersi şekilde hissedebilir. Bir ergen kız 14 yaşında annesiyle çatışmalar yaşıyorlar. Annesine diyor ki, anne senin doğru söylediğini biliyorum. Haklı olduğunu da biliyorum ama içimden tam tersini yapmak geliyor. Ne olur kusura bakma diyor. Yani o da kendini anlamıyor aslında ve bu ilişkisi iyi olduğu için de ifade edebiliyor. İlişkisi bu derece iyi ve açık olmayan pek çok ergende hem annenin haklı olduğunu biliyor ya da babanın, hem tersini yapıyor, hem de onu kızdırdığı için kendisi gidip odasında ağlıyor, anne de gidip öbür odada ağlıyor veya baba öfkeleniyor, bu çocuk beni niye dinlemiyor diye. Yani o da kendini anlamakta zorlanıyor ve kimse beni anlamıyor diye düşünen bazı gençler mizaç tipine bağlı olarak içe kapanıyor. Bazıları öfke patlamalarıyla dışarıda yaşıyorlar o çatışmayı, bazıları içine kapanıyor. Bizim yine de yanına gitmemiz, sarılmamız, öpmemiz, konuşmamız lazım. Benimle konuşabilirsin, benimle paylaşabilirsin. Senin için ne yapabilirim? Var mı benimle konuşmak istediğin bir şey? Tabii o güne kadar güzel bir ilişkimiz varsa çocuk bize bir şeylerini anlatır. Hep eleştirilmişse, hep suçlanmışsa, hep reddedilmişse, biz ergenlikte böyle kitaplardan okuyup ya da işte bir uzmandan duyup hadi gideyim de konuşayım dediğimizde çocuk o kapıyı bize maalesef çoktan kapatmış olacak. Orada da bir ilahi adalet işliyor. O güne kadar bastırdığımız, sen bilmezsin, sen anlamazsın dediğimiz, eleştirdiğimiz, fikrine değer vermediğimiz ergene, ergen olduktan sonra evet ne düşünüyorsun, seni dinleyeceğim, konuşabiliriz demek kâr etmiyor. Kapatmış artık bize kapısını. Hani Vizontele filminde bir şey vardı, komik bir sahne vardı. Bir tırnak içinde hayırsız evlat var. Babasının da kendisine pek sevgi saygı beslemediği diyelim. Baba çocuk babasına gayri ihtiyari soruyor bir veda ritüeli olarak yanından ayrılırken, baba bir emrin var mı? O da diyor ki var ama sana verip zayi etmek istemem. Yani çünkü sana emri vereceğim ama yapmayacaksın, yapamayacaksın. Bu manada sistemini dile getiriyor. Tabii bu da karşıyı olumsuz etkileyen bir şey. Şimdi çocuk da çocukluk çağı boyunca hep eleştirilmiş, hep üstten bakılmış, değer verilmemiş, anlayış gösterilmemişse ergenliğine geldiğinde de oğlum, yavrum, kızım bir derdin var mı, benimle konuş, benimle paylaşabilirsin dediğimizde o da diyor ki var ama sana verip zayi etmek istemem diyor, tabiri caizse kendi içinde diyor ki beni anlamayacaksın, niye söyleyeyim ki sana.
1: Bu da belli bir yaşa kadar sürecek ama, değil mi?
2: Evet.
1: Ergenliğin hani dedik ya 21, 22 evet. Neyse.
2: 21 biyolojik olarak durulduğu, tamamlandığı yaş. Evet. Ama bir 18-19'da yavaş yavaş bir yetişkin gibi son ergenlik diyoruz o döneme. Yani 18-19'da biraz ayakları daha yere basıyor. Basacak. Hani hormonal olarak en alevli dönemi o 17-18'e kadar olan dönem. 18'den sonra son ergenlik dönemi dediğimiz dilime giriyor. Daha olgun, daha uzlaşmacı, daha diğer kam, toplumun diğer kesimleri içinde iyi şeyler düşünen, empati yapabilen, işte bunu annem üzülür, buna babam incinir diyebilen, daha milletin ne hissedeceğini de önemseyen bir yaş dönemine giriyor son ergenlikte.
1: Evet. Anlayış gösterebiliyor annesine, babasına, ebeveynler.
2: Evet
1: hocam. Ergenlikte yaşanan başka problemler neler var?
2: Başka neler var? Arkadaşlarına çok fazla önem vermeye başlıyor. Akran baskısı çok önemli ergenlikte. Hani deriz ya, arkadaşların kendini camdan atsa sen de mi atacaksın diye. Evet, neredeyse o düzeyde arkadaşlığın önemsendiği bir dönem. Aidiyet duygusu çok önemli. Bir gruba aidiyet. İşte bu da tehlikeli gruplar tarafından kullanılan bir şey. Oraya aidiyet hissettirirlerse, oraya gider, yer, içer, değer verilir, itibar görürse o grubun parçası olur çocuk çok rahat. Onun için bizim bunu sağlıklı ortamlarda sunmamız lazım ki kötü niyetli kişi ve gruplar bu özelliği kullanamasınlar. Aidiyet duygusu çok önemli. Sağlıklı insanlarla tanıştırmak, çocukluğundan itibaren oturup kalktığımız insanları doğru seçmek. Çünkü onların çocuklarıyla, gittiği okuldaki insanlarla filan haşır neşir olacak ergenliğinde de. Hani sırf akademik başarısı çok yüksek diye bir okul seçeriz ama ahlaki yapısı, maneviyatı vesairesi çok uygun değilse bize, ergenliğinde de o gruba ait hissedecek kendini çocuk ve çok geç olacak. Akademik başarı uğruna bazı şeyleri feda eden de maalesef aileler var ve sonra pişmanlıkla yaşıyorlar. Çocuk kimlerle oturup kalkıyorsa onların bir parçası oluyor ve onlar tarafından onaylanmak istiyor. Arkadaş baskısı çok önemli. Arkadaşları tarafından dışlanmamak için orada kriter neyse onu yapmak istiyor. Orada sigara içilecekse içiliyor. Orada küfürlü konuşmak cool sayılıyorsa, daha havalı sayılıyorsa öyle konuşuyor. Dışlanmamak için ona bebek, süt çocuğu vesaire o tür lakaplar, eskiden muhallebi çocuğu derlerdi. Hı hı. Bu tür apartman lakaplar çocuğu. Bu tür lakaplar takılmasın ya da dışlanmayayım diye ne yapıyor? İster istemez uyum sağlıyor. Arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Aileden daha fazla önem verebiliyor ve krize sebep olabiliyor. Romantik ilgilerinde bir artış oluyor. Yani şıp sevdi olabiliyor. Çabucak kendince aşık olabiliyor. O aslında duygularının yeni yeni kıpırdanmasına verdiği bir reaksiyon. Östrojen ve testosteron hormonunun artması demek, çocuğun kendini artık ergenliğe girerken kadın ya da erkek olarak algılaması demek. Cinsiyetinin farkına varıyor ve karşı cinsi beğenmeye, hoşlanmaya, utanmaya, mahcup olmaya falan başlıyor. Kendi içinde yaşadığı bir dönem. Platonik aşkı olabilir. Kendi içinde bir şeyleri düşünebilir, yaşayabilir, hissedebilir. Bu da bir dönem. Doğal, ilgisinin olması doğal ama bir ilişki yaşaması toplumsal açıdan, ahlaki açıdan, aile kuralları açısından pek çok açıdan sıkıntılar barındıran bir durum. Orada ona kurallarımız güzellikle anlatılır, öğretilir. İlişki yaşamak başka bir şey, duygu hissetmek başka bir şey. Bir duygu hissedebilirsin, bu insani, burada bir sorun yok ama hiç kimseye bir zarar vermezsen, kendine bir zarar vermezsen, bir eylem içine girmezsen birilerini beğenebilirsin, hoşlanabilirsin. Bu insani bir duygu, bundan kaçılamaz, bu doğal diye bunu öğretmekte yarar var. Bir dokunulmazlık ve zarar görmezlik düşüncesi de var bu dönemde. Yani bana hiçbir şey olmaz. Tehlikeli şeyler yapabilir. Ailenin arabasını kaçırıp hızlı araba kullanabilir. Zararlı maddeleri denemek isteyebilir. Risk alabilir, riskli davranışlarda bulunabilir. Kendinin sınırlarını tespit etmeye çalışıyor. Bedensel sınırlarını, duygusal sınırlarını. Sanki her şeyi yapabilirmiş ve ona hiçbir şey olmazmış gibi de bir duygu içinde. Burada da ebeveynin biraz daha yakın ve sıcak ilişkisinin olması lazım ki çocuğa daha iyi nüfuz edebilirim duygularına. Yine duygularında hızlı bir değişim olur dedik. Bir gülerken bir ağlayabilir, bir iyi bir kötü hissedebilir. Bunun doğal olduğunu anlatmak lazım. Yani duygularında değişimler olabilir. Bu doğal, kötü hissediyorsun ama hep böyle kalmayacaksın. Veya çok coşkulu hissediyorsun. Bu da zamanla sakinleşecek. Stabil olmaya, dengeli olmaya bak. Bu noktada destekleyeceğiz çocuğu. Bir de başarı baskısı var. Günümüzdeki ergenlerin büyük problemlerinden biri geçmişe göre. Günümüzde niye ergenlik büyük problem? Proje çocuklarımız var ve daha baskı altında büyütüyoruz. Daha çok şey bekliyoruz ergenlerden. Yani hem itaatkar olsun, hem sağlığına dikkat etsin, hem iyi bir okul kazansın, bizi onurlandırsın toplum içinde falan, çok fazla şey bekleniyor. Bir, daha çok şey bekliyoruz. İki, daha fazla çağıran kötü şey var etrafta. Kötü şeyden kastım ne? Yani bir uyuşturucu eskiden bizim belki filmlerde, hele de yabancı filmlerde gördüğümüz bir şeydi. Bir 30 yıl kadar öncesinde. Çok sınırlı sayıda insanın erişimi olan bir şeydi. Şimdi basit haplara indirgediler ve maalesef 11 yaşa kadar düşürdüler uyuşturucu yaşını. Bu artık çok uzaktaki değil, maalesef yakınımızdaki bir tehlike. Orta öğretim kurumlarının bile kapılarında satılabilen bir şeye dönüştü. İnternet sayesinde hiç istemeyeceğimiz suç örgütlerine, uygunsuz görüntülere, uygunsuz gruplara, kişilere katılmaları, yanlış bir şeyin parçaları olması an meselesi. Yani bugün kötülük repertuarı çok geniş. Evet. Bir ergeni çağıran kötülük repertuarı çok geniş. Bugün bir ergenin uslu kalması çok daha zor. O yüzden geçmişe göre. O yüzden de bugün ergenlik biraz daha problemli okunuyor ilk bakışta.
1: Evet. Peki hocam, bir ara daha verelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerine sohbetimiz devam edecek son bölümde efendim. Bizden ayrılmayın.
0: Şimdi reklamlar. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Değerli dinleyiciler, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle ergenlik dönemi üzerinde sohbet ediyoruz. Evet, programın son bölümündeyiz hocam. Bu kalan 12 dakikalık bölümde de anneler, babalar ergenlik döneminde ergen çocuklarına nasıl davranmalı, neler yapmalı, bunları konuşalım. Buyurun. Evet.
1: Şimdi her şeyden önce bizim de bir zamanlar ergen olduğumuzu unutmamamız lazım. Onlar hiç yetişkin olmadılar ama biz bir zamanlar ergen olduk. Orson Welles'in çok güzel bir şiiri var onunla ilgili, şarkıya da dönüştürdü. Sen yetişkin olmanın ya da yaşlı olmanın ne olduğunu bilemezsin ama ben genç olmanın ne olduğunu çok iyi bilirim diyor. Biz biraz ergenlik dönemimizi hatırlayarak empati yapmalıyız. Biz anne babalarımızın her söylediğini kayıtsız şartsız kabul mü ediyorduk? Ya da görünüşte boyun eğmek zorunda isek bile içimizden hiç mi isyanımız, itirazımız olmuyor muydu? Önce empati yapmaya çalışmamız lazım. İkincisi, onlar bizim çocukluğumuzdan ve ergenliğimizden de farklı bir dönemde yaşıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani söze şöyle başlamamak gerekiyor. Ben senin yaşındayken şöyle yapıyordum böyle. İşte sen benim yaşımdayken Türkiye farklı bir Türkiye'ydi. Dünya farklı bir dünyaydı. İnternet denen bir şey yoktu hayatımızda. Çok kanallı televizyonlar yoktu. Seni çağıran kötülükler çok sınırlıydı. Beni çağıran kötülükler çok fazla. Ve bende de nefs var diyecektir bir ergen. Sadece işte okulu kırabilir, gizlice tütün sarıp içebilir ya da sigara içebilirdi. Belki sinemaya gidebilirdi. En büyük yaramazlıklar bunlardı. Bizim çocukluğumuzda ya da annelerimizin ergenliğinde yapılabilecek en büyük yaramazlıklar bunlardı. Bunlar da böyle hafiften hoş görülebilecek, gençtir, olur denilebilecek şeylerdi. Ama bugünkü ergenleri çağıran olumsuzluklara baktığımızda, içinde suç unsuru da barındıran çok ciddi geri dönüşsüz hatalara sebep olabilecek pek çok sorun görüyoruz. İşte internetin sundukları, uyuşturucu, karşı cinsle çok laçka olan ilişkiler gibi, ergen gebeliği diye bir kavram var dünyada bugün. Ergenlerde evlilik dışı ilişkiler sonucunda gebe kalan çok sayıda kız var. Batı'da çok fazla. Yani Türkiye'de bu kadar çok değil ve görünür değil belki ama ergenlikte cinsellik yaşı maalesef erken yaşlara düşüyor. İzledikleri şeyler, girdikleri suç içeren, yasa dışı eylemler içeren bir sürü internet siteleri var maalesef. Bunları çok ulaşılabilir kılan. Ben senin yaşındayken şunları yapıyordum cümlesini de rafa kaldırmamız lazım. Ben senin yaşındayken dünya çok farklıydı, Türkiye çok farklıydı, benim anne babam çok farklıydı. Dolayısıyla farklı şeyler yapıyor olmam normal. Sen şimdi senin yaşında ve şu dünya içerisinde nasıl davranıyorsun, benim bunu anlamam lazım ebeveyn olarak. Daha fazla anlayışla yaklaşmamız lazım. Biz çok fazla çatışıyorsak şunu da düşüneceğiz. Çatışma için iki kişi gerekir. Yani sırf karşımdaki huysuz ya da karşımdaki öfkeli diye çatışma olmaz. Ben sakin kalabilirsem benimle çatışamaz bir insan kolay kolay. İnatlaşma için de iki kişi gerekir. Sürekli biz de karşıdakiyle inatlaşıyorsak bizim içimizdeki çocuk ya da ergen de açığa çıkıyor demektir. Ego çatışmasına dönüştürmememiz lazım gençlerle aramızdaki olayları. Bizden farklı düşünüyorlar diye, bizden farklı davranıyorlar diye bunu kendimize hakaret saymamamız lazım. O bir genç, o kendi zamanının genci. Biz emanetçiyiz. Emanet edilen şeyi korumakla mükellefiz. Ona bir zarar gelmesin diye yetişkin haline gelene kadar koruyup sonra yetişkin yaşama teslim etmekten sorumluyuz. Artık kendi kararlarını verebilecek, kendi seçimlerini yapabilecek yaşa geldiğinde artık zaten bize sormayacak. Doğru ya da yanlış, katılalım ya da katılmayalım, kendi seçimlerini yapacak. İnsanın özgür iradesi var. Peygamberimizin amcası Ebu Talip iman etmedi son dakikaya kadar, öyle gitti. Özgür iradesi vardı. Peygamberimiz onu çok seviyordu. Bu bir şeyi değiştirmedi. En yakınındaydı. Görüyordu. Çok da erdemli bir insandı. Hep de iyi davranışlarda bulunuyordu ama seçmedi. Seçmemeye hakkı var insanın. Sonuçlarına katlanmak şartıyla. Seçmeyebilir. Bunun bizim çocuğumuz olması da bir şeyi değiştirmez. Onun da özgür iradesi var. Ergen olduğundan itibaren, mükellef olduğundan itibaren seçmemeye hakkı var. Ama annem böyle yetiştirdi, benim diğer çocuklarım böyle veya yakınlarımız böyle, mahallemiz böyle falan. Bunlar kolaylaştırıcı olabilir ama sonucu belirleyemez. Yani çocuğum benim gibi görünmeyebilir, benim gibi giyinmeyebilir, benim gibi konuşmayabilir, dünyaya benim gibi bakmayabilir, benim oy verdiğim partiye oy vermeyebilir. Hepsine hakkı var, ayrı bir birey. Benim elime teslim edilmiş bir emanet olması bunu değiştirmiyor. Hani benim orada narsisizm devreye giriyor. Şunu duyuyorum bazen ben ebeveynlerden. Benim çocuğum nasıl böyle olur? Hem de benim çocuğum falan. Ya neden olmasın ki? Hazreti Nuh gibi bir peygamberin çocuğu iman etmemeyi seçebildiyse ve babası üzülse de elinden bir şey gelmediyse senin benim çocuğumdan da her şey olur. Evet. Orada o narsisizmi bırakmamız lazım. Benim çocuğum. Ya sen kimsin ki? Ben kimim ki? Ya mükemmel miyiz? Mükemmel de olsak o özgür iradenin önüne geçebilecek miyiz? O zaman şunu demeyecek mi başka insanlar ahirette? Onun annesi tabii böyle mükemmel biriydi. Onun iman etmekten başka seçeneği yoktu. Benimki neden öyle değildi? Madem bu kesin garantiydi, beni de öyle bir annenin çocuğu olarak dünyaya getirebilirdi. Ama alimden zalim, zalimden alim doğar diyor bir Anadolu deyişi. Her çeşit versiyondan, her çeşit versiyon çocuğun çıkabilmesi bu anlamda özgür iradeyi de, umudu da yeşerten bir şey. Yani ebeveynimiz bize bir şeyleri verebilir. Bu bizim avantajımız olabilir ya da bazen tersine kötü bir şey veriyorlarsa bu bizim imtihanımız olabilir ama her halükarda ergenliğe geldiğimizde sorgulama ve seçme şansımız var. O bizi birey yapıyor, o kıymetli yapıyor. Sorgulamıyorsak, sadece itaat eden bir makine isek çok da anlamı yok yaptığımız şeyin. Ebeveynimizi razı etmiş oluyoruz, onları Rab edinmiş oluyoruz. Sadece ebeveyni razı olsun diye bir şeyleri yapmak özgür irade demek değil, birey olmak demek değil. Böyle ebeveyninin yolunu seçmiş pek çok insan yetişkin yaşa geldiğinde diyor ki ben şu an inancımı sorguluyorum. Ailem yap dedi diye yaptım. Ailem istedi diye yaptım ama diyor ki çok büyük öfke var içimde. Ben bunu kendi isteğimle seçmedim. Kendi hayatımı yaşamadım. Baskı altındaydım. Dolayısıyla onun özgür iradesine saygı duymamız lazım. Bizim doğrularımız elbette seçtiğimiz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz doğrular. Ve tabii ki sevdiklerimize iletmek isteriz, çocuklarımıza, elimizin altındaki küçük varlıklara bunu anlatmak isteriz. Vazifemiz orada bitiyor. Anlat, örnek ol, sevdir ve onun için dua et. Bunu yaptıktan sonra hala farklı bir seçim yapıyorsa o onun özgür iradesi. Yine duamızı edebiliriz, yine isteğimiz neyse onu ara ara ona tatlı bir şekilde hatırlatabiliriz. Yani böyle olsaydı mutlu olurdum ya da sen de biliyorsun bak böyle de bir gerçeğimiz var. Bunu göz ardı etme. Ben bir gün bunun umudunu taşıyorum. Bunun hayalini kuruyorum seninle ilgili gibi ilişkimizi bozmamamız lazım. Çünkü onlar bize emanet. Belli bir yaşa gelene kadar biz onlardan sorumluyuz. Aslında hayat boyu sorumluyuz. Yani çocuğumuz 50 yaşında da olsa 70 yaşında da olsa onun ayağına diken battığında bizim de canımız yanacak. O incindiğinde biz de incineceğiz. Ama en azından yetişkin yaşa gelene kadar daha fazla sorumluyuz. Onun için özgür iradesine saygı duyacağız. Onun da seçim yapabilmesi için muhakemesini geliştirebileceği şekilde yetiştireceğiz. Bizden farklı bir fikir öne sürdüğünde çocukluğundan itibaren olmaz öyle şey, sen ne anlarsın ya da o yanlış demek yerine demek böyle düşünüyorsun, hadi gel bunu konuşalım demek. Veya geldi okuldan, ben bugün deist oldum dedi. Demek öyle düşünüyorsun. Gel konuşalım bunu. Bu ne demek? Araştıralım beraber. Bilmediğimiz şeyler varsa öğrenelim. Gerçekten emin misin? Ne yaptığından, ne düşündüğünden. Ama ayılıp bayılırsak, feveran edersek ulaşamayız o çocuğa. Ne düşünüyor olursa olsun yeter ki bizle konuşabilsin. Gelsin bizimle konuşsun. Desin ki ben böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum. Dışlanmayacağını, alay edilmeyeceğini, aşağılanmayacağını bilsin. Her türlü hatayı yaptığında bile bizim ona sahip çıkacağımızı bilsin, onu reddetmeyeceğimizi bilsin. Mesela geçen bir olay duydum, 20 küsur yıl önce genç kız kaçarak evlenmiş. Evlenmiş ama çocukları evet. Olmuş, 20 küsur yıl geçmiş aradan. Ve şimdi gelinen noktada baba ölüm döşeğinde, kızı da gidip helallik dilemek istiyor artık, elini öpmek, vedalaşmak istiyor onunla. Bu kadar yıldır baba affetmemiş, hala da affetmiyor, gelmesin. Ya bu nasıl bir narsisizm? Haşa, Allah mısın? Allah kendine küfredeni, şirk koşanı sonra tövbe ettiğinde affediyor ya. Yanılmışım, çok özür diliyorum. Artık senin dediğin yoldan ayrılmayacağım diyen kulunu affediyor. Kaç yıllık günahını siliyor. Sen kimsin? Bu nasıl ağır bir narsisizm? Ya bu çok ağır bir narsisizm, çok ağır bir kibir. Kendini çok fazla şeyin üstünde görmek demek. Allah bile affediyorken kendine yapılmış hatayı. Sen çocuğunun yaptığı farklı bir seçimi nasıl bu kadar aşağılayabilirsin? Nihayetinde tamam, evlenmiş. Yani kötü bir şey yapmamış. Sen razı olsaydın daha iyiydi ama artık ne yaşandıysa o ona makul gelmiş. Hataysa da yıllar geçmiş. Bir evlilik sürdürüyor. Çocukları var artık. Orada o narsisizmimizin farkına varmamız lazım. Yetişkin kibri, yetişkin egosu maalesef bizim ergenlerle ilişkilerimizde de en çok sıkıntıya sebep olan şey. dinleyeceğiz, ulaşılabilir olacağız. Bir sıkıntısı olduğunda gelip bize anlatabileceğini bilecek. Yani utansa da sıkılsa da gelip diyecek ki ya ben böyle bir kabahat işledim ya da böyle bir sorunum var, ne yapmalıyım, nasıl çözmeliyim? Gidip yalan yanlış insanlara anlatıp onlardan hiç sağlıklı olmayan öneriler alacağına gelip bize danışmasında daha fazla yarar var.
0: Evet. Bir menkıbe var, onu anlatarak tamamlayalım isterseniz. Hazreti Bilal, peygamberimizin kölesi ve sonra affettiği yahut da azat ettiği kölesi ve sesi çok güzel olan işte o ezan okuyan Bilal. Bir gün mescidin kapısında döne döne oynuyor. Peygamberimiz içeride sohbet yapıyorlar. Kapıda Bilal, Hazreti Bilal döne döne oynuyor. Büyük bir keyif ve neşe içerisinde. O sırada Hazreti Ömer geliyor mescide girmek üzere. Bakıyor Hazreti Bilal'in haline, o büyük bir neşe, büyük bir keyif. Nedir bu halin ya Bilal, cennetle mi müjdelendin diye soruyor. Efendim, sana ne diyor ya, bu dinin sahibi sen misin diyor. Ona böyle bir tepki gösteriyor. İçeriye girdiğinde Hazreti Ömer bakıyor ki Hazreti Bilal'in hali öyle yani. Artık bir şey demeden giriyor içeriye mescide. Peygamberimize durumu anlatıyor. Böyle böyle kapıda Hazreti Bilal büyük bir keyif ve neşe içerisinde oynuyordu. Efendim, ne yapıyorsun Bilal, cennetle mi müjdelendin dedim. O da bana sana ne, bu dinin sahibi sen misin dedi. Diyorlar. İçeriye girdikten sonra Peygamberimiz Bilal'e seslenin gelsin buyuruyorlar. O da giriyor içeriye. Nedir bu halin ya Bilal? Diyor ki Hazreti Bilal radıyallahu anh, Efendimiz Allah-u Teala size her şeyi verdi, bir şeyi vermedi. Onun için diyor seviniyorum, onun için mutluluk duyuyorum, onun için böyle neşe içerisindeyim. Nedir diyor ya Bilal, peygamberimizi tacip ediyorlar. Allah'ın bana verip, her şeyi verip de bir tane vermediği için sevinmek nedir yani? Diyor ki efendim, Rabbimiz size her şeyi verdi gerçekten ama hidayet vermedi, hidayet ettirmeyi vermedi. Ona seviniyorum. Eğer hidayeti size vermiş olsaydı, siz en yakınlarınızdan, amcalarınızdan, efendim işte akrabalarınızdan başlayacaktınız. Ta Habeşistan'daki Bilal'e sıra gelene kadar ya sizin ömrünüz yetmeyecekti ya benim ömrüm yetmeyecekti. Onun için bu kadar büyük bir neşe içerisindeyim diyor.
1: Çok güzel. İşte orada da yine bireysel seçim ve özgür irade var.
0: Evet.
1: Bu da çok kıymetli bir şey.
0: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Evet. İnşallah dinleyicilerimize de faydalı olur. Değerli dinleyiciler, Tegarat FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Faruk Salt, bu programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Hakan Altunalan yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bugün program misafirim uzman psikolog, uzman klinik psikolog Rukiye Karaköse Hanım'dı. Bir başka programda, bir başka misafirimle karşınızda olmam dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim dünyamız.

0: Araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Çek çek çek.
1: Görüntüler Çorum'un Sungurlu ilçesinden. Vatandaşlar gider borusundan sesler duydu. İtfaiye haber verdi.
0: Çek çek çek çek.
2: Hadi.
1: Olay yerine ulaşan ekipler minik kazı sıkıştığı yerden çıkardı.
3: Tamam, gel bir sevelim, gel bir. Sen ne yaptın?
1: Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaz yavrusu güvenli alana götürüldü.
4: Sen kurtuldun, kaçıyor musun öyle Allah'ım?

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Gözler yarın Beştepe'de olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Masada terörsüz Türkiye süreci, Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi ve ekonomideki son durum var.
1: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 18 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz.
2: Güvenlik birimlerinden gelen saha raporları gözden geçirilecek. Mecliste atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirme yapılacak. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti de gündemde olacak.
3: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Türk dünyasıyla atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları kabinede masaya yatırılacak. Dış politikadaki sıcak başlıklar da ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ortaya çıkan yeni tablo görüşülecek. Ziyaretin bölgesel ve küresel dengelere etkisi gözden geçirilecek.
4: We did discuss Iran.
5: İran'ı tartıştık. Bu işin nasıl sonlanması gerektiği konusunda çok yakın düşünüyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz.
2: ABD ile İran arasında halen süren gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik ve bölgesel riskler de ele alınacak.
3: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
2: Ekonomideki son durum da kabinenin ana gündeminde yer alacak. Ekonomi yönetiminin bu kapsamda Nisan ayı enflasyon verileriyle ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor.
6: TGRT FM Haber.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına

bir lokma bulamadı. O ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasan Harkani rahmetullahi aleyh. İman etmek kolay değil. Büyük İslam sultanı, o Gazneli Mahmud Han, Harkan vilayetine gelmiş idi bir zaman. Orada Ebu'l-Hasan Harkani diye bir zat vardı ki ziyarete gitmişti onu bizzat. Harkani Hazretleri Mahmud-u Gazneviye hocasından bahsetti. Çok büyük zattı diye. Dedi, hocam Bayezid-i Bistami ayrıyeten öyle kamil bir veli idi ki hakikaten onu bir defa gören küfürden kurtulurdu ve bir defa konuşan hidayeti bulurdu. Mahmud Han çok şaşırıp dedi, ya Ebel Hasan, böyle nasıl söylersin Bayezid hakkında sen? Zira Resulullah'ı gördü nice kâfirler, yine de iman ile şereflenemediler. Bahusus Ebu Cehil ve keza Ebu Leheb, Allah'ın Resulünü sık sık görürlerdi hep. Bunlar gelemedi de iman ve hidayete, Bayezid'i gören mi erecek bu devlete? Senin üstadın olan Bayezid-i Bistami, server-i kainattan yüksek mi daha yani? O Resulü görenler etmediler de iman, nasıl onu görenler imana gelir o an? Dinledi Ebu'l-Hasan, sultanın bu sözünü. Dedi, onlar görmedi Allah'ın Resulünü. Yani Ebu Cehil'le onun gibi çok ahmak, onu göremediler bir peygamber olarak. Anlamadıklarından peygamber olduğunu, yalnız görmüş oldular Abdullah'ın oğlunu. Yahut Ebu Talib'in yetimidir diyerek baktı ve aldandılar peygamber bilmeyerek. Onlar inkar gözüyle ona baktı yalnızca. Bu yüzden aldandılar imanla bakmayınca. Sıddık-ı Ekber gibi onlar da inanarak görmüş olsalar idi bir peygamber olarak, onlar da onun gibi imana gelirlerdi. Onun gibi yükselip kemale ererlerdi. Araf suresinde de Hak Teâlâ mealen şöyle buyurmaktadır Habibine hitaben: sana baktıklarını görürsün çok kimsenin, fakat üstünlüğünü görmezler onlar senin. Hükümdar bu cevabı dinleyince dikkatle, pek hoşuna gitti ve memnun oldu gayetle. Silindi kalbindeki o itiraz ve inat. Dedi, eder misiniz bana biraz nasihat? Buyurdu ki, günahtan geri çek her azanı, kıl her gün cemaatle beş vakit namazını.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, öğrenme zahmetine katlanmayan. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır. Farzları, haramları öğrenmek farz, vacipleri öğrenmek vacip, sünnetleri öğrenmekse sünnettir. Öğreneceğiz ve kaçınacağız. Bir hadis-i şerifte, bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyuruldu. Resulullah Efendimiz bir kere de, şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur buyuruldu. İslam dininde kadın, kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere, misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse ondan izinsiz ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Erkek olsun kadın olsun Müslümanların ilim öğrenmesi farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Zira Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurdu. Yani bir ayağı mezarda olan 80'lik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Çünkü Resulullah Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahireti ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerin kıymetli eserlerini okumak kendisine ağır gelir. Halbuki İmam-ı Malik ve Ebu Bekri Verrak Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin eftali fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyurarak fıkıh ilmihal bilgilerini öğrenmenin ehemmiyetini bildirmektedir. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz bütün Müslüman erkeklerine ve bütün Müslüman kadınlarına ilmi aramak, öğrenmek farzdır buyuruyorlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz ilim öğreniniz. İlim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyurmaktadırlar. Ancak ilim rivayet ve kuru malumat, bilgi çokluğu değildir. İlim faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Birincisi, hocanın yani ilim öğretenin maharetli olması lazımdır. İkincisi, talebenin zeki olması, sürati intikal sahibi olması lazımdır. Üçüncüsü, ilim öğrenmek için uzun bir zamanın lazım olduğunu unutmamak lazımdır. İlim ganimettir. Sükut kurtuluştur. Halktan bir şey ummamaksa rahatlıktır. Batın ilmi, zahir ilmi öğrendikten sonra öğrenilir. Zahiri ilimleri öğrenip onunla amel eden kimseye Allahü Teala batın ilmini açar. Batın ilmi ancak kalbin açık olup nurlanmasıyla elde edilir. Bunun için açık ve zahir olan şeylere sarılmalı, bilinmeyen yollara girmekten sakınmalıdır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmelidir. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalıdır.
Ancak ölçü şu olmalı: Ehl-i sünnet itikadına uygun olmayan sözlerin ve söyleyenlerin hiçbir kıymeti yoktur. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi, inkarcılara aldanmamak, dinden çıkmamak için de dinini, imanını öğrenmek lazımdır. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır, ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz.

0: Hayatın Roman. Sararan Balıklar. Hikaye Ünal Bolat.
1: Efendim, ben Ömer Akpınar. Bundan seneler önce İstanbul'da bir balık firmasının teknik kontrolörlüğünü yapıyordum. Bu firma Türkiye genelinden temin ettiği her çeşit balığı ihraç ediyor. Bunun yanı sıra Norveç, İsveç gibi devletlerden de balık ithal ediyordu. Balık çok kısa zamanda bozulduğu için özellikle milletler arası ithalat ve ihracatta geçecek zamana göre iyi muhafaza edilmeliydi. Bu münasebetle İstanbul merkezindeki soğuk muhafaza tesislerinden firma olarak ihtiyacımız oranında istifade ediyorduk. Benim görevim de bu soğuk muhafaza tesislerindeydi. Bilhassa Eylül aylarında denizlerimizde çokça çıkan lüfer, palamut gibi leziz balıkları depolama ihtiyacı duyardık. Marmara ve Karadeniz'de tutulan balıkları hiç vakit kaybetmeden aynı gün kasalanıp soğuk hava tesislerine getirilirdi. Depoda temizlenip ambalajlanan balıkların şoklamaları yapılırdı. Şoklama dediğimiz metot balıkların şok dondurma işlemine tabi tutulmasıydı. Kiralanan soğuk muhafaza odasında -20 derecede muhafaza edilmeye başlanır. Buraya kadar anlattıklarım normal yapılan çalışmalardır. İşin en mühim kısmı asıl bundan sonra başlardı. Yani soğuk muhafaza deposunda bu -20 dereceyi her zaman koruyabilmek büyük meseleydi. Bunun için elimizden gelen gayreti harcardık. Efendim, aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Yani bu adam bize bunları niye anlatıyor diye. Biraz sonra anlayacaksınız bu anlattıklarımın aslında ne kadar mühim olduğunu. Muhafazalanan balıkların -18 dereceden aşağı düşmesi demek balıkların hepsinin kısa sürede bozulması anlamına geliyordu. Bir de şunu söyleyeyim ki muhafaza altında tutulan balıkların değeri bugünkü rakamlarla 10 milyar lira civarındaydı. Çalıştığım şirketin bana olan güveni tam olduğundan bu kadar büyük miktardaki balığın depolanmasından endişe duymaktaydılar. Ben de bu güvene layık olmak için elimden geleni yapardım. Depoda çalışan makinist ve diğer personele hassas soğutma yapmalarını, düzgün istiflemede bulunmalarını, bu çalışma esnasında sıkıntı çekmemeleri için bir ihtiyaçları olduğunda bana bildirmelerini söylerdim. Sözün kısası bu işi güvenli bir şekilde yürütüyordum. Bu minval üzere aradan yıllar yıllar geçti. Bir Nisan ayındaydık. 7-8 gün kadar izin almam gerekti. Özel işlerim fena halde sıkıştırmıştı beni. Neyse, ben izin aldım ve bir hafta boyunca depoya hiç uğrayamadım. Şirketin sahiplerinden biri gayrimüslimdi. Tam iznim bitmek üzereyken bir sabah bu gayrimüslim ortak beni telefonla aradı.

0: Alo, buyurun.
1: Ömer Akpınar.
0: Benim efendim.
1: Ben Miso.
0: Buyurun, bir şey mi oldu?
1: Daha ne olsun? Depoda ne kadar balık varsa hepsi bozulmuş.
0: Ne? Ne olmuş?
1: Senin sorumluluğun altında bulunan depodaki balıkların hepsi sararmış, bozulmuş. Şimdi anladın mı?
0: Fakat Mişon Bey, ben bir haftadır izinliyim. Oradaki durum hakkında en ufak bir malumatım yok.
1: Bizi hiç ilgilendirmez. İster izinde ol, ister denizde. Nerede olursan ol, o kadar balıktan sen mesuldün. Şimdi nasıl düzelteceksen bu işi öyle düzelt. O kadar.
0: Fakat

Sabah sabah gelen bu kötü haber dolu telefondan sonra şaşırıp kalmıştım. Ne yapacaktım? Kime, neyi, nasıl izah edecektim? Beni dinlemezlerdi ki. Neyse, bu sektörde öküz altında buzağı ararlardı. Bunları düşünerek başımdan aşağı sanki kaynar sular dökülüyordu. Büyük bir heyecan içinde hemen depoya gittim. Hakikaten depodaki balıklar feci durumdaydı. Balıklar sararmış ve %25 oranında değer kaybetmişlerdi. Belki de zarar daha fazlaydı. Bu benim ilk olarak yaptığım tespitlere dayanan bir tahmindi. Bütün hışmımla işçilere saldırmak istedim. Fakat öfkelenmenin bir fayda vermeyeceğini düşündüm ve vazgeçtim. Zaten oradaki işçi arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamıyorlardı. Hepsi suspus durumda bekleşiyorlardı. Balıkların sararmasının deponun düzenli çalışmamasından kaynaklandığını hepimiz biliyorduk. Fakat olan olmuştu bir kere. Ben oradayken telefon çaldı. Müjon beni şirket merkezine çağırıyordu. Kalktım gittim. Müjon asık bir suratla beni karşıladı. Ağzına geleni söyledi. Ben başım önümde hiç ses çıkarmıyordum. Müjon dakikalarca bana ağza alınmayacak laflar söyledikten sonra "Kalk, depoya gidiyoruz." dedi. Çaresizlik içinde beraber şirketten çıktık. Depoya giderken yolda hep düşünüyordum. Ya Rabbi, şimdiye kadar öylesine halis niyetle bu adamlar için çalıştım. Hiç nankörlük yapmadım. Hiçbir art niyetim yoktu. Suçsuz olmama rağmen bu gayrimüslim beni yerin dibine soktu. Ya Rabbi, beni bu vicdansızın şerrinden muhafaza eyle. Senden başka sığınacak yerim yok yüce Rabbim. İşte böyle düşündüm. Ve daha sonra yol boyunca Yunus Aleyhisselam'ın "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin" duasını yüzlerce defa okudum. Depoya her yaklaştığımızda karşılaşacağımız feci manzara ve nasıl hesap vereceğim hususlarını düşündükçe tüylerim diken diken oluyordu. Ve depoya vardık, içeri girdik. Fakat içerideki manzarayı gördüğümüzde Müjon da ben de küçük dilimizi yutacaktık. Çünkü o sararmış balıkların yerini bembeyaz berrak balıklar almıştı. Evet, inanması gerçekten çok zor ama manzara aynen böyleydi. Beni parça parça etmeyi zihninden geçiren Müjon'un yüzünü görmenizi isterdim. Hani derler ya, alı al mor mor diye. İşte aynen öyle olmuştu Müjon. Bense içimden binlerce kere şükrettim Allah-u Teala'ya. Beni bir gayrimüslim karşısında çok zor durumda kalmaktan kurtarmıştı. Hakikaten gönülden inanıp kendisinden yardım isteyen bir kulunu zorda bırakmamıştı yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak cümle Müslümanların sıkıntılarını kaldırsın. Onlara dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki endişelenmek veya endişe duymak bazı konularda, dünya işlerinde özellikle kaygılanmak imanın zayıflığından mıdır?
1: Güzel bir soru.
0: Bu ama herkesin başına gelebiliyor. Tabii. Yani bizim de başımıza gelebilir. Bazı konularda endişe ediyoruz.
1: Şimdi İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh rızık konusunu anlatırken orada hadis-i şerifler de naklediyor, ayet-i kerimeler naklediyor. Orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki, zaten hadis-i şerifte de geçiyor. İnsanlar müşevveşü zihin olarak yaratıldı. Yani endişeli. Yarın ne olacak? Bu şekilde yaratıldı. Yaratılırken böyle yaratıldı. Ve insanlar yaratılırken bulduğu ile kanaat etmeyecek şekilde yaratılmış insan. Ama diğer hayvanlar öyle değil. Bu en yırtıcısından en munisine varıncaya kadar. Birkaç istisnası var hayvanların. Onun dışındakiler mesela doyar ve çeker gider. Yarın endişesi yoktur hayvanlarda. Yarın ne yapacağım, öyle bir düşünceleri yoktur. Bulur, sabahleyin yuvasından çıkar, karnını doyurur, akşam tekrar yuvasına gider ve yatar. Yarın gene aynı şekilde bir hayatta kalacaksam, bu beden aynı şekilde bu enerjiyi sarf edecekse, beni yaratan benim sahibim bunun rızkımı gönderir. Ama sebep olarak kanatlar uçarak, etçil hayvanlar koşarak, otçul hayvanlar otlu bularak dolaşacak, gezecek, toplayacak ve rızkını alacak. Mesela tilki ve kurt gibi bu iki hayvan en çok öne çıkmış. Yani bulunca hayvan kendini kaybediyor. Bir tanesini yiyip doyacağı halde orada gördüğü, kümeste gördüğü tilki bütün hayvanlar boğuyor.
0: Onları da yemiyor yani. Yemiyor.
1: Bir tanesini aynı şekilde. Kurt da öyle. 10-15 tanesini boğuyor, bir tanesini aynı şekilde. Bir tanesini bile aynı şekilde şey yapmıyor da, yiyemiyor da ama boğuyor. Ama onun dışında bütün hayvanlarda bu var. Fakat insan öyle değil. İnsan öyle değil. Önüne yiyecek getirirse, karnını doyursa, misafir gitmiş olsa, orada biraz bir şey artsa, misafirin ev sahibinin gözünün içine bakar. Şunları da bana verse de yarın sabah yesem diye. Ya da bu gece olacak, uyuyacağın, sabah olsun, hayır olsun. Yarın aynı şekilde. Eline para geçse, cebinde parası vardır. İşte ya bugün yok, yarın ne olacak, bir gün ne olacak, ilerisini aynı şekilde düşünür. Yaratılırken böyle yaratılmış. Dolayısıyla insan endişeli bir varlıktır. Yani o dinleyicimiz zannetmesin ki efendim bu imandan mı kaynaklanır? Evet, yani dinleyicimiz o soruyu sorarken belli şeyler okumuş, bir altyapısı var. Mesela din büyüklerinden, evliya-i kiramdan bazılarının hayatlarını aynı şekilde okumuş. Ve öyle bir aynı şekilde altyapı oluşmuş. Ve çok yüksek derecelere Cenab-ı Hakk'ın çıkardığı kullarından bu endişe gitmiş. Bu endişe gitmiş. Ama peki bu endişe gidince tedbirsiz mi hareket diyorlar? Hayır. Ben üşüyeceksem canım bir zararı olmaz deyip kış günü aynı şekilde don gömlek çıkmazlar dışarıya. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler aynı şekilde yapışırlar. Kalın giyinirler. Yazın ona göre giyinirler. Acıktıkları zaman yiyeceklerini temin etmek için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebeplere yapışırlar. Ama o sebeplerden beklemezler. O sebeplerden beklemezler. Ve onlarda şu olmaz. Ben bu sebebe yapıştıysam ve ben de hayattaysam benim yemem, içmem, giyinmem için lazım olacak şeyler ezelde takdir edilmiştir. Ben Rabbimin emrettiği bu sebeplere yapışırım. Bunlar da bana gelir. Az olur, çok olur. Ben bilemem ne kadar takdir ettiğini. Veyahut da aynı şekilde az verir, sabrettirir, çok verir, şükrettirir. Her ikisinde hayırlısını isterler. Dolayısıyla ancak bu yüksek derecedeki evliya dediğimiz zatlarda bu endişe kalkar.
0: Bir de endişesi. Şu yönüyle de soruyor dinleyicimiz anladığım kadarıyla. Hani annelerde mesela daha çok olur. İşte çocuğumun başına bir şey gelirse diye bir korku, endişe yaşar. Ya da ne bileyim, insanların hepsinde işte deprem olursa bir endişe yaşar. Yani deprem evin olursa ne olur falan gibi falan. Hani dinleyicimiz de sanıyorum onu sormak istiyor. Yani bu neticede kader. Kaderimizde varsa olacaktır. Hani boşuna endişenin ne gereği var gibi mi soruyor? Biraz da öyle anladım.
1: Efendim zaten o da bir ilim. Ama ilim değil. Kalbin mutmaini. Yani hal işi, daha doğrusu kalp işi. Mesela çocuk dünyaya geldiği zaman kendinde babasının çocukların var. Çocukların hakkında Allah-u Teala'nın ezelde ne takdir ettiğini biliyor musun? Ben bilmiyordum. Bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ha şimdi çocuklarında hani görüyorum başına sıkıntı geliyor. Hastalık geliyor. Neşeli olduğu zaman oluyor. Ağladığı zamanlar oluyor. Onlar tamam bizim vasıtamızda dünyaya gelmiş bedenleri. Ama ruhlar ezelde yaratılmıştı. Allah-u Teala'nın ayrı kullarıdır. Bizim evladımız da olsa bize emanettir. Ayrı kullarıdır. Dolayısıyla onlar hakkında da Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirleri var. Hastalanacak, üzülecek, sıkıntı çekecek, fakirlik çekecek, zengin olacak. Bunların hepsi onun için imtihan. Hepsi imtihan. Peki ben bunları değiştirebilir miyim? Böyle bir şey mi söz konusu değil. Çocukların başına bir şey gelecek. Peki geldi. Ne yapacağız? Ne yapabileceğim? Neyi değiştirebileceğim? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açık, net bir şekilde buyuruyor ki insan için acı uzağı buyururlar. Aciz bir varlıktır. Gözünün önünde çocuk hastalandı, ateşler içinde yanıyor. Yapacağın tek bir şey var. Doktora götürsün, ilaç alırsın. Bir de aynı şekilde şifa için bildirilen dualar okusun. Başka? Cenab-ı Hak hem duadan hem de aynı şekilde o maddi ilaçlardan şifa göndermedi. Ne yapabilirsin? Neyi değiştirebilirsin? Hiçbir şey. Kimin dediği olur? Ha diyeceksiniz ki efendim bunları söylemek kolay. Tabii kolay. Çünkü kitaplar böyle yazıyor. Biz de kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Oradaki bildirileni. Ama esas istenen dinleyicimiz de mesela belki de onu sormak istiyordur. Kalbin buna yakın hasıl etmesi lazım. Hal işidir bu. İlim işi değil. Ha, söylersin. Kitaplarda yazılı. Bunu biz mi söylediğimiz gibi herkesin söyler aynı şekilde. Ha teselli için birisine de bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Ama evliya dediğimiz o yüksek derecelerdeki zatlar mesela hayatlarını okuyoruz. Hayatlarını okurken insan tabii ki Allah Allah diyorsun ya bunlar nasıl bir varlık? Bunlar nasıl bir varlık? Mesela İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin oğlu vefat etmiş. Tabii evlat olarak üzülmüş. Yıkamışlar, kefenmişler. Talebelerinden bir tanesine vekalet vermişler. Siz defin işlerini halledin. Biz dersten geri kalmayalım. Doğru medreseye gidiyorlar. Aynı şekilde ders vermeye devam ediyorlar. Çünkü cenaze işlemlerini yapmak farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısmı yapınca o borç düşer. Ama ilim öğretmek ve Allah'tan dinini öğretmek cihattır. Emirdir. Emir maruf yapmak ve onları yapacakları yetiştirmek. Ya diyeceksin ya bu bunun evladı değil mi? Sevmiyor. Çok seviyor. Ama bu noktadan itibaren yapacağı bir şey var mı evladına? Yok. Canına can katabilir mi? Hayır. Geri getirebilir mi? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Ha yapacağı sadece dua etmek. Ve vefat etmeden önce de eğer fıskı fücur varsa evladında dua ederek ya Rabbi ölmeden önce tövbe etmek ve imanla gitmek nasip et diye dua eder. Yapacağı bu kadardır. Allah-u Teala kabul eder kabul etmez onu da bilemeyiz. Eğer öyle olmuş olsaydı Adem Aleyhisselam evlatlarından mesela Kabil inkar etti. Habil'i katletti. Diğer kardeşini öldürdü katil oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Leheb iman etmediği gibi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam aleyhinde yapmadığı hakaretler kalmadı. Amcası ya. Kendisine bakan amcası için de aynı şekilde Allah-u Teala yalvardı buna hidayet ver diye Ebu Talib'e. Allah-u Teala buyurdu ki o senin işin değil. Sen sadece vazifeni yap. Seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap olan zat. Sadece Allah-u Teala işte ya Rabbi buna hidayet ver. Çünkü çok yüksek yaratmış ama Ebu Talib'in kalbine girerek onu döndürmem gücü ve kuvveti onda yok. Hidayeti kalplere yerleştirme gücü ve kuvveti onda söz konusu değil. Onda söz konusu değil. Peki diyeceksiniz ki efendim niye uzattınız bu kadar? Dinleyicimden Allah-u Teala razı olsun vesile oldu. Çünkü bu ve bu şekilde din büyüklerinin kitaplarında bildirdiklerini zaman zaman okumak, zaman zaman dinlemek kalbe kuvvet verir. Kalbe kuvvet verir. Ve ha der ya sadece ben bu dünyaya gelen insan sadece ben değilmişim. Sadece ben değilmişim. Bir sürü insan gelmiş geçmiş. Onların da başına aynı şekilde gelenler gelmiş. Peygamberlerin bile çocukların başına neler gelmiş. Onların ailelerine gelmiş. Hastalanmışlar, üzülmüşler, ağlamışlar, yerine göre gülmüşler. Bunların hepsi olmuş. Hepsi olmuş. Dolayısıyla ben de Cenab-ı Hakk'ın bir kulu ve arzulu olarak Cenab-ı Hak da beni çeşitli şekilde anne baba tarafından, evlat tarafından, kardeş tarafından, komşu tarafından, ne bileyim bulunduğum ülkedeki insanlar tarafından çeşitli şekillerde sıkıntılar göndererek imtihan edecektir. Çocuklarıma da gelecek bu. Rızkım bazen çok olacak, bazen az olacak, bazen hasta olacağım, bazen iyi olacağım. Bunların hepsi insanın başına gelecek şeyler. Kitapları okudukça bu endişeler azalır. Peki neyi okumak daha çok insana kalbine kuvvet verir? bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İmam Rabbani'nin Kutsuz'un mektubatı tercümesini İmam Rabbani Hazretleri. Peki ne yapar? Ne yapar? Dünyadan soğutur. Dünya ne demek? Haramlardan, günahlardan soğutur. Başka ne yapar? İhlası artar. Artırır. Başka ne yapar? İmanı kuvvetlendirir. İmanı kuvvetlendirir. Çünkü onu yazan zat, yani ikinci binin yenileyicisi, Müceddidi Elfisani diye geçiyor. Cenab-ı Hak onu çok yükseklere çıkarmış. Ve yakini çok yüksek. Dolayısıyla her söylediği söz bütün kalbinden, hücrelerinden aynı şekilde intikal edip geliyor. Dolayısıyla okuyana, dinleyene tesir eder. Tesir eder. On sana insan kendisini toparlar. Allah Allah der. Utanır. Tabii der. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse olacak. O elbette ki ben sadece onun emrettiği sebeplere yapışırım. Gerisine karışmam. Ha o zaman Cenab-ı Hak bizim durumumuzu yaratan yarattığını en iyi bildiği için Bakara suresinin sonunda veya sınavazdan sonra okunan aşı şerif var. Amenna Resulü. Orada mesela meal olarak ya Rabbi önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize bir yük yükleme. Takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize verme. Bana böyle dua edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana böyle dua edin. E dolayısıyla mesela bazen insan hani bugün biraz halt deyim ile daza gelme tabiri.
0: Evet.
1: Coşuyor. O anda o sana. Ya Rabbi ben senin sevgili kullarından olmak istiyorum. Cennette işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le komşu olmak istiyorum. E yanlış mı bunlar? Hayır değil. Değil de Cenab-ı Hak her nimet bedel karşılığı veriyor. Bedelini ödetilmiyor dersin. E onu sana bela musibet üzerine yağmaya başlayınca da bu sefer feryat dersin. Allah saklasın imanını bile kaybedersin. Peki ne isteyelim? Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Ben bilemem hayırlısını. Çünkü beni yaratan o. Benim bedenim, benim gücüm, benim kuvvetim. Ha, Cenab-ı Hak beni evliya kulların arasına dahil etmek murad ettiyse kalbimde genişletir, hücrelerimde genişletir, hepsini genişletir. O onun bileceği iş. O onun bileceği iş. Ben bilemem onu. Benim isteğim değil, onun isteği tahakkuk eder. Mesela büyüklerden bir zat işte cennette mi olmayı ve cehennemde mi olmayı istersiniz? Bir yerde olmayı istemek benim isteğim. Rabbim ne isterse, nerede isterse ben orada olmayı isterim. Onlar büyükler tabii. Ya insan düşünemiyor tabii. İnsan gayet diyor. Ya cennette olmak isterim falan deyiveriyorsun. Ama diyor benim isteğim. Bu benim isteğimdi. Benim değil onun istediği. Onun istediği ve razı olduğu yerde olmayı isterim. Onun istediği ve razı olduğu yerde olmak isterim. Dolayısıyla din büyüklerin bu hayatlarını, kitaplarını okudukça insandaki bu endişe tabiidir. Yani yaratılışında vardır ama bazen vesvese noktasına varır. Mesela siz demin onu açtınız biraz. İşte çocuğuma bir şey oluverecek mi? Bugün başına bir şey geliverecek mi? Ne olacak yani çocuğuna bir şey oluverse, başına bir şey geliverse? Mani mi olacaksın? Elini uzatıp da aynı şekilde üzerine gelmekte olan arabayı tutup mu vereceksin? Yok. Böyle bir durum yok. Gücün de yok. Öyleyse bu vesveseden başka bir şey değil. Efendim işte onlar beni çok seviyorum, koruyorum falan. Senden daha çok sahibi var, yaratanı var. Şeyde kitaplarda enteresan bir bilgi var da. Onu Allah Allah dedim ya. Cenab-ı Hak peygamberlerini bile imtihan ediyor. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselam için ağlayarak gözleri ama olmuştu. Hep Yusuf'um derdi. Bir gün işte bir vahiy meleği geldi. Dedi ki Allah Teala buyuruyor ki bir kalpteki sevgi olmaz. Yusuf'u kalbinden çıkar. Tabii Yakup aleyhisselam peygamber. Yani
0: insan.
1: İnsan netice itibariyle yani kalbinde iki sevgi olmaz. Şaşalıyor. Diyor, arz ediyor efendim diyor. Ben hani Yusuf'u sevmemin sebebi Allah Teala'nın güzelliklerinin orada tezahür ettiği içindir. Onun için çok seviyorum. Evladım olarak değil. Melek diyor ki hayır Allah Teala istemiyor. Kalbinden çıkarmadığı müddetçe ona da kavuşamazsın diyor kayboluyor. 30 sene ya. 30 küsür sene yaptı. Ne zaman onu atıyor o zaman kavuşuyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki sevgide ortaklık olmaz.
0: Hatta o, Yusuf Aleyhisselam'a da kavuşuyor sonra.
1: Tabii Yusuf Aleyhisselam'a da kavuşuyor. Hem gözler açılıyor evet. Hem de Yusuf Aleyhisselam'a kavuşuyor. Olmaz diyor.
0: Ne zaman atıyor onu o zaman kavuşuyor.
1: O zaman kavuşuyor. Evet. O zaman kavuşuyor. Dolayısıyla o kolay iş değil. Kolay iş değil. Evet evlat sevilecek. Hani demin güzel söylediniz. Yakup Aleyhisselam da netice itibariyle insandır. İnsanlık sıfatları itibariyle tabii derecesi bir nebinin derecesini bizim anlamamız, peygamberden anlamamız mümkün değil. Yani kitaplar öyle anlattığı için biz de öyle naklediyoruz. Derecesi çok yüksektir, alidir. Ve o derecesine göre kendisini de izah ediyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın hani güzelliklerini ben o evladımda gördüğüm için ona muhabbetim fazla. Öbürler de evladım benim. Yani evlat olarak değil Allah-u Teala'nın onu seçip onda güzel halleri yarattığı ve bana da gösterdiği için ben ona o sevgi oradan kaynaklanıyor. Bütün bunlar orada olsa yine ikilik oluyor. At onu diyor haline. O zaman kavuşursun, yoksa kavuşamazsın. Yoksa kavuşamazsın. Ne zaman onu attı, o zaman aynı şekilde kavuştu. Gözler de aynı şekilde açıldı, buyuruluyor. Onun için bu endişelerin gidebilmesi tabii zaman ister ama vesveseye vardırmamalı. İşte aman ne olacak diye, bu vesvesedir, başka bir şey değil.
0: Hocam bir soru daha var bir dinleyicimizin. Gerçi zaman zaman böyle sorular geliyor da tabii biz insanları, soru soranı da onun muhatabını da tanımadığımız için belki de cevap vermek de hani mümkün olmayabiliyor. Bir hanım dinleyicimiz, bir kız kardeşimiz beni diyor istemeye gelecekler diyor. Ne diyeyim diye soruyor da şimdi biz ne diyelim bu konuda yani.
1: Efendim orada ölçü bildirmiş el üstüne talimleri. Gelen kimse bir, Müslüman mı? Müslüman. El üstüne itikadında mı? El üstüne itikadında. Beş vakit namazını kılıyor mu? Haramlardan sakınıyor mu? Bunu arayacak. Bunu arayacak.
0: Ailesi de bunu arayacak.
1: Ailesi de bunu arayacak. Peki yoksa? Yoksa yok diyecek. O zaman evlenemez, evde kalır. Kalsın canım. O zaman affedersin, bir fasık da aynı şekilde evlendiği zaman her gün aynı şekilde seni dövecek. Ondan sonra senin namazına, ibadetine mani olacak. Ev cehennem olacak. Bunu mu tercih ediyorsun? Bunu mu tercih ediyorsun? Veyahut da fasık. Hani işte ben namaz, biz evlendikten sonra onların hepsini alırım. Bunların hepsi küllüm yalandır. Evlendikten sonra örtünürüm. Evlendikten sonra beş vakit namazı kılarım. Ne demek ya evlendikten sonra? Evliliğe mi bağlıdır bu? Böyle bir şey mi var? Evlenince mi buluyor eriyor insan? Böyle şey olur mu ya? Böyle misin değil misin? Ben kızıma diyor, oğluma diyor böyle diyor, beş vakit namazını kılan mütesettir bir kız arıyorum. Bir zamanlar bir telefonda birisi sormuştu. Epey oğluydu. Dedim senin oğlun beş vakit namaz kılıyor mu? Yok dedi. Dedim niye kızın başını yakıyorsun o zaman? Falan dedim önce oğlun aynı şekilde beş vakit namazını kılsın, haramdan sakınsın, ondan sonra dedim Saliha bir kız. Saliha bir kızın dedim dengi değil senin oğlun. Arabası var, evi var. Nesi olursa olsun dedim ya. İsterse dünya cumhurbaşkanı olsun. Bir zamanlar bizim böyle bir dinleyicimiz vardı ya. Hatay Cumhurbaşkanı yazıyordu. Sonra vazgeçti. Hatay Cumhurbaşkanı kesmedi onu. Dünya Cumhurbaşkanı yazıyordu. Dünya Cumhurbaşkanı mı senin oğlun?
0: Artık aramıyor dinleyicimiz.
1: Fani oldu herhalde, kemale geliyor. Lisan'a rahmet eylesin. Akıl birliğine tabii ki. Dolayısıyla bunu arayacağız. Kız da erkek de bunu arayacak.
0: Bu konularda ciddi olmak lazım. Hani bazen de gelsin de bir görüşelim falan olmaz. Hani kesin olmaz. Hükümleri önceden, o da başka sebeplere yol açabilir çünkü. Tabii. Bir seferde ümit verdiniz diye adam askıntı olur, senin peşini bırakmazsa tabii. Ne yapacaksın yani?
1: Onu kesin net. Evet. Arkadaş biz böyle arıyoruz. İşte evlendikten sonra biz bunları düzeltiriz, yok. Öyleyse güle güle.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldi.

0: Hemen onun da detaylarını sizlerle paylaşayım. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç görevliyken silahla kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuştur açıklaması geldi. Bu arada İhlas Haber Ajansı muhabiri Halil Dağ şu anda telefon hattımızda bölgeden bize aktaracak neler yaşandığını. Halil.
1: Evet, iyi yayınlar diliyorum size. Şu anda bölgede yoğun bir güvenlik önlemi var. Sizin de dediğiniz gibi olay yerine gelen iki polis iddiaya göre şizofreni hastasını almak için olay yerine geldiğinde bir çatışma çıkıyor. Çatışma sırasında iki polis vurularak şehit ediliyor. Şu an yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Olay yerindeyiz. Detayları takip etmeye devam ediyoruz. İlerleyen süreçte size detayları aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki Halil Dağ, teşekkürler aktardıkların için. Biz de bölgeden yeni bilgiler olduğu takdirde aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Devam edelim. Gözler yarın Beştepe'de olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Masada terörsüz Türkiye süreci, ABD-İran gerilimi ve ekonomideki son durum var.
2: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 18 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli başlıklarından biri terörsüz Türkiye süreci olacak.
2: Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz.
3: Güvenlik birimlerinden gelen saha raporları gözden geçirilecek. Mecliste atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirme yapılacak. Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti de gündemde olacak.
4: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
3: Türk dünyasıyla atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları kabinede masaya yatırılacak. Dış politikadaki sıcak başlıklar da ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ortaya çıkan yeni tablo görüşülecek. Ziyaretin bölgesel ve küresel dengelere etkisi gözden geçirilecek.
5: We did discuss Iran.
6: İran'ı tartıştık. Bu işin nasıl sonlanması gerektiği konusunda çok yakın düşünüyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz.
3: ABD ile İran arasında halen süren gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik ve bölgesel riskler de ele alınacak.
4: Tüm taraf ise dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
3: Ekonomideki son durum da kabinenin ana gündeminde yer alacak. Ekonomi yönetiminin bu kapsamda Nisan ayı enflasyon verileriyle ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor.
0: Kurban Bayramı öncesi emekli aylığı ve ikramiyeler hesaba yatmaya başladı. Ödemeler 22 Mayıs'a kadar kademeli olarak yatırılmış olacak.
7: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri hesaba yatmaya başladı.
7: Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum.
3: Aylıklarını her ayın 17'si ile 22'si arasında alan SSK'lılara mevcut ödeme gününde, 23 ve 24'ünde alanlara 21 Mayıs'ta, aylığını 25 ve 26'sında alanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak. Aylıklarını her ayın 25 ve 26'sında alan Bağkur emeklileri ise 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlara ise 22 Mayıs'ta ödemeler yapılacak. Emekli sandığına bağlı aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatacak. Emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi

0: Kurban Bayramı'nda da yine 4000 lira ikramiye alacak.
1: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal bir nafaka kararı geldi. Yüksek Mahkeme düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyecek olan eşe nafakayı reddetti.
2: Kadın da çalışıp kendi kazansın yani. Erkeğin üstüne her şeyi bırakmayı ben desteklemiyorum.
0: Yargıtay'dan emsal bir nafaka kararı geldi. Yüksek Mahkeme düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını usul ve kanuna aykırı buldu.
3: Kişisel maddi çıkarların önüne geçilmiş olur.
4: O var mı, bu var mı? Boşanırsak şu bana kalır mı? Hep bu.
0: İstanbul'da 11. Aile Mahkemesi boşanma aşamasındaki erkeği ağır kusurlu buldu. Kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onadı. Son sözü Yargıtay söyledi.
5: Uzun evliliklerde normal, yarısı. Tamamen değil. Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacaksın diye bir şey yok.
6: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var. Yeni düzen kurmaları gerekiyor.
0: İtirazı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararı uygun dedi. Ancak yoksulluk nafakası ödenmesi yönündeki mahkeme kararını bozdu.
7: Çok da mantıklı değil ya. Mesela bir yıl evli kalıyor. Ömür boyu niye ödesin adam çoluğu çocuğu yoksa? Yazık, günah yani.
0: Yüksek Mahkeme bozma gerekçesinde nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceğine işaret etti. Oysa yoksulluk nafakası bağlanan kadının yurt dışından emekli olduğu ve düzenli bir geliri bulunduğuna dikkat çekti.
8: Bir sene evli kalmışlar. Bir sene evli kaldıktan sonra sırf o nafakayı almak için bile evlenilebilir. Yani bunları zaten görüyoruz.
1: Fahiş fiyatla mücadele sürüyor. Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat sebebiyle 1258 işletmeye 389 milyon liraya aşan idari para cezası uyguladı.
9: Ne satıcı kazanıyor ne de üretici kazanıyor. Aracılar kazanıyor. Arada da olan bize oluyor maalesef.
0: Haksız kazanç sağlıyorlar. Vatandaşın parasına göz dikiyorlar. İşte bu fırsatçılara Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi marketlerden e-ticarete, sebze meyve satışından ekmek ve simide kadar geniş bir alanda denetimler yapıldı.
10: En çok eti denetleyeceksiniz. Meyve zaten görüyoruz neyse. Et önemli.
0: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu piyasayı bozanları mercek altına aldı. 4 ayda toplam 1258 işletmeye 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesti.
10: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
0: Cezaların kalem kalem dağılımı da açıklandı. Temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9,6 milyon lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit denetimlerinde 75 işletmeye 12,9 milyon lira para cezası kesildi. E-ticaret platformlarına da ceza yağdı. 840 işletmeye kesilen ceza 151 milyon liraya aştı. Meyve ve sebze denetimlerinde 330 işletmeye 215 milyon liraya aşan ceza verildi.
9: Çiftçi kazanamıyor, aracılar kazanıyor.
0: Ticaret Bakanlığı özellikle bayram öncesi dönemde alışveriş merkezleri, zincir marketler, otogarlar ve gıda satış noktalarının yakın takibe alındığını duyurdu.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayetlerin geldiği bir evden belediye ekiplerinin çalışmasıyla tonlarca çöp çıkarıldı. Biriktiricilik, istifçilik ve çöp toplamanın nedeni yalnızlaşma, travma, kaygı ve sosyal temasın azalması mı? Uzman isim çarelerini sıraladı, izleyelim.
0: Kötü koku mahalleyi sarmış, haşereler mahalleliği canından bezdirmişti. O adresten tonlarca çöp çıktı. Görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinden. Vatandaşların şikayetleri üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Mahmudiye mahallesindeki o eve baskın yapıldı. Müstakil ev çöp ve katı atıklarla doluydu. Ağır koku ve haşereler her yeri sarmıştı. Adreste tahliye ve temizlik çalışması yapıldı. Çöpler kepçelerle kamyonlara yüklendi. Atık merkezine taşındı. Bu durum son yıllarda arttı. Daha önce de benzer görüntüler kameralara yansıdı. Uzman isim bir gün lazım olur düşüncesiyle biriktirilen çöp ve istifçiliğin zihinsel işlevlerde gerileme oluşturabileceğinin altını çizdi.
11: Bireyin dönem dönem problemlerine göre bu sonuç dediğimiz biriktiricilik, istifçilik meydana gelebiliyor. Biraz daha yalnızlaşmanın, biraz daha aslında travmaların, kaygıların bir dışa vurumu gibi.
0: İstifçiliğin en önemli nedenlerinin başında toplumsal bağların zayıflaması ve sosyal temasın azalması geliyor. Çelik durumun depresif tablodan takıntı bozukluğuna kadar ilerleyebileceğini söyledi.
11: Ahlak ve maneviyatın çok zayıfladığı ve bu doğrultuda insan insana iletişimin, ilişkinin çok azalmasıyla birlikte yalnızlaşmanın, değerlerimizi kaybetmenin, geleneklerimizi kaybetmenin etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki istifçilik ve biriktiricilik nasıl önlenir? Çaresi ne?
11: Önce bireyde başaramıyorsak, çünkü bu en uç noktada farkında olmadığı bir zorlantıya kadar gidebilen tablolar da olabiliyor. Yetkili sağlık kuruluşunu bu bireye yönlendirmeyle ilk adım atmış olabiliriz.
1: Antalya'da bir evde tüp patladı. Bina harabeye döndü. Çok sayıda araç hasar aldı. Bir kişi yaralandı.
0: Görüntüler bir film platosundan ya da savaş alanından değil, Antalya'nın Serik ilçesinden. Gaz sıkışması sonucu tüp bomba gibi patladı. Bina harabeye döndü.
12: Bir patlama sesi geldi ya. Biz deprem zannettik ilk önce.
13: Sonradan bomba mı atıldı dedik.
0: Olay sabaha karşı 5 sıralarında 5 katlı bir binanın 2. katın mutfak bölümünde yaşandı. Bir kişi yaralandı.
13: Tüp patlamasından dolayı gaz sıkışması, yoğun bir gaz sıkışması olmuş. Tüp patlamasından dolayı bina bu hale geldi. Araçlarımız böyle.
0: Patlama sonrası binada park halindeki 4 araçta ağır hasar oluştu.
12: 3. kata kadar bayağı bir zarar var. Oradan yukarıda çok bir şey yok ama işte kapılar kırılmış hep. Pencereler kırılmış.
0: Yaralının hastanede tedavisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Antalya'da yol verme kavgası yaşandı. Silahların patladığı tartışmada 25 yaşındaki orman muhafaza memuru 3 kişiyi hayattan kopardı. Olayın ardından silahıyla beraber teslim oldu.
0: Yol verme tartışması kanlı bitti. Orman muhafaza memuru 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Gece saat 2 sıralarında 25 yaşındaki katil zanlısı Ahmet Bayar'la Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı'nın olduğu arkadaş grubu arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru yanında bulunan tabancayla 3 kişiye ateş etti. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Tarım ve hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Besiciler ve bu yıl kurban satışından umutlu, bölgede son 5 yılın en yüksek talebi söz konusu, izleyelim.
0: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Hayvan pazarları doldu taştı.
14: Kurban Bayramı şu an için yaklaştığından dolayı artışlarımız %20, %30 artmıştır. Daha inşallah da artacak.
0: Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Eyyubiye ilçesindeki canlı hayvan pazarı da kentten ve çevre illerden yoğun talep görüyor. Ayrıca başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere de kurbanlık gönderiliyor. Talep hayli fazla.
15: Yoğunumuz, talebimiz çok yüksek. Gerçekten son 5 yılın en yüksek bir talebi söz konusu.
0: Şanlıurfa canlı hayvan pazarı ülkemizin en büyük pazarlarından. Hayvan sahipleri ise satışlardan memnun.
15: Yıllık 1-1,5 milyon küçük basın, 500 bin büyük basın sevkiyatın yapıldığı bir pazarımız. Ara bir ticaret giriyoruz. Doğu bölgesinden gelen bütün hayvanları buradan batı ilerine sevk ediyoruz. Tabii ki önce doğunun yükünü biz alıyoruz.
0: Peki küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar?
16: Tanesi normalden 20-25 milyara geliyor yani. Tabii. İşlerimiz iyidir yani. Bu sene iyidir yani. Geçen sene göre bu sene iyidir. Hayvan biraz da canlandı. Biraz bir fiyat da yükseldi.
1: Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını Bulgaristan kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Yarışmaya içeride ve dışarıdaki İsrail protestoları damga vurdu.
0: Bu yıl İsrail protestolarının gölgesinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışması büyük bir sürprizle sonuçlandı. Müzik eleştirmenlerini yanıltan komşu Bulgaristan yarışmayı tarihinde ilk kez kazandı. Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasının 70.si Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Bu yılki yarışmaya Gazze'de soykırım yapan İsrail'e yönelik boykot hareketi damga vurdu. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in organizasyona dahil edilmesi nedeniyle bu yıl yarışmadan çekildi.
17: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
18: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve stüdyoda emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu var. Efendim hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
1: Hoş bulduk Ata Bey, şimdi, teşekkür ederim.
0: Trump Çin'e gidiyor.
1: Evet.
0: O çok güzel ama Cezayir Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye geldi.
1: Geldi.
0: Evet. Ne diyorum ben, evet. Ne alakası var? Alakayı önce sizden öğrenelim.
1: Evet,
0: bu ziyaret bizim için hakikaten çok önemli.
1: Şimdi bakın, geçen haftaki ziyaretlerin içinde en önemlilerinden biri bu Cumhurbaşkanı. Cezayir Cumhurbaşkanı ilk defa Türkiye'ye geliyor, ziyaret ediyor. Evet. Biliyorsunuz Ata Bey, uzun yıllar Türkiye-Cezayir arasındaki münasebetler hiç iyi değildi. Sebep de bu Cezayir-Fransız Savaşı'nda Türkiye resmen ve fiilen Fransa'nın yanında oldu. 1962'de bağımsızlık kazanana kadar Türkiye hep Fransızların yanında oldu. Dolayısıyla Cezayir halkı, biliyorsunuz Kuzey Afrika, Libya, Tunus, Fas, Cezayir Türkiye'yi çok severler halkı. Niye? İşte tarihte İspanyollara karşı Osmanlı buraları korudu. Onun için, ama bu Cezayir Fransız Savaşı'nda Türkiye'nin bu tutumunu Cezayir halkı hiç kabullenmedi ve uzun yıllar Cezayir hükümeti de bağımsızlığını kazandıktan sonra, 1962'den sonra mektep kitaplarında, ders kitaplarında hep Türkiye'yi düşman safında gösterdiler.
0: Çok tehlikeli yani.
1: Evet.
0: Bir zehirlenme
1: tabii
0: var yani.
1: Sebep oydu. İşte bu böyle devam ede, uzun yıllar devam etti. Ne zamana kadar? Merhum Özal başbakan olunca ilk yaptığı ziyaretlerden biri Cezayir oldu. İşte bu Cezayir ziyaretine işte gitmeden önce bir ben o sırada Tunus'ta askeri ateşeydim. Yani bir hatıram var da onun için arz ediyorum.

0: Efendim bir genelkurmaydan ve dışlarından acil bir mesaj aldık. İşte o mesajda deniyor ki Başbakan Özal Cezayir'e gidecek. Cezayir'e gitmeden önce işte Cezayir-Fransız savaşında Türkiye Tunus vasıtasıyla Tunus'tan Cezayir'e silah yardımı
1: gönder.
0: Evet.
1: Yani resmen evet. Tunus üzerinden Cezayir'e evet. silah göndermiş.
0: Gönderilmiş.
1: Kurtuluş mücadeleleri için.
0: Bunun evrakını istiyorlardı askeri ateşelikte.
1: Canım bunun evrakı istediler. Olur mu yani?
0: Efendim.
1: Bunun evrakı gerçi, olur mu?
0: Evet, belki istihbarat bunu vardı. Biz araştırdık o zaman. Hatta Cezayirli makamlarla da üstü kapalı görüştük. Onlar evet böyle bir şey oldu ama resmi bir evrak yok, hiç ortada bulamadık. Biz böyle devam ettik. Böyle cevap verdik ve Özal da ziyaretini yaptı efendim ve özür dileyerek o gün bugün Cezayir'le olan ilişkileri düzeltti.
1: Evet.
0: Bu hale geldi. Gerçekte de bu Fransız-Cezayir savaşında Tunus'la Cezayir sınırının orta kısmındaki bir bölgede hep Cezayirlilere hep Tunus'dan yardım gitmiş.
1: Tabii.
0: Diğer ülkelerden ve Türkiye'den de.
1: Tabii.
0: Nitekim ceza şeyde 27 Mayıs ihtilalinde Yassı Adası davalarında bu da konu oldu. Evet.
1: Menderes silah gönderdi Tunus'a.
0: Açıklamadı bunları. Ha. Hem Kıbrıs'taki olaylara silah gönderildi, hem de Cezayir'e silah gönderildiği mevzu oldu. Onun için bunu ben de yaşadığım bir tarihi çok olaydı. Güzel. O nedenle
1: en
0: bir hatırlatayım diye.
1: Hani biliyorsunuz bağır bucak Türkmenlerinde evet. böyle bir yardım var. Nereden biliyoruz? O FETÖ'cüler
0: evet.
1: o tırı şey yapıyor ya Türk subaylarına orada bir kısıtlama getiriyor. Aynen. Hatta bir de iftira atıyorlar. Diyorlar ki silahlar DAEŞ'e gidecek.
0: Evet.
1: Böyle o dedikodu devam etti. En son NATO Genel Sekreteri dedi ki ya biz Türklerin obüsleriyle DAEŞ'i bitirdik, minimize ettik. Siz ne diyorsunuz dedi
0: evet.
1: ya. Evet, buyurun.
0: Şimdi bir de Cezayir'in de bir özelliği var. Petrol ve doğal gaz
1: var değil mi?
0: Var.
1: Kendine yetiyor
0: evet,
1: en azından.
0: Dolayısıyla
1: ama bize de satıyorlar.
0: Evet, bize de uzun yıllardan beri bu sıvılaştırılmış doğal gaz gemilerle geliyor. Böyle bir işte o gün bugün ilişkilerimiz düzeldi. Özal'ın
1: sayesinde.
0: İşte o Cezayir Cumhurbaşkanı da geçen hafta geldi, görüşmeler yapıldı.
1: Evet.
0: Hatta ticaretin iki misline çıkarılması için karar aldılar. Böylelikle bir geçmiş bir olayı hatırlatmak istedim.
1: Hatırlattınız ama Cezayir, Afrika ile ilgili evet. herhalde ilk adımı şey atıyor, Kenan Evren atıyor.
0: Evet.
1: Kenan Evren'in de adımı var tabii.
0: O evet, tabii ondan sonra. Evet,
1: tabii. O ayrı bir şey tabii.
0: 12 Eylül darbesinden sonra ekonomik sıkıntılardan dolayı Arap ülkeleriyle, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istediler ama o dönemdeki dışişleri buna karşı çıktı. Bunu önlediler. Yani hatta Cezayir'e, Tunus'a, Mısır'a Kenan Evren ziyaretler de yaptı. Ama başlangıçta iyi başladı. Sonunda dışişleri karar aldı ki minaresi olan ülkeyle münasebet kurulmayacak.
1: Yapma ya. Minaresi olan ülkeyle ilişki kurulacak.
0: Aynen öyle. Evet. Bunu ben
1: yani halkı kahretmeyen Müslüman olan değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Bir ülke diğer İslam evet. ülkeleriyle ilişki kurmayacak. Evet. Çok
0: evet.
1: ilginç.
0: Evet.
1: Hem de bölgede yakın yani.
0: Aynen
1: Orta
0: öyle.
1: Orta Doğu evet. burada dibimizde evet. Afrika. Evet efendim buyursunlar.
0: Şimdi Ata Bey geçen haftanın en önemli olayı.
1: Saha
0: şimdi,
1: mı efendim?
0: Evet saha 2026. Hani bir ya. Gazetecinin dediği gibi düşman çatlatan fuar diyor
1: fuar,
0: yani.
1: Evet.
0: Gerçekten düşman çatlatan bir fuar efendim.
1: Bakın, 20 Milli Savunma Bakanı sadece gelmiş ziyaret
0: evet,
1: etmiş.
0: Diyor aynen öyle yani dış basın ve bütün Müslüman ülkeler bütün dünya basını bunu dikkate aldı. Özellikle Yıldırım Han füzesinin bu 6000 kilometrelik hipersonik füzenin
1: hipersonik
0: bulunması bütün dünyayı

0: ayağa kaldırdı.
1: Evet.
0: Yani bu önemli bir olay. Bir de çok gelişmeler var, teknik gelişmeler. Biz gazetelerde görmedim. İnternette, sosyal medyada da gördüm. Belki siz görmüşsünüzdür. Casus güvercin yakalandı. Biliyor musunuz?
1: Yok, bilmiyorum. Evet. İlk defa sizden duyuyorum.
0: İsrail bir casus güvercin göndererek Türkiye'nin en stratejik yerlerinin fotoğraflarını vesairelerini çekiyor diye resimleri yayınlandı. Sonra kalktı. Gazetelerde fazla bir konu olmadı. Bugün tekrar baktım bir iki gazeteye. Evet. Evet, belki ileride mevzu olur. Evet.
1: Evet, evet.
0: Yani çok önemli gelişmeler var.
1: İsrail'in istihbaratı teknik. Türkiye'de çöktü.
0: Evet.
1: Yani ajan yoğunluğunu önlediler. Demek ki artık işi güvercine kuşa bıraktılar.
0: Herhalde.
1: Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Bir de bu
0: evet.
1: Hipersonik füzeyi siz duymuş
0: şimdi,
1: muydunuz
0: bakın,
1: daha? Ben de ilk
0: bakın,
1: defa bu fuarda
0: şimdi
1: duydum.
0: Şimdi şöyleydi.
1: Ben bunun şimdi, yapıldığını bilmiyorum. Yani şimdi, yapılacağını, yapıldığını bilmiyordum.
0: Şimdi Ata Bey.
1: Evet.
0: Bu Yıldırım Han füzesinden önce.
1: Evet.
0: Efendim. En önce biliyorsunuz Tayfun füzesi yapıldı. Hatırlayın bir iki sene önce.
1: Evet.
0: Neydi? 561 kilometre menzili olan ve Yunanistan ayağa kalktı. Hı. Hatırlıyor musunuz?
1: Tabii.
0: Sebep işte 561 Pontus Rum devletinin ortadan kaldırıldığı Fatih tarafından onu hatırlatan bir rakamdı. Sonra bu Tayfun füzesi geliştirildi. Efendim. Tayfun füzesi değiştirildi. 2000 kilometreye çıktı. Şimdi en son bu efendim Yıldırım Han hipersonik füzesi 6000 kilometre menzille bütün dünyaya ilan edildi. Şimdi ve bir dikkat edin, son bir haftadır bütün dünya basını bunu konuşuyor. Yani
1: evet.
0: Bu şu demek, Türkiye artık bölgesel bir güç değil, küresel bir güç haline geldi. Bu savunma sanayindeki son 15 yıldır gösterilen, 10-15 yıldır gelişmeler,
1: tabii,
0: yeni buluşlar bunu ortaya koydu. Şimdi bakın bu geçen haftaki bu Saha 2026 fuarında efendim 1763 şirket efendim iştirak ediyor. Bunların içinden 203 tanesi uluslararası şirket. Dikkat edin. İlk defa oluyor bu Türkiye'de. Dünyada da belki ilk defa böyle savunma sanayi ile ilgili bir fuar bu kadar geniş açılımlı açılmış oluyor. 120 ülke katılıyor. Bakın.
1: Evet.
0: Yani siz ifade ettiniz 6 savunma bakanı ve efendim 2000'e yakın ziyaretçi.
1: Ya 20 bakandan yani, ya da bakan yardımcısıdır
0: evet,
1: o. Evet, bahsediyor.
0: 200'den fazla
1: tabii
0: ürün var, yerli ürün
1: 200'den
0: var.
1: Fazla ürün.
0: Evet, aynen öyle.
1: Evet.
0: Şimdi hatta bu bir açılış programında Cumhurbaşkanı neler ifade etti? Artık yanlışlar geri kaldı dedi. Yani dışarıdan almak daha kolay ve daha ucuz. Siz tarım ülkesisiniz. Tarımla tarıma ağırlık verin. Biz size silahları, efendim, sanayi ürünlerini ucuza veririz. Yedek parçayı size veririz diye bizi senelerdir oyalattılar diye ifade etmişti. Hatırlayın.
1: Tabii, tabii,
0: yani bu burada bu fuarda bunu Cumhurbaşkanı'nın
1: söyledi.
0: Açıklaması
1: tabii
0: çok önemli. Yani netice itibariyle biz artık bir bölgesel güç konumundan küresel bir güç durumuna geliyoruz. Bakın öyle ki şu anda bile Avrupa, biliyorsunuz Amerika NATO'dan biz çıkacağız dedi. Bakın başınızın çaresine Avrupa'ya. Avrupa ne oldu? Türkiye'yi 60 yıldır kapıda bekleten Türkiye'yi işte birlikte savunma programı yapalım diyor. Ve şimdi bakın Belçika'dan ilk defa 400 kişilik
1: bir heyetle
0: kraliçe başkanlığında ziyarete geldiler. Bir hafta kalacaklar.
1: Evet.
0: İş adamlarıyla, savunma sanayiyle vesaireyle 15-20 yıldır biliyorsunuz Sabancı suikastinin faillerini
1: tabii vermediler.
0: Belçika vermediler yani.
1: O gün bugün
0: evet. Ya şimdi şartlar ve olaylar ne kadar değişiyor.
1: Tabii.
0: Avrupa şu anda Avrupa Türkiye'yi artık yanında görmek istiyor. Niye? İşte bu savunma sanayindeki gelişmeler artık bütün %80-85 kendi kendine bütün deniz, hava, kara araçlarının üretilmesi, dışarıya bağımlılıktan kurtulması bütün Avrupa'nın dikkatini çekmiş oldu. Şimdi bir de
1: şimdi bu, Belçika kraliçesi kendi adına mı geldi, ülkesi adına mı geldi, kendi, bütün Avrupa adına mı geldi? Çünkü Belçika, Danimarka küçük ülkeler bunlar. Genelde Avrupa'nın söylediklerini ya da fikirlerini dillendirirler.
0: Evet, doğru.
1: Evet, enteresan bir şey. Şöyle kalabalık bir heyetle de gelince dedim herhalde aslında Avrupa adına geliyor ama Belçika geliyor. Neyse yani. Buyurun.
0: Şimdi bakın bu gelişmeler savaş konseptlerini değiştirdi artık. Çünkü evet. Şu son 3-5 yıl içerisindeki Ukrayna savaşı, İran savaşı, Azerbaycan-Ermenistan savaşı.
1: Tabii.
0: Bizim orada ilk önce TB3'ler Azerbaycan'da kullanıldı ve dünya ayağa kalktı. Tankların nasıl
1: yerinden imha edildiğini
0: evet, gördüler.
1: Tabii.
0: Yani şu anda evet. Dolayısıyla bu son İran savaşı, Ukrayna savaşı, Azerbaycan savaşı savaş konseptlerini değiştirdi. Geçen hafta bahsetmiştim, arz etmiştim. Haluk Bayraktar ne yaptı? Türkiye'de 81 vilayette drone
1: tabii
0: atölyeleri açacağız
1: evet
0: diyor. Ve drone operatörü yetiştireceğiz diyor.
1: Küçük araçlar, yani hava araçları.
0: Çünkü özellikle Ukrayna Savaşı'nda hatırlayın yakın bir zamanda Ukraynalılar bir kamyonun arkasına drone'ları yerleştirip ta Rusya sınırına kadar gelip oradan bu drone'ları kullanarak Rusya'nın en kıymetli hava üssünü bombalamışlardı.
1: Evet.
0: Yani bu dronların şeysi savaşta kullanılması özellikle radar örtüsünden kurtulması her şeyi alt üst etti.
1: Düşünün bir onun anda için bin tane değil mi efendim o hava evet aracını gönderiyorsunuz. Hangisini yakalayacaksınız yani, dediğiniz gibi.
0: Bir de onları grup grup gönderiyor. İşte
1: tabii
0: bizimkiler de ne yaptı? Mızrak, sivrisinek, kemikaze diye efendim drone sürüleri üretmeye
1: tabii
0: başladılar. Savaşta bunlarla artık klasik silahlardan ziyade bu tip şeyler, bu dronelara istenildiği kadar silah, cephane, mühimmat yüklenip bunu kullanabiliyorlar.
1: Tabii. Ve biraz daha da ucuz değil mi efendim?
0: Evet.
1: Eski yani bir uçak kaldırıyorsunuz bombalarıyla efendim, benzinliyle bilmem neyle.
0: Halbuki bu çok ucuz bir fiyatla çok pahalı bir uçakları atıyorsun. F-16'lar artık geçerli değil. F-35 artık bir şey ifade etmiyor.
1: Yani
0: hava sahasının kontrolü adeta el değiştirdi. Dronların eline geçti.
1: Ya.
0: Ve bakın bunu çok iyi Haluk Bayraktar Onlar bunu tespit ettiler. İstanbul'da başta olmak üzere en büyük merkezi İstanbul olmak üzere bütün vilayetlerde drone merkezleri, drone operatörleri yetiştirerek savunmanın, Türkiye savunmasını bütün ülke sattığına yaymayı planlıyorlar ki doğru yapılıyor. Yani askeri olarak, çünkü askerde kaidedir, en iyi savunma taarruzdur Ata Bey. Bakın bütün hendekler, surlar, kaleler yapılmıştır ama hepsi delinmiştir.
1: Doğru.
0: Hepsi geçilmiştir. O nedir? En iyi savunma taarruzla olur. İşte bu ülkenin de savunması taarruzla, drone taarruzlarıyla en işi. Artık çelik kubbeydi vesaire. İşte İsrail'in çelik kubbesini gördük.
1: Evet.
0: İran hala istediği gibi bu kubbeyi yarabiliyor. Evet. Demek ki bu savunma çelik kubbeler geçerli
1: kale
0: değil.
1: Kale gibi
0: bir şey
1: düşünün.
0: İfade
1: evet, dediğiniz
0: etmiyor.
1: Gibi. Evet. Bunlar şimdi, bir şekilde deliniyor.
0: Aynen.
1: Buyurun
0: öyle.
1: Efendim.
0: Yani evet. Bir de bizdeki gelişmeler şu var. Her hafta yeni bir denizaltı, denizüstü, hava, kara silahları üretiliyor.
1: Evet.
0: Yani artık takip edemez hale geldik efendim. Şimdi bütün bu
1: küçük
0: çok ülke, evet.
1: Ama marifeti büyük araçlar, mesela ne toplar yapmışlar. Bir silahları gördük. O otomatik silahlar mesela. Silahlar,
0: evet,
1: çok
0: acayip.
1: Buna da rağbet yani, çok.
0: Yani
1: bilhassa keskin nişancılar vesaire falan.
0: Yani özellikle bu teröre karşı kullanılacak mobil silahlar.
1: Mobil diyorsunuz değil mi? Asker dilinde mobil. Bravo.
0: Evet, aynen.
1: Evet. Çok bakın, çabuk yer değiştirebilen ya da oraya buraya öyle taşınabilecek. Evet.
0: Bir de ne var? Bu fuarda en önemli şeylerden bir tanesi de 8 milyarlık bir anlaşma imzalanmış.
1: Evet.
0: Yani bu ihracatçılar meclisinin verileri var. Onlara göre böyle ihracatta kilogram başına ihracat $1.5 falan kazandırırmış.
1: Evet.
0: Ama savunma sanayi ihracatı kilogram başına $750-800 kazandırıyor. Yani dikkat edin, bugün başta Amerika olmak üzere, Rusya olmak üzere, İngiltere olmak üzere silah ticaretinden zengin oldular. Büyük kazanç sağladılar. En büyük kazancı
1: Batı ekonomisi böyle diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Bir de yani, arkasında tabii araç geldi. Biz araca da meraklıyız. Öyle. Dünya öyle.
0: Evet. Evet aynen efendim. Öyle. Velhasıl bu fuarın daha yankıları
1: devam edecek
0: efendim.
1: Daha iyi anlaşılacak
0: evet,
1: herhalde.
0: Daha anlaşılacak.
1: Peki, o,
0: bununla her Türk vatandaşı büyük bir gurur duyuyor.
1: Tabii.
0: Efendim dün mesela gazetelerde haberi çıktı. TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'na
1: evet.
0: Ekrana Sarayburnu'na yanaşıyor. Bütün halk kuyruğa girerek bu fuarın şeysiyle beraber ziyaret ediyorlar.
1: Hafta sonu öyle yaptılar. Bence de halka açılsın yani. Vatandaş
0: evet,
1: bununla
0: bunu
1: hem
0: görsün,
1: gurur duyuyor.
0: Evet.
1: Yani hem de hakikaten içi rahat. Yani evet, biz de yapıyoruz artık. Evet. Biz de ülkemizi savunacağız.
0: Evet. Yani biz de, muhalefetin o tutumuna en iyi cevap artık bu.
2: Şimdi reklamlar. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet. Yıldırım Han füzesi balıkları ürkütmüyor yani.
3: Ürkütmüyor ama oraya gitti ki. O sözü söyleyen Sayın Genel Başkan.
2: Evet.
3: Bir, yani, bir poz verdi yani.
2: Ne evet. Hikmetse. Evet. Şimdi Ata Bey, bu konuyu da böyle geçirdikten sonra biz esas
3: Çanakkale Kara Savaşlarına gelelim efendim.
2: Bitirelim son konuyu. Efendim biliyorsunuz kara muharebeleri efendim aşağı yukarı Gelibolu'da 8,5 ay sürdü efendim. 1915 yılının sonuna kadar bu devam etti efendim. Ağustos ayında son taarruzlarını yaptılar. Suğla bölgesinden çıkararak İngilizler, orada da anafartalarda başarılı olamayınca efendim geri çekilmeye karar verdiler. Evet. Ve Çanakkale'yi, özellikle Gelibolu'yu tahliye, geri çekilme bir harekatına başladılar. İlk önce 19 Aralık 1915 yılında efendim Arıburnu'ndan çekilmeye başladılar. Arıburnu'ndan çekilmeden önce Seddülbahir bölgesinde bir gösteri taarruzu yaptılar. Dikkatleri oraya çekerek o taarruz, gösteri taarruzu Seddülbahir'de yapılırken Anzakları geri çektiler. Hiç genel olarak bu İngilizler Gelibolu'dan çekilirken, tahliye olurken başarılı oldular. Hiç hissettirmeden efendim oradan 120 bin askeri çektiler.
3: Şimdi işte yani, tam burada sizinle bakın, şunu konuşalım.
2: Evet.
3: 120 bin asker çekilirken yani, hiç mi gözlemlemedik?
2: Şimdi
3: hiç mi
2: arz
3: takip
2: edeceğim,
3: etmedik?
2: Bakın. Evet.
3: Niye şimdi, bunlar imha edilmedi?
2: Evet.
3: Ya nasıl olsa geri çekiliyorlar. Hadi gitsinler demişiz herhalde.
2: Şimdi şöyle arz edeyim.
3: Evet.
2: Bu önce 19 Aralık'ta Arıburnu'ndan 8-9 Ocak 1916'da da Seddülbahir bölgesinden çekildiler. Aşağı yukarı 400 top bıraktılar. 10 binden ziyade hayvan bıraktılar. Efendim 100 küsur askerini de 100 bin, 140 bin diye ifade ediliyor. Anzaklarla beraber bunlar çektiler. İşte aldatma şey. Çekilmeden önce İngilizler birçok aldatma faaliyetlerinde bulundular. Ne gibi? Mesela maket askerler yaptılar. Bütün cepheye bunu koyarak sanki hakiki askermiş gibi hala cephede askerler devam ediyor, bekliyor diye. Sonra tüfek düzeni yaptılar efendim. Öyle ki o yapılan tüfek düzeniyle zaman zaman tüfekler ateş ediyor. O hale getirdiler ki karşı tarafa, Türk birliklerine, ha bak buradayız. Biz devam ediyoruz. Bu şeyi, bu havayı başarılı kullandılar. Bir de tabii 8,5 ay devam eden bir çok kanlı bir savaş. Yani düşünebiliyor musunuz?
3: 8,5 ay.
2: Evet. Geçen hafta arz etmiştim. Bir gece taarruzunda, 19 Mayıs gece taarruzunda 3 saat içerisinde 10 bin zayiatımız var. Yani zayiat inanılmayacak gibi. Çok kanlı bir savaş. Yani sadece tüfekle değil, süngüyle, kasaturayla göğüs göğüse dahi savaşlar oldu. Cephelerde, mevziler arasında İngiliz, Anzaklar, Türk, Osmanlı mevzileri arasında 20 metre, 10 metre, bu kadar mesafeler var. Dolayısıyla her iki tarafta da bir savaşa karşı bir yorgunluk alametleri gösterildi. Yani bunun da buna da dikkate almak lazım.
3: 8,5 mesela, ay devam bakın, eden bir savaş.
2: Şimdi Ata Bey, yani dedim ya, market şey, maket askerler, şimdi geçen televizyonda gösterildi. Son İran Savaşı'nda İranlılar Çin'den maket efendim tanklar almışlar. Şişiyor. Şişerekten tank halini alıyor.
3: Bunları deniz üzerinden,
2: evet,
3: üstünde.
2: Bunları almışlar ve bu İran İsrail Savaşı'nda Amerika'nın bombalaması sırasında bunları kullanmışlar. Birçok önemli tesislerin etrafına koymuşlar, yayarak ve bunlar bombalanmış. Yani bu en son gelen haberler
3: Amerika
2: bu.
3: Amerika şişme bunu bot şeklinde değil mi?
2: Şişme bot şeklinde tanklar yapmışlar. Efendim,
3: ben bunu da ilk defa araçlar duydum sizden.
2: Evet, evet, bunu şey gösterdi televizyonda birçok şeyler. Şimdi artık böyle hava basaraktan portatif evler yapıyorlar. Şey vesaireler yapıyorlar. İşte Çinliler böyle tank, zırhlı personel, efendim maket askerler yaparak İranlılara vermişler. İranlılar bunu kullanmışlar. İşte bu birçok bombalamadan sonra karşı taraf şu kadar
3: kayıp veriyor,
2: kayıp verdirdik falan diyorlar ama neticede bunun böyle olmadığını da öğrenmiş olduk efendim böylelikle. Yani savaşın yeni yeni
3: şeyleri çıkıyor ortaya. Evet. Çok enteresan.
2: Şimdi Ata Bey, bu Birinci Dünya Harbi'nde ve Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin de düşmanlığı var. Bize karşı, Osmanlı'ya karşı, Müslüman ülkelere karşı. Onları şöyle kısaca bir toparlamak istiyorum Ata Bey. Bakın, İngiltere daha harp başlamadan, Birinci Dünya Harbi başlamadan 3 ay önce efendim Ağustos ayında Osmanlı Devleti'ni parçalamak için, paylaşmak için Almanya ile anlaşma yapmıştı ya. O Almanya 3 ay sonra bizimle gizli anlaşma yaptı. Bari. Yani daha sonra biliyorsunuz Sky Pico'yu 1916'da İngiltere, Fransa, Sazonov, Ruslar Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlardı. İşte günümüze kadar geldi. Sonra harp başlamadan önce parasını peşin verdiğimiz halde İngilizler Reşadiye ve Sultan Osman zırhlılarını bize vermedi. Parasını aldıkları halde. Hatta Rauf Orbay 1000 tane askerle gitti, eğitimini yaptı. Bu zırhlıları alıp getirecekti. İngilizler vermedi, parasını da vermedi, üzerine yattılar. Lozan'da bunu sildiler. Yani şu anda da Amerika'nın hani bizim F-35 programından çıkardı ya, 1,5 milyarın üzerine yattı. Onun gibi bir şey yani. İnsan onu hatırlıyor günümüzde. Şimdi bakın, Churchill, İngiliz'in başbakanı Churchill, o zaman avam kamerasında böyle kimyasal silah kullanılsın mı kullanılmamasın mı diye görüşülürken kürsüye çıkıp şunu söylüyor: Türkler insan değil ki, Türkleri öldürmek barbarlık değil, insanlık borcudur diyerekten kimyasal silah kullanmasını avam kamerasında.
3: Onu Churchill mi söylüyor?
2: Evet, aynen evet. Öyle. Evet. Yani bakın, Çanakkale'de bizim Halep vapuru var. Şehir hatları vapuruydu. Bu hastane haline getirildi. 200 tane gaziyi İstanbul'a getirmek için Gelibolu'da Akbaş'tan yaralıları İstanbul'a getirirken efendim daha getirmeden İngilizler, bu üzeri haç var yani hastane olduğunu belirten işaretler olduğu halde bunu bombaladılar ve şehit ettiler 200 tane gazimizi. Evet. Bunlar unutulacak şeyler değil. Yani bu olay olunca o zamanki hükümet hemen Hristiyanları ve yabancıları da cepheye göndereceğini ilan edince Amerika devreye girdi ve sivil halkı ve hastanelerin bombalanmaması için İngiltere'nin dikkatini çektiler. Evet. Öylelikle kalmış oldu. Sonra efendim bakın, İngilizlerin böyle meşhur şairi var, Brock mu ne diyorlar, böyle savaşa katılmış bizzat, diyor ki bu çok harika bir savaş, en güzel seferi olacak İngiltere'nin. 1453'ten beri Ayasofya'da ilk kutsal krizmatı kutlayacağız diyorlar. Hep Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden bu yana hep bunu gündeme getiriyorlar. Ayasofya'ya tekrar çanı getirmek.
3: Christmas mi kutlayacağız?
2: Christmas diyor? Kutlayacağız diyorlar. Vay. Orayı. Ama tabii kutlayamadılar. Tabii. Çanakkale'den geçemediler.
3: Şimdi bakın, zaten cami efendim. Evet.
2: Balkan Harbi'nde dahi aynı şeyi Bulgarlar. Biz gelip Ayasofya'ya haçı dikeceğiz diyorlardı. Yani şimdi o dönemde İngiliz ve Fransızlar sömürgelerden getirdikleri Müslüman askerleri nasıl kandırdılar? Dediler ki Almanların esir ettiği İslam halifesini kurtarmak için savaşıyoruz diyerek o Müslüman askerlerini aldattılar. Şimdi en önemli bir olay da Atabey, Çanakkale'de Seddülbahir cephesinde katır alayını kullandılar Yahudiler. Bakın başında
3: Çanakkale'de kullanmışlar onu.
2: Evet, aynen öyle. Seddülbahir bölgesinde kullandılar. Daha sonra Siyon ordusunu Filistin'de kullandılar ve Kudüs'ün alımında kullandılar ve 500 kişilik birliği İskenderiye'den Filistin'e getirdiler. İşte ve bu İngilizler ilk defa Yahudilere bir söz verdiler. Kudüs'te bir Yahudi devleti kuracağız diye. Yani dolayısıyla bu Katır alayı oğlumuz Siyon ordusu da bizim torunumuz oldu diye ifade ettiler. Yani Siyonist ordu ilk kurşunu Osmanlı ordusuna çıktı. Bakın sonra efendim Balfour Deklarasyonu çıktı. Kim bu? İngiltere Dışişleri Bakanı efendim bunu resmen açıkladı. Bakın 1917'de İngiltere Başbakanı olan bu Arthur Balfour tarafından bu yazılan mektupta şu ifade ediliyordu: İngiltere Filistin topraklarında özel bir İsrail devletinin kurulmasını desteklediğini açıklıyor. Bunu tarihte Balfour Deklarasyonu olarak geçen bu mektubu, bakın geçen sene ölen 87 yaşında ölen bu Rothschild'ler ailesinin ikinci baronu, hatırlayın geçen sene gazetelerde evet, çıktı. Tabii. Ünlü banker Rothschild'ler bu mektubu açıkladı. Yani bize Balfour mektubunu İngiltere Dışişleri Bakanı'nın nasıl kendilerine İsrail'de bir devlet tabii kurulmasına söz verdiğini anlatıldı. Bakın işte bu uluslararası politikayla ilgili olarak, yani bir mali bir imparatorluk kurmuş olan Siyonistlerin İsrail'le olan
3: tabii
2: bağlantısı. Bakın
3: hatta İsrail'in temellerini atan bağlantılar evet, bunlar.
2: Siyonistlerin şeysini bakın Atabey, 7 Temmuz Cumartesi 1934 yılında Vakit Gazetesi de şöyle bir başlık atmış. Bu arşivlerde var. 1934 yılının 7 Temmuz Vakit Gazetesi'nde Yahudiler Türkleşecek. Tekin Alp Bey'in resmi var orada. Moïse Cohen, Münis Tekin Alp. Kimdir bu adam? Türk Kültür Birliği Reisi. Bakın Bu da gazetede bu şekilde ifade ediliyor. Türk Kültür Birliği'nin reisi Mois Cohen, yani Türkiye halkı onu Münis Tekinalp diye tanınıyor. Hatta hatırlayın, bunu birkaç defa ifade etmiştim. Alev Alatlı'nın meşhur, evet, sözü var ya, ya dedi, biz kitabında yazıyor bunu açık olarak, biz ne biçim Türkleriz ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Mois Cohen, Münis Tekinalp Kemalizmin ideolojisidir. Tıpkı Agop Dileçar'ın Türk Dil Kurumu'nun başkanı olan Ermeni olması gibi. Bakın nereden nereye geldik. Yani bugünlerde İsrail'le olan münasebetlerde bu konuları unutmamak lazım, hatırlamak lazım.
3: Evet.
2: Bakın şimdi Ata Bey, bir konu daha var, onu da arz edeceğim. Biz Orta Doğu'da yıkılmaz denen devleti, Osmanlı'yı yıktık, yerine iki devlet kurduk. Biri İsrail, biri Türkiye. Onları, Türkleri öyle güzel bir sistem bıraktık ki, Türkler bize Filistin'i vermeyen Abdülhamid'e en az 200 sene söveceklerdir. Kim bu? İsrail'in birinci cumhurbaşkanı efendim Vesman, Jem Vesman'ın 1923 yılındaki Filistin gazetesindeki yazarı. Şimdi biraz önce ifade ettim ya, Çanakkale'de, Seddülbahir'de efendim bize karşı çarpışan Katır alayı var. Siyonist Katır alayı. Burada savaşan meşhur Siyonist Yahudiler var. Bunlar geçen sene yayınlandı. Bakın, birincisi, birkaç tane ismi arz edeceğim. David Ben Gurion. Kim bu? İsrail'in kurucu başkanı. Çanakkale'de, Seddülbahir'de Katır alayında görev yapmış. Sonra eski cumhurbaşkanı İzak Ben Levi. Sonra Lev Eşkol, 1967 savaşında başbakan olan, o da Seddülbahir bölgesinde Katır alayında Osmanlı'ya karşı kurşun sıkan. Sonra Betanyahu. Kim bu Betanyahu? Efendim, şimdiki başbakan Netanyahu'nun babası.
3: Netanyahu'nun babası mı bu?
2: Evet, babası.
3: O da Katır alayında.
2: Katır alayında efendim görev yapmış. Yani o zamandan başlamışlar bu işi
3: tabii Türkiye
2: üzere.
3: Düşmanlığı. Bakın, o zaman başlamış.
2: O zamanki Katır alayının başında Albay Patterson var. Meşhur bir adam. O Siyonistlerin başında. Bunun mezarını, kemiklerini getirip efendim şu anda İsrail'de teşhir ediyorlar.
3: Evet.
2: Ve bu Katır alayını hatırlıyorlar. Yani İsrail'i efendim ilk tanıyanlar. Yani evet, işte bu
3: İsrail'in, biz de unutmayalım efendim, evet, bunları.
2: Evet, aynen peki. Öyle. Evet.
3: Efendim, şimdi bitiriyoruz.
2: Bir İnşallah konu daha var. Bakın,
3: o konu çok fazla, reklamı aşıyoruz efendim. Size evet, çok teşekkür ediyorum bu arada. Emekli peki, Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu konuğumdu. Bitiriyoruz efendim. Ama bunları tekrar bir gözden geçirelim inşallah, evet, önümüzdeki programda. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ben Ataullah Arvas. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a ısmarladık efendim.

0: reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Saldırganın yakalandığı anlar bu şekildeydi. Bir cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Eli silahlı saldırgana önce teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ama psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen o saldırgan çağrıya ateşle karşılık verince çıkan çatışmada iki polis memuru ağır yaralı hastaneye götürüldü. Ancak ne yazık ki ikisi de şehit oldu. Saldırgan da işte bu şekilde tam olarak izlediğimiz görüntülerdeki gibi yaralı olarak ele geçirildi. İstanbul'da görev dönüşü yolda gördüğü plakası kapalı motosikletten şüphelenen polis sürücüyü durdurmak istedi. Şüphelinin silah çıkartmasının ardından çıkan çatışmada bir şüpheli yaralı ele geçirildi. Diğeri ise kayıplara karıştı. Şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
1: Görevini tamamlamış evine gidiyordu. Yolda plakası katlanmış motosikleti görünce durdurmak istedi. Motosiklet üzerindeki iki şüpheliden birisi polise silah çekti. Bunun üzerine polis memuru tabancasına davrandı. Şüphelilerden birisi yaralı olarak yere geçirildi. Diğer şüpheli yaya olarak kaçtı. İstanbul Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine ilerleyen motosikletli iki şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olay yerinden kaçan şüpheli çelik yeleğini ve taşıdığı çantayı geride bıraktı. Çanta içerisinde otomatik tüfek bulundu. Ayrıca düşürülen cep telefonunda Beylikdüzü'nde bir kişiye ait fotoğraf, araç bilgileri ve konum verileri bulundu. Elde edilen bilgilere göre şüpheliler Beylikdüzü'nde silahlı saldırı gerçekleştireceklerdi. Firari şüpheli ise tam bir suç makinesi çıktı. Şüphelinin iki kasten öldürme başta olmak üzere uyuşturucu, gasp, yağma ve iş yeri kurşunlama dahil toplam 25 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Firari şüpheli aranıyor.
0: İran-Amerika Birleşik Devletleri hattında umut verici bir gelişme yaşandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da yeni bir müzakere turu için çalışma başlattıklarını açıklayarak davetimizi kabul eden Başkan Trump ve Pezeşkiyan'a teşekkür ederiz dedi.
1: İran ve ABD savaşmaktan vaz mı geçti? Müzakere hattında umut verici gelişme. Pakistan yeniden devrede. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin İran'la ABD arasında yeni bir müzakere turu düzenlemeye çalıştığını duyurdu. Şerif yaptığı açıklamada, neyse ki İran Pakistan'a güveniyor, ABD ve Körfez ülkeleri de öyle, davetimizi kabul ettikleri için Başkan Trump ve Pezeşkiyan'a teşekkür ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı, İslamabad'da düzenlenecek yeni görüşmenin kalıcı bir barışa dönüşmesi için gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti. Bu sırada Pakistan İçişleri Bakanı da müzakere koşullarını değerlendirmek üzere Tahran'a gitti. Bakan Muhsin Nakvi'nin Tahran'da oldukça sıcak karşılanması dikkat çekti. Müzakere yönünde Türkiye'den de önemli adımlar gelmeye devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakheri Kani ile bir araya geldi. İran basınında çıkan iddialara göre ise ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. Söz konusu şartlar şöyle sıralandı. İran'a tazminat ödenmemesi, zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye götürülmesi, nükleer faaliyetlerin durdurulması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulması. İran'ın müzakere şartları ise Lübnan ve tüm cephelerde savaşın durması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz'deki egemenliğinin tanınması. ABD Başkanı Donald Trump'sa ilginç sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Trump, İran bayraklı gemilerin bulunduğu bir denizde kendisini Amerikan donanmasında gösteren bir yapay

0: zeka görselini fırtına öncesi sessizlikti notuyla paylaştı. ABD Başkanı diğer bir paylaşımda da kendisini uzay kuvvetleri komutanı gibi gösterdi. Karşı cepheden sert bir açıklamada İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf'tan geldi. Kalibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya düzeni değişiyor. Bu değişimi İran hızlandırdı. Gelecek küresel güneye aittir." dedi. Bu sırada İngiliz haber ajansı Reuters ilginç bir Trump analizine yer verdi. Ajans, Trump'ın jeopolitik baskı politikası İran karşısında duvara tosladığı ifadesini kullandı. İran devlet televizyonu ise Reuters'ın haberini "Çünkü İran halkı Allah'tan başka kimseden korkmaz" notuyla paylaştı.
1: İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yeniden saldırı başlattı. Ülkenin güneyi ve doğusunda birçok nokta hedef alınırken Hizbullah güçleri de İsrail'i vurdu.
0: İşgalci İsrail yeniden Lübnan'ı vurmaya başladı. Ülkenin güneyi ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenlendi. 17 Nisan'da varılan ateşkese rağmen İsrail'e ait insansız hava araçları güneydeki Nebatiye'yi ve doğudaki Zaftar bölgesine hedef aldı. Doğudaki Suhmur beldesi de iki hava saldırısıyla hedef alınırken tavuk çiftlikleri ve ahırlar vuruldu. Saldırılara karşı Hizbullah ise misillemede bulundu. Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş Hizbullah'ın hedefi oldu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İsrail'in orta vadedeki planı Lübnan'ın güneyini işgal topraklarına katmak. İran'sa savaşın sona ermesini İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi şartına bağlıyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşı yeniden şiddetlendi. Rusya'nın yoğun saldırılarına karşı Ukrayna'nın misillemesi sert oldu. Moskova ve çevresine en az 556 drone fırlatıldı. Ölü ve yaralılar var.
0: Ukrayna'dan kanlı rövanş.
2: Yobani vrot.
0: Rusya'nın son bir haftada Kiev'e düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından Ukrayna karşı taarruz başlattı. Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine en az 556 drone'la saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Moskova Belediye Başkanı saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evin hasar aldığını söyledi. Moskova valisi ise saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin zarar gördüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından daha çok misilleme sözü vermişti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Borova ve Kutkıvka'nın kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda iki ülke arasında 3 günlük ateşkese varılmıştı. Ancak her iki ülkeden de kalıcı ateşkes için daha uzun bir yol var açıklaması gelmişti.
1: Türk savunma sanayinin küresel yükselişi sürerken Baykar'la Fransız savunma devi Safran arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması Atina'yı karıştırdı. Akıllı mühimmat ve elektrooptik sistemlerin ortak üretimini kapsayan anlaşma Yunan basınında Fransız haini manşetleriyle yankı buldu.
0: Türk savunma sanayisinin stratejik hamlesi Atina'yı karıştırdı. Yunan basını Baykar'la Fransız savunma devi Safran'ın insansız hava araçları ve akıllı sistemler için ortaklık anlaşması imzalamasını manşetlerine taşıdı. Anlaşmanın merkezinde Bayraktar TB2'lerin ihracat versiyonları yer alıyor. Fransız Safran şirketinin geliştirdiği elektrooptik sistemi artık TB2 platformlarına entegre edilecek.
3: 2, 1, arasında.
4: Ateş!
0: Ortaklık sadece bununla da sınırlı kalmayabilir. Sensör, navigasyon ve güdümlü mühimmat çözümlerini içeren teknolojiler gelecekte Akıncı ve Kızıl Elma gibi üst segment araçlarda da kullanılabilir.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
8: Senle hayatım dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
9: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
10: Bugün sizlere HPV'li
11: belli yöntemler var.
10: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
11: Doğum sonrası yapılan,
10: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
11: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
10: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
11: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
12: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Reklamları dinlediniz.
14: Bebeğimle mutluyum.

0: Da benimle mutluyum da bebeklerin ve ailelerin mutlu olduğu programda buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Tüm annelere, anne adaylarına, bebeğini büyütenlere, kucağında karnında olanlara keyifli ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Program içinde bugün hamilelik döneminde söylendiğinde anneleri biraz korkutan tarama testlerinden bahsedeceğiz. Ne anlama geliyor, nasıl okunuyor? Teknoloji bu anlamda bize nasıl bir rapor veriyor, ona bakmak lazım. Her söylenen doğru mu? İşte rapordan ya da tahlilden, testten çıkan sonuç üzücüydü ama biz onu kale almadık, sağlıklı bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok duyuyoruz bunu. Acaba bu ne kadar doğru ya da bu sonuçlar bize gerçekten mesela Down sendromu için gerçek anlamda %100 bir sonuç veriyor mu? Hepsini bugün programda konuşacağız. Hazır olun. Çok ama çok önemli bilgilerle dolu bir program başlıyor. Fırtır Doktor Adem Özden bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sizler iyisiniz.
0: Teşekkür ederiz. Biz bugün dinleyicilerimizin kafasındaki çok önemli bir soruya cevap arayacağız sizinle birlikte. Normal rutininde gebelik takibinden bahsedeceğiz. Bu dönemde yapılan taramalardan, testlerden ve gebeliğin sağlıklı devam edip etmediğini nasıl anlayabileceğimizden ve belki sonuna doğru hani bu testlerin, bu taramaların bize doğum yöntemi konusunda bir ışık tutup tutamayacağını konuşacağız.
1: Evet.
0: Peki, sağlıklı bir gebelikte gebelik kontrolü, gebeliğin fark edildiği andan ya da evet gebesiniz dendiği andan itibaren nasıl bir prosedür izler? Siz gebeyi nasıl takip edersiniz?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim. Gebelikten önce başlayan bir süreç bu. Yani bir kadın gebe kalmayı planladığında, bir aile gebelik düşündüğünde öncesinde bir genel kontrolden geçmeli.
0: Bir çiftten bahsediyoruz. Yani hem anneden hem babadan bahsediyoruz.
1: Anneden bahsediyoruz.
0: Sadece anneden.
1: Zaten peki. Evlilik öncesi bazı tahliller yapılıyor, kan uyuşmazlığı olup olmadığına dair. Onun dışında bu ailesel Akdeniz anemisi var mı yok mu, bunlar zaten evlilikten önceki yapılması gereken yasal prosedürler. Çiftler bilgilendiriliyor evlilik öncesi eğer bir problem var ise. Gebelik öncesinde ise kadın yapması gereken bazı tetkik ve tahliller var. Öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmesi lazım. Rahim ve yumurtalıklarda herhangi bir problem var mı yok mu, buna bakmak lazım. Bunun yanı sıra simir kontrolü dediğimiz rahim ağzı taramasının yapılması lazım. Ayrıyeten kan testlerinin yapılması lazım. Kan testlerinde peki neye bakıyoruz? Tiroid hormonuna bakıyoruz. Çok önemli gebelik açısından. Anemisi var mı, kansızlığı var mı, buna bakıyoruz. Ayrıca bazı enfeksiyonlar gebelikte geçirildiği zaman bebek açısından ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Bu enfeksiyonlar normalde erişkin insanlar geçirdiği zaman genelde problem yaratmıyor, hafif olarak geçiriliyor. Hatta çoğu anne adayı ve çoğu kadın bu enfeksiyonu geçirdiğinin farkına bile varmıyor. Ancak gebelikte geçirildiği zaman problem yaratan bazı enfeksiyonlar var. Mesela toksoplazma enfeksiyonu dediğimiz, halk arasında kedi hastalığı diye bilinen hastalık. Aslında kediler biraz aşırı suçlanıyor burada. Kedilerin yanı sıra sebzeler çiğ bir şekilde tüketildiğinde, iyice yıkanmadığında veya sebzeler çiğ bir şekilde tutulduktan sonra eller ağza götürüldüğünde de toksoplazma bulaşabiliyor. Kedilerde de yavru kediler biraz.
0: Yavru kediler
1: özellikle.
0: En sevimlisi de onlar demek ki.
1: En sevimlisi de en sevilenleri onlar ama maalesef toksoplazma açısından en sıkıntılar o grupta. Toksoplazma, sitomegalovirüs enfeksiyonu dediğimiz bir enfeksiyon var. Yine kızamıkçık geçirilmiş mi, geçirilmemiş mi? Bunlara bakıyoruz. Niye? Çünkü gebelikte bunlar geçirildiği zaman problem yaratabiliyor. Hani gebelik öncesinde bu enfeksiyonlara karşı bir bağışıklık var mı yok mu? Durum nedir? Bunu görmek için bu tahlilleri yapıyoruz. Ayrıca vitamin değerlerine bakabiliyoruz. Ama ana olarak işte açlık kan şekeri, tiroid hormonu ve bu serolojik testler yapılıyor. Ondan sonraki süreçte eğer herhangi bir problem yok ise biz anne adayına folik asit başlıyoruz. Yani B9 vitamini başlıyoruz. B9 vitaminini gebelikten önce 3 ay önce önerilir ama hani bir ayda yeterlidir. Gebelikten bir ay önce günlük 400 mikrogram folik asit kullanılmasını öneriyoruz. Folik asit bebekte spina bifida dediğimiz sırtta yara denen hastalığı engellediğini bildiğimiz bir vitamin. Ayrıca folik asitin birçok hastalığı, birçok doğumsal anomaliyi engellediği yönünde de bir inanış var. Çünkü folik asit DNA sentezinde, yani genetik materyalin sentezinde kullanılan bir vitamin. O nedenle gebelikten önce, bir ay önce bu vitamin desteklerini başlıyoruz. Ve ayrıyeten anne adayının yapması gereken bazı sağlıkla ilgili işlemler varsa onları da tamamlatıyoruz.
0: Dişleri vesaire gibi.
1: Diş çünkü genelde problem yaratıyor gebelikte. Onu da yeri gelirse konuşuruz. Yani yapılacak bir diş tedavisi varsa o diş tedavisinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında herhangi başka bir tetkik, tedavi veya bir sıkıntı varsa onların da yapılmasını istiyoruz.
0: Bazen var olan ilaçların kullanımını düzenlemek de gerekebiliyor.
1: Aynen, aynı şekilde
0: gibi.
1: Mesela bazı hastalıklardan dolayı kan sulandırıcı haplar kullanılıyor. Bunlar mesela o hapları iğnelere çevirmek lazım. Mesela kalp hastalığı olan anne adaylarında ilaç düzenlemesi yapıyoruz.
0: Tiroidi olan, tansiyonu olan.
1: Tiroidini düzenliyoruz tabii ki.
0: Depresyon ilacı kullananlar
1: aynı şekilde,
0: var.
1: Aynı şekilde. Bunun dışında tabii önemli olan şey adete yakın son 15 gün içinde ilaç kullanmamaları, başka ilaçlar kullanmaması konusunda biz anne adayını uyarıyoruz.
0: Bu ağrı kesici de olsa mı?
1: Aynı şekilde tabii çünkü adete yakın 15 günlük dönem embriyonun döllendiği ilk 15 günlük dönem olabiliyor. O nedenle o konuda uyarılarımız oluyor. Anne adayı saçını boyayacaksa
0: önceden.
1: Evet, saçını boya diyoruz. Çünkü aynen. Buna benzer bir hazırlık sürecimiz oluyor. Ondan sonra gebeliği bekliyoruz ve gebelikle beraber gebelik takiplerimiz başlıyor.
0: Bu planlanan gebelik için böyle ama pek çok kişi için, yani tabii şehir insanı için ya da ne bileyim bebeği olmuyorsa, kişilerin bir doktor kontrolündeyse planlayabiliyor belki, ama onun dışında çoğunlukla anneler bir takım belirtilerle hamile olduğunu anlıyorlar. Bize de bebeğimle mutluyumdan çok geliyor. Şu belirtiler var, hamile miyim, ya da işte ne bileyim test yapmış gönderiyor. İşte kan testi yapmalı mıyım diye soruyor. Gebeliği nasıl onaylıyorsunuz?
1: Yani tabii gebelikle ilgili birçok belirti var. Bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kasık ağrısı. Bunların hepsi bir gebelik bulgusu olabilir. Ancak tabii bunlar bizim için yeterli değil. Bizim için gebeliği gösteren iki şey vardır. Ya ultrasonda bakacağız, gebeliği göreceğiz. Veya kanda gebelik testi yapacağız. Kanda beta HCG dediğimiz gebelik testini yapacağız ve onun müspet olduğunu göreceğiz. Onun dışında idrar testi bile bizim için çoğu zaman kabul edilebilir değildir.
0: Bir onay değil yani.
1: Değildir. Yani bulantılar, işte halsizlik, idrar testi, evet bunlar gebeliği gösterir, gebelik ihtimalini yüksek oranda gösterir. Ama bilimsel olarak bir kadının gebe olduğunu ya ultrasonda göreceğiz ya da kan tetkikiyle anlayacağız. Gebelik arzulayan, özellikle çocuk tedavisi gören anne adaylarında haklı olarak çok büyük bir merak oluyor. Ve o nedenle böyle özellikle tedavilerden sonra adete yakın dönemlerde çok merak ediyorlar. Size de çok soru geliyor, bize de çok soru geliyor. İşte hangi gün kan testi yapsam görünür, hangi gün idrar testi yapsam görünür. İşin açıkçası ben bu kadar strese girmelerini önermiyorum. Çünkü stres tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da üreme sağlığını olumsuz etkileyen bir şey. O nedenle anne adayının stresten, psikolojik stresten uzak durmasını öneriyoruz. Ben çocuk sahibi olmak isteyen gebelerime hep onu diyorum. Evet, bir süreç içindesiniz, biz bir tedavi başladık ama bunu günlük yaşantınıza ve günlük rutininize çok yansıtmayın ve sürekli bununla yaşamayın.
0: Kafanıza sürekli bu dönmesin,
1: yaşamayın.
0: Öyle mi?
1: Yani en iyisi bekleyin, adetiniz gecikirse test yapın. Ama tabii hani bu söylemekle yaşamak bir değil, hep şunu söylüyorum. Çocuk sahibi olmak isteyen bir ailenin ızdırabını çocuk sahibi olmak için uğraşmış olan bir aile ancak anlayabilir.
0: Doğru, anlayabilir.
1: Gerçekten onların psikolojisini anlamak çok önemli.
0: Bir mahalle baskısı da çok bu noktada. Siz de mesela Mardinlisiniz. Evet. Mardin'den geldiniz. Mardin. İstanbul'da da gerçi bir hayatınız var ama yani Anadolu'ya geçtikçe, belki şehir insanı için o kadar değil ama Anadolu'ya geçtikçe bu baskı daha çok hissediliyor ve ister istemez aile, hani aile kurulduktan birkaç ay sonra artık başlıyorlar herhalde çocuk düşünüyor musun diye sormaya.
1: Evet, yani o baskı özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da oldukça daha fazla. Tabii bu bir stres yaratıyor. Yani normalde sağlıklı bir çifte aslında bir yıl beklemek lazım. Bir yıl içinde gebelik meydana gelmez ise, 35 yaşın altında sağlıklı bir çiftte herhangi bir problem görülmüyorsa bir yıl beklemek lazım. Bir yıl içinde eğer gebelik meydana gelmez ise O zaman tetkik ve tedaviye başlamak lazım.
0: Neden çocuk sahibi olamıyoruz tetkikleri bunlar?
1: Aynen, tahlil ve tedaviye başlamak lazım. Ancak az önce bahsettiğiniz gibi bazen mahalle baskısı, bazen görümce baskısı, bazen anne baskısı, bazen kardeş baskısından dolayı yeni evli çiftler çok daha erken doktora başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Ve sağlık sisteminin döngüsü içinde bazen bu hastalara tetkik ve tedaviler de uygulanabiliyor. Doktorlar bu tedavileri uygulamak zorunda hissediyorlar. Öyle söyleyeyim.
0: Hastaya cevap vermek açısından.
1: Ama ben şunu söylüyorum. Bir yıldan önce sağlıklı bir çiftte başlanacak tetkik ve tedavi aşaması, tedaviler belki de kendiliğinden olacak gebeliği engelleyebiliyor. Çünkü biz ne kadar iyi ilaç verirsek verelim, vücudun kendisini taklit edemeyiz.
0: Sonuçta bir kimyasal veriyoruz vücuda.
1: Aynen. Yani vücut harika bir organizasyon. Ve biz tıp olarak hani bu harika organizasyonun yani daha çok az bir kısmını aslında keşfetmişiz. Yani şu anda oturup konuşulduğu veya düşünüldüğü zaman sanki tıp her şeyi çözmüş gibi görünüyor ama bence tıp daha tarihinin başında. Bence. O nedenle bu olağanüstü organizasyona biz dışarıdan vereceğimiz ilaçlarla müdahale ettiğimiz zaman belki de organizasyonu bozuyoruz. Ne oluyor mesela? Şöyle söyleyeyim size. Hani çok basit bir örnek vereyim. Yumurtlama tedavileri veriliyor. Evet, yumurtlama tedavileri gebelik şansını artırıyor ama kist yapabiliyor. Yani anne adı iyi gidiyor. Yani bir kist oluşuyor. Bu sefer kist için doğum kontrol hapı kullanmak zorunda kalıyor falan. Ondan sonra böyle stres, sıkıntı. Sonra bir bakıyorsunuz 12. ayda aile işte rahim filmini çekmiş, erkek sperm tahlilini yapmış, işte yumurtlama tedavileri almış,
0: iğne tedavileri almış
1: ve tüm bebek aşamasına gelmişler. Yani hiç gerek yok. Sabır.
0: Evet, biraz o ilk evliliğin bir yılında işin biraz hep bu konu konuşulduğunu aynısını söylüyorum. Biraz işin romantizmine, biraz duygusal tarafına yönlenmek ve çiftleri yani aileler tarafından çiftleri biraz rahat bırakmak lazım.
1: Aynen, yani tabii herhalde yaşım bunu söylemek için artık müsaittir. Yani ben yeni evli çiftlere şunu söyleyeyim. Önce bir evliliğinizin keyfini çıkarın. Yani hani
0: Gezin tozun
1: beraber tatile çıkın. Tabii ki çocuk çok güzel bir şey. Dünyanın en güzel meyvesi. Çok keyifli bir şey. Benim de 3 çocuğum var. Ondan sonra ama hani böyle bir çocuksuz hayatın başta bir keyfini çıkarın bir yıl. Birbirinizi tanıyın. Yani ondan sonra çocuk zaten gelecektir.
0: Bunu da zannediyorum evlilik yaşına ötelemenin de etkisi var. Yani evlendiğinde çiftler bakıyorsunuz ki 30'lu yaşlarında oluyorlar ve bu 35 yaş baskısı, aman işte 35 yaşından önce mutlaka çocuğumuz olsun baskısı. Zannediyorum o sözünü ettiğiniz işin hani evliliğin tadını çıkartan kısmını
1: doğru göz ama. Ardı. Yani o doğru, yani şimdi 35 yaştan sonra bir kadının üreme kabiliyeti düşmeye başlıyor. Eğer 35'e bırakılmışsa evlilik, o zaman işte biraz acele edilmesini biz de öneriyoruz. Eskiden tabii evlilik yaşı biraz daha küçüktü.
0: 24-25 yaşlarında. Siz?
1: Yani tabii bu hani demografik, sosyolojik bir konu.
0: Mutlaka ben, çok genç çiftler de geliyordur karşınıza.
1: Yani, evet evet. Yani şimdi ben Mardin'de çalışıyorum. Orada çok genç anne adaylarıyla da karşılaşıyorum. 20'li yaşlarda, hatta 20 yaşından küçük, 18-19 yaşında. Yani bence İdeal yaş yani 28-20, erkek için 28, kadın için 24'tür. Yani bu benim dünya görüşüm. Tabii herkesin farklı olabilir.
0: O zaman da bu üreme sağlığı açısından da önerilen yaş sınırı içinde değil mi?
1: Bir kadının üreme kabiliyetinin en yüksek olduğu dönem 20'li yaşla 30 yaş arasıdır. 30 yaştan sonra biraz azalmaya başlar. 35'ten sonra iyice azalmaya başlar. Bir de yani işte benim 25 yılım oldu meslekte. Maalesef şunu görüyoruz. Üreme kabiliyeti gittikçe azalıyor. Hem erkekte,
0: dünyada böyle dünyada ama değil öyle. Mi sadece Türkiye'ye?
1: Tabii. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Yani ben mesela mesleğe ilk başladığımda 93 yılında ihtisasa başladım. Biz o zaman prematür menopoz, erken menopoz çok çok nadir görürdük. Ve gördüğümüz zaman böyle oturur tartışırdık falan. Şu anda benim kliniğime neredeyse her gün bir tane erken menopoz vakası geliyor. Keza bilimsel bir gerçek, erkeklerin sperm sayı ve hareket kabiliyetinde gün geçtikçe azalma oluyor. Tabii bu azalmanın en büyük sebebi çevresel faktörler, beslenme düzenimiz, ondan sonra kullandığımız elektronik cihazlar, radyasyon, hayat şartları, bunların hepsi sanırım bu konuda etkili ve insanoğlunun üreme kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor ve daha çok yardıma ihtiyaç duyuyor. Tabii bunda az önce bahsettiğiniz gibi işte önce kariyer yapayım, sonra evleneyim, sonra çocuk yapayım düşüncesi de etkili oluyor.
0: Peki, şimdi biz her şeyin iyi gittiğini, ideal yaş sınırı içinde kaldığımızı ve annenin gebelik şüphesiyle size geldiğini düşünelim. Geldi size, siz de ultrasonda baktınız, keseyi mi görüyorsunuz önce yoksa?
1: Evet, önce keseyi görüyoruz. İlk muayeneler nasıl olmalı onu söyleyeyim. Yani şimdi bir kere öncelikle gebelik kesesinin rahim içinde olduğunu ultrasonda göstermek lazım.
0: Bu neden önemli?
1: Bu neden önemli? Çünkü dış gebelik söz konusu olabiliyor. Dış gebelik de az önce bahsettiğim gibi gün geçtikçe sıklığı artan bir rahatsızlık. Eskiden 1/200 oranında görüyorduk. Şu anda ise 1/100 oranında görüyoruz.
0: Her 100 gebeden biri dış gebelik.
1: Şöyle bir şansımız var. Eğer dış gebeliği erken yakalarsak bunu artık ilaçla tedavi edebiliyoruz %98 oranında.
0: Cerrahiye gerek yok.
1: Cerrahiye gerek kalmadan. O nedenle adetiniz bir hafta gecikti. Hemen bir randevunuzu yapın. Devlet hastanesi, özel klinik, özel hastane fark etmez.
0: Varsa kendi doktorunuz,
1: kendi doktorunuz
0: neyse.
1: Hemen gidiyorsunuz. Bir öncelikle o gebeliğin ultrasonla rahim içinde olduğunu gösteriyorsunuz. Hı. Görüyorsunuz. Nasıl oluyor? Ya vajina ultrason yapılıyor ya karından ultrason yapılıyor. Bu arada vajina ultrason herhangi bir zararı yok. Bu muayene önemli. Ben ilk olarak bu muayenenin yapılmasını öneriyorum. Çünkü %1 çok önemli bir oran ve dış gebelik var ise bunu ilaçla tedavi etmek mümkün. Diğer türlü eğer dış gebeliği atlarsanız, siz ilk muayenenizi mesela 7. 8. haftanıza bırakırsanız ve eğer bu bir dış gebelik ise iç kanamayla doktora gitmek zorunda kalıyorsunuz ve bir tüpünüz alınabiliyor.
0: Evet,
1: bu da
0: zorunda.
1: Kaybetmek zorunda
0: bunu
1: kalıyorsunuz.
0: Üreme
1: kabiliyetinizi az da olsa azaltıyor. Ben ilk muayene olarak bunu öneriyorum. Ondan sonra 7 hafta civarında bebeğin kalp atışlarının görüldüğü bir muayene var. O muayeneyi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü hani çoğu kuruluş o ilk muayeneden sonra ikinci muayeneyi biraz daha ileri haftalarda öneriyor ama yani maalesef her 100 gebelikten 10'unu biz kaybediyoruz. Bu kural. 100 gebelikten 10'u kaybedilir. Kalp atışlarından önce kaybedilir. Kalp atışları görülmeden önce kaybedilir. Onun için böyle 6,5-7 hafta civarında gidip bir kalp atışlarını görmekte
0: devam
1: fayda var.
0: Devam ettiğini teyit edeceğiz.
1: Hayır. Zaten ilk keseyi gördüğümüzde
0: kalp atışı...
1: Sağlıklı devam ettiğini teyit açısından önemli. 7 hafta civarındaki muayeneyi öneriyorum. Hemen yeri gelmişken burada da şunu bahsedeyim. 6 hafta 2 gün civarında vajina ultrasonla bebeğin kalp atışları görülür. 7 hafta civarında da karından yapılan ultrasonla görülür. Tabii bu muayenelerle beraber bir önce işte az önce bahsettiğim gebelik öncesi yapılması gereken rutin kan tahlilleri yapılmamışsa onlar da yapılır bu arada. Ondan sonraki muayene ise 11 ile 14. hafta arasında olan bir muayene. Bu muayene oldukça önemli bir muayene. Çünkü bebeğin sağlığıyla ilgili ilk bilgileri aldığımız muayene bu dönemde yapılan muayene.
0: Peki 14. haftada aşağı yukarı bebek ne kadar büyüklük olarak?
1: Yumruğumuzun büyüklüğünde.
0: Yumruğumuza kadar ulaşmış durumda.
1: Evet, bir yumruk büyüklüğünde olur cenin ve artık eli kolu bacağı şekillenmiştir ve bebeğin genetik sağlığıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğimiz muayeneler başlar.
0: Ay,
1: 11-14 ultrasonu dediğimiz bir ultrason muayenesiyle biz bebekteki birçok problemi çok erken dönemde görebiliyoruz. Elini, kolunu, bacağını, iç organlarını, midesini, kalbini, beyinle ilgili bazı dokuları değerlendirebiliyoruz.
0: Burada bir sorun varsa da görebiliyor musunuz?
1: Görebiliyoruz tabii
0: mesela
1: ki.
0: Mesela ne olabilir sorun?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu haftalarda mesela göbek fıtığı olup olmadığını görebiliyoruz. Hı. Bunun yanı sıra kalbinde çok ciddi bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. Elinde, kolunda, bacağında bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. İdrar torbasını görebiliyoruz. Bebeğin göbek kordonundaki damar sayısını görebiliyoruz. Ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra bebeğin genetik sağlığı ile ilgili 3 tane önemli muayene var. 1- Bebeğin burun kemiği var mı yok mu buna bakıyoruz. 2- NT dediğimiz ense saydamlığını ölçüyoruz ve ense saydamlığını kaydediyoruz. Artı ductus venosus denilen bir kan akımı var. Bu ductus venosus denilen kan akımı bebeğin sağlığı ile ilgili önemli bilgi veriyor. Bu kan akımını eğer değerlendirebiliyorsak değerlendiriyoruz. Bunlar bebeğin genetik sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verir. Ama bununla yetinmiyoruz. Bir de 11-14 testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Bu testte bebeğin ense kalınlığı annenin kanındaki iki maddeyle beraber özel bir formülle formüle ediliyor ve bir risk oranı belirleniyor. O risk oranıyla annenin bebeğinde genetik hastalık olup olmadığını, olup olmadığına dair bir risk ortaya koyuyoruz.
0: Nedir bu testin adı?
1: 11-14 testi.
0: 11-14 diye geçiyor.
1: Halk arasında ikili test olarak geçiyor ama aslında ikili test daha farklı bir şey. İkili test anne kanındaki o iki maddeye bağlı olarak hesaplanan riski gösterir. 11-14 testi ise bebeğin ense kalınlığını da işin içine dahil eder. Hatta bazı programlarda bebeğin burun kemiği de bu hesaplamaya dahil edilir ve bu şekilde yaklaşık %86-87 oranında bebekte genetik hastalık. Genetik hastalıktan da kastımız genelde şu, aslına bakarsanız Down sendromu, hı hı, olup olmama ihtimali ortaya koyulur ve her 100 tane Down'lıdan yaklaşık %86'sı bu testle saptanır. 11-14 testiyle. Tabii buna da alternatif test de var artık son yıllarda. Konuyu şöyle o zaman toparlayalım. Normalde toplumda 800'de bir Down sendromlu bebek doğurma ihtimali vardır. Hı hı. Yani toplamda baktığınız zaman 800 tane gebeden bir tanesi Down sendromlu bebek doğuruyor. Anne yaşı arttıkça Down sendromlu bebek doğurma ihtimali gittikçe artar. Bunların listeleri, formları var. Oradan oranlara biz bakabiliyoruz. Şimdi anne karnındaki bir bebeğin genetik olarak sağlam olduğunu, yani Down sendromlu olmadığını gösteren aslına bakarsanız sadece tek bir test var. O da amniyosentez dediğimiz anne karnından su alınması. Hı hı. Ancak bu az da olsa riskli bir işlem, zahmetli bir işlem olduğu için tüm anne adaylarına biz bunu önermiyoruz. Ondan, hı hı, önce biz tarama testlerinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu tarama testlerinin tanı güçleri çok değişik olabiliyor.
0: İkili ve üçlü taramadan bahsediyoruz.
1: İkili tarama var, üçlü tarama var, dörtlü tarama var. Hı hı. Ardışık tarama dediğimiz bir tarama var. İkili ve üçlü taramanın beraber değerlendirildiği. Bir de son 5-6 yıldır popüler olan, aslında popüler olamayan, herkesin bildiği ama ulaşamadığı anne kanında DNA testi var.
0: Hmm, bu maliyetli bir şey.
1: Evet, bunların hepsi tarama testi. Anne kanında DNA testi ile biz 1000 tane Down sendromlu bebekten 997 tanesini tanıyoruz. Oldukça yüksek bir rakam. Hmm. Yani %99.7. Hmm. Oldukça yüksek bir rakam. Ama yine amniyosentez gibi %100 değil. Hı hı. Ancak bu şu anda ülkemizde yapılmıyor. Bazı laboratuvar vasıtasıyla, bazı organizasyonlar vasıtasıyla yurt dışına gidiyor. Gün geçtikçe maliyeti düşüyor. Hı hı. Ancak yine de şu anda maliyetli ve devletin karşılamadığı bir test. Bu teste alternatif olarak 10. haftadan itibaren yapılabilen bir test ve tanı gücü en yüksek olan tarama testi. Hı hı. Ondan sonra işte 11-14 testi geliyor. 11-14 testinde tanı gücü yüksek ama bunda işte kabaca az önce bahsettiğim gibi %86 civarında. Hı hı. Daha sonra üçlü tarama testi geliyor. Üçlü tarama testinde yine %75 civarında saptama oranı var. Yani burada kastettiğimiz şey, her 100 tane problemli bebekten 75'ini tanıyoruz bu testle yola çıktığımız zaman. Hı hı. Dörtlü testte de yine %75 ile %80 arasında tanı gücü var. O yaştaki 3200 gebeden 3199 tanesi sağlıklı bebek doğuracak. Sadece bir tanesi Down'lı
0: bebek dünyaya getirecek
1: demek. Mesela 3200'de biri de çok yüksek bir oran, kabul etmiyoruz. Bizim için yüksek oran genelde 1/300'ün altında olan oranlar yüksek kabul ediliyor. 1/300'de 1/1000 arasında çıktığı zaman biraz daha üstünde duruyoruz. Ayrıntılı ultrasonla bebeği biraz daha irdeliyoruz. O nedenle dediğim gibi, yani tarama testleri bebeğin hasta olduğunu söylemez. Sadece risk var mı yok mu, bir ileri araştırma yapmaya gerek var mı yok mu, bunu söyler. Biz çok duyuyoruz, işte hastalarımız geliyor. Doktor bey, bana bir önceki gebeliğimde baktılar, senin bebeğin hasta dediler. Bakın işte nur topu gibi sağlıklı. Değil işte, yani hani orada risk var denilmiş.
0: Ama tabii o bir bebek, o olmamış ama olabilirdi de.
1: Tarama testlerini böyle değerlendirmek lazım. Anlaşılması zor testler. Tabii bu hani işte amniyosenteze gitmesi, işte hasta olmadığı halde bazı işlemlerden geçmiş olması annenin, tabii bunlar dramatik şeyler. Ben hep şöyle söylüyorum, bu testler ileride çok eleştirilecek testler. Çok ileride eleştirilecek testler. Belki 2040 yılında kadın doğumcular kendi aralarında şöyle konuşacak. Ya 2000'li yıllarda işte annenin karnından su alırlarmış, bebeğin Down sendromlu olup olmadığını öğrenmek için ve çok nadiren de bebek, sağlıklı bebek kaybedilebilirmiş. Düşünebiliyor musunuz diye böyle dehşetle birbirlerine anlatacaklar. Ben böyle bir projeksiyon ortaya koyuyorum. Ama şu anda elimizde bu var. Başka, evet, yani bu var. Bunu yapıyoruz. Ama şu var. Bu anne kanında DNA testi amniyosenteze yakın sonuç veriyor. Muhtemelen bu çok ucuzlayacak. Ülkemizde de yapılacak ve biz her anneye 10. Rutin. Haftada sormadan belki de biz bu testi yapacağız. Bir de ikili bu tarama testlerinin zaten yapılma zorunluluğu da yoktur.
0: Şimdi tam da oraya gelecek ama kısa bir ara verelim mi? Çünkü bu biraz uzunca bir konu. Etik tarafını da konuşacağız, duygusal tarafını da konuşacağız. Sonra özellikle gebelikte şeker yüklemesine ve diğer testlere geçeceğim. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Tarama testleri ve bu testlerin zorunlu olmadığından bahsetmiştiniz. Yani aslında aile bu testlerin sonucuna göre bir karar almayacaksa bu testleri yapmak zorunda değil.
4: Evet, bunun oturup konuşulması lazım. Yani ben kendi pratiğimde ne yapıyorum? Biz oturup aile öncelikle ultrasonun genetik hastalıkları %100 ortaya koymadığını söylüyor. Yani ultrasonda her şey normal gözükebilir ama her şey normal gözükse bile o bebekte genetik problem, Down sendromu olabilir. Bunu tanımanın, kesin tanımanın tek yolunun amniyosentez olduğunu ifade ediyoruz. Artı bunun oranını veriyoruz işte. Kabaca bir oran veriyorsak 800'de bir görüldüğünü, annenin yaşına göre bir hesaplama yapmak istersek hemen kompütürü açıp oradan bakıyoruz. Annenin yaşına göre oran neyse o oranı veriyoruz. Diyoruz ki sizin gebeliğinizde şöyle bir risk vardır. Siz bebeğinizde genetik hastalık riski olup olmadığını öğrenmek istiyor musunuz? Önce bunu soruyoruz. Evet istiyoruz. İşte orada tartışmaya başlıyoruz.
3: Neden?
4: Hayır, tartışma.
3: Neden? Yok, neden istiyor? Mesela ona göre karar almak için mi yoksa duygusal olarak sonuca kendisini hazırlamak için mi?
4: Aileler iki sebepten dolayı isteyebiliyor. Bir, içini rahatlatmak istiyor. Yani hani bebeğinde genetik hastalık olma ihtimalinin olmadığını öğrenmek için istiyor. İkincisi de eğer öyle bir şey varsa, öyle bir ihtimal varsa üzerine gidip eğer varsa böyle bir durum gebeliği sonlandırmak için bu testi yaptırmak.
3: Burada kaçıncı haftadayız artık?
4: Yani şöyle
3: söyleyeyim. Yasal tarama, olarak Sağlık Bakanlığı izin veriyor biliyorum ama.
4: Tarama testleri bu anne kanında DNA testi 10. hafta civarında başlıyor. Diğer test ise 11. haftada başlıyor. 11-14 testi.
3: Büyümüş oluyor yani artık.
4: Tabii bebek büyüyor. Şimdi Türkiye'de aslına bakarsanız gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili yasal bir düzenleme yok. Yani bir hafta sınırı yok Türkiye'de aslına bakarsanız. Ama hani genel olarak uygulananı ben söyleyeyim size, genel kabul göreni. Yani 23. hafta civarında, 23 hafta sonrasında gebelik sonlandırılmıyor artık. Sonlandırılmıyor. Bir ara 25 hafta civarındaydı. Ama orada yasal bir boşluk var, yasal bir düzenleme yok. Deniliyor ki işte, tabii eski cümlelerle kurulmuş şu anda, ben de tam hatırlamıyorum. İşte ciddi mağluliyet getirecekse, ciddi bir problem getirecekse bebeğe sağlığıyla ilgili falan diye böyle sıralanıyor. İşte gebelik sonlandırılabilir deniyor. Ama bir hafta sınırı yok. O konuda da evet maalesef yasal bir düzenleme yapılması lazım.
3: Çok acı bir durum bu.
4: Ama 23-24 hafta civarında işte bir kurul kararıyla gebelik sonlandırılıyor. Genelde neler sonlandırılıyor? Yani çok ağır problemler varsa sonlandırılıyor. Tabii ailenin burada isteği çok önemli.
3: Bu arada tabii şimdi biz Down sendromu konuşuyoruz ama sadece Down sendromu değil, öyle hastalıklar var ki anne karnında teşhis ediliyor. Doğar doğmaz ölecek mesela bebek.
4: E tabii işte yani.
3: Bu durumda da aslında aileye bir takım imkanlar sunuluyor. Tabii bu ayrı bir konu. Bu biraz daha trajik bir konu.
4: Evet yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Down sendromlu bir bebek doğduğu zaman dünyalar tatlısı.
3: Evet.
4: Hiçbir aile Down sendromlu bebeğinden vazgeçmez.
3: Tabii.
4: Hiçbir aile Down sendromlu bebeğinden vazgeçmez. Ama hani anne karnında 16-17 hafta civarında veya 13 hafta 14 hafta civarında o bebeğin Down sendromu olduğunu bilseler sonlandırırlar mıydı? Bazı aileler sonlandırırdı. Yani tabii hani bu çok sabahlara
3: evet,
4: kadar tartışabileceğimiz bir konu ama hani Türkiye'de
3: ama
4: yasa olarak şu anda hani bir hafta sınırı yok ama hani genelde uygulanan 23-24 haftanın üstüne sonlandırılmıyor. Ailenin isteği çok çok önemli. Tarama testleri de işte tam da bu noktada bazı imkanlar sunuyor aileye. Ama aileler şöyle diyebilir. Ya ben tarama testi yaptırmak istemiyorum doktor bey. Ben bu bebek ne olursa olsun ben bu bebeği doğuracağım. Tamam diyoruz, sen bu bebeği doğuracaksın. Ama hani yine de bilgi sahibi olmak ister misin diye soruyoruz. Yani hani bilgin olursa hani daha hazırlıklı olursun psikolojik olarak. Veya ilerideki imkanlarını, doğum şartlarını ona göre ayarlarsın diyoruz. Yok hani onu da istemiyorum derse biz bir form imzalatıyoruz hastamıza bu testleri istemediğine dair. Ondan sonra normal gebeliği takip ediyoruz. O andan itibaren de bizim için söz konusu olan sadece annenin yaşa bağlı olan riskidir. Gebeliği muayene ettik. 20. hafta civarına geldi. Bebekte hiçbir şey görülmüyor.
3: Her şey sağlıklı.
4: Bazı soft marker dediğimiz belirteçler var ultrasonda. Nedir bunlar? İşte bebeğin ensesinin kalın olması, burun kemiğinin kısa olması, böbreklerinde genişleme olması, ondan sonra kalbinde parlak nokta olması, göbek kordonunda damar eksikliği, bağırsaklarının çok parlak olması. Bunlar teker teker bakıldığı zaman çok ciddi sıkıntılar değil. Aslında sıkıntı bile değil. Bulgu diyoruz biz bunlara. Şayet bunlardan birkaç tanesini bir arada görürsek, o zaman oturup annenin yaşına göre olan riskini tekrardan hesaplıyoruz. Tarama testi yapmamış olsak bile. Yeni bir risk ortaya koyuyoruz ve onu yine paylaşıyoruz. Hani aile yine yok biz bir şey yapmayacağız derse hiçbir şey yapmıyoruz. Yok hani aile evet risk daha da yükseldi, doktor bir bunun üzerine gidelim derse, o zaman işte amniyosentez dediğimiz işleme yönlendiriyoruz hastayı. Ama şöyle de bir şey var, hani ultrasonda bu az önce bahsettiğim soft markerların hiçbirini görmez isek, yani bu genetik belirteçlerin hiçbirini görmezsek de annenin yaşa bağlı olan riski 1/3 oranında azalıyor. Bir rahatlıyoruz. Yani annenin eğer hani yaşa bağlı olan riski 250'de 1 ise ve biz ultrasonda hiçbir şey görmez isek, bu risk 750'de 1'e düşüyor. Ultrason burada bize yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi hani kesin bir şey istenirse amniyosentez veya neredeyse amniyosenteze yakın olan anne kanında DNA testini öneriyoruz.
3: Peki bunlar problem olması durumunda karşımıza çıkanlar. Evet. Normal, buyurun.
4: Az önceki konuyla ilgili bir şeye değineceğim. Bu gebelik sonlandırma ile ilgili bazı durumlar var ki sizin de dediğiniz gibi hani zaten bebek doğduktan sonra kaybedilecek. Mesela trizomi 18, trizomi 13 dediğimiz bebekler, bunlar ya anne karnında kaybediliyor veya bebek doğduktan sonra kaybediliyor. Çok erken dönemde veya bir yıl içinde kaybediliyor. Veya anansefali dediğimiz bebeğin kafa kemiklerinin gelişmediği bir durum var. Halk arasında kurbağa bebek denilen şey. Mesela hani bu bebekler kaybediliyor. Dünyada literatürde işte çok az yaşayan vakalar var. Hani şeyde hani internette görüyoruz ama çok hani çok zor bir hayat, sağlıklı bir hayat değil. Şimdi bu gebelikler devam ettiği zaman anne sağlığını da tehdit edebiliyor. Yani mesela anansefali dediğimiz durumda bazen anneye oturup diyoruz ki işte bu bebek böyle böyle böyle ya anne karnında kaybedilecek veya doğduktan sonra kaybedilecek. Ama anne diyor ki ben doktor bey işte
3: gittiği yere kadar.
4: Gittiği yere kadar gitsin, ben bu cana kıyamam. Onun dünya görüşüne biz saygı duyuyoruz. Çünkü herkesin kendine göre bir dünya görüşü vardır. Kendine göre bir inancı vardır. Kendi iç dünyasında bir muhasebesi vardır ve öyle karar verir. Bizim ona müdahale etme durumumuz söz konusu değildir. Biz sadece hekim olarak bilgilendiririz. Bilimsel tıbbi imkanları sunarız. Orada da şunu diyoruz aileye. Evet, sen bu bebeği bırakırsan, bu bebek anensefali olduğu için bebek su yutamıyor. Su yutamadığı için de sende polihidramnioz dediğimiz suyun çok fazla olma durumu söz konusu olabilir. O su kesesini açılıp dekolman dediğimiz bebeğin eşinde erken bir ayrılma ve iç kanamayla acilen sezeryana gitme durumun olabiliyor. Veya rahim çok gerildiği için ileride bazı sıkıntılar yaşayabilirsin diyoruz. Rahim doğum sonrası toparlayamayabilir, kanama olabilir diyoruz. Veya ileride preeklampsi, eklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi geçirebilirsin. Bunları da bil diyoruz yani. O konularda bu riskleri de bil. O öyle uyarıları yapıyoruz. İşte
3: onlar
4: orada,
3: daha kolay, daha sık takip ediliyor herhalde bu hastalar.
4: Daha sık
3: değil
4: takip
3: mi?
4: Ediliyor ama yani şunu gördüm ben. Yani kendi pratiğimde de yaşadım. İşte anensefal bebek, biz aynen bu şekilde anlattık. Kadıncağız şey yaptı, yani devam ettirdi gebeliği ve aynen az önce dediğim gibi dekolman oldu. Bebeğin eşi erken ayrıldı. İç kanamayla biz sezeryanı aldık. Anne 4 torba kan verdik. Bebek zaten kaybedildi. Ne oldu? İşte bir sezeryan oldu. 4 ünite kan verildi. Bir ameliyat, anestezi riski aldı. İşte ama şey, yani hani burada dediğim gibi yine de biz hani sadece
3: kararı anne babaya
4: tabii aileye bırakıyoruz. Peki. Yani Türkiye'de böyle bir zorlama yoktur. Yani
3: peki ben işin biraz daha çok tartışılan boyutuna geleyim. Bu taramalar içinde bunlar özellikle genetik noktalarda bizi bilgilendiriyor ve gebelikle ilgili bir karar aşamasına getiriyor. Ama ben kendi çevremden de çok görüyorum. Hatta çok riskli gebeliklerde bile biraz önce söylediğiniz gibi genelde anneler devam kararı alıyor. Çok tartışılan konuysa şeker yüklemesi. Sizin bu konuya nasıl baktığınızı merak ediyorum. Anne adayları her gün onlarca soru soruyorlar bu konuyla ilgili. Hemen her gün yayınımızda bir doktorumuz var ve doktorumuz şeker yüklemesi hakkında ne düşünüyor diye mutlaka bir soru oluyor.
4: Çok net ve açık bir şekilde ifade edeyim. Gebelikte şeker yükleme testinin ne anne adayına ne de bebeğe herhangi bir zararı söz konusu değildir. Ne anne karnındayken ne de bebek doğduktan sonra. Bu konuda otorite olan bütün yurt içi ve yurt dışı dernekler tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir. O nedenle eğer doktor öneriyorsa, ki biz çoğu gebemize şeker yükleme testini öneriyoruz, yapılmasında çok büyük fayda var. Çünkü fark edilmeyen gebelik şekerinin hem anne sağlığı ve daha çok bebek sağlığı açısından sakıncaları var. O nedenle öneriyoruz. Ama bazı gebelerde, hani önermediğimiz gebelerde olabiliyor. Hasta çok zayıftır, açlık kan şekerleri çok düşüktür, gebelik esnasında çok az kilo alıyordur. O gebelere de hani önermiyoruz ama genel olarak öneriyoruz. Herhangi bir zararı yoktur. Maalesef Türkiye'de 2-3 yıldır biz bunu tartışıyoruz.
3: Evet.
4: Ben yani hocamızın Canan Hanım'ın, evet, ismini de söyleyeyim, açıklamaları tabii çok yankı buldu. Ulusal kanallarda çok yankı buldu. Anne adayları çok etkilendi. Çok hani vicdan azabı çektiler yapınca bu testi. Ama hani bu konuda Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği çok büyük bir dirayet ortaya koydu ve bu konuyu yargıya götürdü ve nihayetinde Can Hanım'ın haksız olduğu ortaya konuldu. Tabipler Odası'nın da sembolik kesmiş olduğu bir ceza oldu. Ama zor tabii, yani değişik bir şey söyleyince medyada çok yankı buluyorsunuz. Olağan şeylerin dışında çok olağan dışı bir şey söylesem muhtemelen ben de yarın çok büyük yankı bulurum. Ama
3: yani biz çizgimizi bozmuyoruz yine.
4: Yok yani çok önemli ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Anne adaylarıyla, ailelerin düşünceleriyle hani çok oynamamak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Yani bizim ağzımızdan çıkan bir lafa o kadar değişik yerlere götürebiliyor ki aileler. Ağzımızın içine bakıyorlar. Şu anda sizinle konuştuğum her kelimeyi gebeler eğer dinleyecekse
3: tabii,
4: büyük bir dikkatle dinleyeceklerdir. O nedenle çok düşünüp
3: dikkatli
4: konuşmak lazım. Evet. Öyle söyleyeyim size.
3: Peki, şeker yükleme testi dışında, biraz önce söyledik, iki test, üçlü test, ardışık test, amniyosentez, bunlar genetik olarak yapılan testler. Şeker yüklemesi yapılıyor. Bunun dışında yaptığınız başka bir test var mı gebeliğin sağlıklı devam edip etmediğini görmek için?
4: Yani ben şöyle bir kısaca hemen özet geçeyim. Biz 11-14 testini yaptık. 11-14 ultrasonu yaptık. Bebek gayet iyi görülüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 11-14 testinde de riski yüksek çıkmadı. Ondan sonra bebeği biz bir 20. hafta civarında tekrardan görmek istiyoruz. 20. haftada neye bakıyoruz? Ayrıntılı ultrason dediğimiz bu ultrason yapıyoruz. O ayrıntılı ultrason muayenesindeki amacımız ise bebekte yapısal bir problem var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışmak. Bebeğin eline, koluna, bacağına, kalbine, beynine, tüm iç organlarına ve dış organlarına bir kez daha bakıyoruz ve herhangi bir problem var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca az önce söylediğim gibi bu soft marker dediğimiz genetik hastalık olma ihtimalini gösteren belirteçler var mı yok mu? Bunları 20. hafta civarında değerlendiriyoruz. Bu arada 20. hafta civarında eğer anne de izin verirse rahim ağzı boyutunu ölçüyoruz. Rahim ağzı boyutunun ölçümünü vajinal yoldan yapılan ultrasonla yapıyoruz. Çoğu anne adayı istemiyor bunu. İstemeyince karından bakıyoruz. Bu da niçin önemli? Aslına bakarsanız gebelik, yani yeni doğan kayıplarının çok büyük bir kısmını erken doğumlar teşkil ediyor. Ve erken doğumu öngörmede rahim ağzı boyutunun ultrasonla ölçülmesi çok önemli. Rutin guideline'lara girmemiş. Yani rutinde ölçün denilmiyor ama aslında bence girmesi lazım. Rahim ağzı boyutunun ölçülmesi önemli. Onu da 20. hafta civarında, hatta biraz daha erken 16-18 hafta civarında da öneriyoruz. Eğer şart değil ama hani yapılabiliyorsa 20-22. hafta civarında Doppler ultrason dediğimiz 24 hafta civarında hatta bir ultrason muayenesiyle bebeğe giden kan akımına bakıyoruz. O da ileride bebekte bir gelişme geriliği, annede bir tansiyon yüksekliği olma ihtimali var mı yok mu onu ortaya koyuyor. Bu muayeneler önemli muayeneler. 24 ile 28. hafta arasında dediğim gibi şeker yükleme testini öneriyoruz. Ondan sonraki önemli muayenesi yine 32-33 hafta civarında ultrason muayenesi. 32-33 hafta civarındaki yaptığımız muayenede ise bebeğin gelişimine bakıyoruz. Yani bebekte bir gelişme geriliği var mı yok mu? Yine 32-33 hafta civarında tekrardan özellikle kalbini değerlendiriyoruz. Çünkü kalple ilgili bazı problemler 20. haftada değil, daha ileriki haftalarda kendini belli edebiliyor. 32-33 hafta civarında baktık her şey yolunda. Ondan sonra rutin, yani hani 36. haftadan sonra bazı hekimler daha çok istiyor, bazı hekimler daha az istiyor. İşte NST dediğimiz bebeğin kalp atışlarına kaydedildiği
3: yavaş yavaş doğuma doğru bakılıyor. Yaklaşılıyor.
4: Yani ana ama şeyler, ana takipler bu şekilde olması lazım. Bu bahsettiğim tabii takip şekli risksiz gebelikler için, riskli gebelikler için, örneğin mesela ikiz gebelikler için daha farklı takip prosedürü var. Kilolu gebeler için, şekeri olan gebeler için veya başka problem yaşamış gebeler için daha farklı.
3: Ya düşük riski olanlar var.
4: Aynen.
3: Onlar için belki rutinde daha farklı prosedürler uygulanıyor. Biz bütün gebelerin bebeklerini sağlıkla kucaklarına almasını diliyoruz her şeyden önce. Türkiye bu anlamda şanslı bir ülke. Geçmiş yıllarda verdiğimiz o anne bebek ölümlerini, bebek kayıplarını, doktora ulaşma oranlarını, o üzüldüğümüz oranları artık vermiyoruz. Doktora ulaşmak da çok şükür kolay. Siz bunun en somut örneğisiniz aslında şu anda bizimle birlikte. Nereye giderseniz gidin, bazen görüyorum çok zor şartlarda bir doğumu başlamış helikopterle alıyorlar anneyi, hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar doğuda, güneydoğuda. Bunlar hoşumuza giden manzaralar bir taraftan. Umuyoruz ki herkes bebeğini sağlıklı kucağına alır.
4: Türkiye'de 2 milyon civarında doğum gerçekleşiyor. Eskisine göre çok daha iyi durumdayız ama çok daha iyi olabiliriz. Anne ölüm hızında, bebek ölüm hızında ciddi azalmalar oldu. Özellikle yeni doğan yoğun bakım üniteleri Türkiye'de artık her şehirde oldukça fazla. Yine de hani tak sıkıntısı zaman zaman çekilebiliyor. Doğurgan bir ülkeyiz. Doğum sayımız fazla ama iyi yoldayız, öyle söyleyeyim size. Hı. Sağlık hizmetleri tabii organizasyonunda zaman zaman aksamalar oluyor ama hekime ulaşmak daha kolay. Hı hı. Gerçi bunun bazen avantajları da var, bazen dezavantajları da var. O da başka bir program konusu.
3: Evet, olsun. Evet. Abartabiliyoruz doktor.
4: Evet, kontrolleri. Şey abartabiliyoruz dediğiniz gibi. Beni buraya çağırıp bilgilerimi paylaşmama izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
3: Ne demek? Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten pek çok yayın yapıyoruz biz de. Bu yayınlarda zaman zaman atladığımız, detaylandıramadığımız konuları bugün sizinle detaylandırdık. Dediğim gibi diliyoruz ki bütün hamilelerin, anne adaylarının süreçleri rahat devam etsin, risksiz devam etsin ve sağlıklı bebeklerini kucaklarına alsınlar inşallah. Çok teşekkür ederim Adem Bey.
4: Ben teşekkür ediyorum.
3: Tekrar görüşmek üzere.

0: Okullarda eğitim, öğretme, yaz molası verilen üniversite sınavını da geride bıraktığımız, artık tatil planlayacağımız bir dönem başlıyor. Özellikle anne adayları için dışarıda daha fazla vakit geçirilecek, güneşten, D vitamininden daha fazla istifade edilecek bir dönem bu aynı zamanda. Biz bugün programda biraz tarama testlerinden bahsettik. Biraz moraller bozulmuş olabilir. İyi bir yürüyüş moralimizi yükseltmekte işimize yarayabilir. Tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
4: Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.
5: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 18 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan

0: kararlılığındayız.
1: Türk dünyasıyla atılan adımlar ve ikili temasların yansımaları kabinede masaya yatırılacak. Dış politikadaki sıcak başlıklar da ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ortaya çıkan yeni tablo görüşülecek. Ziyaretin bölgesel ve küresel dengelere etkisi gözden geçirilecek.
2: We did discuss Iran.
3: İran'ı tartıştık. Bu işin nasıl sonlanması gerektiği konusunda çok yakın düşünüyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz.
1: ABD ile İran arasında halen süren gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik ve bölgesel riskler de ele alınacak.
0: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
1: Ekonomideki son durum da kabinenin ana gündeminde yer alacak. Ekonomi yönetiminin bu kapsamda Nisan ayı enflasyon verileriyle ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor.
4: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası borçları yeniden yapılandırılacak. Üretim ve tarım gelirleri için kurumlar vergisi %12,5'a inecek. Türk Kızılayı özel bir yasal zemine kavuşacak. Meclis Genel Kurulu tüm bu başlıklar için yoğun bir mesai yapacak.
5: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
1: Vergi, genel sağlık sigortası, Bağkur primi ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Milyonlarca kişinin kamuya olan borcu uzun vadeye yayılacak. Tam 72 ay vade fırsatı sunulacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta mali düzenlemeler içeren torba kanun teklifini ele almaya devam edecek.
5: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
1: Üretim ve tarımdan elde edilen gelirlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e düşecek.
5: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz.
1: Meclis Türkiye'yi yabancı yatırımcıları için güvenli limana dönüştürecek hamleleri de görüşecek.
5: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
1: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcılar da teşvik edilecek.
5: İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz.
1: Türk Kızılay Kanunu da Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek. Türk Kızılay'ın yetki ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla belirlenecek.
6: Bugün bizler de aynı inançla, aynı hissiyatla çaldığımız her kapıya sadece yemek götürmüyoruz. Aynı zamanda umut, şefkat ve kardeşlik de götürüyoruz.
1: Okul saldırılarını araştırma komisyonu da uzmanları dinlemeye devam edecek.
7: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
4: Kurban Bayramı öncesi emekli aylığı ve ikramiyeler hesaba yatmaya başladı. Ödemeler 22 Mayıs'a kadar kademeli olarak yatırılmış olacak.
8: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri hesaba yatmaya başladı.
8: Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum.
1: Aylıklarını her ayın 17'si ile 22'si arasında alan SSK'lılara mevcut ödeme gününde, 23 ve 24'ünde alanlara 21 Mayıs'ta, aylığını 25 ve 26'sında alanlara ise 22 Mayıs tarihinde ödeme yapılacak. Aylıklarını her ayın 25 ve 26'sında alan Bağkur emeklileri ise 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlara ise 22 Mayıs'ta ödemeler yapılacak. Emekli sandığına bağlı aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplara yatacak. Emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine 4000 lira ikramiye alacak.
4: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal bir nafaka kararı geldi. Yüksek Mahkeme düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. Boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyecek olan eşe nafakayı reddetti.
9: Kadınla çalışıp kendi kazansın yani.

0: Hep erkeğin üstüne her şeyi bırakmayı ben desteklemiyorum.
1: Yargıtay'dan emsal bir nafaka kararı geldi. Yüksek Mahkeme düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını usul ve kanuna aykırı buldu.
2: Kişisel maddi çıkarların önüne geçilmiş olur.
3: O var mı, bu var mı? Boşanırsak şu bana kalır mı? Hep bu.
1: İstanbul'da 11. Aile Mahkemesi boşanma aşamasındaki erkeği ağır kusurlu buldu. Kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onadı. Son sözü Yargıtay söyledi.
4: Uzun evliliklerde normal, yarısı tamamen değil. Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
5: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
1: İtirazı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararı uygun dedi. Ancak yoksulluk nafakası ödenmesi yönündeki mahkeme kararını bozdu.
6: Çok da mantıklı değil ya. Mesela bir yıl evli kalıyor, ömür boyu niye ödesin adam çoluğu çocuğu yoksa? Yazık, günah yani.
1: Yüksek Mahkeme bozma gerekçesinde nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceğine işaret etti. Oysa yoksulluk nafakası bağlanan kadının yurt dışından emekli olduğu ve düzenli bir geliri bulunduğuna dikkat çekti.
7: Bir sene evli kalmışlar. Bir sene evli kaldıktan sonra sırf o nafakayı almak için bile evlenilebilir. Yani bunları zaten görüyoruz.
8: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şizofreni hastası bir kişiyi almaya giden iki polis bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu, saldırgan yakalandı. Olay öğle saatlerinde Reşadiye mahallesinde meydana geldi. Saldırganın İstanbul Silivri'de yaşadığı öğrenildi. Bir süre önce ortadan kayboldu. Ailesi Çorlu'da izini buldu, emniyete başvurdu. Bunun üzerine polis harekete geçti. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen de hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öğrenilen şahsın pasajda olduğuna dair bilgi alan polis hemen bölgede çalışma yaptı. İlk kontrollerde şahsa ulaşamayan ekipler vatandaşlarla birlikte pasajdan çıktıkları sırada saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs elindeki delici aletle polis memurlarına saldırdı. Saldırgan Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler adlı iki polisimizi şehit etti. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil Orhaneli yolunda motosiklete çarptı. Kazada motosiklet tutkunu seslendirme sanatçısı baba hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı.
1: Motosiklet buluşmasına katılmak için yola çıkmışlardı. Otomobil çarptı. Seslendirme sanatçısı baba hayatını kaybetti. Oğlu ağır yaralandı. Feci kaza Bursa'da Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı tünelinde yaşandı. Bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tünelde Ali Bilenser'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle babacı savrularak ağır yaralandı. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ali Bilenser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan 12 yaşındaki çocukla otomobil sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
8: İstanbul'da görev dönüşü yolda gördüğü plakası kapalı motosikletten şüphelenen polis sürücüyü durdurmak istedi. Şüphelinin silah çıkartmasının ardından çıkan çatışmada bir şüpheli yaralı olarak ele geçirildi. Diğeri ise kayıplara karıştı. Şüphelilerin Beylikdüzü'nde bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
1: Görevini tamamlamış evine gidiyordu. Yolda plakası katlanmış motosikleti görünce durdurmak istedi. Motosiklet üzerindeki iki şüpheliden birisi polise silah çekti. Bunun üzerine polis memuru tabancasına davrandı. Şüphelilerden birisi yaralı olarak yere geçirildi. Diğer şüpheli yaya olarak kaçtı. İstanbul Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine ilerleyen motosikletli iki şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olay yerinden kaçan şüpheli çelik yeleğini ve taşıdığı çantayı geride bıraktı. Çanta içerisinde otomatik tüfek bulundu. Ayrıca düşürülen cep telefonunda Beylikdüzü'nde bir kişiye ait fotoğraf, araç bilgileri ve konum verileri bulundu. Elde edilen bilgilere göre şüpheliler Beylikdüzü

0: de silahlı saldırı gerçekleştireceklerdi. Firari şüpheli ise tam bir suç makinesi çıktı. Şüphelinin iki kasten öldürme başta olmak üzere uyuşturucu, gasp, yağma ve iş yeri kurşunlama dahil toplam 25 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Firari şüpheli aranıyor.
1: İstanbul'un kent içi ulaşımını rahatlatacak projelerden biri olan 69 kilometrelik metro hattında artık sona gelindi. Gayrettepe ile Halkalı arasındaki mesafeyi 57 dakikaya düşürecek dev ulaşım projesinin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası da 30 dakika sürecek.
0: Gayrettepe ile Halkalı arası 57 dakikaya düşecek. Başakşehir ile Kağıthane arası 48 dakika sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul içi ulaşımına nefes aldıracak projelerin inşası sürüyor. O projelerden birisi olan Halkalı İstanbul Havalimanı, Gayrettepe hattının Arnavutköy Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona gelindi. Test sürüşü için metro raylara indirildi. 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, istasyonlardaki ince işçiliklerin bittiğini duyurdu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte 69 kilometrelik ring hattında sona gelineceğini belirten Bakan Uraloğlu, metronun Halkalı'da Marmaray'la entegre olacağını da açıkladı. Bölgenin en çok tercih edilen havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı'na ulaşımın hızlı ve rahat olmasını amaçlayan projeyle birlikte Halkalı Havalimanı arası 30 dakika sürecek.
1: Fahiş fiyatla mücadele sürüyor. Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat sebebiyle 1258 işletmeye 389 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladı.
2: Ne satıcı kazanıyor ne de üretici kazanıyor. Aracılar kazanıyor. Arada da olan bize oluyor maalesef.
0: Haksız kazanç sağlıyorlar. Vatandaşın parasına göz dikiyorlar. İşte bu fırsatçılara Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi marketlerden e-ticarete, sebze meyve satışından ekmek ve simide kadar geniş bir alanda denetimler yapıldı.
3: En çok eti denetleyeceksiniz. Meyve zaten görüyoruz neyse. Et önemli.
0: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu piyasayı bozanları mercek altına aldı. 4 ayda toplam 1258 işletmeye 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesti.
3: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
0: Cezaların kalem kalem dağılımı da açıklandı. Temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat tespit edilen 13 işletmeye 9,6 milyon lira ceza uygulandı. Ekmek ve simit denetimlerinde 75 işletmeye 12,9 milyon lira para cezası kesildi. E-ticaret platformlarına da ceza yağdı. 840 işletmeye kesilen ceza 151 milyon liraya aştı. Meyve ve sebze denetimlerinde 330 işletmeye 215 milyon liraya aşan ceza verildi.
2: Çiftçi kazanamıyor, aracılar kazanıyor.
0: Ticaret Bakanlığı özellikle bayram öncesi dönemde alışveriş merkezleri, zincir marketler, otogarlar ve gıda satış noktalarının yakın takibe alındığını duyurdu.
1: Tarım ve hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Besiciler bu yıl kurban satışından umutlu, bölgede son 5 yılın en yüksek talebi söz konusu.
0: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Hayvan pazarları doldu taştı.
4: Kurban Bayramı şu an için yaklaştığından dolayı artışlarımız %20-%30 artmıştır. Daha inşallah da artacak.
0: Tarım ve hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Eyyubiye ilçesindeki canlı hayvan pazarı da kentten ve çevre illerden yoğun talep görüyor. Ayrıca başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere de kurbanlık gönderiliyor. Talep hayli fazla.
5: Yoğunumuz talep. talebimiz çok yüksek. Gerçekten son 5 yılın en yüksek bir talebi söz konusu.
0: Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı ülkemizin en büyük pazarlarından. Hayvan sahipleri ise satışlardan memnun.
5: Yıllık 1-1,5 milyon küçük basın, 500 bin büyük basın sevkiyatının yapıldığı bir pazarımız. Ara bir ticaret giriyoruz. Doğu bölgesinden gelen bütün hayvanları buradan batı ilerine sevk ediyoruz. Tabii ki önce doğunun yükünü biz alıyoruz.
0: Peki küçük baş kurbanlıkların fiyatları ne kadar?
6: Tanesi normalden 20-25 milyara geliyor yani. Tabii. İşlerimiz iyidir yani. Bu sene iyidir yani. Geçen sene göre bu sene iyidir. Hayvan biraz da canlandı, biraz bir fiyat da yükseldi.
1: Hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yurtta sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri.
0: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yurt genelinde bölgesel sağanak yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda bu hafta içi sağanak yağış etkili olacak. Üç büyük şehirde ise sıcaklıklar artacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 22, Ankara'da 23 ve İzmir'de 26 derece olacak. Bölgesel sağanak yağışlar da etkisini sürdürecek.
1: AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Çavuşoğlu 12 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
0: Ofisinde silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanmıştı. Acı haberi geldi. Tarihler 6 Mayıs'ı gösteriyordu. Eski Dışişleri Bakanı ve şu an AK Parti Antalya Milletvekili olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralanan Çavuşoğlu hastaneye kaldırılmıştı. 12 gündür yaşam mücadelesi veren Aydın Çavuşoğlu'ndan kötü haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.
1: İnşaat demirlerinin üzerinden geçen İETT otobüsüne demir saplandı. İlginç kazada bir yolcu hafif yaralandı. Otobüse saplanan demiri bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. İzleyelim.
0: İnşaat demirleri yol kenarına yığılmıştı. İETT otobüsü demir yığınının üzerine çıktı. Demirlerden birisi otobüse saplandı. Yolculardan birisi yaralandı.
7: Şiş otobüsün içine girdi.
8: Önceden yolun tam ortasındaydı. Motorcular geçerken de sıkıntı yaşıyorlardı.
0: Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Seyir halindeki İETT otobüsü yol kenarındaki inşaat demirlerinin üzerinden geçiyordu ki demirlerden birisi otobüsün altından içine girdi.
7: Şuradan girdi. Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya kadar. Şuraya bak.
0: Otobüse saplanan demir bir kadın yolcuyu hafif yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Antalya'da yol verme kavgası yaşandı. Silahların patladığı tartışmada 25 yaşındaki orman muhafaza memuru 3 kişiyi hayattan kopardı. Olayın ardından silahıyla beraber teslim oldu.
0: Yol verme tartışması kanlı bitti. Orman muhafaza memuru 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Gece saat 2 sıralarında 25 yaşındaki katil zanlısı Ahmet Bayar'la Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı'nın olduğu arkadaş grubu arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Orman muhafaza memuru yanında bulunan tabancayla 3 kişiyi ateş etti. Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı hayatını kaybetti. Katil zanlısı olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Antalya'da bir evde tüp patladı. Bina harabeye döndü. Çok sayıda araç hasar aldı. Bir kişi yaralandı.
0: Görüntüler bir film platosundan ya da savaş alanından değil, Antalya'nın Serik ilçesinden gaz sıkışması sonucu tüp bomba gibi patladı. Bina harabeye döndü.
9: Bir patlama sesi geldi ya, biz deprem zannettik ilk önce.
10: Sonradan bomba mı atıldı dedik.
0: Olay sabaha karşı 5 sıralarında 5 katlı bir binanın 2. katın mutfak bölümünde yaşandı. Bir kişi yaralandı.
10: Tüp patlamasından dolayı gaz sıkışması, yoğun bir gaz sıkışması olmuş. Tüp patlamasından dolayı bina bu hale geldi. Araçlarımız böyle.
0: Patlama sonrası binada park halindeki 4 araçta ağır hasar oluştu.
9: 3. kata kadar bayağı bir zarar var. Oradan yukarıda çok şey yok ama işte kapılar kırılmış hep. Pencereler kırılmış.
0: Yaralının hastanede tedavisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde şikayetlerin geldiği bir evden belediye ekiplerinin çalışmasıyla tonlarca çöp çıkarıldı. Biriktiricilik, istifçilik ve çöp toplamanın nedeni yalnızlaşma, travma, kaygı ve sosyal temasın azalması mı? Uzman isim çareleri sıraladı, izleyelim.
0: Kötü koku mahalleyi sarmış, haşereler mahalleliği canından bezdirmişti. O adresten tonlarca çöp çıktı. Görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinden. Vatandaşların şikayetleri üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Mahmudiye mahallesindeki o eve baskın yapıldı. Müstakil ev çöp ve katı atıklarla doluydu. Ağır koku ve haşereler her yeri sarmıştı. Adreste tahliye ve temizlik çalışması yapıldı. Çöpler kepçelerle kamyonlara yüklendi. Atık merkezine taşındı. Bu durum son yıllarda arttı. Daha önce de benzer görüntüler kameralara yansıdı. Uzman isim bir gün lazım olur düşüncesiyle biriktirilen çöp ve istifçiliğin zihinsel işlevlerde gerileme oluşturabileceğinin altını çizdi.
11: Bireyin dönem dönem problemlerine göre bu sonuç dediğimiz biriktiricilik, istifçilik meydana gelebiliyor. Biraz daha yalnızlaşmanın, biraz daha aslında travmaların, kaygıların bir dışa vurumu gibi.
0: İstifçiliğin en önemli nedenlerinin başında toplumsal bağların zayıflaması ve sosyal temasın azalması geliyor. Çelik durumun depresif tablodan takıntı bozukluğuna kadar ilerleyebileceğini söyledi.
11: Ahlak ve maneviyatın çok zayıfladığı ve bu doğrultuda insan insana iletişimin, ilişkinin çok azalmasıyla birlikte yalnızlaşmanın, değerlerimizi kaybetmenin, geleneklerimizi kaybetmenin etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki istifçilik ve biriktiricilik nasıl önlenir? Çaresi ne?
11: Önce bireyde başaramıyorsak, çünkü bu en uç noktada farkında olmadığı bir zorlantıya kadar gidebilen tablolar da olabiliyor. Yetkili sağlık kuruluşunu bu bireye yönlendirmeyle ilk adım atmış olabiliriz.
1: Adana'da 86 yaşındaki Şerif ve 58 yaşındaki Saadet Pamuk çifti. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. İnanması güç bir yöntemle çift 2 kilogram altınını kaybetti.
12: ...33 tane bilezik, Adana vurması.
13: Şeytandan daha beterler. Beynimizi yıkadı.
0: Akıl almaz vurgunun adresi Adana. Dolandırıcıların hedefinde bu kez Yüreğir ilçesinde yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti vardı. Dolandırıcılar Şerif ve Saadet Pamuk'a telefonla ulaştı. Çifte kuyumcu soygununa karıştınız diyerek onları ikna etti. Sahte kimlik fotoğrafları gönderip çocuklarının ve torunlarının isimlerini sayarak güven kazandılar.
12: Biz sizi biliyoruz, sizi tanıyoruz, siz iyi bir ailesiniz. Yoksa biz seni sabah saat 6'da alırdık. Savcı Bey sizi tanıyor, sizin aileyi tanıyor.
0: Dolandırıcılar Şerif Pamuk'u fotoğraf çektirmesi için evden uzaklaştırdı. Bu sırada Saadet Pamuk'a altınları eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söylediler. Planlarını da tıkır tıkır işlettiler. Tam 33 bileziği çaldılar.
12: Çocuğumuza verecektik, çocuğumuza ev alacaktık, arsamızı sattık, tarlamızı sattık, oğlum 16 dönüm tarlayı sattık. Dedik ki altında yükselin. Biraz daha rahat ederiz. Biz bilmedik böyle olacağını.
13: Diyordum neler diyorum. Bunlarda hiç mi akıl yok? Bunlar kanıyorlar. Ben bilmiyordum ki başıma gelecek.
0: Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede kimlikleri belirledi ve operasyon düzenledi. İki şüpheli tutuklandı. Bir miktar altın ele geçirildi. Ancak altınların büyük bir kısmı hala kayıp.
1: İsrail Başkonsolosluğu önündeki polislere saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polis o anları anlattı. Teröristlerle karşı karşıya kaldığı an ateş etmeye başlayan polis memuru katliamın önüne geçerken 4 tabanca kullanıp 8 şarjör değiştirmiş.
0: Saldırıyı duyar duymaz araçtan indi. 10 metre uzağında elinde uzun namlulu silah olan teröriste kurşun yağdırdı. Mermisi bittikçe silah değiştirdi. Tam 4 tabanca kullandı, 8 şarjör değiştirdi. 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Aksiyon filmlerini aratmayan bu anlar 7 Nisan'da İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşandı. Kocaeli'nden uzun namlulu silahlarla İstanbul'a gelip İsrail Başkonsolosluğu önündeki polisleri hedef alan teröristlerden 3'ünü etkisiz hale getiren kahraman polis memuru ifade verdi.
14: Aramızda yaklaşık 10 metre vardı. İner inmez ateş etmeye başladım. Şüpheli vuruldu, yere düştü. Tabancamdaki şarjörü ve yedek şarjörü şüphelileri vurmak için kullandım. Mermilerim bitince tekrar araçtan şarjör aldım. Mermilerim bitince tekrar araca döndüm. Bize saldırıyı haber veren kadın meslektaşımın tabancasını da alarak aşağı indim. Şüphelileri bertaraf etmek için ateş etmeye devam ettim.
0: Şarjör değiştirdikten sonra tabancasıyla şarjörün uyuşmadığını belirten genç polis memuru bağırarak arkadaşlarından silah istediğini de şöyle anlattı.
14: Şüphelilere ateş etmeye devam ettim. 3-4 mermi attıktan sonra anladığım kadarıyla şarjörle silah uyuşmadığı için silah tutukluk yaptı. Atışa devam edemedim. Bağırarak silah istedim. Araçtan bir meslektaşım inip yaklaşık 50 metre koşarak yanıma geldi. Bana otomatik silah verdi.
0: Teröristler ellerini tetikten çekene kadar mücadele ettiğini anlatan polis, yaralı teröristin hala kurşun yağdırdığını, o esnada kendisinin bir kez daha şarjörünün bittiğini de anlattı.
14: Ben şüpheliye doğru yürümeye devam ettim. MP5 ile ateş ettim. Şahıs vurularak yere düştü. Daha sonra MP5'in şarjöründeki mermiler de bitti. Bunun üzerine çimlerin üzerindeki meslektaşlarımdan tabanca alarak şüphelilere yönelik ateş etmeye devam ettim. Hala daha benim en son vurduğum şüpheli bizlere yönelik ateş etmeye devam ediyordu. Bu şahsı en son aldığım tabancayla vurdum ve etkisiz hale getirdim.
0: Saldırı anında yaralanan komiserine ilk müdahaleyi yaptığını belirten kahraman polis, kanayan yaraya tampon yaptığını da ifadesine ekledi.
1: Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lezzet Festivali muhteşem bir coşkuyla başladı. Rengarenk bir kortej yürüyüşüyle start alan festivalde caddeler buram buram Osmaniye lezzetleri koktu. Vatandaşların akın ettiği o festivalden renkli görüntüler ekranlarımızda.
0: Kortejin coşkusu caddeleri, yöresel yemeklerin kokusuysa tüm şehri sardı. Osmaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde kapılarını açan 3. Lezzet Festivali renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş boyunca vatandaşlara bayraklar ve kentin simgesi olan meşhur Osmaniye yer fıstığı dağıtıldı. Festival alanında kurulan standlarsa kelimenin tam anlamıyla iştah kabarttı.
15: Katılmayı hayal ediyordum. Çok şükür geldik.
16: Yoğun bir ilgi var. Çok memnunum.
0: Osmaniye'nin yöresel mutfağını dünyaya tanıtmak için kolları sıvayan yerel üreticiler saçların başına geçip hünerlerini sergiledi.
17: Osmaniye Festival için hazırlandık, geldik. Böreklerimizi yapıyoruz.
0: Midenizle birlikte gözünüzün de doyduğu festivalde açılışa damga vuran bir diğer ansa öğrencilerin sergilediği kartal dansı gösterisi oldu. Hem kentin tanıtımına hem de yerel üreticilerin bütçesine büyük katkı sağlayan Lezzet Festivali tüm renkleriyle ve lezzetleriyle devam ediyor.
1: Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı gemi ele geçirme ve el koyma eğitimiyle motorize komando operasyonlarına ait anları paylaştı. SAT timleri Azerbaycan, Libya ve Macaristan askerleriyle ortak eğitimde görev yaptı.
0: Teçhizatlarını kuşanıp helikopterle yola koyuldular. Halatlarla düşmana yardım götüren gemiye iniş yaptılar. Eller tetikte gemiye el koydular. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatı kapsamında yapılan gemi ele geçirme ve müsaadere eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Senaryo gereği düşmana yardım götüren geminin ele geçirilmesi görevi icra edildi. Sualtı taarruzu timi Azerbaycan, Libya ve Macaristan askeri personeliyle birlikte operasyon gerçekleştirdi. Tatbikatın bir diğer dikkat çeken anı ise hava indirme ve motorize komandoların operasyonu oldu. Gün doğumuyla birlikte harekete geçen birlikler CH-47 helikopterleriyle bölgeye sızdı. Helikopterden inen tam teçhizatlı komandolar motosikletlerle hızla hedeflerine ilerledi. Senaryo gereği düşman unsurlarına ani bir baskın gerçekleştirdi.
1: Aselsan, Efes 2026 tatbikatında sergilenen Korkut hava savunma top sistemine ilişkin paylaşımda bulundu. Peş peşe ateşlenen top mermilerinin sesi senfoniye benzetildi.

0: Gecenin karanlığını korkutun mermileri aydınlattı. Dakikada 1100 mermi gökyüzünde havai fişek efekti oluşturdu. Aselsan o anları Korkut Senfonisi notunu düşerek paylaştı.
1: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
0: Efes 2026 tatbikatında Aselsan imzası taşıyan çift namlulu Korkut adeta gövde gösterisi yaptı. Savaşların yeni tehdidi mini ve mikro İHA'lar. 10 milyonlarca dolarlık füze ve uçaklara meydan okuyorlar. Koruma duvarlarını aşıp askeri hedefleri vurabiliyorlar. İşte Korkut bu tehdide Türkiye'nin verdiği cevap.
2: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
0: İHA fiziksel önleme sistemiyle donatılan Korkut'un atom mühimmatı hedefin önünde infilak ediyor. Yüzlerce çelik parça ortaya çıkıyor. Dronlara karşı adeta havada aşılmaz bir duvar örüyor. Korkut vuruş gücünü bu kez Efes 2026 tatbikatında sergiledi. Tüm gözlemcilerden tam not aldı.
3: Otomobil dünyasında beyaz tahtını griye bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan 450 bin otomobilin yaklaşık 190 bini gri tonlarında. Bir dönemin vazgeçilmesi beyazsa ikinci sırada.
0: Otomobil sektörünün en çok tercih edilen rengiydi. Bir zamanların vazgeçilmezi beyaz rağbet görmüyor. Sürücülerin favori rengi bu yılda gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu araç renklerine ilişkin dikkat çeken bir veri yayımladı. 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler gri rengin pazardaki üstünlüğünü ortaya koydu. 2026'nın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan 450 bin otomobilin yaklaşık 190 bini gri renkte oldu. 2014 ve 2015 yıllarında satılan her 3 otomobilden ikisi beyaz renkten oluşuyordu. Gri renk 2023 yılında ilk kez beyazı geçerek liderliğe yükseldi ve bu trend kalıcı hale geldi. Bir dönem her iki araçtan biri beyazken bu oran %26'ya kadar geriledi. Dünya genelinde ise beyaz renk liderliğini korumaya devam ediyor. Otomotiv boya tedarikçisi Axalta'nın yayımladığı son rapora göre beyaz %29 payla dünya genelinde en çok tercih edilen otomobil rengi olmayı sürdürdü. Onu %23 ile siyah ve %22 ile gri takip etti. Peki Türkiye'de gri otomobil tercihinin nedeni ne? Uzmanlara göre gri, modern görünüm, kir göstermemesi ve ikinci elde daha kolay satılması nedeniyle tercih ediliyor.
3: Amasya'da bir aile güne adeta kabusla uyandı. Taşova ilçesinde yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçaları iki katlı bir evin üzerine yuvarlandı. Evin duvarları kağıt gibi yıkıldı. Bahçedeki traktör demir yığınına döndü. Ev halkı ise saniyelerle kıl payı kurtuldu.
0: Dev kaya parçaları yamaçtan koptu. Evde oturanlar ölümle burun buruna geldi.
4: Sabah gürültüyle uyandım. Sonra korktum tabii. Milleti uyandırdım. Evdeki yeğenimi, kardeşimi falan uyandırdım.
0: Olay Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşandı. Bu evde yaşayanlar güne kabusla uyandı. Yaylasaray köyünde sabahın erken saatlerinde toprak kütlesi hızla harekete geçti. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları Ahmet Kava ait iki katlı evin üzerine büyük bir gürültüyle yuvarlandı.
4: Çok korkmuştuk. İşte kapı sıkışmıştı. Kapıyı tekmeledik falan. Açılmayacağını anlayınca camdan dışarı çıktık. Komple yıkıldı, duvar falan yıkıldı zaten. Çok korktuk, panik olduk.
5: Ahmet Kavak arkadaşımız beni arayarak dedi ki arkadaşım evimin üzerine çok bir büyük heyelan geldi. Sesine kalktım. Kalktığımda baktım ki traktörün üzerinde kayalar var.
0: Kaya parçaları çarptığı evin duvarlarını kağıt gibi yıktı. Evin önünde park halindeki traktörse tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalarak demir yığınına döndü. O sırada evde bulunan Kavak ailesi büyük bir şok ve korku yaşadı. Duvarların yıkılmasıyla kapılar sıkıştı, aile üyeleri dışarı çıkamadı. Can havliyle kendilerini pencerelerden dışarı atan aile, faciadan saniyelerle ve kıl payı kurtuldu.
4: Özellikle benim olduğum kısım yıkıldığı için ben olayın O anına şahit olduğum için çok korktum.
5: AFAD'ı aradık tekrar. Yeniden ilgili yerleri aradık. Yardımcı olacağız dediler.
0: İhbar üzerine köye hemen AFAD ve ilgili kurumlar sevk edildi. Muhtarın uyarısıyla vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Tek teselli ise dev kayaların yol açtığı bu dehşette can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması oldu.
3: Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde deniz bisikleti devrildi. Suya düşen iki kişi tekneyle kurtarıldı. Kurtarılma anlarında cep telefonu kamerası da kayıttaydı.
0: Deniz bisikletiyle göle açılmışlardı. Bir anda alabora oldular. Kendilerini göl sularında buldular. Olay Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yaşandı. İki kişi deniz bisikletiyle göle açılmıştı. Ancak su üstündeki bisiklet keyfi fazla uzun sürmedi. Aracın devrilmesiyle iki genç suya düştü. Üstlerindeki can yeleği olası bir faciayı önledi. Gençler çevredeki tekne yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
3: Saat başında yeniden birlikteyiz. Şimdilik hoşça kalın.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Savaş meydanlarından çıkıp gelmiştir. Arkasında dağ dağ nice destanlar durur. Gözleri alev alev yanar, üstü başı barut, duman. Kaç yerinde yarası var, dimdik dikilmiş alevlerin, dumanların ortasında. Gözleri bütün bir cepheyi, sınırları, gökleri, dağları, denizleri, bütün bir vatan ufkunu tarar. Bir asker tanırım ben, bulutlar, sisler, dumanlar içinde, bir düş gibi, yakıp yıkılmış meydanların ortasında, dimdik durur, çelikten bir anıt gibi. Duman, barut, alev dağılırken, eli yüzü düşmanın karalarında simsiyah, gözleri ışık ışık, ak mı ak, göz bebekleri mermi mermi, bütün ufukları taramakta, düşlere, resimlere sığmaz, masal gibi. Bir asker tanırım ben, tarihin destanların içinden, tel örgülere, alevlere basa basa gelir. Üniforması paramparça, duman duman, kurşun yaraları göğsünde parıldayan birer nişan. Rütbesini sorarım, kimi er, kimi komutan. İçimizde, aramızda der başkomutan. Bir asker tanırım ben, bir kişi bir ordu. Der ki Sakarya'da 22 gün, 22 gece hattı değil satı tuttuk. Her nefer orada bir vatan savunduk. Her ordunun karşısında bir nefer durduk. Bir asker tanırım ben, yüreğinde boylu boyunca bir vatan sevgisi yatar. Cephede, sınırda, kışlada, göklerde, denizde, karada, yüreği vatan sevgisiyle atar. Onun kin, nefret, zulüm değildir işi. O ölüme vatan, bayrak, hürriyet, ana baba ocağım, atalarımın, şehitlerimin toprağı diye ölümsüz bir aşkla koşar. Bir asker tanırım ben, silahını, süngüsünü asırlardır farklı tutar. İşte o tutuştur o, denizleri, Ege'yi, Çanakkale'yi ve vatanın bütün sınırlarını kilitleyen ve Türkiye geçilmez diyen. Bir asker tanırım ben, bu kaçıncı savaşıdır bilinmez. Bu kaçıncı şehit, kaçıncı gazi, bu kaçıncı destandır, kaçıncı destanıdır. Aşkla yazılmış, saysan sayılmaz, tarihlere sığmaz. Dikilir savaş meydanlarının ortasında, bir dağ gibi durur, gözleri alev, gözleri ateş. Vatan sevgisi göz bebeklerinde yanar. O yorulmamış, bitmemiş işi daha. Gözleri mermi mermi, bütün bir vatan ufkunu karış karış tarar. Bir asker tanırım ben, bütün destanları yüklenmiş, göğsünde zafer nişanları, tarihin içinden çıkmış gelir. Yıkıntıların, alevlerin içinde bir ulusun şanını, bir ulusun hürriyetini, bağımsızlığını bayrak yapmış, ayağa kaldırmış,
bayrağına kanından renk vermiş. Atım atım titretir toprağı, yürür gelir yeni çağlara destan destan, daha da büyür gelir. Bir asker tanırım ben, tarihin içinden, savaş meydanlarının içinden. Hürriyeti, barışı, adaleti sırtlamış, dünyaya, insanlığa taşır gelir. Çöllerden, karlı dağlardan, güneşlerden, fırtınalardan dağ gibi yürür gelir. Yürüyüşü bir destan, duruşu bir destan, bakışı bir destan. Zaferlerin içinden yürür gelir, her adımı bir destan. Bir bayrak dalgalanır elinde, ay yıldızlı, bayrağı ayrı bir destan. Tarihe şan verir, destan destan. Bir asker tanırım ben, her neferi bir ordu, her neferi Çanakkale'de kale olmuş da bir alaya karşı durmuş, her neferi Sakarya'da karış karış bir vatan olmuş da ordulara karşı durmuş. Çelik süngülerle tarihin her sayfasında yenilmez bir ulusun destanını yazmış da tarihlere destan olmuş. Bir asker tanırım ben, göğsünü kalkan yapmış, mermileri bombaları göğsüyle kucaklamış, parmaklarını süngü yapmış da Sakarya'da göğüs göğüse soluksuz durduraksız gece gündüz savaşmış. Bir asker tanırım ben, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri deyince koca tepeden Afyon Ovası'na atlamış. İzmir yollarından sular seller gibi akarak süvarilerin rüzgar kanatlı atlarıyla yarışmış. Tel örgüleri, alevleri, dağları, tepeleri uçarak geçmiş de zulmü, vahşeti, esareti bir daha dönmemek üzere Akdeniz'e kadar kovalamış. Bir asker tanırım ben, yiğitliği savaşlara, tarihlere sığmaz. Alnında ay yıldız parıldar, göğsünde hürriyet yazar, göz bebeklerinde vatan sevgisi, yüreği vatan, vatan, vatan diye atar. Bir asker tanırım ben, omuzlarında bir vatan taşır, hürriyet, barış, insanlık taşır dünyaya. Zulmün karşısında, vahşetlerin karşısında çelikten bir neferdir o, her yere yetişen. Dost uluslara insanlık ve güven taşır, yiğitliği nam salmıştır dünyaya. Bir yanında cesaret, bir yanında merhamet taşır. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, taşını, toprağını, hürriyetini çok sever. Zenginliklerle, güzelliklerle dokunmuştur bereketli toprağı, onun vatanına Türkiye derler.
bir asker tanırım ben. Anam, bacım, kardeşim. Göz gez arpacıkta şahindir gözleri. Gece gündüz görür, karış karış tarar ufukları. Sınırlarda nöbetçidir gözleri. Yiğit yüreğinde vatan sevgisi yanar. Göz bebekleri mermidir. Yurduna yan bakanı yakar. Bir asker tanırım ben. Dağlar, kayalar, denizler, uçurumlar aşılır da o aşılmaz. O vatanın bağrında çelikten bir kaledir. Nice ordular yüklenir de o yine yıkılmaz. Bir asker tanırım ben. Dağlarda dağ olur, denizlerde deniz, ormanlarda orman olur, göklerde kartal. Çeliktendir kanatları. En dar zamanlarda bakarsınız, her zaman her yere yetişivermiştir. Bir asker tanırım ben. Bulutlarla, yağmurlarla, yıldırımlarla, şimşeklerle, çelikten kanatlarla, bazen göklerden iner, bazen de sessiz dalgalarla. Bir bakarsınız, sahillere apansız vuruverir. Bir asker tanırım ben, bazen çöllerden, bazen karlı dağlardan, ateşlerden, fırtınalardan yürür gelir. Dağa taşa, bayrağa kanıyla önce vatan yazmıştır. O insanlık erdemlerinin, insanlık tarihinin, barışın, vatan aşkının en yiğit savaşçısıdır. Çöllerde ateşlerle, dağlarda fırtınalarla yoğrulmuştur. Düşmana korku verir, dosta huzur ve güven. Bir asker tanırım ben. Zamanlar içinden, savaşlar içinden çıkar gelir. Hala barut kokar. Toprakla, çamurla, suyla, ateşle, çelikle yoğrulmuştur. O zulmü, ateşi, ihaneti görmüş. Mayın tarlalarını, hain tuzakları, sinsi pusuları aşarak gelmiştir. O asırlardır zulme karşı durmuştur. O en vahşi ordulara karşı koymuştur. Alnı tertemizdir. Zulm, vahşet bilmez. Bir asker tanırım ben. Sular gibi duru, saf ve temiz. Ama çelikten daha serttir. Yokluklar, felaketler içinden çıkıp gelmiştir. Ama boyun bükmek bilmez. O inanmış temiz yüzünde bir milletin soyluluğunu, dayanıklılığını, tarihini görürsünüz. Büyük bir milletin yenilmez ruhunu görürsünüz. Bir asker tanırım ben. Sular gibi durgun, sabırlı. Yeri gelince yanardağlar gibi gürleyen. Üniforması yiğitliğin, şan ve şerefin sembolü. İnsanlığın, barışın dostudur. Nerede bir kıyım zulüm varsa, yetişmek için çelik kanatları yeter. Savaş meydanlarında kasırgalarla, boralarla eser. Zulmün tepesine yıldırımlarla iner. Bir asker tanırım ben.
aşılmaz dağları, yalçın kayaları, göklerde bulutları, denizlerde en coşkun dalgaları, denizleri, havayı, karayı, alevleri, uçurumları kendine yol eylemiştir. Gözleri alev alev bir şahindir. Kolları çelikten bir kartal kanadı. En hayın, en sinsi pusulara, yakan yıkan kıyan zulümlere yıldırım olur iner. Bir asker tanırım ben. Adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben. Güneşlerde kavrulmuş, soğukta tunçlaşmış, rüzgarlarda yanmış, çelikleşmiş, dağlarda duman, sis olmuş. Sonsuz bir güven, uçsuz bucaksız bir sevgi olmuş. Yüreği çelik, bileği çeliktir. Ulusu ne zaman darda kalsa, analar bebeler ne zaman ağlamışsa, babalar oğullar düşman karşısında ne zaman zulmün ortasında kalmışsa, Allah'ın izniyle o hep yetişmiştir. Bir asker tanırım ben. Odur tarihe hep şan veren. Odur destanlarla dolu bir tarihin içinden, ölümlerin alevlerin arasından geçip de dimdik ve yiğitçe dikiliveren. Odur bir ulusun göz bebeği, yiğit evladı. Dağlara, taşlara sorarsınız, ona Mehmetçik derler. Nerede yıldızlı bir bayrak görürseniz dikkatle bakınız, o hep vatanın nöbetindedir. Ona Türk askeri Mehmetçik, onun cennet vatanına da Türkiye derler.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün diz ağrılarını konuşacağız. Stüdyomuzda değerli uzman hekimimiz Operatör Doktor Tarık Şener var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Konu tabii ki çok kapsamlı bir konu. Tabii. Diz ağrılarını, diz protezlerini, menisküs yırtıklarını, enjeksiyonları ve ameliyatları, daha birçok tedavi yöntemlerini de burada konuşacağız. Hocam isterseniz öncelikle diz ağrılarının nedenlerinden bahsedelim. Çünkü diz vücudun galiba en büyük eklemlerinden ve karmaşık eklemlerinden bir tanesi. Bütün yük de dizlerin üzerinde, çok fazla hareketli de bir mekanizma. Dolayısıyla deforme olma olasılığı da oldukça yüksek, öyle değil mi? Diz ağrılarının nedenleri nedir?
3: Şimdi bahsettiğiniz gibi bizim ortopedi polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık 1/3 diz ağrısı da başvurur. Yani dizle ilgili problemlerle başvurur. Diz eklemi bizim düz ayakta dururken kullandığımız bir eklem olduğu gibi günlük hayatta çalışırken çok yaptığımız, işte eğilip çömelip kalkma, merdiven inip çıkma, artı hemen hemen bütün sportif faaliyetlerde çok yoğun ve zorlayıcı olarak kullandığımız bir eklem. Yani bizim ayakta duruşumuz, merdiven iniş çıkışımızda direkt yük biniyor. Diz ağrısının tabii çok değişik sebepleri var. Ama temelde, onun için isterseniz biraz önce dizin yapısından bahsedelim.
2: Tabii, buyurun.
3: Anlamamız kolay olur. Şimdi dizin temel olarak yapısında 3 ayrı kemik var. Bizim femur dediğimiz üst bacak kemiği, tibia dediğimiz alt bacak kemiği, hı hı, ve bunların

0: kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Aynı porselen bir sır gibi. Biz o kıkırdak üzerinde yürüyoruz. Şimdi genellikle tabii bu yapılardaki sorunlar ağrıyla karşımıza çıkıyor. Yani ya bu kıkırdakla ilgili sorunlar, normalde kıkırdak doku ağrıyı iletmez. Yani kıkırdakta ağrı duyusu yoktur. Ağrı oluşturmayan bir porselen sır gibi canlı bir doku olarak düşünün. Ondaki hasarlar, onun daha dökülüp kemiğe kadar inmesi veya zedelenmesi ağrı yapıyor. Ayrıca dizin işte içerisindeki o menüsküslerin, çapraz bağların, diğer yapıların yaralanmaları, zedelenmeleri de ağrı yapıyor. Hı hı. Genel olarak ağrı sebebi bunlar.
1: Peki ağrıya eşlik eden başka belirtiler de var mıdır?
0: Var. Mesela genç birisi düştüğü zaman bize diz ağrısıyla beraber aynı zamanda kilitlenmeyle de gelir. Yani dizini açıp düzeltemez. Menüsküs araya girer, yırtılır, onunla beraber gelir. Belli yaştan sonraki diz ağrılarında genellikle dizde bir şişlik de olur. Deformite olur. Yani bir baktığınız zaman bacakta bir eğrilik görürsünüz. Hasta bazen dizinde bir boşluk hisseder, emniyetsizlik hisseder. Bu tarzda eşlik eden şikayetler de var ama temelde özellikle hareket esnasında artan bir ağrı söz konusudur. Hı hı. Yani dizin üstüne yaşlılarda işte kireçlenme dediğimiz yapı bozulmalarında hasta üstüne bastıkça merdiven inip çıktığında zorluk olur. Bundan dolayı hatta zamanla şikayetleri artar ve yürüme zorluğu da gelir hasta bize. İşte yürüyemiyorum evladım, hı hı, basamıyorum gibi şikayetlerle gelir.
1: Peki şimdi biz biraz da ihmalkar bir toplumuz. Dolayısıyla hani çok bıçak kemiğe dayanmadan doktora gitmeyiz. Hangi durumlarda özellikle hasta doktora müracaat etmeli?
0: Şimdi işin aslına bakarsanız ben biraz diş ağrısına da benzetiyorum. O tabii daha standart bilindiği için. Yani dişinizde bir ağrı varsa bir sorun var demektir. Hı hı. Yani ağrı vücudun size gönderdiği bir sinyaldir. Yani organınızda, Allah'ın bir nimetidir, organınızda bir yerde bir problem var, bunu halledin manasına gelir. Yani dizdeki ağrı da diğer vücudun diğer bölgelerindeki bir ağrı hissediyorsanız, herhangi bir ağrı, mutlaka hekime başvurmak lazım. Bu çünkü zaman içerisinde geri dönüşümü olmayan sıkıntılara yol açabilir. Başlangıçta basit bir egzersizle tedavi edebileceğimiz, sadece egzersiz yönetip bazı hareketleri kısıtlayın diyebileceğimiz durum, tedbir alınmazsa daha büyük sıkıntılar işte ameliyatlara kadar gidebilir. Dolayısıyla temelde ağrı. Hı hı. Bazen de işte spor yaralanması sonrasında bir boşluk hissi, dizinde dönme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu durumlarda hekime başvurmak lazım. Hı hı.
1: Şimdi tabii ki diz ağrılarının çok çeşitli nedenleri var dediniz. Hı hı. İncinmelerden, yaralanmalardan bahsettik ama bunların dışında bir takım başka rahatsızlıklar da diz ağrılarına neden olabilir mi? Çünkü bunları da çok fazla duyuyoruz. Bir de çok hareketsiz bir toplum olduğumuz gerçeğini de yadsıyamayız maalesef. Kilo kontrolü konusunda da çok fazla şu anda obeziteyle mücadele falan var ama çok da dikkate alındığı söylenemez. Bunların hepsi tabii bacaklar için çok büyük bir handikap.
0: Kesinlikle. Şimdi diz ekleminde bir birikim söz konusu oluyor ister istemez. Yani binen yükün birikimi söz konusu, hı hı, oluyor. Yani kilo ne kadar çoksa dizimize binen yük o kadar çok oluyor. Özellikle dizin öndeki bu kapak kemiğini düşünün, bir çömelip kalkma esnasında bütün yük şu kadarcık bir alana biniyor. Bir 4-5 santimetre karelik bir alana biniyor. Buna bir 60 kilonun yükünün binmesi var. Hı hı. 120 kilonun yükünün binmesi var.
1: Peki hocam, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Çünkü 60 kiloluk bir insan, hı hı, dize ne kaç kiloluk bir basınç yapar ya da yük bindirir?
0: Yani çok o birim kare olarak baktığınızda 4-5 katına kadar ağırlığının yük biner. Yani o 4-5 santimetre karelik alana vücut ağırlığının 4-5 katına kadar
1: 240 kilo, 240 bazen kilo 300 gibi, kiloya, evet, yakın yük biner.
0: Aynı şeyi fazla kilolu birisinde düşünürseniz onun ne kadar büyük yükler olduğunu görüyorsunuz. Sonra bu kıkırdak ister istemez zaman içerisinde, ben biraz şeye de benzetiyorum, iki tane porseleni birbirine çok kuvvetli sürterseniz, hı hı, bu zamanla çizilir, dökülür. Onun gibi canlı bir doku olmasına rağmen kıkırdak da o kadar fazla yük binmeye başlayınca zamanla yapısı bozuluyor, yumuşuyor, çiziliyor, dökülüyor. Sert bir porselen gibi olan kıkırdağı ilk dönemde biz ameliyatlarda böyle yumuşak olarak görüyoruz. Sonra dökülüyor ve alttan o porselen sır dökülüp de nasıl tabağın o kötü tarafı çıkar, onun gibi kemik ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Ve ondan sonra da işte artık olay geri dönüşümsüz hale gelmiş oluyor. Çünkü o kıkırdağı maalesef çoğu zaman geniş olan bozulmaları tekrardan o kıkırdak yüzeyle orayı kaplamak mümkün olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla birçok tedavi, birçok yapılan şeyler var ama dolayısıyla artık ondan sonrasında

0: Diyoruz ki dizin bütün kıkırdağı dökülmüş, yapacak bir şey yok. Ancak protez ameliyatı yapmak lazım diyoruz. Yani o aşamaya gelmeden söylediğiniz gibi başlangıçtaki ağrı durumunda başvurun hastaları ise bir takım kıkırdak destekleyici tedaviler yapıyoruz. İşte enjeksiyonlar yapıyoruz, egzersizler veriyoruz. Onlarla beraber hasta çoğu zaman dizini çok daha uzun, daha düzenli kullanabiliyor.
1: Peki isterseniz biraz tedavi yöntemlerine gelelim. Aşama aşama isterseniz geçelim. Evet. Çünkü galiba en son aşama artık ameliyat ve protez takılması, öyle değil mi? Onun
0: doğru.
1: Öncesinde bir takım enjeksiyonlardan bahsediliyor ya da takviye. İşte son tedavi yöntemi, hem cilt gençleştirmede işte saç dökülmesinde de kullanılan PRP yöntemi var. Artık en son aşamada ameliyatlar. İsterseniz enjeksiyonlardan başlayalım.
0: Tabii.
1: Bunlar ne kadar etkili? Ömürleri ne kadar? Sadece enjeksiyonlarla bu rahatsızlık giderilebilir mi, yoksa geçici tedavi yöntemi midir?
0: Aslında bakarsanız tabii o kıkırdak tamamen döküldükten sonra bütün tedaviler geçici. Yani protez ameliyatı haricinde bütün tedaviler geçici. Basamak tedavisini ben de çok seviyorum. Hastayla da konuşuyorum aslında. Genellikle yaptığımız şey ilk başta, yine basamak tedavisinde ilk başta hastaya mutlaka egzersizler öneriyoruz. Yani enjeksiyondan da önce. Egzersizlerde, çünkü yaratılışta öyle bir şey var ki, bu kıkırdağın, bahsettiğimiz şu porselen gibi diyorum ya, şu eklem kıkırdağının canlı dokunun beslenmesinde eklem sıvısından difüzyonla besleniyor. Yani eklem sıvısının içerisindeki maddeler, bunun üzerinde kan damarı yok kıkırdakta. Eklem sıvısındaki sıvıdan difüzyonla besleniyor. Basit bizim gösterdiğimiz hareketler, bilinen egzersizler, hareket bu kıkırdağın içerisine sıvı pompalanmasına ve kıkırdağın beslenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla egzersizlerle, basit kaldırıp indirme, işte yük vermeden yapılan egzersizlerle kıkırdağın beslenmesini arttırıyoruz. Aynı zamanda etraf kaslar güçleniyor ve dizden çok daha fazla verim alabiliyoruz. Birinci basamak mutlaka egzersiz. İkincisi, egzersizle beraber genellikle soğuk uygulamalar veriyoruz. Hastanın ağrılı dönemlerinde buz uygulamaları, işte bir 10'ar dakikalık günde birkaç kere yapılan buz uygulamaları faydalı oluyor. Daha sonrasındaki basamakta veya hasta biraz ağrılı olarak gelmişse, bahsettiğiniz eklem içi enjeksiyonları, eklem içi ilaç vermelere geçiyoruz. Burada iki türlü eklem içi ilaç var. Bir tanesi, çok bizim artık iyice vazgeçtiğimiz bir dizde, yani çok bozulmuş olan dizlerde ağrılı dönemi azaltmak için, hastayı biraz olsun 3-5 ay kazandırabilmek için kortizon enjeksiyonlarımız var. Onlar erken dönemde kesinlikle yapmıyoruz ama kıkırdak bozulduktan sonra bazen hastaya birkaç aylık bir rahatlama zamanı sağlıyor.
1: Hangi açıdan oluyor bu sürtünmeyi?
0: Sürtünmeyi azaltanlar şeyler, yani o diğer enjeksiyon tipleri. Kortizonda oradaki ödemi çözerek, hastanın oluşmuş olan reaksiyonu baskılayarak hastayı rahat ettiriyorsunuz. Ama geçici. Tekrar yük binince tekrar problem oluşuyor. Diğer eklem içi uygulamalarda dizin içerisinde var olan bir sıvı vardır. Yani dizi yağlayan ince bir sıvı olduğunu düşünün. Ona benzer şekilde üretilmiş sıvılar var. Yani hyaluronik asit denen maddeye değişik molekül ağırlıklarında üretiliyor. Çeşitli alternatifleri var piyasada. O enjeksiyonlarla dizin içerisine girerek zaman, o bölümde bir nevi kaba tabirle dizi bir yağlamış oluyoruz. Yani o sıvıdan vermiş oluyoruz. O sıvı tabii birkaç gün içerisinde vücut onu eritiyor. Bir hafta sonra tekrar, bir hafta sonra tekrar vererek 3 enjeksiyonlar, 3 adet enjeksiyon yaparak belli bir dönem bu kıkırdak üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Geçici midir peki etkisi?
0: Tabii ki geçici, çünkü birkaç ay sonra dediğim gibi vücut onu dağıtıyor ama bu bazı hastalarda bir yıla kadar varan bir rahatlama sağlayabiliyor. İşte erken dönemlerde. Yani diz iyice bozulmamışsa, yani kıkırdak henüz biraz var ama biraz hasar görmüşse, üzerindeki bu koruyucu tabaka egzersizler sayesinde bir belli bir tempoya girebiliyor. Diz hastanın dizinden verim alınabiliyor.
1: Peki bu tedaviyi uygularken yaş faktörünü göz önünde bulunduruyor musunuz? Mesela şu yaşa kadar hastalarda önce bu tedaviyi yapalım, sonrasında belki ameliyat yoluna gidebiliriz dediğiniz durumlar
0: dizin nelerdir? Yaşı önemli. Bazı hasta geliyor 45 yaşında, dizi çok bozulmuş. Bazen de 80 yaşında hasta geliyor, dizi 40 yaşında. Yani dizin deformasyonu çok önemli. Orada bir yaş sınırı yok. Yani dediğim gibi dizin bu değerlendirme, gerek muayene gerek röntgen, bazen MR'la yapılan değerlendirmeler önemli. Bu tedavilere karar verirken tabii bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Sadece muayeneyle değil, bir düz röntgen çekiyoruz. Arada ne kadar kıkırdak kalmış, işte diğer bağlarda, kıkırdaklarda ne gibi dökülmeler var, MR çekiyoruz bazen. onların değerlendirmesi eşliğinde karar veriyoruz. Ama dediğim gibi bunlara bak, hastanın kendi yaşı değil de dizinin yaşı bizim için önemli. Hı hı. Yani dizdeki bozulmanın derecesi önemli. Dizde hafif problem varsa, dediğim gibi egzersizler, biraz daha bozulsa işte enjeksiyonlar. Ama diz tamamen bitmişse, iyice dökülmüş, bazen hasta bize geliyor, artık dediğiniz gibi biraz gecikmiş olarak geliyor. İyice kıkırdaklar dökülmüş, kemiğin içerisine oturmuş. Hasta ayağa kalktığı zaman dizini kilitleyemiyor, düzeltemiyor bile, eğrilmiş dizi. O zaman artık yani bu tür tedavilerle oyalanmanın da çok fazla manası kalmıyor. Hasta yürüyemiyor. O zaman diyoruz ki mutlaka ameliyat lazım. O zaman da diz protezi ameliyatı yapıyoruz.
1: Peki bu enjeksiyonların yan etkileri var mı?
0: Şimdi enjeksiyonlar için hazırlanan maddeler bir kısmı sentetik maddeler. Hı hı. Bir kısmı ilk çıktığı zaman hani horoz ibiğinden yapılıyor filan denir. Gerçekten de o tarzda organik maddelerden yapılan enjeksiyonlar var. Bazılarında çok nadiren alerjik reaksiyon olabiliyor o tavukla yapılanlarda filan ama onları da pek fazla görmüyoruz açıkçası pratik uygulamada. Hı hı. Genelde bir yan etki görülmüyor. Yani tabii biz enjeksiyonları steril şartlarda yapıyoruz. Yani oraya bir içeriye neticede ilaç verirken beraberinde eklemin içerisinde yapılıyor enjeksiyon çünkü. Yani bir kas içine yapılan iğnede bile dikkat etmek lazım temiz ama eklemin içerisinde daha hassas oluyoruz. Hı hı. Oraya bir işte soğutma uyguladıktan sonra batikonla antiseptik solüsyonla sildikten sonra dizin içerisinde şu boşluk kısmına ilacı veriyoruz. O orada en büyük risk tabii enfeksiyon olması ama pratikte dikkat edilirse bunlara bir enfeksiyon da olmuyor. Yani hastanın birazcık canı yanıyor.
1: Hemen akabinde hasta normal hayatına dönebiliyor mu?
0: Enjeksiyonlar tabii. Çok birkaç ilk gün biraz çok zorlamamasını öneriyoruz. Hı-hı. Zaten 2-3 santimetre küp kadar sıvı onlar. Diz boş içerisinde hemencik yayılıyor ve hastayı çok fazla etkilemiyor. Çok aşırı ağrı yapmıyor.
1: Peki sonrasında dikkat etmesi gereken bir takım durumlar?
0: Enjeksiyonlarda yok. Özel bir şey yok tabii ama genel olarak hani biz beraberinde hastaya sadece enjeksiyon yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız pek mümkün değil. Hı-hı. Beraberinde hastanın neler yapmasını söylüyoruz. Mesela diyoruz ki bir müddet dizini çok aşırı zorlama. Yani diz ne zaman zorlanır? Merdiven inip çıkarken zorlanır. Çömelip kalkarken zorlanır. İşte beraberinde mutlaka bir egzersiz programı veriyoruz. Hı hı. Soğuk uygulama veriyoruz. Bu bir kombinasyon tedavisi oluyor. Yani enjeksiyon tek başına yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız zor. Ama bir tedavinin içerisinde böyle bir komponent de var. Yani bir enjeksiyon tedavisi de eklenebiliyor. Sadece ilaçlar değil, demin bahsettiğiniz PRP tedavisi de şu anda gündemde. Hı hı. Ama onu daha çok biz kas yaralanmalarında kullanıyoruz. Spor yaralanmalarında, tendinit dediğimiz o kasların kemiğe birleştiği yerlerdeki hasarlarda kullanıyoruz. Hı hı. Eklem içerisinde omuzda mesela omuz bölgesinde çok faydalı sonuçları çıkıyor. Aşil bölgesinde faydalı sonuçları var. Diz eklemiyle ilgili biraz daha erken hastalarda, genç hastalarda bölgesel bir kıkırdak problemi falan varsa onu iyileştirmede deneme şeklinde kullanılıyor. Çok standart tedavi haline gelmiş değil diz kireçlenmeleri.
1: Evet, PRP yöntemi çok fazla konuşuluyor. Aslında son birkaç senedir duyduğumuz bir yöntem bu. Evet. Daha ziyade de kozmetik alanda çok fazla dillendiriliyor. Evet. Az önce konuşmanın başında da söylemiştik işte saç dökülmelerinde büyüme faktörüyle birlikte uygulanan bir yöntem. Hı-hı. Aynı zamanda gençleştirmede de kullanılıyor. PRP nedir esasında? Yani hı-hı, aslında kandan alınan özel bir sıvı, öyle sıvı, değil mi?
0: Evet, yani kanın içerisinde normal kan verir gibi hasta kan veriyor. Hı-hı. O alınan kanın içerisinde malum komponentler var. Yani belli bileşenleri, işte kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, pıhtılaşma denen trombosit hücreleri. O beyaz ve kırmızı kan hücreleri, eritrosit ve lökositler, büyük moleküllü hücreler. Onlar özel bir santrifüje benzer bir şekilde cihazdan geçer, onlar ayrılıyor. Trombosit dediğiniz çok küçük olan pıhtılaşma hücreleri ve bir miktarda plazması kalıyor kanın. Şimdi burada esasen o da işte hastalıklı bölgeye yapılıyor. PRP tedavisinde esas hastanın kendi iyileştirme mekanizmaları vardır. Mesela bir yerimiz kesildiği zaman, hı hı, hatta kemiğimiz kırıldığı zaman orada bir tamir mekanizması devreye girer. Bu tamir mekanizması tabii çok enteresan bir mekanizmadır. Mesela biz onu kırık kaynaması bile henüz %100 tam olarak anlaşılmış bir mekanizma değildir. Yani düşünün ki kemik ayrı parça haline geliyor. Sonra karşılıklı orada çok ciddi bir faaliyet oluyoruz. Onlar birbirine zaman içerisinde yapışıyorlar. Tekrar kemik modelleniyor. Bu aslında muhteşem bir şeydir. Hı hı. Bunu sağlayan, buna sebep olan faktör esas olarak orada oluşan kanamadır. Yani bir yer kemik kırıldığı zaman orada bir kanama oluşur. O kanla beraber işte bahsettiğimiz kanın içerisindeki bazı proteinler, iyileştirici maddeler oraya giderek bir uyarı sağlarlar. Ve oradaki bütün vücudun o bölgedeki hücreleri, yapıları değişir ve iyileştirici hale gelir. Oradaki tamir edici hücrelerin sayısı çok artar ve ciddi bir tamirat oluşur. Bu zaman içerisinde kemikte orada bir tamirat başlar. Aynı şekilde başka bir yerimiz yaralandığı zaman işte bu tamir mekanizması bir şekilde tedavide kullanılabilir mi mantığıyla çıkmış bir şey PRP. Dolayısıyla kanın içerisindeki bütün kanı da verebilirsiniz ama bütün kanı verdiğiniz zaman işte o hücreler biraz rahatsız edici oluyor. Eritrositler şeyler. Dolayısıyla kanın içerisindeki bu rahatsız edici, morluk yapıcı filan bölümü ayırıp tedavi edici bölümünü biz işte hastalıklı bölgeye gönderirsek o onların yaptığı stimulusla, uyarıyla orada bir tamirat oluşur. Mantığıyla yapılmış. Oradaki aktivasyonu arttırıyor. Yani
1: peki enjeksiyonlarla birlikte, kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Enjeksiyonlarla birlikte mi yapılıyor yoksa bu da ayrı bir tedavi yöntemi?
0: Bu ayrı bir
1: İyileşme
0: tedavi yöntemi.
1: İyileşme süreci daha mı uzun, daha mı kısa?
0: Şimdi PRP tedavisinde iyileşme süreci bazen bir ya da birkaç enjeksiyon gerektirebiliyor. Yani bölgeye birkaç enjeksiyon yapılabiliyor. Bölgeye göre değişiyor tabii. Mesela bir aşil tendinitinde yine bir aylık süre gerekebiliyor. Yani aslında o diğer eklemiş enjeksiyonlardan oldukça farklı bir mekanizması var. Yani dolayısıyla biz dediğim gibi bunu daha çok kasların, tendonların olduğu bölümlerde, mesela sporcularda, adale yaralanmalarında kullanılıyor. Şimdi yine çok üst düzey sporcuların, mesela bir tenisçilerin, futbolcuların adalelerindeki bir yırtık, onun mesela 3 hafta oynayamaması, işte 2 hafta oynayamaması, 1,5 ay oynayamaması çok önemli. Ama diyelim ki bunu 3 haftada hallederseniz çok ciddi önemli. Dolayısıyla bu iyileştirmeyi hızlandırdığı için özellikle sporcularda, kas yaralanmalarında veya bağların zorlanmasına bağlı yaralanmalarda şu anda gayet iyi neticeler alınıyor.
1: Şimdi programımızın ikinci bölümünde protezlere geçelim istiyorum. Evet. Onun öncesinde tabii birçok rahatsızlık eşlik ediyor, diz ağrılarına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de menisküs yırtıkları. Daha ziyade biz bunları aslında sporcu hastalıkları olarak biliyoruz ama hepimizin başına sıklıkla gelebilir mi diye sorayım.
0: Gelebilir. Öncelikle. Şöyle, şimdi menisküsler demin bahsettiğim gibi diz içerisinde sertçe kıkırdaktan yapılmış, elastiki, aynı zamanda elastiki kıkırdaktan yapılmış yapılar. Bunların yırtılması için aslında bir 20-30 yaşında bir sporcuda ciddi bir burkulma gerekiyor. Ciddi bir dönmeyle, burkulmayla, araya sıkışarak sert bir sıkışmayla yırtılabiliyor. Ama belli yaştan sonra, 45-50 yaşından sonra birçok insanda bu menisküslerin yapısı biraz bozuluyor, yumuşuyor. Dolayısıyla yani bir teyze geliyor mesela 60 yaşında, menisküsün yırtılmış deyince işte ben futbolcu muyum diyor. Yani, tamam. Ama onlarda basit bir çömelme sonrasında veya basit bir dönme sonrasında bu menisküsler yırtılıyor. Çünkü artık fragil, yani kolay yırtılabilmiş bir hal, yırtılabilecek hale geliyor.
1: Hassaslaşıyor,
0: yumuşuyor ve kolay hareketli yırtılıyor. Zaten bizim de tedavide sporculara ve belli yaşın üzerindeki insanlara yaklaşımımız farklı. Sporcularda biraz daha menisküsü korumaya çalışıyoruz. Yani menisküs oldukça önemli görevleri var. Çünkü eklem yüzeyini, kıkırdakları koruyor. Hareketli olduğu için o yüzeyi geliştiriyor. O yüzden yırtıldığı zaman menisküs bir sporcuda dikilebilir bölümdeyse. Yani menisküsün hepsini dikemiyoruz maalesef. Çünkü onun da sadece belli bir bölümünde kan damarı iyileşme potansiyeli var. İyileşme potansiyeli 4'te 1'i 5'te 1'i gibi menisküs yırtılanının söz konusu. O zaman menisküsü biz dikiyoruz. Yani artroskopik yöntemle kapalı olarak özel dikiş materyallerimiz var. Onlarla menisküsü dikip iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir sporcuda menisküsü mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Ama belli yaştan sonra menisküsü yırtıldığı zaman zaten dikmek mümkün değil. Ve bir kireçlenmenin komponenti olarak varsa, iyice diz bozulmuş menisküs yırtığı da varsa, zaten o menisküs yırtığına çok dokunmuyoruz bile. Anlatabildim mi? Yani onu almanın çok fazla hastaya bazen faydası olmuyor. Dolayısıyla kilolu, işte dizi bozulmuş bir hastaya artroskopik yapıp da sadece orada yırtığı temizlemek hastaya çok faydalı olmuyor. Çünkü kıkırdaklarında çok aşınmalar var ve hastanın ağrısının temel sebebi kıkırdak dökülmesi. Ama bir sporcuda kıkırdaklar sağlam ise, ki çoğu zaman sağlam oluyor, temel şikayet menisküsten olunca siz hedefe yönelik tedavi yaptığınız zaman, menisküsün yırtığını onardığınız zaman hastanın hem o andaki şikayeti geçiyor hem de ileri yönelik olarak o menüsün koruyucu etkisini kullanmaya devam etmiş oluyorsunuz.
1: Peki bunların sonrasında takviye tedavi yöntemleri var mı? Mesela fizik tedavi mi öneriyorsunuz yoksa biraz daha hareketli bir yaşam mı öneriyorsunuz? Hastanın dikkat etmesi gereken noktalar neler?
0: Şimdi biz hemen zaten fonksiyonel tedavi artık kabul edilmiş durumda. Hemen hemen bütün ameliyatlarımızdan sonra hemen hareket veriyoruz. Diz egzersizlerini hemen başlıyoruz. Yani biz bir menisküs ameliyatı yaptığımız, zaten menisküs ameliyatları temelde basit ameliyatlar. Yani 20 dakika, yarım saat filan süren, işte dizin içerisinde sadece bir boruyla girdiğimiz, ekrana bağlı, ekranda görerek yaptığımız kapalı ameliyatlar.
1: Dolayısıyla lokal anesteziyle mi yapılıyor?
0: Spinal anesteziyle, yani belden aşağısı uyuşturularak veya genel anesteziyle. Lokalle biraz sıkıntılı olur, çok kullanmıyoruz ama spinal anesteziyle veya genel anesteziyle yapıyoruz. Çünkü kansız bir ortamda yapmak daha iyi oluyor. Bir bacak turnikesi sarıyoruz. Ve ekranda görerek oradaki hedef dokuya ulaşıyoruz. İkinci bir delikten de girerek oradaki yırtık kısmı müdahale ediyoruz. Sonra işimiz bittiği zaman, yani o ameliyat sonrası, zaten ameliyatları biz bazen hasta spinal anestezi de ekranda seyrediyor. Seyretmese bile biz onu CD'ye kaydedip hastaya veriyoruz. Çünkü dizin içerisinin de ne olup bittiğini hasta bir süre sonra lazım olabiliyor. Başka bir doktora, başka bir problemle gittiğinde veya dizi tekrar sıkıntı olduğunda hastanın elinde dizini gösteren bir ameliyat CD'si faydalı oluyor. Biz de başka daha önce ameliyat olmuş hastanın CD'sine bazen bakıyoruz. Onu değerlendirmek için. Dolayısıyla hastanın bu tedavisi bittikten sonra biz hemen harekete başlıyoruz. Kendi egzersizlerimiz var. Bazen CPM dediğimiz pasif olarak hastaya dizini büküp açtıran hareketleri başlatıyoruz. O zaman da hasta kendi egzersizlerini kendi kendisi yapmaya başlıyor. Kıkırdağı durumuna göre hemen yük veriyoruz veya bir hafta kadar dinlendirip tekrar hareket başlıyoruz. Yani biz olabildiği kadar hareket tutuyoruz. Fizik tedavi ancak böyle bazen çapraz bağ yaralanması gibi, yan bağ yaralanması gibi bağı ilgilendiren problem olduğunda fizik tedavi de gerekebiliyor arkasından. Bir de tabii hasta üst düzey sporcuysa o adele grubunun tekrar normal spor yapabilir hale gelmesi, üst düzey spor yapar hale gelmesi için onlar için ayrı bir fizik tedavi egzersiz programımız oluyor. Ama çok yani üst düzey olmayan sporcu olmayanlar için çok fazla özel fizik tedavi gerekmiyor.
1: Bunlar menisküsle ilgiliydi. Bir de ön çapraz bağ yırtıkları siz de az önce bahsettiniz. Bir kere bunun belirtileri nelerdir? Hastanın yaşam kalitesinden ne gibi, nasıl diyeyim? Neye sebep olur?
0: Şimdi ön çapraz bağ yırtıkları sporcular için çok önemli. Duyuyorsunuzdur işte, hep haberini okuyorsunuzdur. İşte 6 ay sahalardan uzak kalacak filan diye bir futbolcu için. Genelde o ön çapraz bağ kopuğudur. Ön çapraz bağ dediğimiz yapı, deminden beri bahsettiğimiz o dizin içerisinde şu üst ve alt kemikleri birbirine bağlayan iki tane çapraz bağ vardır. Şu öne, dizin öne kaymasını engelleyen bir çapraz bağ. Bir de arka çapraz bağ vardır. Temelde spor yaralanmalarında ön çapraz bağ kopar. Yani sporcu koşarken bir anda dizi döner. Dizi dönme hissiyle beraber genellikle kendi kendine oluşan yaralanmalarda olur. Çapraz bağ kopar. Çapraz bağ koptuğu zaman tabii o anlık şikayetler olur. Diz şişer, ağrılı olur filan. Ama sonrasında o şişlikler geçtikten sonrasında da hastanın dizinde bir boşluk kalır. Yani dizini tam olarak kilitleyemez. Dönme hareketlerini yapamaz. Çünkü bu ortadaki pivot merkez bir destek noktasıdır. Dolayısıyla günlük hayatta bile hastalar zorlanırlar ki spor yapmaları ön çapraz bağ kopukken pek mümkün değildir. Dolayısıyla bunlarda hemen biz ameliyat kararı veririz. Yani birkaç hafta içerisinde ameliyat alırız sporcuları. Hatta gençlerin, yani belli yaşın altındaki, hatta 40-45 yaşın altındaki herkesi de, çapraz bağ kopan herkesi de ameliyat tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçları iyi bir ameliyat. Diz hemen hemen normale dönüyor. Buradaki çapraz bağdaki problem şu. Kemikten ayrılarak koptuğu için bağı tekrar yerine dikmeniz mümkün değil. O zaman ameliyatta yeni bir bağ oluşturuyorsunuz. Yani onun için ne yapıyoruz? İşte aynı şekilde hastaya anestezi falan verdikten sonra dizin iç tarafından bu şekilde kas parçası alıyoruz. İki adet kas parçasını, tendon diyoruz onlara. O tendonları kapalı olarak, yani dizin içerisine girmeden dizi kapalı olarak ekranda görerek diz içerisinde bu kemikte, iki karşılıklı kemikte tüneller açıyoruz. O tünelleri aldığımız tendon parçasını özel yöntemlerle monte ediyoruz. Dolayısıyla hastaya yeni bir çapraz bağ oluşturmuş oluyoruz. Tabii çapraz bağ yaralanmasıyla beraber hasta menisküs yırtığı olabiliyor. Onu da aynı zamanda onarıyoruz. Çapraz bağ yaralanmasının iyileşmesi tabii menisküsten biraz daha farklı. Hasta bir 3-4 hafta kadar baston kullanıyor. 3-4 hafta sonra bastırıyoruz. Egzersizler programı biraz daha ayrı. Rehabilitasyonu ayrı. Mesela 3 ay kadar koşturmuyoruz o hastaları. Çünkü o koyduğumuz bağın kemiğe kaynaması lazım. 3 hafta sonrasında hareketlere başlıyor. 3 ay sonrasında koşuya başlıyor. Yaklaşık 5 ay 6 ay civarında tekrar spora döndürüyoruz.
1: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Kireçlenmeleri konuşacağız. Diz ağrılarının diğer nedenlerini ve tabii ki çok merak edilen protez ameliyatlarını konuşacağız. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak, sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel, 0264 421 çift 0 20.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye devam ediyor sevgili izleyiciler. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Tarık Şener'le birlikteyiz. Diz hastalıklarını, ağrılarını konuşuyoruz. Kireçlenmelere geldik hocam. Kireçlenmeleri ve çok merak edilen bir konu, protezleri konuşacağız. Çünkü protezler konusunda genelde hastalar pek bu tür ameliyatlara yanaşmıyorlar. Acaba sakat mı kalırım? Bunlar gerçekten riskli ve hani bu tür sorunlara neden olabilecek ameliyatlar mı? Bunları konuşalım. Şimdi isterseniz kireçlenmelere gelelim. Kireçlenmeler ne sıklıkla görünüyor, bir de nedenleri nedir?
0: Şimdi aslında kireçlenme tabiri hasta biraz anlamakta zorlanıyor. Çünkü orada bir ters şey oluşmuş, bir kelime farklı oluşmuş. Hani kireçlenme deyince sanki bir hareketsizlik sonrası oluşmuş gibi bir algı var. Aslında tabir olarak kelime öyle yerleşmiş ama esasen kireçlenme değil, bir yıpranma söz konusu. Yani hasta diyor ki ya ben hep hareket ediyorum, o kadar hareketliyim, nasıl kireçlenme olur? Buradaki kireçlenme tabiri aslında doğru bir tabir değil. Tıbbi olarak gonartrozdur. Yani artrozdur ve yani eklemin bozulmasıdır.
1: Şimdi, bu hani bize makinalarda gösterirler ya kireçlenmiş işte. Öyle bir görüntü mü oluyor dizde
0: de? Şimdi esasen röntgende öyle bir görüntü oluyor. Onun sebebi şu. Demin bahsettiğim kıkırdak doku, yani yüzey parlak olan kıkırdak aşınmayla beraber dökülünce alttan kemik doku çıkıyor ve kemik kendini korumaya çalışınca sertleşiyor. Beyazlaşıyor, kalınlaşıyor. Dolayısıyla o kıkırdak altında bir vücut tepki gösteriyor. O tepki
1: deride, belki derinin nasırlaşarak gösterdiği gibi, tepkiyi mi gösteriyor?
0: Evet, öyle. O tepkiyi biz röntgene baktığımız zaman böyle kemik çıkıntıları, beyaz çıkıntılar falan olarak göz önüne, o kaldon kireçlenmesi mi diyelim. Orada kireçlenmelerle ilgili şeyimiz o tabir kullanılıyor. Aslında esas olan eklemdeki deformasyondur. Yani eklemdeki yıpranmadır. O yıpranma halk, yani kireçlenme deniyor ama dediğim gibi bir kelime yanlış ironisi var diyelim. Dolayısıyla esas olan esasen çok kullanmaya bağlı veya aşırı yük binmesine bağlı kıkırdağın dökülmesi ve alttan koruyucu kıkırdak bozulunca alttan kemiğin ortaya çıkması, kemiğin kemiğe temas etmesi. Dolayısıyla hastanın ağrı duyması, hareketlerin azalması, yürümede zorlanmasıdır.
1: Hasta hangi hareketleri yapamaz kireçlenme durumunda?
0: Şimdi hasta hareketi öncelikle ağrılı olarak yapmaya başlar. Yani önce her hareketinde, özellikle merdiven inip çıkarken, yani dize aşırı yükler bindiği zamanlarda her ağrıyla başlar. Yani durduk yerde ağrımaz veya düz yolda ağrımaz da merdivende ağrır. dizüstü çökmede zorluk olur. Dizlerini bükerek oturamamaya başlar. Sonrasında yavaş yavaş düz yolda da zorlanmaya başlar. Ve bir süre sonra artık yürüyüşü de iyice zorlanır. Ve hani belli çok da gecikmiş vakalarda hasta birkaç adım atmakta bile zorlanıyor. Ancak bastonla destekle yürüyebiliyor. Zaman içerisinde dizlerde şekil bozukluğu da oluşuyor. Eskiden tedavi olmadığı veya protez ameliyatların olmadığı dönemlerde o artık bir şekilde yatak bağımlılığına kadar gidiyordu. Hı hı. Yani hasta ilk kalkışında yürümesinde zorlanmaya başlıyor. Gittikçe o hastanın hareketlilik kapasitesini azaltıyor.
1: Peki burada tedavi yöntemi nedir?
0: Şimdi artık iyice bozulmuş, yani dizin artroz olduğu, gonartroz olduğu veya kireçlenmenin işte çok ileri dediğimiz devrelerde artık yüzeyi değiştirmekten başka çare kalmıyor. Hı hı. Çünkü o eklemin yüzeyi artık deforme olmuş ve bozulmuş. Oradan sağlıklı ve ağrısız bir hareket elde etmeniz mümkün değil. Hı hı. Yani dolayısıyla o yüzeylerin temasındaki ağrıyı kesmek ve oradaki daha düzgün bir yüzey oluşturmanız gerekiyor. Onun için de o zaman protez ameliyatları devreye giriyor. Hı hı. Protez ameliyatının mantığı ne? Bozulmuş olan iki karşılıklı kemik yüzeyi özel dizi açıyoruz. Dizi açtıktan sonra bu şekilde çıkarıp özel bozulmuş olan bölümü bizim özel kalıplarımız var. Hı hı. O kalıplara uygun olarak keserek yeni bir yüzey oluşturuyoruz. Sonra oraya bir metal yüzey koyuyoruz. Bir metal bölüm var. O metal bölümü çimentoyla bu bölüme çakıyoruz. Aynı işlemi bu aradaki bağları, menisküsleri çıkararak alt yüzeye de yapıyoruz. Yani orada bir kesi oluşturup yine bir metal yüzey koyuyoruz. Sonra araya da conta vazifesi görecek polietilen işte veya plastik benzeri bir maddeye ile bir conta koyuyoruz ve bunu tekrar kapatıyoruz. Dolayısıyla burada iki metal arasında bir plastik yüzeyle beraber yeni bir diz eklemi oluşmuş oluyor ve hasta duyduğu ağrı kayboluyor. Yani o, çünkü ağrı yapan şey o bozuk yüzeylerin birbirine olan teması. Siz o teması kesip yüzeyleri metal ve plastikten oluşturduğunuz zaman oradaki ağrı kayboluyor. Yani esas mantığı bu.
1: Peki nasıl ameliyatlardır? Uzun mu sürer? Şimdi anestezi konusunu ben özellikle size soruyorum. Çünkü çok büyük çekinceler de oluyor genel anestezide özellikle. Şimdi, hasta biraz daha onu herhalde görerek ya da duyarak yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu soru da çok fazla geliyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii bu hastalar genç hastalar değil. Çoğunluğu 60-70 yaş civarında, daha ileri yaşlarda.
1: Siz mi öyle tercih ediyorsunuz? Daha ileri yaşlarda mı protezlerin kullanmasını öneriyorsunuz?
0: Şimdi tabii zaten esas olan protez ameliyatına karar vermeden önce hastanın kendi dizinin rezervinin bittiğine inanmamız lazım. Hı hı. Yani artık burada yüzey kalmamış, dizde hiçbir rezerv kalmamış olması lazım. Eğer dizin kendi biraz daha kullanabileceği potansiyeli varsa biz onu hastaya olabildiğince kullandırmaya çalışıyoruz. Yani olabildiğince kendi dizini kullansın ta ki artık kullanamaz hale gelip eklem iyice bittikten sonra bu ameliyata karar verebilir. Bu da zaten genellikle belli yaştan sonra oluyor. 60 yaşına kadar, 55-60 yaşına kadar direnmeye çalışıyoruz. Hı hı. Eğer çok çok bozuk değilse. Ve çoğu zaman tabii zaten hasta ileri yaşta geliyor. Yani 60 yaş üzerinde geliyor bize. Ve belli bir kiloyla geliyor. Dolayısıyla bu yaşlı hastalarda, yani diyelim 70 yaşında işte kısmi obez bir teyzemiz geldi. Bunun zaten başka dahili problemleri de oluyor. Mesela şeker hastalığı oluyor.
1: Yine araya gireceğim. Bir de bir sorumuz daha var. Onu da yöneltmek istiyorum size ama. Mesela obez hastalardan bahsettiniz. Bu tür ameliyatlarda genelde hekimler kilo verip gelin der. Şimdi artık hani gelişen teknolojiyle birlikte kilolu hastaları da yapıyor musunuz?
0: Tabii ki. Yani şimdi tabii öyle bir hastaya kilo ver demek birazcık şey oluyor. Yani çok zor o hastanın kilo vermesi. Yani çünkü temelde kilo vermek için bir şekilde hareket etmeniz, yani kalori harcamanız lazım. İyice dizleri bozmuş bir hastaya, yürüyüş bile yapamayan bir hastaya nasıl egzersiz yaptıracaksınız? Yani tabii ki kilosuz bir, daha az kilolu bir hastaya ameliyat etmek bizim için daha az risktir. Yani kilo arttıkça bazı riskler artar ama böyle bir hasta da o zaman mağdur oluyor gerçekten. Kilo ver denen hasta, bakıyorsunuz bir sene sonra 5 kilo daha almış, 10 kilo daha almış geliyor. Çünkü hareketiniz yok. Dolayısıyla kiloyu çok sınırlayıcı faktör olarak kullanmıyoruz.
1: Peki bu, yani, bu protezler dirençli mi?
0: Kiloya dirençli. Kiloyla alakalı bir sıkıntısı yok. Yani hasta 70 kilo da olsa, 150 kilo da olsa protezlerle ilgili, kiloyla ilgili bir sıkıntı olmaz.
1: Hiçbir sıkıntı.
0: Yani hani bu ağırlığa karşı burada daha fazla reaksiyon olur diye bir şey olmaz. Hı hı. Kilonun ameliyat tekniğinden ziyade hastanın genel durumuyla alakalı bir takım riskler içerdiği için, hı hı, arkasından hastanın mobilizasyonunda zorluklar oluşturduğu için, mesela çok kilolu hastalarda iki dizi birden bozuksa bile tek tek yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Genel tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Demin bahsettiğim gibi böyle problemli hastaların, yani bu tür hastaların birçoğunda zaten işte hipertansiyonu, şeker hastalığı olmazsa olmazları neredeyse.
1: Hı hı.
0: Yani genel durumuyla ilgili çok ciddi bir kalp problemi falan yoksa biz onları ameliyata mani olarak görmüyoruz. Ne kiloyu ne de
1: sistemik diğer hastalık.
0: Evet, tabii. Anestezi olarak bunlarda zaten genellikle spinal anestezi, yani belden iğne yapıp uyuşturmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla genel anestezinin oluşturduğu bir takım risklerden de kurtulmuş oluyoruz.
1: Şimdi kısa bir soru daha soracağım. Tabii. Sonra Elif Hanım'ın sorusunu size yöneltmek istiyorum. Vücudun kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu olabiliyor mu bu protezleri?
0: Olmaz. Çünkü bunlar esas, ama burada vücudun kabul etmemesindeki denen olay iki şey var. Bir tanesi enfeksiyon riskimiz var. Yani protezin, aha, tabii risklerine de gelmiş oluyoruz. Birisi enfeksiyon riski. Yani dünya üzerinde %1 civarında ameliyat esnasında, ameliyat sonrasında o bölümde bir enfeksiyon oluşma durumu var. Ama bunlar da artık çoğu kez antibiyotikle tedavi ediliyor. Ve dolayısıyla riskimizin bir tanesi bu. Ama enfeksiyon riski her zaman vardır. Onun için biz ameliyathanelerde çok ciddi tedbirler alıyoruz. Yani bizim, hı hı, protez ameliyatlarının esnasında normal ameliyatlara göre çok daha fazla sterilizasyona dikkat ediliyor. Kılık kıyafete dikkat ediliyor, temizliğe dikkat ediliyor. Dolayısıyla o enfeksiyon riskini de olabildiği kadar minimumda tutmaya çalışıyoruz ve antibiyotik profilaksisi başlıyoruz hemen hastaya. Daha ameliyat esnasında antibiyotik vermeye başlıyoruz. Birkaç gün boyunca antibiyotik veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Bir de hastanın mekanik olarak kemiğiyle protezi arasında bir uyumsuzluk olabilir. Yani bu yerleştirmesinin esnasındaki teknik problemden olabilir. Hastanın kemiğiyle alakalı problemlerden olabilir. Yoksa hani vücudun durduk yerde bir ret reaksiyonu, erken ret reaksiyonu yok.
1: Hı hı. Peki Elif Hanım'ın sorusuna gelelim. Tabii. İsterseniz. Demiş ki 28 yaşındayım. Oturduğumda kalkarken de dizimde kütürdeme oluyor. Kireçlenmeden midir bu diyor. İşlerden dolayı çok fazla spor da yapamıyorum. Doktor bey, kireçlenme yıpranmadır dedi. Ben tekrar hani bu konuyu size, tamam, sormak istiyorum. Hareket mi önerir ya da ne yapmam gerekiyor?
0: Elif Hanım'ın problemi hiç değinmediğimiz bir problem.
1: Hı hı.
0: Dizin bahsettiğimiz gibi 3 tane kemiği var. Üst, alt ve öndeki kapak kemiğimiz.
1: Evet.
0: Bu özellikle genç bir hasta bize bu şekilde diz ağrısı, işte oturup kalkmada zorluk veya ses hikayesiyle geliyorsa, hı hı, o zaman biz patella dediğimiz bu öndeki kapak kemiği problemini düşünürüz.
1: Evet.
0: Kapak kemiğimiz düz durduğumuz zaman bu şekilde boştadır. Yani bir teması söz konusu değildir.
1: Evet.
0: Ama dizi büktüğümüz zaman, çömelip kalkma yaptığımız zaman bütün vücudun ağırlığı bu kapağa biner. Bu kapak da aynı şekilde şu alt bölümler gibi kıkırdakla kaplıdır.
1: Hı hı.
0: O kıkırdak yüzeydeki yüzeyin karşı tarafla bir oluk eklem ilişkisi var. Bu yüzey bazı insanlarda, bazı yapılarda bu temas biraz daha hassas. Yani tam bir yuva oluk ilişkisi olmuyor ve biraz hafif kapak kemiği şöyle yandırıyor. Dolayısıyla belli hareketlerde, biraz çömelip kalkmalarda bilhassa yüzey belli taraftan temas ettiği için o temas eden bölümde daha kolay yumuşama ve aşınmalar oluyor. Bu işte diz ağrısı. Oturduğunuz yerde böyle sandalyede falan oturunca veya arabada oturunca eskiler sinema arazi der. Bacağı uzatma ihtiyacı olur.
1: Hı hı.
0: Yani şu teması hasta çok fazla tolere edemez. Bu ağrı yapar ve bacağını uzatma ihtiyacı olur. Ses tek başına aslında, yani sadece ses varsa, ağrı yoksa çok fazla önemsediğimiz bir şey değil.
1: Hı hı.
0: Çünkü eklem içerisindeki sıvının hareketi. Ama beraberinde ağrı veya işte bacak uzatma ihtiyacı varsa,
1: evet,
0: o zaman bu kapak problemi demektir genellikle. O zaman egzersiz öneriyoruz. Hı. Özellikle nasıl egzersizler? Bacağı düz vaziyette kullandığımız egzersizler. Yani bacağı düz vaziyette havaya kaldırıp 4-5 saniye tutup indirme gibi, tekrar diğerini kaldırma gibi, bu türlü egzersizlerle bacak kasını kasarak, buradaki yine demin bahsettiğim difüzyonu arttırarak kapak kemiğini, hı hı, beslenmesini, kıkırdağın beslenmesini arttırmak ve bacak adresini güçlendirmek.
1: Peki bir soru daha var. Tabii. Sonra benim bir sorum daha olacak. Son 3 dakikamız. Samet Boğa göndermiş. Diyor ki benim 2 ay önce futbol oynarken dizimde sakatlık oldu. Ön çapraz bağlarda kopukluk var. Geç ameliyat olmanın bir sakıncası var mı diyor. Menisküs yırtığında da 2-3 derece demiş.
0: Menisküs yırtığı çok önemli değil gibi.
1: Hı-hı.
0: Şöyle, çapraz bağ yırtık hastanın hemen ameliyat olacak diye bir şey yok, sporcu değilse. Ama bu esnada birkaç ay da olsa, 6 ay da olsa koruması gerekiyor. Mesela bir üniversite öğrencisi geliyor bize, işte yırtılmış ama şey sonunu bekliyoruz onda. Yani o devreyi kaybetmesin çocuk diye bekliyoruz ama bu esnada sporu yasaklıyoruz. Hı hı. Sadece belli egzersizler yapıyoruz. Çünkü çapraz bağ olmadığı zaman dizde dönme riski vardır. Basit bir müsabakada koştu. Dolayısıyla diz bir daha dönerse bu kez sağlam olan menisküsleri, dizin diğer yapılarını zarar verebilir. Orada yırtıklar oluşturabilir. Hı hı. Dolayısıyla ameliyata kadar sadece kuvvetlendirme egzersizleri ile takip olması lazım. Sonrasında yani spor yapmaması lazım. Çapraz bağ ameliyatından sonra ancak spor yapması lazım. Çünkü dediğim gibi o dönmeler, dizdeki boşalmalar tekrar dizin o sağlam, şu anda iyi görünen işte menisküslerinin diğer kıkırdaklarını bozabilir.
1: Peki, şimdi protez ameliyatlarından bahsettik. Hasta herhalde artık normal hayatına dönüyor ve kaliteli bir yaşam sürdürüyor bu ameliyatlardan sonra ama her türlü hareketi yapabilir mi? Özellikle yine izleyicilerimizden gelen bir soru. Rahatlıkla mesela namaz kılabilir miyim? Çünkü hani bu ameliyatlardan sonra biraz daha hani dizi çok rahat, artık eskisi gibi rahatça katlayamayacağını düşünüyor.
0: Doğru.
1: Hastalar.
0: Şimdi tabii dizin zaten bize gelen hastaların çoğu artık diz üst oturamayan hastalar. Yani diz kuran bir hasta, diz üstü oturan bir hasta protez yaptığımız çok nadirdir. Hı hı. Dolayısıyla hastanın hareketi zaten azalmış olur. Yani o koyduğumuz protezler esasen mekanik olarak dizi çok bükmeye mani olmasa bile yaptığınız oradaki bağ kesileri, diğer şeyler dizin katlanmasını, tamamen katlanmasını engel oluyor çoğu zaman. Hı hı. Dizde bizim ameliyatlardan sonra beklediğimiz bükülme asgari 90-100 derece, 110 derecedir. Yani şu şekilde, bu da hastanın günlük hayatında İşte sandalye oturmasında, kalkmasında, merdivende her türlü işini görür. Ama diz üstü oturma bizde işte namaz kılmakta, bir de Japonlarda onların da oturma konuları için çok önemli. Onlar da biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Hı hı. Bu konuda çalışmalar var. Yani bazı protezlerde ama sadece protezin tekniği değil, hastanın kas yapısı. Çünkü yıllardır o şekilde dizini bükmemiş bir hastanın kasını uzatıp dizini büyütmek mümkün değil. Hı hı. Daha hareketli hale getirmek için çalışmalar var. Ama biz hiçbir hastaya sen tekrar namaz oturabilirsin, diz kurabilirsin demiyoruz. Hasta zaten bacağını uzatarak işte oturduğu yerde bacaklarını uzatarak veya karşıya bir sehpanın üzerine koyarak bacaklarını o şekilde namaz kılmayı tarif ediyor. Zaten çoğu hastalarda onu öğrenmiş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla biz yani diz protezi hastasına diyemiyoruz maalesef. Ama onun haricinde o tür diğer hareketler, ağrısız yürüme, İşte oturup kalkma, merdiven çıkma, onları rahatlıkla yapabiliyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden Operatör Doktor Tarık Şener bugünkü konuğumuzdu. Şimdi hoşçakalın.
5: Sağlıklı Türkiye.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların en faziletlisi Allahü Teala yolunda canıyla, malıyla cihad eden mümindir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kadere iman farzdır. Sevgili dinleyicilerimiz, imanın 6. şartı kadere, hayır ve şerrin Allahü Teala'dan olduğuna imandır. Amentü'deki ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala ifadesi, kaderin, hayır ve şerlerin hepsinin Allahü Teala'dan olduğuna iman etmeyi bildirmektedir. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, lügatte bir çokluğu ölçmek, hüküm ve emir demektir. Çokluk ve büyüklük manasına da gelir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını ezelde dilemesine kader denilmiştir. Kaderin, yani varlığı dilenilen şeyin var olmasına kaza denir. Kaza ve kader kelimeleri birbirinin yerine de kullanılır. Buna göre kaza demek, ezelden ebede kadar yaratılacak şeyleri Allahü Teala'nın ezelde dilemesidir. Bütün bu eşyanın kazaya uygun olarak daha az ve daha çok olmayarak yaratılmasına kader denir. Allahü Teala olacak her şeyi ezelde, sonsuz öncelerde biliyordu. İşte bu bilgisine kaza ve kader denir. Bütün hayvanların, nebatların, cansız varlıkların, katıların, sıvıların, gazların, yıldızların, moleküllerin, atomların, elektronların, elektromanyetik dalgaların, kısaca her varlığın hareketi, fizik olayları, kimya tepkimeleri, çekirdek reaksiyonları, enerji alışverişleri, canlılardaki fizyolojik faaliyetler, her şeyin olup olmaması, kulların iyi ve kötü işleri, dünyada ve ahirette bunların cezasını görmeleri ve her şey ezelde Allahü Teala'nın ilminde vardı. Bunların hepsini ezelde biliyordu. Ezelden ebede kadar olacak eşyayı, özellikleri, hareketleri, olayları ezelde bildiğine uygun olarak yaratmaktadır. İnsanların iyi ve kötü bütün işlerini, Müslüman olmalarını, küfürlerini, istekli ve isteksiz bütün işlerini Allahü Teala yaratmaktadır. Yaratan, yapan yalnız O'dur. Sebeplerin meydana getirdiği her şeyi yaratan O'dur. Her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Mesela ateş yakıcıdır. Halbuki yakan Allahü Teala'dır. Ateşin yakmakla hiçbir ilgisi yoktur. Fakat adeti şöyledir ki, bir şeye ateş dokunmadıkça yakmayı yaratmaz. Ateş, tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapmaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisini veren, elektron alışverişini sağlayan ateş değildir. Doğruyu göremeyenler bunları ateş yapıyor sanır. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir. Isı da değildir. Elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allahü Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse ateş yakıyor sanır. İlkokulu bitiren bir kimse ateş yakıyor sözünü beğenmez. Hava yakıyor der. Ortaokulu bitiren de bunu kabul etmez, havadaki oksijen yakıyor der. Liseyi bitiren yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdır der. Üniversiteli ise maddeyle birlikte enerjiyi de hesaba katar. Görülüyor ki ilim ilerledikçe işin iç yüzüne yaklaşılmakta, sebep sanılan şeylerin arkasında daha nice sebeplerin bulunduğu anlaşılmaktadır. İlmin, fennin en yüksek derecesinde bulunan, hakikatleri tam gören peygamberler ve büyük alimlerin izinde giderek ilim deryalarından damlalara kavuşan İslam alimleri, bugün yakıcı, yapıcı sanılan şeylerin aciz, zavallı birer vasıta ve mahluk olduklarını, hakiki yapıcının, yaratıcının sebepler değil Allahü Teala olduğunu bildiriyor. Yakıcı Allahü Teala'dır. Ateşsiz de yakar. Fakat ateşle yakmak adetidir. Yakmak istemezse ateş içinde yakmaz. İbrahim aleyhisselamı ateşte yakmadı. Onu çok sevdiği için adetini bozdu.
Nitekim ateşin yakmasını önleyen maddeler de yaratmıştır. Bu maddeleri kimyagerler bulmaktadır. Allahü Teala dileseydi her şeyi sebepsiz yaratırdı. Ateşsiz yakardı. Yemeden doyururdu. Tayyaresiz uçururdu. Radyosuz uzaktan duyururdu. Fakat lütfederek, kullarına iyilik ederek her şeyi yaratmasını bir sebebe bağladı. Belirli şeyleri belli sebeplerle yaratmayı diledi. İşlerini sebeplerin altına gizledi. Kudretini sebepler altında sakladı. Onun bir şeyi yaratmasını isteyen o şeyin sebebine yapışır, o şeye kavuşur. Lambayı yakmak isteyen kibrit kullanır. Zeytinyağı çıkarmak isteyen baskı aleti kullanır. Başı ağrıyan aspirin kullanır. Cennete gidip sonsuz nimetlere kavuşmak isteyen İslamiyet'e uyar. Kendini tabancayla vuran ölür. Zehir içen ölür. Terliyken su içen hasta olur. Günah işleyen, imanını gideren de cehenneme gider. Herkes hangi sebebe başvurursa o sebebin vasıta kıldığı şeye kavuşur. Müslüman kitaplarını okuyan Müslümanlığı öğrenir. Müslüman olur. Dinsizlerin arasında yaşayan, onların sözlerini dinleyen din cahili olur. Din cahillerinin çoğu kafir olur. İnsan hangi yerin vasıtasına binerse oraya gider. Allahü Teala ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. Allahü Teala herkesin ne yapacağını bilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir buyuruyor. İnsanların başına gelecek olaylar, doğacakları, ölecekleri ve ne iş yapacakları gibi bütün bilgiler Levh-i Mahfuz denilen bir kitaptadır. Bu kitaptaki bilgilere kader deniyor. Kader hakkında birçok ayeti kerime vardır. Bunlardan birkaçının meali şöyledir. Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmış olmasın. Elbette bu Allah'a kolaydır. Biz her şeyi kaderle bir ölçüye göre yarattık. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de apaçık kitaptadır. Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah'tır. Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'dadır. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeleri açıklamıştır. Kadere inanmak imanın altı şartından biridir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Kadere inanmak iman esaslarındandır. Kaderi inkar eden helak olur. Allahü Teala ilk önce kalemi yaratıp kaderi, olanı ve sonsuza kadar olacak olanı yaz buyurdu. Bütün insanlar toplanıp sana fayda vermek için çalışsalar ancak Allahü Teala'nın senin için takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar ancak Allahü Teala'nın senin hakkında takdir ettiği zarardan fazlasını veremezler. Çünkü artık kaderi yazan kalem kurudu, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşti.

Aun bin Abdullah Hazretleri buyuruyorlar ki, farz namazlarında yapılan dua, farz namazın nafile namaza olan üstünlüğü gibidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Takva Allah'tan korkmaktır. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün talebesine ederdi çok nasihat. Yine bir sohbetinde buyurdu ki bu alim, herhangi bir günahı işler ise eğer kim, hemence kalbiyle tövbe eylemelidir. Sonra da diliyle istiğfar etmelidir. Gizli olan günaha gizli tövbe etmeli, aşikar olana da aşikar eylemeli. Lakin her halükarda bir günah ve seyyiat işlenince melekler günah yazmaz 3 saat. O bu müddet zarfında tövbe ederse eğer, hiçbir günah yazmazlar o kimseye melekler. Eğer tövbe etmezse bir günah yazar melek. Daha büyük günahtır tövbeyi geciktirmek. Ta ölünceye kadar tövbe kabul edilir. Kalb ile tövbe eden elbette affedilir. Takva hali insanda huy ve ahlak olmalı. Yani kendiliğinden devamlı yapılmalı. Hem sonra haramlardan sakınmak tam ihlasla emirleri yapmaktan mühimdir daha fazla. Zira iyi işleri yapabilir her insan. Fakat yalnız sıddıklar yapmazlar günah, isyan. Allahü Teala'nın ihsanına da ancak zühd ve takva sahibi olanlar kavuşacak. Takva demek, Allah'tan korkarak bir kimsenin haram ve günahlardan kaçınmasıdır kesin. Takva sahibiyle oturmak ibadettir. Onun ile konuşmak rahmet ve berekettir. Onun ile kılınan bir namaz 2 rekat, gayri ile kılınandan efdaldir, hem de kat kat. Nasihat istediler Hakk'ın bu velisinden. Buyurdu ki, evladım, emin olma nefsinden. Zira ondan başka bir düşman yok sana daha. Hatta senden ziyade o düşmandır Allah'a. Çünkü onun sevdiği, istediği ne ki var, dinin haram kıldığı şeylerdir hepsi onlar. Yani bu alçak nefsi yola getirmek için, dine uymaktan başka yolu yoktur kişinin. Dinimizde olsa da birkaç şey yasak, haram, helaldir faydalı türlü şerbet ve taam. 1 saatlik zamanı namaza ayırmayıp boş şeylerle uğraşmak hem çok günah hem ayıp. Zengin olup 40'ta 1 miktarda az bir zekat vermemek Hakk'a karşı ne de büyük bir inat. O kadar çok mübahı bırakıp da bir anlık harama el uzatmak ne büyük insafsızlık.

İmam-ı Mirgivi Hazretleri buyuruyorlar ki, kibrin başlıca 7 sebebi vardır. İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, mal, mevki. Bunlar cahillerde bulunursa kibre sebep olur.

0: Bir hadisi şeriften bahsediyorsunuz. İşte hilali görün, oruca başlayın, hilali görün, bayram edin diye Peygamber Efendimiz buyurmuşlar. Tabii hilal önemli zaman açısından. Bir de hac etmek için, kurban bayramı için, yani Zilhicce'nin hilali burada önemli duruma geliyor. Bunlara göre mutlaka görüp de mi ona göre hareket etmek lazım? Görüp de mi Ramazan'a başlamak lazım? Görüp de mi kurban kesmek lazım? Bu çok önemli bir şey midir?
1: Şimdi Mustafa Bey, bir şey iyi anlaşılmamış. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'la kıyamete kadar gelecek kullarının nasıl iman etmeleri, nasıl ibadet etmeleri lazım geldiğini açık net bir şekilde bildirmiş. Şimdi iman konusunda zaman yok. Yani öğle vakti işte imanın şu parçası, ikindi vakti bu parçası, böyle bir şey yok. Yani bir kimse eğer imanı yoksa doğrudan doğruya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü bunu diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmesi lazım. Dolayısıyla İslam sarayına bununla giriyor.
0: Bununla giriyor.
1: Ama oruç zamanlıdır. Namaz zamanlıdır. Kurban zamanlıdır. Hac zamanlıdır. Peki bu zamanı neye göre? Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, işte bu konu saati yoktu. Diğer saatler de yoktu, değil mi? Allah-u Teala'nın yarattığı sistemde boşluk yok. Ayı güneşi yaratmış, değil mi? Bunlar da insanlara zamanı bildirecek. Çölde yaşayan var, dağın tepesinde yaşayan var. Ne bileyim ben, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki adada yaşayan var. Allah-u Teala çıplak gözle güneşin hareketine göre, İşte güneşin zeval noktası, onlar tarif edilmiş, onlar bildirilmiş. İşte öğle vakti girdi, ikindi vakti girdi. Herhangi bir cismin gölgesine göre öğlenin çıkışı, ikindinin çıkışı, güneşin batışı, ufuktan ne kadar miktarda, karanlık ne zaman başlıyor, İşte akşam vakti ne zaman giriyor. Bunlar hepsi yazılmış.
0: Bunlar rakamlarla da belli yani.
1: Rakamlarla da belli.
0: Yapılmış yani.
1: Yani ama Allah-u Teala bunları bizim gözümüzle takip ederek aynı şekilde bulmamızı emretmiş.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Görün diyor. Yani şu gözle görün diyor.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim'de siyah iplikle beyaz iplik ayrılınca kadar yiyin için. Yani zahiren orada bir iplik ifadesi geçiyor. Hatta sahabe-i kiramdan bir tanesi, ya Resulallah biz işte siyahla beyaz ipliği öyle değil buyuruyorlar. O gecenin o siyahlığının işte güneş yavaş yavaş geliyor, şafak aydınlığını kastediyor orada. Onu da açıklamışlar. Yani tefsir edilmiş. Kitaplara da bunlar hüküm olarak bildirilmiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç hakkında da hilali görün, oruca başlayın, hilali görün, bayram edin buyuruyorlar. Zilhicce ayı da hem kurban kestiğimiz aydır hem de hac ettiğimiz aydır. Orası zamanlıdır. Çünkü Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri kurban kesilir. Ve hac da Zilhicce ayında Zilhicce ayının 8. günden itibaren 8, 9, 10, 11, 12 yani 5 gün içerisinde bitirebiliyorsun hac vazifesinde. Fakat haccın bir şartı var, o da Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak.
0: Bu farzı yani.
1: Bu farzı.
0: Olmaz.
1: O da Zilhicce'nin 9. günü. Neye göre yapacaksın sen şimdi bunu? Mesela bizi izleyenler diyorlar ki efendim işte mesela sizin de Türkiye takviminiz var. Bunu neye göre yapıyorsun? Hesapla yapıyorsun. Hesapla yapıyoruz. Türkiye takvimi de yazılı. Ama dinin emri hilali gör, oruca başla. Hilali gör, bayram et. Bunun için kitaplarda, fıkıh kitaplarında buyuruyor ki mesela Osmanlı döneminde kadılar vardı, her bölgede vardı. Şahitlerle aynı şekilde hilalin görüldüğü söylendiği bayram ilan edilir, oruca başlanır, kurban bayramının başladığı, ondan sonra Arafat olduğu belli oluyordu.
0: Hilali gözetlemekle görevli
1: vazifeliler vardı.
0: Evet.
1: Ama efendim işte hilal orada değil mi? Evet orada. Yani takvimlere yazılan hesapla bulunan zaman yanlış değil. Ama şeriatın emri hilali gör diyor. O gün görülmeyebiliyor. Ertesi gün görülür. O görüldüğü gün esas alınır buyuruyor.
0: Orada mecazi bir şey var mı görmekte?
1: Yok.
0: Yani bu görmeyi kastediyor.
1: Çıplak gözle. Dürbünle falan da
0: hani değil. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş ama işte onu yani şeyle dürbünle de görsek olur. Ne bileyim işte hesapla da görsek
1: değil,
0: olur.
1: Böyle değil. Bir şey yok. Çıplak gözle. Çünkü ovadaki yaşayan adam dürbün mü kullanacak? Okyanusun ortasındaki dürbün mü kullanacak? Dağın tepesindeki zirvede, Erciyes'in tepesindedir. Hani görebilir mi, göremez mi? O da ayrı bir mesele tabii. Hava pusluysa, yani ufuk hattı, evet. Mesela İstanbul'un ufku genellikle puslu oluyor. Dolayısıyla orada Allah-u Teala çıplak gözle görerek, kıyamete kadar bu ölçü. Saatler değişebilir. Şimdi elektronik oldu. Mesela

0: Yakın zamanda aynı şekilde Avrupa'dan bazı ülkeleri birden pat diye karanlık oldu. Ne oldu? Gitti. Hoparlör kullanıyorsun, elektrik gitti. O da gitti.
1: İbadeti mi yapmayacağız? Elektrik gitti diye.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Allah-u Teala insanın kendi sesiyle, yani tekbir getirmesi, ezan okumasını kendi sesiyle emretmiştir. Sen şimdi bunları bozuyorsun, sonra da elektrik gitti, hoparlör bozuldu, bilmem ne yapıldı falan meşmekten demeye başlıyorsun. Dolayısıyla hesaplama da hata olabilir ama orada değil. Hilalin doğuşunu, ondan sonra güneşin doğuşunu çıplak gözle görüyorsun. Çıplak gözle görüyorsun. Buna göre mi hareket ediyorsun? Buna göre. Bunun için bilhassa Ramazan ayında ve aynı şekilde Zilhicce ayında, yani kurban kestiğimiz ve hac ettiğimiz ayda hilali mutlaka gözetlemek gerekir. Peki efendim göremedik veyahut da ikinci gün gördük ki işte hesapla başladık. Eğer oruca hesapla başladı, zaten hesapla başlıyoruz, hesapla bitiriyoruz. Onun için fıkıh kitaplarında biliniyor ki böyle şüpheli zamanlarda başı ve sonu için Ramazan ayından sonra iki gün oruç tut. Peki kurbanı ne yapacağız o zaman? Ha kurbanı o zaman ikinci günü ihtiyaten kesersin. Efendim ben birinci gün kesin aynı hilali gördüm. Hilali gördüm birinci günde o zaman.
1: Gördüysen problem yok zaten.
0: Zaten problem yok orada. Orada problem söz konusu değil. Hani bazı şöyle anlıyor. Diyor ki bunların derdi diyor kurban bayramını diyor bir gün sonraya aktarmak. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle değil. İbadeti kurtarmak içindir bu. İbadeti kurtarmak için. Mesela namaz vakti girmeden önce namaz kılmış olsan o namaz sahih olmaz. Ama girdikten yarım saat sonra kılsan problem olmaz.
1: Bir saat sonra kılsan?
0: Bir saat sonra kılsan
1: yine problem olmaz.
0: Ama girmeden kıldıysan sana ahirette diyecekler ki öğleyi kılmamışsın. Niye? Öğle vakti girmeden kılmışsın. Veyahut da akşama aynı şekilde vakti girmeden kılmışsın. Yatsıyı vakti girmeden kılmışsın.
1: Zamanla kayıtlı çünkü.
0: Veya hacca gittin. Dokuzuncu gün, bir gün önce sekizinci gün çıkmışsın. Haccın olmadı. Üç tane farz var. Birisi o. Arafat'a vakfeye çıkmadıysan apı yuttun. Veyahut da kurban bayramı. Efendim işte takvime göre dedin hilali de görmedin bir gün önce kestin. Mahşer günü önüne koyacaklar kurban kesmemişsin. Sana vacipti. Bunun hesabını ver. Kemküm edeceksin o zaman. Halbuki kitaplar ne güzel yazmışlar. Yani İslam alimleri müminlerin kıyamete kadar nasıl hareket etmesi lazım geldiğini fıkıh kitaplarına yazmışlar. Bunlar tefsir kitaplarında veyahut da Kur'an tercümelerinde yazılmaz. Hadis-i şeriften de doğrudan doğruya anlaşılmaz. Allah-u Teala müştehit alimler yaratmış. Bunlar hepsini çıkarmışlar ortaya koymuşlar. Dolayısıyla yani şeyde de kurban bayramında da hilali gözeteceğiz. Zilhicce ayının ilk günü görülürse problem yok. Görülmezse ihtiyaten kurbanlarımızı ikinci gün keseceğiz. Hacca gidenler de görmedilerse yani takvimde yazılan Arefe günü diye çıkardıkları ertesi gün tekrar çıkacak Arafat'a. Başka türlü haccını
1: kurtarmaz. Kendi imkanlarıyla çıkacak. Hocam bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. Bir kimse düşünelim ölmeden önce vasiyet ediyor. Bu vasiyetinde kendi malından kendisi için sonra kurban kesilmesini vasiyet edebilir mi? Öldükten sonra.
0: Kendi malından edebilir. Kendi malından. Ama
1: yani öldükten sonra da söz sahibi olabiliyor mu kendi malı üzerinde?
0: Üçte birine. Mesela 3 milyar parası vardı. 1 milyarına öldükten sonra da söz sahibi. Onun üzerine vasiyet edebilir. Öbürlerine karışamaz. Öbürler mirasçılara kalmıştır. Diyeceksin ki peki efendim mirasçılar bunu kale alır mı? Eğer o kimse çoluğunu çocuğunu Müslüman olarak yetiştirmiş, İslamiyet'i öğretmemişse bir an zaten gözünün içine bakarlar ölmesi için. Değil mi?
1: Öyle tabii. Paralar bize kalsın diye.
0: Ama Müslümansa o zaman o şeye vasiyete sadık kalır. Peki bu bildiğimiz ona kurban sevabı mı olur? Hayır.
1: Yani kurban dirilere emir.
0: Tabii.
1: Hani onu soracaktım ben
0: ona
1: de.
0: Ona vacip değil. O vasiyet ettiği için kesilir Allah rızası için sevabı ona gider.
1: Onun ruhuna gönder.
0: Sevabı gider. Yalnız orada bir şey daha var. Bu şekildeki vasiyet edilmiş olanlar kesildiği zaman otomatik olarak adak hükmüne geçer. Dolayısıyla kesen kimse kendisi fakir olsa da yiyemez. Eti de fakirlere verilmesi lazım. Adak hükmüne girdiği için de mesela şimdi demin de beni anlatıyoruz ya efendim hilal görülmedi işte görülmeden önce kesilebilir mi? Kesilebilir mi? Kesilebilirmiş bu.
1: Bu kesilebiliyor. Adak hükmünde olmuş.
0: Yoksa o vacip olan, hayatta olan bir kimse için vacip olan kurban o gün kesilemiyor.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hacca giderken yolda ölene, kıyamete kadar hac, cihada giderken de ölene, kıyamete kadar cihat sevabı yazılır. Hac için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala verildiği gibi 700 misli sevap verilir. Hac eden zenginleşir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma'nın kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat Hazreti Fatıma'dan bunun sebebini sordular. Bu sırrı açıklayamam dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tekrar sordu. Cevap verip dedi ki, babam bana, Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene bir kere arz ederdi. Bu sene iki kere arz etti. Vefatımın yaklaştığını anladım, dedi. Bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın buyurdu. Bunu işitince de güldüm dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet. İçeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allahu Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok dedim. Bunun üzerine, ey Fatıma, beni men eyleme, benim içeri girmem lazımdır, diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir, izin ver içeri girsin, buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek bedenini yıkarken, sanki bana gaybtan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca, vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali, Resulullah'ın cenazesini yıkarken, mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun, hayatın da mematın da ne kadar güzel, dedi. Emirül Mü'minin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o ser çeşmenin bereketidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gâibten bir nida geldi. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulillah ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her nefs ölümü tadacaktır. Ecrinizi kıyamet gününde bulursunuz, diyordu.

0: Haccın şartları, farzları, vacipleri ve sünnetleri vardır. Şartları da iki nevdir. A. Vücub şartları, İmam-ı Azam'a göre 8'dir. 1. Müslüman olmak. 2. Kâfir memleketinde olanın haccın farz olduğunu işitmesi. 3. Akıllı olmak. 4. Bâli olmak. 5. Hür olup köle olmamak. 6. Geçim ihtiyacından fazla olarak hacca götürüp getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helal parası olmak. Buradaki ihtiyaç da zekattaki gibidir. Haram malı olana hacca gitmek değil, bunları sahiplerine ödemek farzdır. Haram mal ile hacca giden, hac yapmamak azabından kurtulur ise de, hac sevabı kazanamaz. 7. Hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti, Arefe ve bayram günleri olmak üzere 5 gündür. 8. Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. B. Eda şartları 4'tür. 1. Mahpus ve men edilmiş olmamak. 2. Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olmak. Gemi, tren, otobüs ve tayyareden tehlikeli olanla gitmek lazım olduğu zaman hacca gitmek farz olmaz. 3. Mekke'den 3 gün 3 gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte zevcinin veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık ve mürtet olmayan akil ve bali veya mürahık bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. 4. Kadın iddet halinde olmamaktır. Müdahene ve müdara. Kudreti olduğu, gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Haramı işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdahaneye sebep olmaktadır. Fitne olmadığı, yani dinine veya dünyasına veya başkalarına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak lazımdır. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek, haram işlemeye razı olmayı gösterir. Ya Resûlallah! Geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Bunların arasında salihler, iyi insanlar da vardı denildikte, evet, salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah'a isyan olunurken susmuşlardı. Onlardan ayrılmamışlardı, buyuruldu. Kendisine veya başkalarına zarar gelmek korkusundan dolayı, iyiliği emretmek ve haramı men etmek mümkün olmazsa, böyle fitneye mani olmak için susmaya, müdara etmek denir. Kalbi, haramı men etmek istediği halde, müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabı hasıl olur. Müdara ederken, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Talebeye ders verirken de müdara yapılır. İmam-ı Gazali, rahmehullahü teâlâ buyurdu ki, insanlar 3 kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. İkinci kısmı ilaç gibidirler. İhtiyaç zamanında lazım olurlar. Üçüncü kısmı hastalık gibidir. Bunlara ihtiyacı olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek lazımdır. Müdara caizdir. Bazen de müstehab olur. Evinde zevceye müdara etmeyen kimsenin rahatı, huzuru kalmaz. Resûlullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bir misafir geldi. İçeri alınız. O kötü bir insandır buyurdu. İçeri girince onunla tatlı ve neşeli konuştu. Gidince yumuşak konuşmasının sebebi soruldukta, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır, buyurdu. Hadis-i şerifte, sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi, şerlerinden korunmak için bunlara müdara etmek de caizdir. Fakat müdara, müdahene şeklini almamalıdır, buyuruldu. Müdara, dini veya dünyayı zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermektir. Müdahene, dünya ele geçirmek için dinden vermektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'den Zeynep Sultan Camii civarındaki birkaç eseri anlattıktan sonra Zeynep Sultan Camii'ne geçeceğiz ama herhalde bugünkü programda onu yetiştiremeyiz. Neden böyle bölük pörçük gibi görünüyor burası? Şundan, Topkapı Sarayı'nın Sur-u Sultani denilen, çevreyi ihata eden tarihi duvarların önündeyiz. Bu duvarlara muhtelif zamanlarda muhtelif padişahlar veya hayırseverler tarafından çeşmeler ve diğer hayrat şeyler yaptırılmış. İşte bunlardan birisi var. Şimdi bunu ayrı bir program içinde versek vereceğimiz bilgiler kafi gelmez zaman olarak. Birkaç tane çeşmeyi böyle Gülhane kapısına kadar, daha doğrusu esas adını söylersek Soğuk Çeşme kapısına kadar olan eserleri sizlere birer birer göstererek Zeynep Sultan Camii'ne doğru gideceğiz. Arkamda alınlığında güzel bir şiirsel ifadeler bulunan kitabesi var. Kabartma bir kitabe. Üzerindeki tarih Hicri Rumi olarak düşünürsek 1184 olarak görünüyor. Ve Ahmed-i Sani Hazretleri tarafından yaptırıldığı başında geçiyor. Yani Sultan II. Ahmet Han tarafından yaptırıldığı burada geçiyor. Ama ilk yapılışı mıdır? Daha sonraki bir yenileme olayı mıdır? Onu bilmiyoruz. İşte ecdadımız böyle insanların sık gelip geçtiği yerlere ki bugün halen bu bölge insan trafiği yönden önemini hiç kaybetmemiştir. Osmanlı zamanında sarayın hemen civarındaki yerler çok tutulan yerlerdi, çok insanın olduğu yerdi. Bugün de öyle. Demek ki Sirkeci'nin kaderinde çok insana hizmet etmek var. Öyle yaratılmış. İşte bu çeşmeyi sizlerle paylaşayım istedim. Tabii çeşme biraz çukurda kalmış. Sebebi de buralar dolduğu için kalmış. İki, sura bitişik olarak inşa edilmiş ama daha sonradan üzerine bazı yapılar, bazı sebeplerle konmuş. Biz onunla ilgili herhangi bir şeyin peşinde değiliz. Biz burada ecdadımızın bir yadigarı var. Suyu akıyor mu? Akmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı böyle sebillere ve çeşmelere çok titiz olduğu halde buralara bir musluk takıp da suyu akıtmak istemiyor. Sebebi de yani etraf pislikten kurtulmaz. Ondan sonra gelir adam burada İstanbul'un göbeğinde araba yıkamaya kalkar. Ne yapsın efendim? Böyle bir hayrat da boş kalıyor. Bakınız, İstanbul'u iyi kullanamamanın hatası böyle hayratlardan insanların bugün istifade edemeyişine sebep oluyor. Bir çeşme daha var bunun hemen yukarısında, 50 metre yukarısında efendim. Bir de onu görelim. Ondan sonra da size Alay Köşkü'nü göstereceğim. Gülhane'nin içinden sarayın sur duvarları üzerine böyle kartal yuvası gibi konmuş bir Alay Köşkü yapısı var. Onu göstereceğim. Gidelim ikinci çeşmeye efendim. İkinci Ahmet Han'ın çeşmesinin hemen 50 metre kadar daha Gülhane kapısına uzaklığı olan, yani iki çeşmenin arası 50 metre de Gülhane kapısına doğru olan mesafede uzaklığı olan bir çeşmenin daha yanındayız. Bu çeşmenin su teknesi olsun, yan duvarlarında olsun gayet bol, güzel mermerler kullanılmış ve üzerine anladığım kadarıyla bir ayet-i kerime yazılmış. Yanlış olmaz inşallah. Fakat Besmele-i Şerif'i göremedik. Ya vardı ayrı bir kitabeydi, zaman içerisinde kayboldu. Hatta kırıldı bile olabilir. Ben ona da ihtimal veririm. Burada yazdığına göre ve sekahüm rabbühüm şaraben tahura. Şimdi bunu okusak yoldan geçerken, aha gördün mü bak, padişah kafayı çekmiş, efendim şaraben tahura dedirmiş. Olur mu efendim? Ayet-i kerime bu. Şarap, efendim meşrubat diyoruz ya efendim. Kola, gazoz, limonata gibi şeylere meşrubat demiyor muyuz efendim? Meşrubat da işte şerebe kökünden geliyor yani. İçilecek şey demek. Ama alkollü içki olarak kullanılana da şarap deniyor ama o yasak olanı. Geri kalan içeceklere bu şarap yazmış, tamam hepsi bunun haram. Öyle değil. Onu yani işi bu tarafa çekmemek lazım. Üzerindeki şu motifler Osmanlı'nın son döneminin o barok sisteminden etkilenen mermer işçiliğinin efendim örnekleridir burada. Efendim burada işte padişaha ait böyle bir armamsı, birçok Osmanlı madalyanında gördüğümüz ışınlar demeti konmuş. Ortasında herhangi bir yazı yok, var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bu çeşme Sultan Abdülhamit Han'ın padişah olduktan sonra olduğu sene İstanbul'da yaptırdığı ilk eser deniyor. Deniyor. Tabii böyle çeşme, mektep yani okul, saat kulesi gibi bu hayrat eserleri Sultan Abdülhamit Han imparatorluğun her meskün yerinde hemen hemen yaptırmış. Bütün Anadolu coğrafyasında, bütün Suriye coğrafyasında, hatta Irak coğrafyasında bu örneklere bol bol rastlayabilirsiniz. Kimisinin sultan olduğu sene Osmanlı İmparatorluğu'nda imparatoruydu efendim. Kimisini daha sonraki senelerde, kimini ihtiyaca göre ve ekseriyada bu eserleri, şimdi bir tane çeşmesini daha göreceğiz, bunları kendi kesesinden yaptırmıştır. Diyeceksiniz ki oh, devletin parasını nasılsa başa geçti, padişah oldu, oraya buraya kullansın, şan kimin olsun, şan 2. Abdülhamit Han. Hayır, öyle değil. Şehzadeliği sırasında kendi tahsisatını çok idareli bir şekilde kullanırdı, tasarrufa riayet ederdi, israftan kaçınırdı. Onun için de bayağı bol parası, nakdi vardı. Torbalı'da çiftlikler işletirdi, Torbalı bölgesinde. 18 tane köye Tire ile Torbalı arasında, Torbalı da dahil efendim, cami yaptırmış. Bu camiler halen ayakta duruyor. Sultan Abdülhamit Han yaptırmış. Nereden? Kesesinden efendim. Evet, onlardan biriyle karşı karşıyayız. Buranın da tabii borusu var ama musluğu yok. Su akmıyor, iyi ki akmıyor. Buralara bile izbaritler sıkıştırmışlar. Güzel bir çeşme. Ne yapalım? Bir hatıra olarak burada bulunduruluyor. Bulundurulması da fayda var. Ama bir şeyler taksalar, takıştırsa, bir kör tapa hiç olmasa koysalardı iyi olurdu. Naylon tıkalıydı. Biz de naylonu kaldırdık, attık ki çirkin görünmesin diye. Şimdi buradan Alay Köşkü'nün yanına gidiyoruz efendim. Şu anda Gülhane Parkı'nın duvarları üzerindeki Alay Köşkü'nün önünden sizlere sesleniyorum. Tabii arada tramvay yolu gelip geçiyor. Trafik vızır vızır işliyor. Bu Gülhane Parkı'nın surları aslında Topkapı Sarayı surlarının devamı idi. Buradan ta denize kadar uzanırdı. Sirkeci tren istasyonu da o zamanlar yoktu. Ve Topkapı Sarayı 700 bin metrekarelik bir alana kurulmuştu. Etrafındaki bu surların büyük bir kısmı Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılan surlardır. Buradan geçen insanlara sorsam herhalde %80'i %90'ı bu bina nedir desem, valla burada duruyor işte derler. Ama ne işe yaradığını, Osmanlı bunu ne maksatla kullanıyordu, inanıyorum ki bilmeyen çok çıkacak. Bu Alay Köşkü demek, törenleri padişahların sarayından çıkarak gene saray arazisi olan saray hudutları içindeki Gülhane Parkı'nın merdivenlerinden çıkarak, hatta atta çıkılan yeri de var bunun, çıkarak buraya gelir. Alay Köşkü'nün dışarıya doğru görüş açısı 270 derece kadardır. Hem aşağı Alemdar Caddesi'nden gelenleri, yani Sirkeci tarafından gelenleri, hem Sultanahmet tarafına doğru çıkanları rahatlıkla görebilir. Bu dini ve milli günlerde, çeşitli sebiç günlerinde başkentte törenler düzenlenirdi. Şimdi nasıl Ankara'da hipodromda tören düzenleniyorsa veyahut da Adnan Menderes Bulvarı'nda tribünler kurulup da oradan törenler izleniyorsa, devletin yetkilileri tarafından kabul ediliyorsa törenler, burada da padişah resmi geçitleri kabul ederdi. Daha ziyade askerler geçtiği gibi esnaf kuruluşları da her törende geçerlerdi. Bu esnaf kuruluşların bir özelliği vardı efendim. Hangi padişah hangi sanat dalında, şehzadeliğinde yetişmiş ise o sanatkar grubuna daha çok meylederdi. Yani aynı yolun yolcusuyuz der gibi. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Han kuyumculuk mesleğinde yetişmişti ve kuyumcular geçerken onlara ayrı bir ilgi gösterir. Onlar da padişaha ayrı bir ilgi gösterirdi. Bu törenlerin sonunda padişah o sevdiği sanat dalının erbabına ayrıca bir ziyafet verirdi. Osmanlı padişahlarının çoğu hat sanatında ileriydi. Dolayısıyla her törende hattatlar böyle bir göğsünü gere gere geçerler idi. Bir de zaman zaman ordu sefere gideceğinde padişah Topkapı Sarayı'nda sancağı şerifi serdar tayin ettiği kimseye verdikten sonra buradan temsili bazı birliklerinde geçtiği olurdu. Yani padişahın gidip de Davutpaşa sahrasında göndereceği orduyu uğurlama gibi bir adeti yoktu padişahların. Böyle bir usul konmamıştı. Ama karşı yakaya gidenleri uğurlamak için Sahil Sarayı'na iner. Bugünkü Sepetçiler Kasrı'nın orada şu anda olmayan Sahil Sarayı'na iner. Orada ordunun komutanını, orduyu temsilen orada uğurlardı padişah. Yani hepsine el sallama değil. Kara ordusu da eğer Rumeli yakasına sefere çıkacak ise yine burada temsili bir birliği padişah uğurlar idi. Tabii daha sonraları burası bir müddet boş kaldı. Ondan sonra da İl Kültür Müdürlüğümüz, yakın zamana kadar İstanbul İl Kültür Müdürlüğü burayı ofis olarak, müdürlük makamının ofisi olarak kullanmıştır. İçerisi kubbeli bir mekandır. Gayet ferah görüntüleri vardır içinde. Efendim, dıştan zaten görüntüsüyle de insanın gözlerini okşayacak hali sizlerce de görülüyor. Dolayısıyla bu alay köşkünün de ne işe yaradığını, bundan sonra buradan geçerken de bu işte bak törenlerin kabul edildiği yerdi, tribünlerdi yani bir manada. Ama dediğim gibi sarayın hudutları dahilinde idi. Buradan aşağıya giden yol Sirkeci Garı olmadığı zaman da böyle duvar dolanır, istasyonun olduğu yerden sahile bağlanır idi. Fakat bu duvarın böyle tam 90 derecelik açı yaptığı Sirkeci tren istasyonu hizasında bir kapı vardı. Buraya demir kapı denirdi. Hali hazırda da böyle bir geçit var orada ama o demir kapı olarak değil artık. Tabii askeri de bazı tesisleri olduğu için oralarda gidip de işte demir kapı budur diye size göstermek isterdik. Hayalen böyle demir kapıyı söylemek istemezdim ben. Ama mümkün olmadı öyle bir çekim. Buradan biz onu hayalen sizlere anlatmış olduk. Şimdi Gülhane Parkı Topkapı Sarayı'nın içindedir. Adının Gülhane olmasının sebebi de Gülhane Hattı Hümayunu'nun burada okunmasından dolayı. Osmanlı'nın son döneminde bu ismi almıştır. Yani 1839'lardan sonra bu ismi almıştır. Peki o Gülhane Hattı Hümayunu töreni nasıl oldu? İşte kimler fermanı okudu? Kimler misafir olarak katıldı? Mustafa Reşit Paşa'nın buradaki rolü neydi? Hazırlıkları nelerdi? Onları bugünkü program içinde maalesef zamana sığdıramıyoruz, anlatamıyoruz. Bundan sonraki programımızda inşallah Gülhane Parkı'nın giriş kapısı var, soğuk çeşme kapısı. O kapının önünde sizlere inşallah bol bol bilgi vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. İkinci Plevne Muharebesi'nin 3. safhasındayız. 2 defa Ruslar Tabyalara saldırdılar. 3. de Osman Paşa ayakta kalan birliklerini toparlayıp bizzat kendi idaresine aldı. Talat Bey'in emrini de verdi bazı kıtaları ve iki piyade karşı karşıya iki trenin çarpışması gibi bir çatırtıyla 3. çatışma başladı. Ve bunları anlatıyor. İlk temas, böyle bir hücumun psikolojik anı belki bir dakika sürer. Fakat onun içine bir ömür dolusu hadiseler, vakalar toplandığı için hafıza onu anmak da, onu tayin etmek de mutlaka yanılır. Bütün bildiğim revolverimin, yani tabancamın 6 şarjörünü boşaltmıştım. Fakat kime? Onu bilmiyorum. Kime gitti bu mermiler? Kime çarptı? Kimi öldürdü? Bilmiyorum. Kılıcım kana boyanmıştı. Fakat bu kan kimin kanıydı? Bilmiyorum. Birdenbire hayretle birbirimizin yüzüne bakıştık. Çünkü çatırtı kesilmiş, önümüzdeki Ruslar kaçmıştı. Allah Allah. O böyle hülyalar içerisinde, romantizmin, savaştaki romantizmin hülyalar işte kıvranırken Ruslar kaçmıştı. Hepsi soluk soluğa nefes alan, kan ter içinde kalan ve çehrelerinde büyük bir gayzın parıltısı görülen dostlar arasındaydık şimdi. Birçok yüzlerden kan akıyordu. Saflar çözülmüş, harbe girerken kurulan üniteler bozulmuştu. Çoğumuz çılgınca bağırıp, gülüp, küfredip, yerimizde duramayıp oynuyordu. Oynuyordu adam. Hatırladığım ikinci şey, Borazan'ın çaldığı ateş borusudur. Bunun üzerine kaçan düşmanın arkasından 3 yaylım ateşi açtık. O zaman atlı bir zabit geldi ve bana bölüme düzen vermemi söyledi. Jack'ın, İbrahim'in, bakkal çavuşun hepsinin yaralanmadığını gördüm. Bölükteki mülazım çenesinden bir yara almıştı. Bakkal çavuş hariç hiçbirimiz yerimizde duramıyor, çıldırmış gibiydik. Ama bakkal çavuş 50 yaşında. Nice harp tecrübeleri geçirmiş, umurunda değil. Rus kaçmış, kaçmamış. Benim görevim ne? Rus'u kaçırmak. Gitti gider tabii, normal. Diyen enteresan bir adam. Keşke bunun hayatı şöyle adam gibi, ama adam gibi bir yapımcı tarafından Plevne'deki bakkal çavuşun hayatı bir yerlerde işlenebilse. Uyduruk şeylerle insanları oyalamasalar. Bakkal çavuş tamamıyla soğukkanlı, sakin, bir taraftan da peksimetini kemiriyor. Diğer taraftan da peksimeti kemirirken kendi neferlerini arıyordu. Ahmet nerede, Mehmet nerede, şu Uşaklı nerede gibi. Bölüğün 1/3'ünü bulduk. Geri kalanlar şehit düşmüş. Bir kısmı da başka taraflara gitmişti. 4 takımı, 12 kadar da yabancı neferi aralarına katarak yeniden tanzim ettim. İlk hücumdan 15-20 dakika sonra Ruslar tekrar geldi. Arkadaş, akıllanmıyorlar. Bu sefer biz ilerlemedik. Yerimizde durup onlar süngülerimizden duvara karşı koyuncaya kadar, süngülerimizden bir duvar yapıyoruz. O duvara karşı koşuncaya kadar üzerlerine yaylım ateşi açtık. Bunu kimin emriyle böyle yaptığımızı da bilmiyorum. Kim ne zaman bu emri verdi, vermiş o sırada, ama bu kopup gitmiş zaman zaman herkes gibi Von Herbert'te, Jack Seymour'da kopup gitmişler. Belki de hiç kimse emir vermemiş. Ve biz kendi aramızda hal ile bu kararı vermiştik. Düşmanın hücumu birincisi kadar sıkı ve şiddetli değildi. Bizimle temas başlayınca Rus safları hemen bozuldu. Yani Rus askeri zoraki hücuma kaldırılmış efendim. Bu onu gösteriyor. Ve geri çekildiler. Bu ikinci hücumdan hafızamda yer eden bir intiba vardır. Rusların ikinci saldırısı. Atın üzerinde iri yarı bir adam, galiba bir miralay. Rus miralayı, Rus albayı. 4 nala benim üzerime saldırıp kılıcını var kuvvetiyle başıma doğru havale ediverdi. Salladı. Havale etmek o. Salladı. Var kuvvetimle kendimi bir tarafa çektim. Eğer böyle yapmasaydım bu kılıç darbesi hiç şüphesiz kafatasımı ikiye bölecekti. Fakat gene kılıcının ucu benim yukarıya dönük duran yüzüme geldi ve burnumda, çenemde bir yara açtı. Sıcak kanların boğazımdan içeriye süzüldüğünü hissediyordum. Bu düşmanı tekrar aradım ama dalgalanan insan denizinde kaybolmuştu. Bir karış toprak bile vermeksizin gene kendi kendimize kaldığımız zaman bakkal çavuş yüzümü göstererek bana bir şeyler söyledi. Jack da hararetli bir sesle bir şeyler söylüyordu. Onlara cevap verdim. Fakat söyledikleri neydi ki? Ben onlara ne cevap vermiştim? Hadisenin dehşeti karşısında hafızam o kadar karışıktı ki bunların birini hatırlayamıyorum. Bu hal muharebeden sonra da bir müddet sürdü. Bu ara arkamızda ikinci safı teşkil eden askerlerin bizden ileri geçip bizden daha aşağıda tepe eteğinde mevzilenip şiddetli ve sürekli ateş açtığını gördüm. Şöyle hayal meyal hatırlıyorum. Bir ara sızan kanları emsin diye elbiselerimi boğazıma ve göğsüme bastırdım. Yüzüm dehşetli suretle yanmaya, başım dönmeye başladı. Biraz sonra da dizlerim gevşedi. Birisi tutsun diye ellerimi uzattığımı çok az hatırlıyorum. Sonra olup bitenler tamamıyla meşhulümdür. Haftalarca kendimden geçmişim sandım. Halbuki bu hal bir saat sürmüştü. Uyandığımda hala ortada gün ışığı vardı. Civarımızda tüfek sesi durmuştu. Uzaklardan derin bir uğultu halinde top sesleri geliyordu. Gözümü ilk açtığımda gördüğüm manzara feciydi. Uzun, basık, fena yapılmış, penceresiz bir salaşın içini tasavvur ediniz. Sonra sıcak hava içinde türlü türlü kokular çıkaran, kapalı bir yeri gözünüzün önüne getiriniz. Bunun tasavvuru bile sizi hasretmeye kâfi gelir. İçinde sizin dahil olduğunuz yüzlerce adam, işleri susuzlukla kavrularak ve çektikleri ızdırap yüzlerini yakarak, bütün hayati kuvvetleri kendi ellerinden gitmiş bir halde, çıplak tahtaların üstünde, bütün yükleri yana başlarında, samandan yastıklara uzanmışlar, çoğunun yaralarından kan akıyor, kimisi ölmekte, kimisi çoktan can vermiş halde. İniliyor, bir kısmı haykırıyor, çoğu çeşit çeşit dillerle bir damla su için yalvarıyor. Aman ya Rabbi, su. Bu feryadı, bunu ne kadar sık duyuyordum. Aradan yıllar geçtikten sonra da bu ses, bu manzara birçok rüyalarımda benimleydi, benden ayrılmadı. Kolları sıvalı, elleri kan içindeki cerrahların ilk tedavi yapabilmek için uğraşmalarını düşününüz. Çünkü burası muharebe hatlarının gerisindeki muhakkak bir revirdi. Getirmişler demek ki, revire bırakmışlar kendisini. Efendim, burada bütün tasavvurunuz korkunç, acıklı, feci sesler ve manzaralardı. Bunları görmüş olsaydınız, insanların bu halleri tesiriyle bayılır giderdiniz. Yavaş yavaş hafızam kendine gelmişti. Başım sarılmış, burnuma ve çeneme yakılar yapıştırılmıştı. Buradaki yakıdan kasıt efendim, bant, yapışkan bant. Orada yakı, bu yaraya yakı ne yapacak ki? Bant da tutturmuşlar, yara bandı. Hastane tipi yara bandı. Bana su da verilmişti. Etrafımdaki faciaları görmemek için gözlerimi kapadım. Ne olurdu? Keşke kulaklarımı da kapayabilseydim. Dedik, 83. bölümü burada bitirdik. 84. bölümde buluşmak üzere inşallah efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir ayrılıktan sonra işte yine çınar altında sizlerle beraberiz ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 642 yılında Numan İbni Mukarrin ismindeki Müslüman kumandanı Sasani hükümdarını Nihavend'de feci bir şekilde mağlup etmişti. Nihavend bozgunundan sonra Sasaniler bir kere daha kuvvet toplayıp Araplarla mücadele etmek, İran'ı ve tahtını kurtarmak azmini ve kudretini kaybetmiştir. Her şeyden ümidini kesen Sasani hükümdarı Batı Göktürk Hakanı'na sığınmış, birkaç sene sonra da kederinden vefat etmiştir. İşte bu 642 tarihinden 650 tarihine kadar 7-8 yıl içinde Müslüman Arap orduları İran'ı istila ettiler. İran İmparatorluğu Küfe'ye bağlı bir eyalet haline getirildi. Batıdan kuzeydoğuya doğru bir silindir gibi ilerledi Müslüman orduları. Türk hudutlarına geldikleri zaman Müslüman Araplarla Türkler ilk defa temas etmiş oldular ki tarih 650'yi göstermektedir. 650 ve 660 tarihleri arasında muzaffer Müslüman Arap kumandanlarıyla Türkler arasında mücadele oldu ve iki taraf da yenişemedi. Bu tarihler arasında Harzem, Mavera-ün-Nehir ve Kuzey Horasan'a sahip bulunan Batı Göktürk Devleti çok kuvvetliydi. Sınırlarına gelmiş ve dayanmış olan ve içeri girmek isteyen Arap ordularını sınırda tutmaya muvaffak oldu. Araplar 700 tarihine kadar Batı Türk ülkelerine giremediler. Çünkü Göktürkler yıkılıp da onların yerine geçen Türgişler de kuvvetli bir devletti. Fakat 700 tarihinden sonra Türgiş idaresindeki Batı Türk ülkelerinde bazı karışıklıklar oldu. Bundan istifade eden Arap kumandanı Kuteybe bin Müslim, Merv'den hareket ederek 705 tarihinde Beykent'i, 706 tarihinde Buhara'yı, 707 tarihinde Semerkand'ı, 708 tarihinde Harzem'i ve 720 tarihinde de Kaşgar'ı zapt etti. İsmi geçen şehirler Batı Türk ülkelerinin kalabalık, ticaret, sanayi ve fikir merkezleriydi. Hatta Uzak Doğu, Ön Asya ve Rusya arasındaki

Kaan'ı öldürdüğü takdirde Batı Türkistan'da Hakan olabileceğini, dışarıdan gelmesi muhtemel tehlikelere karşı yardım edeceklerini vaat ettiler. Bağat Arhan 745 senesinde Sulu Kaan'ı öldürerek Türk işlerin Kaan'ı oldu. Fakat çok geçmeden Araplar taarruz ettiler. Bu Bağat Arhan bir savaşta pusuya düşürüldü ve esir oldu. Araplar Bağat Arhan'ın vermek istediği fidye necatı kabul etmediler. Bağat Arhan idam edildi. Bunun üzerine Türk işler başsız kaldılar ve bundan istifade eden Müslüman Arap orduları Batı Türkistan'ı 750 tarihine kadar tamamen fethettiler. Müslüman Araplar Batı Türkistan'ı fethederken Çinliler de Doğu Türkistan'ı işgal ediyor ve batıya yaklaşıyorlardı. Asya'nın büyük menfaatlerini ele geçirmek isteyen, o zaman için büyük olan bu iki kuvvetin bir yerde karşılaşmaları, kozlarını paylaşmaları mukadderdi. İşte 751 yılında Talas'ta Çin ve Müslüman kuvvetleri karşı karşıya geldiler. Arap kumandanı Ziyad bin Ebihi, Çin kumandanı Cao Xianche idi. Ziyad bin Ebihi'nin ordusunda Türkler Müslüman Araplarla beraber Çinlilere karşı savaştılar. Yani Türkler Araplarla müttefik oldular. Ve Ziyad bin Ebihi'nin galip gelmesinde de bu Türklerin kahramanlığı, gerekse Çin ordusundaki Karluk ve Yağma Türklerinin de Müslüman Arapların tarafına geçmesinin büyük rol oynadı. Böylelikle Ziyad Batı Türkistan İslam alemine kazandırırken, bu arada Müslümanlık da Türkler arasında yayılmaya başladı. Ve Talas Muharebesi, değerli dinleyiciler, Türk tarihinin bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten sonra artık Araplarla Türkler dostane münasebetler kurdular ve süratle kitleler halinde Türkler Müslüman olmaya başladılar. Dolayısıyla Türkler 650 tarihinden itibaren Müslüman olmaya başlamışlar. Ancak yoğun kitleler halinde Müslüman olmaları 900 yılını bulmuştur. 900 tarihinden sonra artık Türkler arasında hemen hemen Müslüman olmayan çok az kalmıştı. Bu da, değerli dinleyiciler, Türklerin İslamiyet'i zorla değil, kendi arzuları ve rızalarıyla kabul ettiklerini göstermektedir. Eğer kılıç zoruyla Müslüman olsalardı, Müslüman Arapların Türkistan'ı fethettikleri tarihte hepsinin Müslüman olması icap ederdi. Peki değerli dinleyiciler, Türkler kendi rızalarıyla Müslüman oldular. Peki bunun sebepleri neydi? Türklerin bu yeni dini kendi arzularıyla, kendi iradeleriyle kabul etmelerinin sebebi neydi? Pek çok ve çeşitli sebepleri vardır. Başlıcaları ekonomik, sosyal, dini, askeri ve siyasi sebeplerdir. Ekonomik sebeplerden başlayalım. Bir kere 751 senesinde vuku bulan Talas Harbi'nden sonra artık Batı Türkistan Müslüman Arapların eline geçmişti. Dolayısıyla Türkistan'daki yerli Türklerle Müslüman Araplar arasında daha sık temaslar oluyordu. Müslümanların idaresi altına geçen ülkelerde, gerek iç pazarlarda, gerek dış pazarlarda ve gerekse içerideki kısa, dışarıdaki uzun ticaret yollarında ve sanayi merkezlerinde Türklerle Müslümanlar birlikte ticaret yapmaya, sık sık aynı yollarda gidip gelmeye, aynı pazarlarda, aynı toptancı veya perakendecilerden alışveriş etmeye başladılar. Elbette taraflar birbirleriyle anlaşıyor, birbirlerini yakından tanıyarak dost oluyorken arada dinlerini, adetlerini de konuşuyorlardı. Bu türlü temaslarla İslam dinini yakından tanıyan ve İslamiyet'in ekonomik ve ticari hayata vermiş olduğu haklardan daha çok istifade etmek isteyen Türkler Müslüman olmaya başladılar. Yeni dinin Türkler arasında şehirlilerden önce göçebeler arasında yayıldığını, sonra şehirlilere sirayet ettiğini kabul eden bir fikir varsa da doğrusu bunun aksi istikametindedir. Türkler arasında İslamiyet önce şehirlerde, sanayi, ticaret ve fikir merkezlerinde kabul edilerek yayılmıştır. Ve bunda da İslamiyet'in ticaret ve ekonomik hayattaki o zamana göre çok ileri prensiplerinin mühim bir rolü olmuştu. Değerli dinleyiciler,

Türklerin Müslüman olmasında ekonomik sebeplerin yanı sıra bazı içtimai, sosyal sebepler de var. Aynı yollarda gidip gelerek ticaret yapan, aynı ticaret merkezinde, sanayi merkezinde, fikir merkezinde oturan, yolda, mahallede, çarşıda, pazarda alışveriş eden, arkadaşlık eden, dostluk eden taraflar arasında zamanla izdivaçlar olmuştur. Müslüman olan Türklerle Araplar arasında izdivaçlar olmuştur. Ve tabii dolayısıyla kan akrabalıkları ve sıhri hısımlıklar tesis etmiştir. Mesela kızları Müslüman olmuş ve bir Arapla, bir Müslümanla evlenmiş. Müslüman olmayan ailesi de bu yakınlık vesilesiyle taraflar birbirine yaklaşmışlar ve dolayısıyla da bu kızların aileleri de böylece Müslüman olmuştur. Ve bu akrabalıklar, sosyal münasebetler Türklerden pek çok kimsenin aileleriyle beraber Müslüman olmasına sebebiyet vermiştir.

Evet değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasında sadece ekonomik ve sosyal sebepler yok, dini sebepler de var. Hem de mühim dini sebepler. Nedir o sebepler? Bir kere değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olacağına dair bazı ayet ve hadisleri nakleden İslam alimleri vardır. Hazreti Peygamber'in Türklerin Müslüman olacağına işaretleri var. Türklerin eski dinleri, Gök Tanrı dini denilen eski dinleri ki Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen bir dindir. Başka dinlerden bazı etkilenmeleri olmuştur ama esas itibariyle Nuh Aleyhisselam'dan gelme bir dindir. Bu din değerli dinleyiciler, şamanizm deniyor ama şamanizm değil. Yani bu bir yanlış kanaattir. Türkler şamanizm dininde değildiler. Çünkü şamanizm diye bir din yoktur değerli dinleyiciler. Şamanizm çeşitli dinlerde bulunan büyücülük ve falcılık tesirleridir. Her dinde olabilir. Yani dinle tabi doğrudan alakası olmayan bir mesele. Türkler şaman değil, Gök Tanrı dinindeydiler. Tabi Gök Tanrı dininde dininin İslamiyet'e yakınlığı vardır. İslamiyet'i kabul ettikleri zaman, daha doğrusu İslamiyet'le karşı karşıya geldikleri zaman Türkler bu yeni dinle kendi atalarından beri gelmekte olan, inanmakta oldukları din arasında fazla bir fark olmadığını gördüler. Ve bu da Türklerin Müslüman olmalarında, kolayca Müslüman olmalarında bir rol oynamıştır. Heyecanlarına, inanç sistemlerine İslamiyet'i müsait buldular. Ve işte bundan dolayı bu dini kabul ettiler diyen pek çok bilgim vardır. Gerçekten değerli dinleyiciler, Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önceki dinlerinde bir kere tek bir Allah'a inanıyorlardı. Ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanıyorlardı. Göğün 7 kat olduğuna, kaza ve kadere, kurbana, fuhşun, hırsızlığın, zinanın kötülüğüne inanıyorlardı. Bütün bunlar harbin mukaddes olduğuna inanıyorlardı. Birden çok kadınla evlenme vardı. İşte çok eski peygamberlerden gelme bu inanç esasları Türkler arasında dışarıyla fazla ihtilat etmedikleri için mevcut idi. Türkler Müslümanlığı karşılaşınca, Müslümanlıkla karşı karşıya gelince baktılar ki kendi dinleriyle, şimdiye kadar mensup oldukları Gök Tanrı diniyle bu yeni din arasında çok fazla bir fark yok. Ve dinlerini, bu yeni dini kabul ederek ıslah ve tecdit etmiş oldular. İşte bu da değerli dinleyiciler, Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde mühim bir amil olmuştur. Şimdiye kadar mensup oldukları dine yakın olması, İslamiyet'in yakın bulmaları Müslümanlıklarında mühim bir amil teşkil etmiştir.

Değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran tesirlerden birisi de askeridir. Abbasi Devleti kurulduğu zaman Abbasi Devleti'nin kurulmasına yardım eden kuvvetlerin çoğunluğunu Türkler teşkil ediyordu. Abbasiler kendi milletlerine ve İranlılara itimat etmemiş, Türklere çok fazla itibar etmiştir. Hele ilk zaman Abbasi halifelerinin çoğunun hanımları da Türklerden idi. Önce taht ve saltanatlarını korumak için Türklerden bir hassa veya muhafız birliği kurdular. Bu birlik için Samerra'da büyük bir garnizon teşkil ettiler. Samerra şehrini zamanın Abbasi halifesi Türkler için kurmuştur. Zamanla bu Türk birliği genişletilmiştir ve Abbasi İmparatorluğunu koruyan büyük bir kuvvet haline gelmiştir. Orduya er olarak gelen ehliyetli ve kabiliyetli Türkler çavuş, subay ve neticede kumandan olmuşlardır. Üst rütbeye çıkmış olanlardan vali tayin edilenler olmuştur. Ebu Süleyman-ı Türki, Tulunoğlu Ahmet, İşitoğlu Mehmet bunların başındadır, Mısır valiliği yapmışlardır. Hülasa şudur ki asker olanların ve zamanla üst mevkilere geçenlerin tamamı Müslüman olduğu gibi yanlarına aldıkları aileleri veya memleketlerinde kalan akrabaları ve yakınları da birbiri ardınca Müslüman olmuşlardır.

Değerli dinleyiciler, Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran siyasi sebepler de vardır. Türkler 750 yılından itibaren Müslümanların siyasi hakimiyetine girmişlerdir. Müslüman olan Türklere devlet mekanizmasında memuriyetler verilmiş ve siyasi haklar tanınmıştır. Çünkü değerli dinleyiciler, Batı Türkistan'da yerleşmiş bulunan Uygurların büyük çoğunluğu şehirlerde yaşıyor, okuma yazma biliyor ve medeni bir hayat sürüyorlardı. Bunlara yeni kurulan bu büyük Arap İmparatorluğu'nun ihtiyacı vardı. Ve işte bunların memuriyete alınması, bunların akrabası olan, yakınları olan Türklerin Müslüman olmalarını sağlamıştır. Diğer taraftan kumandanlıklara, valiliklere, hatta başkumandanlığa tayin edilen Türkler, İslam İmparatorluğu'nu idari ve siyasi bakımdan hakimiyetleri altına almışlardır. Bu da Türklerin eskisinden daha çok Müslüman olmalarına sebebiyet vermiştir.

Değerli dinleyiciler, netice itibariyle Türklerin Müslüman olması tarihin akışını değiştirmiştir. 900 tarihinden sonra artık Türkler büyük kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. 935 yılında Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletini kurmuşlardır. Müslüman Türk alimleri İslam kültür ve medeniyetinde bir varlık olarak belirmişlerdir. Zamanla Selçuklular İslam dünyasının idaresini ve İslam bayrağını ele almakla kalmamışlardır. İslamiyeti Bizans'a, Haçlılara ve Moğollara karşı korumuşlardır. İslamiyet Selçuklular eliyle Anadolu'ya, Osmanlılar eliyle de Balkanlara ve Kafkasya'ya götürülüp yayılmış ve Osmanlılar asırlarca İslamiyeti muhafaza ve müdafaa etmişlerdir.

Değerli dinleyiciler, Beşiktaş eskiden beri Osmanlı padişahlarının sevdiği ve oturduğu bir yerdir. Beşiktaş'ın adı Beştaş'tan gelir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yalısı Beşiktaş'taydı. Şimdiki türbesinin bulunduğu yerin yanındaydı. Önü de denizdi. Oraya kayıklar yanaşırdı. Lakin sandallarını bağlayacak kazıklar yoktu. Bu cihette zorluk çekilirdi. Vakfiyesinden öğreniyoruz ki deniz kenarına 5 tane taş sütun diktirmiştir. Ve bu 5 taş öyle yazılmıştır ki yanlışlıkla Beşiktaş okunmuş ve kayıtlara da öyle geçmiştir. Artık bu yanlış okunuş o semte alem olmuştur. Bit tabibi o kadar yerleşmiştir ki bunu hiçbir kuvvetin değiştirmesi mümkün değildir. Beştaş Beşiktaş'tır. Burada bir saray vardı değerli dinleyiciler vaktiyle. Bu Beşiktaş Sarayı, bu en eski Beşiktaş Sarayı'nın yapılışı aynı zamanda Üsküdar ve Galata saraylarının da esasını kuran Sultan II. Bayezid zamanına kadar uzanıyor. Bu ilk kısımdan Evliya Çelebi bahsetmektedir. Sultan II. Selim'in yaptırdığı kasrın önündeki denizi Sultan 1. Ahmet ve Sultan 2. Osman doldurmuştur ve burası Dolmabahçe ismini almıştır. Daha sonra Beşiktaş'a kadar bu geniş sahaya kasırlar yapılmıştır. Artık burası ikinci bir Topkapı Sarayı'dır. Edirne Sarayı'nın olduğu gibi Beşiktaş Sarayı'nı da asıl hüviyetiyle bir yazlık saray, bir sayfiye sarayı haline koyan Sultan 4. Mehmet'tir. Sırasıyla Sultan 3. Ahmet, Sultan 1. Mahmud, Sultan 3. Osman ve Sultan 1. Abdülhamit tamirlerle, ilavelerle bu sarayı yaşatmışlardır. Saray, müteakip bakımlarla Sultan 3. Selim zamanında en mamur halini almıştır. Sultan 3. Selim her sene yazın buraya taşınırdı. Onun zamanında göç 2 defa olurdu. Mayıs ve Haziran'da Haliç'te aynalı kavak ve kağıthaneye rağbet fazla olurdu. Devlet ricali Haliç kıyısı ve Eyüp Sultan yalılarına göçerlerdi. Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de Boğaz'da geçirirlerdi. İkinci nakil böylelikle sona ererdi. Sultan II. Mahmut padişah olunca bu Beşiktaş Sarayı'nı adeta yeniden yaparcasına tamir ettirdi ve yazları hep bu sarayda ömür sürdü. Şehzade Abdülmecid'in çocukluğu burada geçti. Fakat her nedense burasını harap diye buradan pek haz etmedi. İşte onun zamanında mütemadi tamirlerle belki yaşatılabilecek olan bu güzel saray ortadan kaldırıldı. Ve yerine bugünkü Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndan önceki Beşiktaş Sarayı'nın elimizde bazı tabloları var. Melling'in birkaç tane tablosu var. Ancak tavsif etmemiz zor. Üzerinde de çalışma yapılmamış ve bu Beşiktaş Sarayı'nın nasıl bir saray olduğunu fazla bilmiyoruz.

Evet. Değerli dinleyiciler, çeşitli kayıtlarda Beşiktaş Sarayı'ndan ve Beşiktaş Sarayı binalarından bahsediliyor. Mesela burada bir bayıldım köşkü var. Bu sarayın dairelerine Sultan II. Mahmut böyle isimler verirmiş. Esasında Sultan I. Mahmud'a da atfediliyor. Ramazan ayında iftar verildiği için Kasr-ı Mülükhane'ye iftar kasrı denilmiş. Kasır yok iken padişah gelince burada bir çadır kurulurmuş. Yanında 1748 tarihinde bir de çeşme var, yapılan bir çeşme var. Bu ahşap kasır iki katlı, birçok odaları var. Has adır da bu, ahır da bu taraflarda. Bu kasra Kasr-ı Ulya da deniliyor, büyük kasır. Sultan 3. Osman zamanında buraya Muhtasar Kasır denilmiş. Sultan 3. Osman buraya bir kat daha ilave etmiş. Burası 1755'te yanmış. İşte burasını bayılacak kadar güzel olarak yaptıran Sultan 2. Mahmud olmuş ve bu köşke bayıldı.

Değerli dinleyiciler, Beşiktaş Kasrı'nın inşaına 1679 tarihinde başlanmıştır ve çeşitli tarihler söylenmiştir. Buraya Çinili Köşk de denirdi ve Topkapı Sarayı'nın Bağdat Köşkü'ne benzerdi. Dışı ve içi çinilerle süslü, fevkalade güzel ve kıymetli bir kasırdı. 1748 tarihinde tamir edilmiş geniş bir meydanı vardı. Ekseriya, Ulufe dağıtımından sonra buraya gelinirdi. Meydanda mızrak oyunu oynanırdı Yeniçeriler. Bahçe içinde bulunan köşklerin en güzellerinden birisiydi. Alemlerinin süslülüğüyle de meşhur olan kasır için Türkiye'nin değil dünyanın meskun olan taraflarında bile misli yoktur denirdi. Hatta pencerelerinin içinde ufak selsebilvari sular akıtan çeşmeleri vardı ki bunlar dillere destan olmuştu. Ancak ne çare ki dünyada her şey bir gün geliyor harap oluyor. Burası da harap olmuş ve yıkılmıştır. Çok kimse Sultan Mecid'in bu köşkü yıktırmasına hayret etmiştir. Ancak ne çare, işe yaramadıktan sonra, harap olduktan sonra. Bu Çinili köşkün batısında ve haricen yanında büyük asır dide ağaçlar vardı. Derya'ya nazır mürtefi yerdeki bayıldım köşkü, bayıldım kasrı da işte bu meydana bakardı. Bu kısımlar Beşiktaş Sarayı'ndan uzakçadır. İçinde ıhlamur ağaçlı setler, akan su ile güzel ve havuzlu mesire ve yıldız kasrı Humayun işte bu saraya bağlıydı. Sarayın korusu ta oralara kadar uzanırdı. 1679 yılında temeli atılan bu binaya yapıldığı asırda yeni saray bile denmiştir. O kadar güzeldi. Sultan 2. Mahmut zamanında 4. Kadın Efendi'nin dairesinin külhanında bir yangın çıkıyor ve harem dairesi kül oluyor. İşte bu da Beşiktaş Sarayı'nın talihinin dönmesine bir başlangıç olmuştur. Bundan sonra yavaş yavaş Beşiktaş Sarayı harap olmuş ve elden çıkmıştır. Yeri gelmişken Beşiktaş Sarayı'nda 19. asır başlarında yapılmış çok güzel duvar resimleri vardır. Manzara resimleridir bunlar. Bu Beşiktaş Sarayı'nda ki manzara resimleri bütün Edirne konaklarını etkilemiş ve bütün Edirne konakları Beşiktaş Sarayı'nı örnek alarak duvarlarına panorama resimleri yapmışlardır. Mesela bu panolardan bir tanesi Edirne Müzesi'nde teşhir edilmektedir.

Değerli dinleyiciler, bugünkü Macaristan Orta Çağ'da Hunlar, Avarlar, Kumanlar gibi Türk ve Türk asıllı kavimlerin idaresinde asırlarca yaşamış bir ülkedir. Esasen Macarlar da eski Türk kavimlerine akraba ve daha sonra Türklerle de karışmış, Türklerle akraba bir millettir. Osmanlı Türkleri 1526 Mohaç zaferiyle Macaristan'ı ele geçirmişler, fethetmişlerdir. 17. asrın son yıllarına kadar, 150 yıldan fazla bir zaman kadar Türk idaresi Macaristan'da devam etmiştir. Bu müddet zarfında Macaristan'ın birçok bölgesi, birçok şehri Türk manzarasına bürünmüştür. Mesela Osmanlı Türklerinin bazı Macar şehirlerinde yaptırdıkları cami sayısını verelim size. Budapeşte'de 81, Eğri'de 47, Esek'te 44, Peç'te 17, Zigetvar'da 17, Koppan'da 15, Şikloş'ta 13, Çanak'ta 13 tane cami. Bunlar Osmanlıların Macaristan'ı bir Türk yurdu yapmak üzere gösterdikleri gayretin birer göstergesidir.

Değerli dinleyiciler, bu verdiğimiz rakamlar Macar tarihçisi Lajos Fekete'nin tespit ettiği rakamlar. Bu camilerin yanında aynı nispette Osmanlı eseri olarak binlerce medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, kaplıca, hamam, umumi hela, lağım, köprü, kervansaray, efendim hastane, bimarhane, imaret, misafirhane, saray, konak, ev, tekke, ribat, zaviye, hücre, asitane, muvakkithane, fetvahane, han, çarşı, resmi daire, meydan, namazgah, kabristan, kalenderhane, miskinhane, kale, hisar, hisarbeçe, palanga, burç, hendek, sokak, cadde, park, bahçe, tarh, kaldırım, sığınak, hendek, tabya, istihkam, tabhane, kahvehane, bozahane, sarnıç, çardak, darüşşifa, kameriye, sayeban, kütüphane, darül hadis, menzilhane, mescit, nişangah, nişantaşı, liman, fener, ahır, hayvan tımar yeri, tersane, saraçhane, kılıçhane, anbar, cebehane, tüfenghane, tophane, baruthane, mezbaha, demirhane, tezgah, şekerhane var. Fekete'nin tespitinde bu isimlerde Osmanlı eserleri var. Yani sizin anlayacağınız, bizim anlayacağımız, Türkler Macaristan'ı imar etmişler, yurt edinmişler. 17. asrın son yıllarında Macaristan'ı Almanlar Türklerden alınca bütün bu eserleri büyük bir ihtimamla tahrip ettiler değerli dinleyiciler. Bu barbarlıktan bugün ayakta kalan pek az Türk eseri Macaristan'ın Türk idaresinde yaşadığı iki asra yakın bir zamanı canlandırmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Türklerin bu din dedikleri Budapeşte de Gülbaba dergahıdır. Bu dergahı damat Gazi Yahya Paşazade Gazi Mehmet Paşa yaptırmış. Bu zat Muhaç kahramanlarından Bali Paşa'nın kardeşi ve ilk Budin Beylerbeyi'dir. Yani Osmanlı Türklerinin Macaristan Umumi Valilerinden, ilk Budin Beylerbeyi'lerinden biridir.

Değerli dinleyiciler, Macaristan'daki Gülbaba dergahının kuruluş tarihini yine Macar tarihçisi Lajos Fekete 1543 veya 1548 yılları arasına veriyor. Evliya Çelebi burasını ziyaret etmiş. 1885 tarihinde Sultan II. Abdülhamit Macaristan'da nadir bir Türk hatırası olarak bu dergahın tahripten kurtulduğunu haber almış. Budapeşte başkonsolosuna emir vererek Macaristan İçişleri Bakanı'ndan dergahın tamiri için izin istemiş. İzin çıkınca kendi parasıyla burayı tamir ettirmiştir. O tarihten beri de Macarlar büyük turistik değeri olan bu küçük Türk abidesini muhafazaya ihtimam etmişlerdir. Ve birkaç kere de Macarlar tamir etmişlerdir. Gülbaba'nın tarihi şahsiyeti pek aydınlık değil. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre Merzifonlu. İlk fetihlerle beraber Macaristan'a gelmiş ve burada İslamiyet'i yaymaya uğraşan Anadolulu bir derviştir. Ve dergahını kurduğu çevrenin kendisine Kanuni Sultan Süleyman tarafından ihsan edildiği zannedilmektedir.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Değerli dinleyiciler, meraklısına sorulsa İstanbul'daki Selahattin camilerinden en eskisi hangisidir denilse, Selahattin Camii malum sultanların, padişahların ve padişah ailesi mensuplarını yaptırdığı camilere denir. Yani bir camiyi padişah veya padişahın hanımı, annesi, oğlu veya hanımlarından birisi, kızı, damadı yaptırmışsa bu camiye Selahattin Camii denir. İstanbul'daki Selahattin camilerinden en eskisi hangisidir denilse çok kimse Fatih Camii'dir der. Halbuki Fatih Camii evet en eski camidir ama bugünkü Fatih Camii 1766 zelzelesinde yıkılmış ve Sultan 3. Mustafa tarafından temellerinden itibaren yeniden yaptırılmıştır. Dolayısıyla bugünkü Fatih Camii 18. asır yapısıdır. Böyle olunca İstanbul'daki en eski Selahattin Camii de Bayezid Camii oluyor. Onun için biz de bu hafta sizlere Bayezid Camii ile ilgili bazı bilgiler vermek istedik.

Bayezid Camii'nin banisi Sultan Bayezid, Sultan 2. Bayezid Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. İstanbul'da tahta geçen ilk padişah. 1501 yılında başlanmış bu caminin inşaatına 1506 senesinde bitmiş. Demek ki 5 sene sürmüş. Caminin temel atma ve tamamlanma tarihlerini veren kitabe şadırvanın bulunduğu harem avlusunda caminin esas giriş kapısı üstündedir. Sülüs celisi ile mermer üzerine kabartma 3 satır halindedir. Yazıyı da zamanın en büyük Türk hat üstadı Şeyh Hamdullah yazmıştır.

Değerli dinleyiciler, Beyazıt Camii'ni yapan mimarın kim olduğu hususu ihtilaflı. Ancak son yapılan araştırmalar caminin inşaına Mimar Hayrettin'in başladığını ve daha herhangi bir sebeple Mimar Hayrettin'in bu vazifeden çekilmesi veya belki de vefatı üzerine Yakup Şah'ın mimarlığını sürdürdüğünü ve caminin bittiğinde Yakup Şah'ın mimar olduğunu öğreniyoruz. Demek ki Bayezid Camii'nin iki mimarı var. Başta Mimar Hayrettin, sonra Mimar Yakup Şah, Bayezid Camii'nin mimarlarıdır.

Bayezid Camii'nin edebiyatı, efsaneleri de çok zengin değerli dinleyiciler. Evliya Çelebi 17. asır ortasındaki manzarasını bazı eski menkıbeleri de kaydederek şöyle anlatıyor. Caminin esasına başlandıkta mimarbaşı padişahım mihrabı nasıl koyalım diye sorduk da padişah Bayezid-i Veli Hazretleri şu ayağıma bas der. Mimar ayağını padişahın ayağı üstüne bastıkta karşısında Kabe-i Mükerreme'yi görür. Hemen padişahın ayağına kapanarak mihrabı o istikamete kor. Mihrap temeli konulunca Bayezid-i Veli caminin hayır ile tamamlanması için iki rekat hacet namazı kılar. Caminin yapısı tamam oldukta bir cuma günü cemaat-i kübra toplanıp açıldı. Bayezid-i Veli buyurdular ki her kim ki müddeti ömründe ikindi ve akşam namazlarının sünnetini terk etmemişse şu mübarek vakitte o kimse imam olsun. Derya misali cemaat içinden bir fert çıkmadı. Bayezid Han elhamdülillah ömrümüzde seferde hazerde sünnetlerimizi terk etmedik diyerek kendileri imam oldular. Gayet ruhaniyetli camidir. Çarşı ve pazar içinde olduğundan gece ve gündüz cemaati kesir eden yer bulunmaz. İç haremdeki havuzun muslukları her an abdest alındığı için akşama kadar kapanmayıp daima akar. Caminin iç haremi dışında sahra misal üç tarafında dükkanlar inşa edilmiş bir haremi azim vardır. İmaret, mutfak, misafirhane bu haremdedir. Onun dışı da serapa dut ağaçlarıyla müzeyyen bir azim meydandır. Evet, Evliya Çelebi'nin bu tarifinden Bayezid Camii'nin bir de dış haremi olduğunu kati olarak öğreniyoruz. Bu dış haremin duvarları 18. asırda kaldırılmış, iç haremin kapıları doğrudan meydana açılmıştır. Cepheden bakıldığına göre soldaki minare küpüne kadar yıkılarak sonradan yeniden yapılmıştır. Cami 1797 ve 1870'te esaslı tamirler görmüştür. Dış harem duvarları muhtemelen 1797 tamiratında kaldırılmıştır. Sol avlu kapısının dışındaki yazı 1797 tamirinde Yamak Salih Efendi'nin yetiştirmesi Mustafa bin Mehmed'in iç kıble kapısı üzerindeki yazı da 1870 tamirinde Sikkezenbaşı Abdülfettah Efendi tarafından yazılmıştır.

Değerli dinleyiciler, Bayezid Camii'nin esas planı karedir. Şadırvanlı avluya açılan büyük kapısından başka iki yanında da birer kapısı vardır. Böylece 3 metrekaredir. Caminin sahın denilen orta kısmı bir büyük kubbe ve iki yarım kubbeyle örtülmüştür. Sahnın iki yanında büyük kubbe ile yarım kubbelerin dayandığı kemerleri taşıyan ikişer fil ayağı ve birer sütunla ayrılmış iki yan kısım vardır. Onlar da dörder küçük kubbe ile örtülmüştür. Caminin iki yanına ve şadırvan avlusu tarafına dikdörtgen planlı iki bina yapılmıştır. Bunların dört köşesinde avlu revakları üzerindeki kubbeler çapında birer küçük kubbe, ortalarında da caminin yan kubbeleri çapında birer kubbe vardır. Avlunun üç kapısı vardır. Hepsinin üstü zamanında ve sonradan konmuş ayeti kerime levhalarıyla müzeyyendir, süslenmiştir. Avlu renkli mermer direklerinin ve kırmızı beyaz kemer taşlarının verdiği renk ahengi içindedir. Döşemelerdeki renkli mermerler de bu güzelliği tamamlar. Hat ve kitlelerin nispeti de kusursuzdur. Fakat bir ağırlık, bir ferah noksanlığı hissedilir. Ortadaki geniş şadırvan bir darlık vermektedir buraya. Esas kapı istalaktik yaşmaklı, zengin silmeli, üstü taçlı, ince bir mermercilik eseridir. Caminin iki minaresi en uca konduğundan pek ziyade ayrık, uzak düşmüştür. Bir tanesi eski hüviyetini muhafaza etmektedir. Bu minarenin gövde kısmı 8 adet kırmızı kuşakla çemberlenmiş. En alt ve üst boğumları kırmızı taştan kakmalar ve hendesi şekillerle, geometrik şekillerle süslenmiştir. Caminin temel atma ve tamamlanma tarihlerini veren kitabe, şadırvanın bulunduğu harem avlusunda, caminin esas giriş kapısı üzerinde, biraz evvel de söylediğimiz gibi asrın büyük sanatkarı Şeyh Hamdullah'a ait sülüs çelisiyle mermer üzerine kabartma 3 satır halinde yazılmıştır.

Değerli dinleyiciler, İstanbul'un en büyük camilerinin şadırvanlı iç harem avlularında her yıl Ramazan ayı müddetince birer sergi pazar kurulurdu. Buraya katılan esnaf gedikliydi. Yani her sene avlunun aynı noktasına yerleşirdi. En alasından, en nefisinden, en güzelinden olmak şartıyla yiyecek, içecek, efendim tütün, ağızlık, tesbih, kumaş, billuriye yani cam eşya ve kitap satılırdı. Cami sergi pazarlarının kurulmasına ne zaman başlandığını bilmiyoruz. Kati olan bir nokta varsa Beyazıt Camii'nde kurulan Ramazan ayı sergisinin diğer sergilerin hepsinden daha zengin ve daha üstün olduğudur. Ramazan ayı ile alakalı yazı yazanların, hatıra yazanların hepsi istisnasız bu Bayezid sergisinden bahsetmiştir. Mesela Ruşen Eşref Bey Bayezid sergisi başlıklı bir yazısında diyor ki: dudakları dualarla kımıldayan sırma kordonlu, avniye kaputlu, galoş kunduralı paşalar, redingotlu uzun kırmızı fesli saray erkanı, altın kamçılı nadide tesbihler çekerek yarı mahmur, yarı ibadetkar ağır ağır görüşürlerdi. Halk da o yan kubbelerin altında her adımda bir yeni meşhere bakarak bir cereyan halinde çember gibi döner, dolaşır, şadırvanda abdest alanlara sürüne sürüne orta kapılardan boşanırdı. Hasılı sergi renkleri ve kokularıyla dimağı da dünyayı da ahireti de kendisinde tecelli ettiren bir Müslüman seyrangahı idi. Fakat yılın birinde bir yel esti, eski sanatlarla eskiden kalacağı dağıttı. Yerlerinde senelerce sade güvercinler kaldı. Daha ihtiyarlayan tesbihçiler tozlanmış ve camekanlarının başında bedbin ve mütevekkil iki büklüm kaldılar. Evet, böyle anlatıyor Ruşen Eşref Ünaydın Bayezid Camii avlusundaki Ramazan sergisi.

Değerli dinleyiciler, Anadolu'da, antik çağlarda, Lidya'da bir kıtlık çıkmıştı. Manes'in oğlu Kral Atis zamanında. Çok müthiş bir kıtlık bütün Lidya'yı kasıp kavurmaya başladı. Halk çaresizlik içinde kıvranıyor, dua edip kıtlığın bir an evvel sona ermesi için dua ediyordu. Ama her geçen gün kıtlık azalacağı yerde artmakta devam ediyordu. Bu durumda halka açlığını unutturacak meşgaleler bulmak lazımdı. Çaresiz kalan kral halka zar oyunu, aşık oyunu gibi oyunlar oynamasını tavsiye etti. Gerçekten de bu tedbirin kısa zamanda faydası görüldü. Halk birden kendisini bu oyunlara öylesine kaptırmıştı ki açlığını düşünmüyor, durup dinlenmeden oyun oynuyordu. O kadar ki bir gün yemek yiyorsa ertesi gün yemiyor, açlığını oyun heyecanıyla unutmaya çalışıyordu. Bu durum tam 18 yıl sürdü değerli dinleyiciler. Ama ne var ki halkın birer gün arayla yemek yemesi bile bu korkunç kıtlığın önünü alamadı. İşte 18. yılın sonunda kral halkı toplayarak ikiye ayırmak zorunda kaldı. Kendisi bu iki gruptan birinin başına geçerek üzerinde yaşadığı topraklarda kaldı. Oğlu Tirene de İzmir üzerine doğru yola çıkmalarını, orada kıyıya erişince büyük bir donanma yapıp kendilerine verimli topraklar aramak üzere enginlere açılmalarını emretti. Oğlu Tiren babasının emrini dinledi, halkın yarısını peşine takıp denize geldi. Yapılan gemilere bütün varlarını yoklarını yükleyip yeni ufuklara doğru demir aldılar. Maceralarla dolu bir yolculuktan sonra karşılarına çıkan bir karaya yanaştılar.

İşte değerli dinleyiciler, Romalılardan önce İtalya yarımadasına gelip oraya yerleşerek ileri bir medeniyet seviyesine erişen Etrüskler işte bunlardı. Milattan önce 7. asırda Anadolu'dan buraya göç ettiklerini Herodotos Etrüskler hakkında verdiği bilgiler içinde naklediyor. Ve Roma'da o büyük medeniyeti kuran Etrüsklerin Anadolu'dan, Lidya bölgesinden gittikleri bugün tarihçilerin kabul ettikleri bir husustur. Değerli dinleyiciler, Etrüskler tarih boyunca rastlanan kavimlerin hakikaten en enteresan olanlarından birisidir. Zengin siteler kurup bu siteleri konfederasyonlar halinde birleştirmişlerdir. Böylece Etrüsk krallıklarını meydana getirmişlerdir. Etrüsklerin ataları sayılan Lidyalıların yaşayışı Yunanlılarınkinden farklı değildi. Yalnız şu farkla ki Lidyalılar öz kızlarını bile kötü yola saptırır, kendi elleriyle birer fahişe yaparlardı. Öte yandan Lidyalılar ilk defa altın ve gümüş para basan, çarşılarında perakende mal satmasını başaran millet olarak tarihe geçmişlerdir. Lidyalıların torunları olduğu sanılan Etrüskler de birçok bakımlardan atalarına çekmişlerdi. Yeni yerleştikleri topraklar üzerinde madencilik yapıyor, demiri ve bakırı şaşılacak bir ustalıkla işliyorlardı. Ticarete çok ehemmiyet veriyorlardı. Bütün bunların neticesi olarak Etrüsk şehirleri kısa bir zamanda gelişti, güzelleşti, çevrenin en zengin, en bakımlı şehirleri haline geldi. Roma'nın kuzey kesimlerindeki Etruria denilen bölge, Etrüsklerin kesif olarak yaşadıkları yerlerdi. Milattan önce 6. ve 4. asırlar arasında kudret ve iktidarlarının en yüksek noktasına erişmişlerdir. Milattan önce 3. asırdan sonra üstünlüğü bir müddetten beri İtalya'ya gelip yerleşmiş olan Latinlere kaptırmışlardır. Ama yine de gerek Latin diline, gerekse sanatına etki yaparak Avrupa medeniyet tarihinde mühim bir rol oynamışlardır.

Değerli dinleyiciler, Romalılarda olduğu gibi Etrüsklerde de evin mutlak hakimi babaydı. Ama yine de evin iç işlerinde kadının sözü geçerdi. Evin idaresi ve çocukların yetiştirilmelerinde kadının oynadığı rol küçümsenemezdi. Bulunan mezarlarda kadın ve erkeğin yan yana gömülmüş olması da Etrüsklerin kadına verdikleri değerin ehemmiyetini gösteriyor. Yapılan kazılarda Etrüsk evlerinin mutfaklarında bulunan pek çok çeşitli kapkacak, su kabı, tava, kevgir, kepçe gibi aletlere bakılacak olursa Etrüsk kadını iyi bir aşçıydı. Etrüsklerin en sevdiği yemekler acaba nelerdi? Bu soruyu cevaplandırabilmek için Etrüsk mezarlarında bulunan resimlere bir göz atmak kafidir. Daha ilk bakışta Etrüsklerin tahıl çeşitlerini yetiştirmesini bildiklerini anlıyoruz. Bundan başka, başta deniz ve bataklık kuşları olmak üzere çeşitli av kuşlarını ve balığı çok severlerdi. Bizim gibi yemekle beraber ekmek yer, aynı zamanda etten çeşitli yemekler yapmasını da iyi bilirlerdi. Romalılar gibi Etrüsklerde sırf yemek için yapılmış ve bu maksatla döşenmiş hususi odalarda bir sedirin üzerine uzanmış olarak yemek yemekten hoşlanırlardı. Odanın içi meşalelerle aydınlatılır, misafirlere hizmetçiler servis yapardı. Değerli dinleyiciler, Etrüsk kadınları giyim kuşamlarına ve süslerine son derece meraklıydı. Her biri birer sanat şaheseri olan küçücük vazolar içindeki yağlar, kokular, zarif taraklar, göz kalemleri, merhemler Etrüsk kadınının makyaj malzemesinin en başta gelenlerindendi. O yıllarda ancak doğulu kadınlar süslerine bu derece düşkündü. Etrüskler bütün bunları Mısır ve Yunanlılarla yaptıkları temaslardan öğrenmişlerdi. Bugün müze vitrinlerinin arkasında teşhir edilen bu makyaj malzemesi modern Avrupa kadınını bile imrendirecek güzellik ve zarafettedir. Kehribar, cam, seramik ve altından yapılma çeşitli kapların kıymeti bugün parayla ölçülemeyecek değerdedir. Kadınların süs eşyaları arasında arkeologların asıl dikkatini çeken tunçtan aynalar olmuştur değerli dinleyiciler. Etrüsk kadınının aynası bugünkü saplı tuvalet aynalarından farksızdı. Bu aynaların bir yüzüne savaş sahneleri, dini konular veya mitolojik sahneler işlenirdi. Bir Etrüsk kadını ölünce süs eşyaları gibi aynası da kendisiyle beraber mezara konurdu. Etrüsk kuyumcularının eseri olan küpe, gerdanlık, bilezik, yüzük, pazubent ve pantantifleri görüp de şaşmamak imkansızdır. Büyük bir ustalıkla işlenip şekil verilmiş olmaları bir yana, bu incik boncuk ve mücevherler günümüzün zevkine uyacak biçim ve güzelliktedir. Yılan biçiminde ya da kendi üzerine burulmuş olan bilezikler gerçekten bir sanat eseri gibi görenleri büyüler. Etrüsk kadınları yalnız mücevherlerine değil, mücevherlerini içine koydukları geniş ağızlı birer vazo biçimindeki kapların da değerli olmasına itina ve ehemmiyet verirlerdi. Etrüsk kadınlarının göz kapaklarına sürdükleri koyu renkli farı eski Mısırlılardan öğrenmiş oldukları zannediliyor. Mısırlıların gözlerine farı bir süs olarak mı, yoksa gözlerini kuvvetli güneş ışığından korunmak için mi sürdükleri kati olarak bilinmiyor. Fakat Etrüsk kadınlarının bu göz farını gözlerini daha güzel göstermek için sürdüklerine şüphe yoktur. Etrüsk mücevher sanatı ne kadar kısa zamanda en yüksek noktasına eriştiyse o kadar kısa bir zamanda da bozulmuş ve değerinden kaybetmiştir. Değerli dinleyiciler, kazılarda bulunan mezarların duvarlarındaki resimlerden Etrüsk erkeklerinin balıkçılıkla avcılığa çok meraklı olduklarını öğreniyoruz. En çok sevdikleri av da denize bakan kayalara tırmanıp sapanla yaban kazı avıydı. Balığa çıkmak için sandala biner ve bugünkü ağlara benzer ağlardan faydalanırlardı.
Avcılık şüphesiz sadece vakit geçirmek için yapılan bir spor değildi. Av mahsulleri pazarlarda satılır, böylece ekonomik hayat canlanmış olurdu. Avı bol ormanları, balığı bol kıyıları bulunan Etrüskler, yorgun bir günün akşamında kıyıya bakan kayalıklar üzerindeki köy evlerinde toplanırlar, gece eğlencelerine hazırlanırlardı. Evlerini kayaların üzerine yapmış olmaları sebepsiz değildi. Bu sayede köylerini kıyıdan gelmesi muhtemel haydutlara karşı daha kolayca müdafaa edebiliyorlardı. Akşam olunca balıkçılar, avcılar, toprakla uğraşan köylüler toplanır, meşaleleri yakarlar, günümüzde salon oyunları denilen oyunlara benzer oyunlar oynarlardı. Kadınlar tığ işlerine, erkekler içki içmeye meraklıydı. Gençler arasında disk atma, boks, güreş, binicilik çok yayılmış sporlardı. Aralarında turnuvalar tertiplerler, günlerce süren spor müsabakaları yaparlardı. Ayrıca bir çeşit zar oyununa da meraklıydılar. Bu oyunlarda kullanılan zarlardan bazıları bugün kullanılan zarlar gibi küp biçimindeydi. Bazıları da iri birer düğmeyi andıracak

tarafından çekilen savaş arabalarında iki savaşçı bulunurdu. Biri atları idare eder, öteki de silahını kullanırdı. Savaşçılar yalnız göz ve ağızlarını meydanda bırakan bir zırh giyerlerdi. Milattan önce 509 yılında Romalıların ayaklanmasıyla Roma'dan kovuldu Etrüskler. Daha sonraki asırlarda İtalya'nın başka yerlerinden de kovuldular. Yeri gelmişken söyleyelim, Romalılar da Anadolu'dan gelmedir değerli dinleyiciler. Meşhur Truva yenildikten sonra Truva'dan kaçanlar Roma'ya yerleşmiş ve bugünkü Roma, tarihte bildiğimiz Romalıların atası olmuşlardır. Dağdan gelip bağdakileri kovmuşlardır. Etrüskler İtalya'nın başka yerlerinden de kovulmuş ve diğer İtalyan kavimleri içinde erimişler, yok olmuşlardır. Latinlerden sonra da burayı İtalyanlar, bir Germen kavmi olan İtalikler işgal etmişler. Bu yarımadaya isimlerini vermişler ve hakim olmuşlardır. Etrüskler İtalya'ya medeniyeti getiren bir kavim olarak tarihe geçmiştir. Ancak günümüze onlardan maddi bir şey intikal, yani daha doğrusu Etrüsk milleti, Etrüsk kavmi günümüze intikal etmemiştir. Elimizde 10 bine yakın Etrüsk kitabesi var. Eski Yunan alfabesinden alınarak bazı değişikliklere uğrayan bir yazıları var Etrüsklerin. Henüz kati olarak okumuş değil. Yapılan kazılarda ele geçirilen yazılar, kitabeler okunabildiği takdirde Etrüsk tarihinin karanlık kalmış pek çok sayfası aydınlatılabilir zannediliyor. Ve Etrüsklerin, yeri gelmişken söyleyelim, Ural Altay kavimlerinden olduğu ve Türklerle de akraba olduğuna dair bazı rivayetler tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan! İrfan! İrfan!
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Kendi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: olabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları

Değerli dinleyiciler, bugün Sultanahmet Parkı diye anılan at meydanı, hipodrom, Roma imparatorlarından Septimus Severus tarafından milattan sonra 196 yılında yaptırılmaya başlanmıştı. Ve yine Bizans İmparatoru Büyük Konstantin tarafından tamamlanmıştı. İçinde kanlı gladyatör dövüşleri ve araba yarışlarının yapıldığı at meydanının Bizans'ın günlük hayatında daima ehemmiyetli bir yeri ola gelmişti. At meydanını çevreleyen tribünler 30-40 basamaklıydı ve 30 bin kişinin, bir rivayete göre 100 bin kişinin gösterileri rahatça seyredebilmesine imkan verecek büyüklükteydi. Önceleri meydanda yırtıcı hayvanlarla da gösteriler yapıldığı için hayvanların halkın üzerine saldırmasına mani olmak maksadıyla tribünlerin önüne derin hendekler kazılmıştı. At meydanının 3 kapısının ikisi halka ayrılan tribünlere, biri de imparator için hususi olarak inşa edilmiş bulunan Katisma denen yere açılırdı. Katisma 24 sütun üzerinde duran bir zafer takı şeklinde yapılmış bir saray yavrusuydu. Burasının halkın oturduğu kısımla hiçbir alakası olmamasına bilhassa dikkat edilmişti. İçeride büyük bir salon, bir yemek salonu, altında da saray muhafızları için ayrılmış hususi bölmeler vardı. Dini günlerde, merasimlerde saray çalgıcıları gelir, burada marşlar çalardı. İmparator locasının üstü Roma'dan getirtilen yaldızlı at heykelleriyle süslenmişti. Bu dört heykel sonradan 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi sırasında şehrin yağma edilmesi neticesinde alındı ve Venedik'e kaçırıldı. Bunlar bugün Venedik'teki meşhur San Marco Katedrali'nin önüne yerleştirilmiş bulunmaktadır.

meydanında önceleri hemen her çeşit vahşi hayvan ve gladyatör gösterileri yapılırken zamanla sadece araba yarışları yapılır oldu. Yarışlar maviler ve yeşiller diye adlandırılan iki grup arasında cereyan ederdi. Gruplara bu adların verilmesi araba sürücülerinin giydiği formaların renklerinden ötürüydü. Başlangıçta mavilerle yeşiller arasındaki rekabet bugünkü kulüp taraftarlığına benzer bir rekabetti. Halk bu iki taraftan birisini tutar, her taraf kendi rengini taşıyan yarışçının kazanması için çalışırdı. At meydanının sağ tarafı mavi, sol tarafı da yeşillere tahsis edilmişti. Bu taraflar zamanla Bizans'ın istikbaline tesir yapabilecek bir kuvvet kazandı. Her iki tarafın ayrı bir teşkilatı, üyeleri, hatta at yetiştiren çiftlikleri bile oldu. Halk zaman zaman aşırı taşkınlıklar yapar, iki taraf arasında kanlı kavgalar çıkardı. Bu kavgalar büyür, adeta imparator otoritesine karşı girişilmiş bir isyan hareketine dönerdi. İmparator locasına doğru bağırılır, hatta taşlar atılır, o zaman imparator da ailesini alarak acele geri dönerdi. İmparator sarayı zaten at meydanının bulunduğu yere çok yakındı. Mavilerle yeşiller arasındaki rekabetin iki siyasi parti arasındaki rekabeti de geride bıraktığı olurdu. O zaman hangi taraf üstün gelirse şehri yağma eder, hatta cana da kıyarak koca şehri kana boyardı. İşte tarihte Nika ayaklanması adıyla tarihe geçen isyan böyle bir hadisenin neticesiydi. İmparator Justinianus bu isyan neticesinde tahtını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş, ancak yeşillerden 30 bin kişiyi meydanın ortasında kana boğarak tahtını kurtarmaya muvaffak olmuştu.

532 yılının 13 Ocak günüydü değerli dinleyiciler. 100 bini aşan bir kalabalık at meydanının tribünlerini koridorlarına varıncaya kadar tıka basa doldurmuştu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Gruplar ellerindeki yeşil ya da mavi bayraklarını sallıyorlardı. Çok geçmeden devletin ve kilisenin ileri gelenleri kendilerine tahsis edilen hususi localarına oturdu. Arkasından da altın zırh ve miğferli saray muhafızları saray locasının etrafını çevirdiler. Nihayet beraberinde hususi muhafızları ve hadımlardan meydana gelen hassa kuvvetiyle imparatorun geldiği görüldü. At meydanı birden kulakları sağır eden bir gürültüyle inledi. İmparator Justinianus ülkenin tek hakimiydi. Onu selamlamak herkesin borcuydu. Justinianus muhteşem koyu kırmızı elbisesinin eteğiyle havada istavroz çıkararak halkı takdis ettikten sonra artık gösteriler başlayabilirdi. Hakikaten de çok geçmeden yarış arabaları meydana girdi. Mavilerin bulunduğu tarafta bağırıp çağırmalar kesilmişti ama yeşillerin tarafında gürültü devam ediyordu. Justinianus sabırla bekliyor ve bağırıp çağıranları duymuyormuş gibi davranıyordu. Fakat çok geçmeden sesler ve işaretler o kadar fazlalaşıp gözle görülür hale geldi ki yanındaki yüksek rütbeli subaylardan birine halkın ne istediğini sormasını emretmek zorunda kaldı. Yeşiller önce çok çekingen davrandılar. Allah imparatora uzun ömürler versin, girdiği her savaşı zaferle bitirsin. Fakat bizler adaletsizlikten yana çok ızdırap çekiyoruz dediler. Allah şahidimiz ya imparator bizlere karşı çok adil davranıyor. Fakat saray ileri gelenlerinin yaptığı zulme daha fazla tahammülümüz kalmadı. Bizlere daha fazla zulmederler korkusuyla onun adını vermekten çekiniyoruz dediler. Bu Bizans tarihinde eşi görülmemiş bir ithamdı. Bununla beraber imparator metanetini, soğukkanlılığını muhafaza etti. Ve sözcüsüne böyle bir şeyden hiç haberi olmadığını söylemesini bildirdi. Fakat bu hareket yeşillerin birden eşi görülmemiş derecede taşkınlıklarda bulunmasına sebep oldu. Yeşillerin sözcüsü demek hiç haberi yokmuş diye bağırdı. Madem haberi yokmuş bari biz söyleyelim de imparator da öğrensin, bize zulmeden Kalopides'tir diye bağırdılar. İmparatorun sözcüsü sizler buraya yüksek rütbeli saray erkanına hakaret etmeye mi geldiniz diye bağırdı. Artık her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. İmparator taraftarı olan maviler yeşilleri Yahudilik ve nifakla suçluyor, size ancak ölüm gerek diye bağırıyorlardı. Tarihi at meydanı eşi görülmemiş bir gürültüyle inliyor, ses şehrin öteki semtlerine kadar yayılıyordu. Nihayet yeşiller hadiseyi protesto mahiyetinde kalkarak tribünleri terk etmeye başladılar. Bütün bunlara bir gün evvel bir odun tüccarı ile yeşillerden mühim bir kişinin oğlunun esrarengiz şekilde öldürülmesi sebep olmuştu. İki tarafta karşı tarafı suçluyor, hiç kimse suçu üzerine almaya yanaşmıyordu.

Bu hadise üzerine İmparator Justinianus hemen kalkarak sarayına gitmek üzere hususi locasından ayrıldı. İmparator taraftarı olarak tanınan maviler de yavaş yavaş tribünleri terk etmeye başlamışlardı. Halbuki vakit daha öğle bile olmamıştı. Şehrin her köşesinde halk kaynaşıyor, gizliden gizliye silahlanıyordu. Şehrin valisi asayişi kontrol altına almak için öldürülen kimselerin katili olmasına şüphelenilen 3 kişiyi yakalattırarak önce muhakeme sonra da idama mahkum ettirdi. İdam mahkumları şehrin merkezinde toplanan halkın gözleri önünde asılacaklardı. Cellat birinci mahkumu astı. Fakat ikinciyi asarken ip koptuğu için infaz yerine getirilemedi. Halkın da beklediği zaten buydu. Muhafızların üzerine atılan kalabalık ikinci ve üçüncü mahkumu cellatların elinden kurtarmaya muvaffak oldu. Zavallı adamlar bir sandala bindirilerek boğazın karşı kıyısındaki Saint Laurent kilisesine yerleştirildi. Gariptir ama ipten kurtarılan mahkumların biri yeşillerden, öteki de mavilerdendi. Daha sabahleyin birbirlerine düşman olan mavilerle yeşiller birleşmişler, kalabalık gruplar halinde imparatorluk sarayının önünde toplanmaya başlamışlardı. Bütün istedikleri mahkumların serbest bırakılmasıydı. Fakat İmparator Justinianus halkın bu çılgınca isteğini kesinlikle reddetti. Müthiş öfkelenen halk da son hadiselere sebep olan valinin sarayına yürüdü. Vali sarayının önündeki arbede kısa bir zamanda bir meydan savaşı halini aldı. Her taraf yaralı ve ölülerle dolmuştu. Bu sırada sarayda yangın çıktığı görüldü. Başlangıçta kolayca bastırılabilecek durumda olan yangın arbede sırasında ihmal edildi ve alevler rüzgarın tesiriyle büyüdü ve yakındaki evleri tehdit etmeye başladı. Bu yüzden sarayın önü göz açıp kapayıncaya kadar bir ana baba günü haline gelivermişti. Asiler hapishaneyi ele geçirerek kapıları kırmışlar, bütün mahkumları serbest bırakmışlardı. Asilerden ve başıboş kalan mahkumlardan meydana gelen bir insan seli şehrin her semtine doğru yayılmaya başladı. Önüne ne gelirse yakıp yıkıyor, değerli bir mal ele geçirirse yağmacılığa başlıyordu. Yağma bütün bir gece boyunca aralıksız devam etti. Ertesi sabah, yani 14 Ocak sabahı insan selleri tekrar sarayın kapılarına dayanmıştı. Saraydan çıkan yüksek rütbeli iki subay asilerle görüşüp öfkelerini yatıştırmaya çalışıyordu ama nafile. Binlerce insan avazı çıktığı kadar bazı isimleri haykırdı. İmparator Justinianus halkı yatıştırmak için yüksek rütbeli memurları azlettiğini ilan etti ve yerlerine kimleri getirdiğini de bildirdi. Fakat bütün bunlar halkın sükunet bulmasını temin etmekten çok uzak basit birer tedbir olarak kaldı. İmparator o geceyi korku ve endişe içinde geçirdi. Ertesi sabah, yani 15 Ocak günü isyanı kaba kuvvetle dağıtmak kararını verdi. Bunun için hususi olarak yetiştirilmiş ücretli askerlerden meydana gelen orduya asileri dağıtmak için her çareye başvurabilecekleri emri verildi.

Fakat artık her şey çığırından çıkmıştı. İki taraf arasında kanlı bir sokak savaşı başladı. Asiler önlerine kim çıkarsa insafsızca öldürüyor. Bu arada öldüreceği kimsenin rahip mi, kilise ileri gelenlerinden biri mi, kadın mı, çocuk mu olduğuna bakmıyordu. Çok geçmeden bütün Bizans'ın düşmanlarını korkudan titreten ücretli askerlerin ordusunda çözülme, dağılma baş gösterdi. Hepsi canının derdine düşmüş, panik içinde saraya doğru kaçmaya başlamıştı. Yağmacılık ve korsanlık 16 ve 17 Ocak günleri de devam etti değerli dinleyiciler, aralıksız. Her taraf kana boyanmıştı. Sağ kalabilenler canlarını kurtarmak için her şeylerini fedaya hazır hale gelmişlerdi. İmparator taraftarı olduğu zannedilen herkes öldürülüp denize atılıyordu. Kuyumcuların kesif halde bulunduğu semtte çıkartılan yangın yağmacıları daha da şevke getirdi. Zenginler bulabildikleri kayıklara binerek boğazın karşı kıyısına geçiyorlardı. Canlarını kurtarmak için her çareye başvuruyorlardı. Şehirde öbek öbek alev ve dumanlar yükseliyordu. Ve birkaç gün öncesine kadar dünyanın en mamur beldesi olan şehir bir harabe haline gelmişti. Ayasofya, Aya İrini ve daha başka kiliselerden, hamamlardan, büyük hastanelerden insanın tüylerini diken diken eden korkunç çığlıklar duyuluyordu. Hadisenin 6. günü olan 18 Ocak sabahı Justinianus'un en kudretli generallerinden bir kısmı halkı kontrol altına almayı başardı. Öte yandan imparator da halkın karşısına çıkıp konuşursa isyancıların yatışacağını zannederek muazzam bir kalabalığın toplandığı at meydanına gitti. Etrafında muhafızlar olduğu halde locasına çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Elindeki mukaddes kitabı gösterdi. Bu kitap üzerine yemin ederim ki bana karşı bütün yaptıklarınızı affediyorum. Emrim altına girdiğiniz takdirde içinizden hiçbirine ceza vermeyeceğim. Hadiselerde tek suçlu varsa o da benim. Sizin suçsuz olduğunuzu kabul ediyorum. Izdıraplarınızı görmemekten, çektiğiniz acıları bilmezlikten geldim. Bundan sonra kimseye zulüm yapılmayacağına emin olabilirsiniz. Önceleri imparatorun bu sözlerini alkışlayan birkaç kişi çıktıysa da arkasından en ağır hakaretler yağmaya başladı. Binlerce insan yalan söyleyen eşeğin birisin diye imparatora bağırmaya başladılar. Yumruklar imparatora doğru sıkıldı. En ağır hakaretler imparator locasındakilere doğru atılmaya başlandı. Bu durumda imparator daha fazla kalmanın tehlikeli olduğunu görerek hemen sarayına dönmek mecburiyetinde kaldı. İsyancıların gözü iyice dönmüş olacak ki imparatoru tanımadıklarını belirterek Bizans tahtına yeni bir imparator çıkarmaya karar verdiler. Bunun için de en uygun kimse imparatorun yeğeni Hipatius idi. Binlerce insan Hipatius'un malikanesi önünde toplandı. Niyetlerini bildirdikleri zaman Hipatius tereddüt etti. Hem korkuyor hem de hevesleniyordu. Karısı ağlayıp yalvarıyor, seni bu adamlar ölüme götürecek diyorlardı. Fakat işte hubbuca imparator olmanın cazibesinden kendini kurtaramadı ve asilerin teklifini kabul etti. Asiler imparator namzedini bir kalkanın üzerine oturttularsa da başına koyacak bir taç bulamadılar. Altından bir kolye bu işi gördü. Böylece Konstantin Forumu'nda yapılan kısa bir merasimle Hipatius asilerin lideri oldu. Halk hemen saraya yürüyerek imparatorun işini bitirmek istiyordu. Ama asilerin safına geçmiş olan birkaç yüksek rütbeli subay, biraz daha bekleyelim, elimizde yeteri kadar silahımız yok dediler. Zaten Justinianus bize karşı koyacak durumda değil. Onun bütün düşüncesi bir an önce saraydan kaçarak şehri terk etmektir. Biraz beklersek elimizi kolumuzu sallaya sallaya saraya girebiliriz dedi. Bu fikir asilere çok cazip geldi. İmparatora kaçma fırsatı vermek için at meydanında toplandılar. Bu arada Hipatius da imparator locasına çıkarak tebrikleri kabul etmeye başladı. Binlerce kişi yeni imparatoru alkışlıyor, benzeri görülmemiş tezahürat yapıyordu.

Öte yanda İmparator Justinianus birbirinden çok değişik hislerin tesiri altındaydı. Alevler bir yandan sarayının yan duvarlarını tehdit ederken az ilerideki at meydanından asilerin kendisine lanet yağdıran seslerini duyuyordu. Asiler tersaneyi yağma ederek silahların büyük bir kısmını ellerine geçirmişlerdi. Bu haber Justinianus'u çok sarsmıştı. Başkalarının kılıcıyla büyük bir fatih olan Justinianus aslında askeri bir cesaret olmayan kimseydi. Muhafızları, sadık saray hizmetkarları ve fedailerine rağmen daha şimdiden cesedinin yollarda sürüklendiğini görür gibi oluyordu. Bunun için de generallerini ve sarayın ileri gelenlerini topladı, kısa süren bir toplantı yaptı. Tahtını kaybetse bile canını kurtarabilmesi için yapabileceği tek bir şey kalmış, o da kaçmak. Saray bahçesinin önünde demirli bulunan bir gemiye zaten 3 günden beri saray hazinesi taşınmış, ambarlara yerleştirilmişti. O kaçtıktan sonra en kudretli generallerinden biri 3000 kadar askeriyle bir ölüm kalım savaşı yapacak. Bu arada başarı kazanırsa isyancıları kılıçtan geçirecekti. Bütün bunlar olup biterken karısı İmparatoriçe Theodora hiç sesini çıkartmadı, ne düşündüğünü söylemedi. Fakat artık daha fazla sabredemedi ve dedi ki: "Kaçmaktan başka çare kalmayınca kaçmaya kalkışmak adiliklerin en büyüğüdür." dedi. Yıllarca başında imparatorluk tacını taşıyan biri tacını kaybedince hayatını da kaybetmelidir. Ben her zaman Allah'a dua etmişimdir. Üzerimdeki imparatoriçelik pelerinimi aldığı zaman canımı dağılsın. Merak etme, üzerimizdeki şu koyu kırmızı pelerin gerekirse muhteşem bir kefende olur. Gemi hazır, denizde sakin. İstiyorsan kaçabilirsin. Ama benim de geleceğimi zannediyorsan aldanıyorsun. İmparatoriçe Theodora'nın bu sözleri yalnız İmparator Justinianus'u değil, ona bağlı herkesi canlandırdı. Herkese bir cesaret verdi. İmparatora sadık askerler ustaca bir manevrayla at meydanını kuşattılar. Önce kapılar tutulup asilerden kimsenin dışarı çıkmaması sağlandı. Sonra da askerler tribünlerin üst basamaklarına çıkarak mevzi aldılar.

Asiler kapana kıstırıldıklarını anladıkları zaman iş işten geçmişti değerli dinleyiciler. Vaziyetin ümitsizliği meydandaydı. Üst basamaklara yerleşen askerler aşağıdaki asileri rahatça nişan alarak onları ok yağmuruna tutuyorlardı. Asiler dışarı çıkmak için birkaç kere kapılara saldırdılarsa da muvaffak olamadılar. Kapıları tutan mızraklı askerler önlerine geleni mızraklıyor, kimseyi dışarı bırakmıyorlardı. Mızraklanan asilerin cesetleri az sonra üst üste yığılarak kapıların önünde aşılması zor bir duvar meydana getirmişti. Her taraf kan kokuyor, her yerden oluk oluk kan akıyordu. Ok yağmuru saatlerce devam etti. Aşağıda hayatta kalabilenlerin sayısı azalınca askerler de tribünlerden inip meydana geçerek oklarıyla başladıkları katliama kılıçlarıyla devam ettiler. Katliam akşama kadar devam etti. Bütün askerler kan kokusundan adeta sarhoş olmuş gibiydiler. Durmadan kılıç sallıyor, bir tek asiyi bile hayatta bırakmamaya çalışıyorlardı. Bu öylesine müthiş, öylesine korkunç bir katliam olmuştu ki değerli dinleyiciler, ertesi günü meydandan dışarı taşınıp üst üste görülen cesetlerin sayısı 30 binden fazlaydı. Akıllara durgunluk veren bu katliamdan sadece iki kişi canlarını kurtarabilmişti. Asilerin İmparator Hipatius ile kardeşi. Askerler onları canlı olarak ele geçirmiş ve kendilerinden hesap sorulması için hemen saraya götürülmüşlerdi. Justinianus artık tekrar tahtına kavuşmuştu. Asilerden de korkmuyordu. Bizans tarihinin en kanlı sayfalarından birinin kapandığını hissediyor. Bundan dolayı da rahatlık duyuyordu. Hipatius ile kardeşi imparatorun huzuruna çıkarıldıkları zaman adice bir taktiğe başvurdular. Asileri hile ile at meydanına çekip imha edilmelerini biz kolaylaştırdık dediler. Allah imparatora uzun ömür versin, girdiği her savaşı zaferle bitirsin dediler. Fakat imparator bu riyakarlığı yutmadı. Çok güzel, ama madem ki asilerin üzerinde bu kadar sarsılmaz bir otoriteniz vardı, öyleyse neden şehrimi yakıp yıkmalarına engel olmadınız dedi. Ve asilere elebaşılık eden iki kardeşe işkence yapılmasını emretti. Böylece tarihin en kanlı sayfalarından birisi kapanıyor, Bizans'ın ömrü biraz daha uzuyordu.

Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarından Hint Okyanusu'na kadar yayıp genişlettiği imparatorluğunun merkezi nasıl İstanbul ise, Mimar Sinan'ın da bu topraklar üzerinde kurduğu sanat imparatorluğunun merkezi şüphesiz Süleymaniye Camii'dir. Yeryüzündeki mimarlık eserlerinin en muhteşemlerinden birisidir Süleymaniye. Kanuni Sultan Süleyman çağının bütün ihtişamını tek başına İstanbul ufuklarına nakşetmiş gibidir. Kanuni Sultan Süleyman 2. İran seferinden baş şehre döndüğü zaman 55 yaşındaydı değerli dinleyiciler. Üç kıtanın istikbali dudakların arasından çıkacak, tek kelimeyle değişebilecek kudrette bir cihan padişahıydı. Ve ne zamandan beri kendi adına bir cami yaptırmayı düşünüyordu. Fakat bir süreden beri devamlı olarak devlet işleriyle meşgul bulunduğu, sefere çıkan orduyla beraber merkezden ayrılmak zorunda kaldığı için herhangi bir teşebbüste bulunamamıştı. İmparatorluğun en kudretli bulunduğu sıralarda bile Süleymaniye gibi bir sanat şaheserini ortaya koymak çok zordu. Caminin kusursuz olabilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmasa bile gerekli yapı malzemesinin temini halli zor bir meseleydi. Fakat Kanuni Sultan Süleyman neticeden emindi. Çünkü bu iş için devrinin en usta mimarını, Mimar Sinan Ağa'yı vazifelendirmişti. Caminin planlarını Mimar Sinan Ağa çizdi. Ayrıca inşaatın ön hazırlıklarını da en ince teferruatına varıncaya kadar kendisi tanzim etti. Bu büyük abide İstanbul'un meşhur yedi tepesinden birinin üzerine inşa edilecek, uzaktan bakınca şehrin silüetini bozmadan dört minaresiyle adeta bulutlara fışkırıyormuş gibi yükselecekti. Caminin temel atma merasimi 1550 senesinin 13 Haziran günü yapıldı. Başta Kanuni Sultan Süleyman Han olmak üzere devrin vezirleriyle devlet adamlarında hazır bulunduğu bir merasimde temele ilk taşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi koydu. Kurbanlar kesildi, dualar edildi. Böylece Mimar Sinan Ağa ileride adının bütün İslam alemiyle sanat dünyasında hayranlıkla anılmasını temin edecek caminin inşaına başlamış oldu.

İmparatorluk kudretinin zirvesinde bulunduğu için gerek yapı malzemesi gerekse paraca sıkıntı çekilmiyordu. Mesnun etrafını çepeçevre çeviren Revak'ın sütunları at meydanındaki Katşişmo adı verilen imparator lojasından, Katşişmo'dan alınmıştı. Öte yandan esas kubbeyi tutan dört fil ayağından biri Bizanslardan kalma kız taşıydı. Ve büyük zorluklarla yerinden sökülüp oraya getirilmiş, gereğinden uzun olduğu için de bir kısmı yontulmuştu. Fil ayağı denilen granit sütunlardan diğerleri de Baalbek'ten, İskenderiye'den ve Topkapı Sarayı'ndan getirtilmişti. Başta devrin en usta mimarı ve kalfaları olmak üzere en büyük oymacılar, nakkaşlar, hattatlar hep Mimar Sinan Ağa'nın emri altında toplanmışlardı. İnşaatın padişah hazinesine nispeten pahalıya mal olacağı muhakkaktı. Ama Kanuni Sultan Süleyman hiçbir masraftan kaçınılmamasını emretti. Ne var ki Mimar Sinan Ağa o sıralarda başka yapılar üzerinde çalışmak mecburiyetinde olduğu için inşaat zor ve yavaş ilerliyordu. Bunun neticesi olarak da halk arasında hazinenin para sıkıntısı çektiğine dair şayialar dolaşmaya başlamıştı. Bu şayialar şehrin, hatta imparatorluk hudutlarının dışına da yayıldı. Devrin İran Şahı Tahmasp'ın kulağına kadar gitti. Bu bir fırsat teşkil etti. Şah Tahmasp, Kanuni Sultan Süleyman'ı küçük düşürmek, hem de kendi ihtişamını göstermek, zenginliğiyle övünmek için bir elçiyle İstanbul'a paha biçilemeyecek kadar değerli mücevherler, kıymetli taşlar gönderdi. Bunları satsınlar, parasını da caminin inşaatında kullansınlar dedi. Bunu haber alan Kanuni Sultan Süleyman çok üzüldü. Mimar Sinan Ağa'ya, bunlar camimizin yanında pek değersiz kalır. Bunları da öteki taşların arasına koy, binanın harcına karıştır dedi. Mimar Sinan Ağa da İran'dan yollanan zümrütleri, elmasları, yakutları, pırlantaları ve daha pek çok çeşit mücevheri o sırada temel inşa yapılmakta olan minarelerden birinin taşlarının arasına döktü. Böylece Kanuni Sultan Süleyman İran Şahı'na iyi bir ders vermiş oluyordu. Tabii bu anlattığımız bir halk rivayetidir.

Her şeye rağmen inşaat yavaş sürüyor. Kanuni Sultan Süleyman ise caminin bir an evvel sona ermesini istiyordu. Nihayet Mimar Sinan Ağa'ya caminin iki aya kadar bitirilmesini emretti. Aslında Kanuni Sultan Süleyman böyle bir şey tahakkuk etmese Mimar Sinan Ağa'yı cezalandıracak hali yok. Ama caminin bir an evvel bitmesini istediği için böylece Mimar Sinan Ağa'yı tazik etti. Nitekim iki ay sonra inşaat sona erdi de kendi adını taşıyan cami bütün heybeti ve haşmetiyle ortaya çıktı. Açılış merasiminde Kanuni Sultan Süleyman altın anahtarı Mimar Sinan Ağa'ya verdi. "Bu camiyi açmak şerefi senindir," dedi. Bu kadir şinaslığı gösterdi. İnşaat 7 yıldan 6 gün eksik sürmüştü değerli dinleyiciler. Ve 996.300 düka altınına mal olmuştu. İnşaatın başlangıcında 60 yaşında olan Mimar Sinan Ağa bitiminde 67 yaşına varmıştı. Açılış gününde padişah, vezirler, ulema ve halk ilk namazı kılarak bu mukaddes mabedi ibadete açmış oldular.

Değerli dinleyiciler, Süleymaniye Camii hakikaten o zamana kadar inşa edilen camilerin hepsinden daha muhteşem, hepsinden daha büyük, hepsinden daha güzeldi. Mimar Sinan Ağa artık Koca Sinan Ağa diye anılıyordu. Her gittiği yerde eskisinden daha fazla hürmet ve daha fazla itibar görüyordu. Süleymaniye Camii yapılışından günümüze kadar 450 yıl kadar geçmiş olmasına rağmen yine de Türk mimari sanatının en güzel eserlerinin başında gelir. Mimar Sinan Ağa, Şehzade Camii çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Edirne'deki Selimiye ise ustalık eserimdir derdi. Süleymaniye Camii şüphesiz İstanbul'daki camilerin en güzellerinden birisidir. Caminin 4 minaresi vardır. 74 metre yüksekliğindedir bu minareler. İkisi üçer, ikisi de ikişer şerefelidir. Bu 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. padişah, 4 minare ise İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğunun alametidir derler. Camiye bir mihrabın karşısında olmak üzere 5 ayrı kapıdan girilir. İçerisi sessiz ve loştur. Huşu içinde ibadet etmek isteyenlerin gönlünü bambaşka bir aleme götürür gibidir. 57 metre uzunluk, 60 metre eninde bir saha üzerine kurulmuş cami yaklaşık olarak 3500 metrekarelik bir yer kaplıyor. 26,5 metre çapında esas kubbe yerden 53 metre yüksekliğindedir. Her biri 23 metre çapındaki iki yarım kubbeye dayanıyor. Bütün bu ağırlığı da 4 fil ayağı tutuyor. Duvarlarda çini yok ama çoğu çiçek resimleri ve birbirinden zarif desenlerle süslü renkli camlarından içeriye giren ışık bir renk çağlayanı şeklinde boşluğa yayılıyor. Bu renkli camlar Sarhoş İbrahim Ağa adındaki bir ustanın eseri. Caminin 135 tane penceresi var. Süleymaniye Camii yalnız mimarlık bakımından değil başka sanat kolları bakımından da eşi bulunmaz bir şaheser değerli dinleyiciler. Ak mermerden mihrabı, minberi, hünkâr ve müezzin mahvilleri birer sanat eseri. Kitabelerin de iki kapının üzerinde olanları Ahmet Efendi'nin talebesi meşhur hattat Karahisari'ye aittir. Ayrıca mihrabın yanındaki altın kaplama şamdanlar da eşsiz güzelliktedir. Süleymaniye Camii'nin sadece kendisi değil, avlusunu çeviren üzeri 28 kubbeyle örtülü revakı da üstün bir sanat eseri. Avlu 10'u beyaz, 12'si pembe mermerden, ikisi de somakiden 24 sütuna dayanan bir revakla çevrili. Kanuni Sultan Süleyman'ın yani bu caminin banisinin türbesi caminin avlusunda. Türbe çift kubbelidir. İki kubbe arasında birkaç metre aralık vardır. İç kubbenin iç yüzüne nakşedilmiş Necef taşları loş ışıkla pırıldar, aşağıdan bakana sanki gök kubbeyi seyrediyormuş intibaını verir. Ayrıca çini üzerine yazılı Ayetül Kürsi kubbeyi içten çepeçevre kuşatıyor. Türbede 7 sanduka var. Soldan itibaren Sultan II. Ahmet, Din Hasekisi Rabia Sultan var. Sultan II. Ahmet onun yanında. Sultan II. Süleyman onun yanında. Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan, Sultan II. Ahmet'in annesi Hatice Muazzez Sultan, yine Sultan II. Ahmet'in kızı Asiye Sultan var. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin arkasındaki ikinci kubbeli yapıda Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili zevcesi Hürrem Sultan'a ait. İçeride Hürrem Sultan'dan başka oğlu Şehzade Cihangir ile Hatice Sultan ve onun kızı olan bir hanım sultan yatıyor. Süleymaniye bir külliye, caminin yanında 4 tane medrese var. Bir Darül Hadis, bir Sibyan Mektebi, bir hastane, bir imaret, bir okuma odası, bir tıp fakültesi, bir kütüphane, bir kervansaray, bir hamam, bir de sebil var. Bütün bunlar işte Süleymaniye Külliyesi'ni meydana getiriyor. Süleymaniye Camii'nin mimarı Sinan Ağa da cami avlusunun dışındaki mütevazi fakat son derece zarif türbesinde yatıyor. Bu küçücük türbe oymacılık ve mimarlık şaheseridir ve Mimar Sinan'ın eserinin bir köşesine attığı bir imza gibidir.

Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yine radyonuz TGRT FM'de ve Çınaraltı programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: yapmak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Kapalı Zarfın Esrarı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Enzo Gemignani. Uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt Montaj Mahmut Acar. Program Yönetmeni Erol Güldiken.

0: Ne maç?
1: Yani başka türlü oynuyorum.
2: Susun. Susun diyorum size. John Hawkins, mahkememiz seni Sam Kenny'nin altınlarını çalmak için öldürdüğüne kanaat getirmiş ve bu yüzden de ölüme mahkum etmiştir.
1: İyi oldu. Adalet budur.
2: Susun. Susun. Hüküm yarın sabah güneş doğarken infaz edilecektir. Duruşma sona ermiştir.
3: Hayır, hayır, asamazsınız beni. Yapamazsınız bunu. Ben kimseyi öldürmedim.
4: Kapa çeneni, yürü serseri. Sen öldürmediysen Sam'ın altın kesesi senin üzerinde ne arıyor lan?
1: Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım diyorum.
4: Bana bak yürü hadi John Hawkins. Bir an evvel seni hapishaneye kapatayım, yoksa burada biraz daha oyalanacak olursak kasabalı linç edecek seni. Hey sizler! Sizler sabretmesini bilin. Eğer bu serserinin ipte sallanmasını görmek istiyorsanız yarın sabah Şafak'la birlikte kasaba meydanda olun. Mahkum John Hawkins ne yapıyor çocuklar?
5: Sabaha kadar uyudu şerif, çıtı bile çıkmadı.
4: Bakalım yağlayıp boynuna geçtiğinde de böyle sessiz duracak mı? İşte şafak sökmeye başladı. Mahkumu hücresinden çıkartıp asabiliriz. Benimle gel Bill.
5: Okey şef.
4: İpi kontrol ettiniz mi? Geçen seferki gibi kopmasın.
5: Merak etme şerif, ip sağlam. Ayrıca sabunladık da.
4: Aç bakalım hücrenin kapısını.
5: Açayım Şerif. Şimdi açarım. Aa, hücrenin kapısı açıkmış.
4: Ne? Nasıl açık? Daha önce kilitli değil miydi?
5: Aman Allah'ım. Şerif mahkum yok. Mahkum kaçmış.
4: Ne diyorsun sen? Kaçmış ne demek be? Nasıl kaçarmış buradan?
5: Kaçmış işte Şerif. Baksana hücre bomboş.
4: Sersemler aptallar, bir mahkuma göz kulak olamadınız be. Kasabalıya ne diyeceğiz şimdi ha?

0: Şerif, John Hawkins'in kaçışını bütün karakollara bildirdi. Dağları, ormanları, her yeri aradılar ama nafile. Hiç kimse onun izini bile bulamadı. Ve sonra aradan uzun, çok uzun yıllar geçti.
1: Marianella.
2: Ne var Giancarlo?
1: Babanın yüzü neden ısık? Yoksa senin benimle nişanlanmana mı kızdın?
2: Saçmalama Giancarlo. Babamın seni sevdiğini bilirsin.
1: İyi ama baksana, biz davetliler hepimiz eğleniyoruz. Ama babanın hiç neşesi yok bu gece.
2: En yakın dostu Tom dün gelmediği içindir. Bilirsin birbirlerine kardeş kadar yakındır ikisi.
1: Sahi ya, Tom dün neden gelmedi nişanımıza?
2: Bilmiyorum Giancarlo ama gelmesi gerekirdi.
3: Hey millet, kademi genç nişanlıları şarabına kaldırıyor.
4: Durun, durun. Ben siz kadeh kaldıramazsınız.
2: Giancarlo bak kim geldi. Tom Dun bu. Sonunda gelebildi işte.
1: Evet.
3: Güzeller güzeli, Marianella'ya bir hediye vermek istiyorum.
2: Acaba ne hediyesi olacak mı?
5: Ne olacak? Ne vereceksin ha?
4: Bakın işte. Hediyem elimdeki şu kapalı zarfın içinde. Marianella, lütfen bu zarfı kabul eder misin?
5: Bir dakika Tom Dun. Kızıma o zarfı vermeden önce seninle özel olarak konuşmak istiyorum.
2: Sonra konuşsanız babacığım.
5: Aa, hayır hayır. Bu iş çok önemli. Hemen konuşmam gerekiyor Tom Dun'la.
4: Olur tabii, konuşalım Pietro.
5: Hadi gel. Çalışma odama geçelim.
4: Hadi gidelim bakalım.
1: Neler oluyor Marianella?
2: Bilmiyorum. Tom Dun tam nişan hediyesi olarak elindeki zarfı verirken babam onu kolundan tutup çalışma odasına soktu.
1: Peki zarf nerede?
2: Hala Tom Dun'da. İçinde ne var acaba o zarfın? Öyle merak ediyorum ki Giancarlo.
1: Birazdan dışarı çıkarlar. O zaman zarfı aldığında içinde ne olduğunu görürsün. Bir şey içmek ister miydin canım?
2: Hayır, sen iç. Ben tuvalete gidip makyaj tazeleyeceğim. Acaba Tom Dun'un elindeki kapalı zarfta nasıl bir hediye vardı? Çok merak ediyorum. Aman Allah'ım! Silah sesi! Bu babamın çalışma odasından geldi. Baba! Tom Dun! Koşun yardım edin! Babamın odasından ateş edildi. Baba! Baba! Baba, senin için öyle korktum ki. Ne oldu içeride?
5: Ben Tom Dun'u öldürdüm.
2: Ne? Tom Dun'u mu öldürdün?
5: Evet. Tom Dun'u öldürdüm. Öyle şaşkın bakmayın bana. Biriniz polis çağırsın.

0: İnanamıyorum Cankarlı. Babam nasıl yapar bunu? O doğumduğunu kardeşi gibi severdi. Değil onu öldürmek, sözle bile incitmekten kaçınırdı.
1: Haklısın Marianella. Buna ben de bir anlam veremedim. Tom'dun adeta sizin ailenizden biri gibiydi. Nasıl olur da baban onu öldürür?
0: O babamın yaşındaydı. Onu babam gibi severdim Giancarlo. Nedir bu başımıza gelenler? Babamı cezaevine, Tom'dunu da mezara götürecekler şimdi. Hadi bir şeyler yap Giancarlo. Sen avukatsın, babamı kurtar ne olur. Onun hapse girmesine engel ol.
1: Tamam, sakin ol sevgilim. Elimden geleni yapacağım. Şu anda komiser onu sorguluyor.

0: Bakın Pietro Prebel, siz Buenos Aires'in en saygın, en zengin insanlarından birisiniz. Sizi herkes sever ve sayar. Kızınızın nişan gecesinde bir cinayet işliyor ve size kardeş kadar yakın birini öldürüyorsunuz. Allah aşkına söyler misiniz, neden öldürdünüz Tom Dunn'u?
1: Anlaşamadığımız bir nokta vardı. Tartışırken sinirlerime hakim olamadım ve vurdum onu.
0: Peki tartışmanızın sebebi neydi?
1: Önemsiz şeylerdi.
0: Yine de sebebini öğrenmek istiyorum.
1: Bakın komiser, sebep ne olursa olsun ben Tom Dunn'u öldürdüm. Cezam neyse ona razıyım. Söyleyecek başka bir sözüm yok.
0: Allah aşkına Pietro Prebel, susmakla kendinizi daha da zor duruma soktuğunuzu anlamıyor musunuz? Olay gecesi Tom Dunn'un kızınıza nişan hediyesi olarak vermek istediği kapalı bir zarf varmış. O zarfın içinde ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Nasıl bilmezsiniz? Tom Dunn tam o zarfı verirken onu engelleyip adamı çalışma odanıza sokmuşsunuz. O sırada zarf Tom Dunn'un elindeymiş.
1: Ben zarf marf görmedim komiser.
0: Anlaşılan zarfın ne olduğunu söyleyemeyeceksiniz. O halde olay gecesi çalışma masanızın üzerinde bulunan 10.000 doların orada ne işi olduğunu söyleyeyim bari.
1: Olaydan, yani cinayetten sonra korktum. Kaçmayı düşündüm. Bu yüzden kasayı açarak içinden 10.000 dolar aldım. Ama sonra kaçmanın bir işe yaramayacağını düşünerek bundan vazgeçtim. Para da orada masanın üzerinde kaldı.
0: Hadi Pietro Prebel, biraz daha inandırıcı olmaya çalışın lütfen. Sizin gibi zengin adamlar paralarını evde tutmaz. Çek defteriniz, kredi kartlarınız varken neden nakit parayı üzerinizde taşıyasınız ki?
1: Kızıma nişan hediyesi almayı düşünmüştüm.
0: İyi ama o gece zaten kızınıza çok değerli bir gerdanlık hediye etmiştiniz.
1: Evet ama bir hediye daha almak istiyordum.
0: Öyle de olsa bunun için nakit paraya ihtiyacınız yok ki. Dediğim gibi bir çek keser istediğiniz hediyeyi alabilirdiniz. Görüyorsunuz ya Pietro Prebel, verdiğiniz kaçamak cevaplar bir işe yaramıyor. Şimdi tekrar soruyorum. Tom Dunn'u neden öldürdünüz ve o gece masanızın üzerindeki 10.000 doların orada ne işi vardı? Hadi her şeyi anlatın. İnanın bu sizin için çok daha iyi olur.
1: Söyleyecek başka sözüm yoktur komiser. Katil benim. Tom Dunn'u ben öldürdüm.
2: Pietro Prebel, ben sizin hem avukatınız hem de damadınızım. Lütfen bana her şeyi anlatın.
1: Kızım, Marianella nasıl Giancarlo?
2: Çok ızdırap çekiyor. Ama onu bu üzüntülerden kurtarmak sizin elinizde.
1: Yapabileceğim hiçbir şey yok Giancarlo.
2: Avukatınız olmama bir itirazınız var mı?
1: Hayır, niye olsun ki? Ama işlediğim cinayet o kadar açık ve o kadar meydanda ki. Beni nasıl, neyle savunacaksın?
2: Eğer bana Tom Dunn'u neden öldürdüğünüzü açık açık söylerseniz, ben de mahkemede sizi ona göre savunurum.
1: Neyi öğrenmek istiyorsun?
2: Cinayetin sebebini. Yani tartışmanız neydi? Sizi kurtaracak, cezanızı hafifletecek sebepleri ancak bu noktadan tutup çıkartabilirim.
1: Tartışmamızın sebebi budalaca bir şeydi. Hırslanmıştım. İrademe hakim olamadım ve ateş ettim.
2: Hadi yapmayın Allah aşkına. Siz bu ülkede 25 yıldır örnek bir insan olarak yaşıyorsunuz. Basit bir tartışma sonucu iradenizi kaybetmeyeceğinizi herkes bilir. Daha bugüne kadar sizin öfkelendiğinizi gören olmadı. Lütfen Pietro Prebel, hem kendiniz hem de kızınız Marianella için bana her şeyi açıkça anlatın.
1: Bak Giancarlo, Marianella artık bir katilin kızı. Eğer hala onu seviyorsan kızımla hemen evlen. Ben bütün servetimi ona bırakıyorum. Bu parayı alın ve sizleri kimsenin tanımadığı bir ülkeye giderek orada ömrünüzün sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşayın.
2: Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız?
1: Beni düşünmeyin. Ben bir cinayet işledim ve cezasını şu ya da bu şekilde çekeceğim.
2: Maria Elena'nın buna rıza göstereceğini sanıyor musunuz? Siz hapiste yatarken o benimle evlenip ta başka bir ülkeye gider mi hiç?
1: Bilmiyorum Giancarlo. Ama elimden gelen bu. Daha fazla bir şey söyleyemem.
2: Sizi kandırmak için söylemiyorum ama şu anda Marianella gözyaşları içinde ve bitmiş, tükenmiş bir durumda Pietro Prebel. Kızınız ızdırap çekerken siz hala susmakta inat ediyorsunuz ve adaleti de yanlış yola sevk ediyorsunuz.
1: Üzgünüm ama Giancarlo, elimden bir şey gelmiyor. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Hayatımda önemli bir sır var ve senle Marianella buna saygı gösterin lütfen. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret.
0: Evet, baş üstüne sayın müdür. Tabii sayın müdür. Elimden geleni yapıyorum efendim. Hayır. Hala cinayeti neden işlediğini itiraf ettiremedim sayın müdürüm. Peki sayın müdürüm. Peki efendim. Emredersiniz sayın müdürüm. Hayır, aksi.
3: Ne oldu komiserim?
0: Emniyet müdürü Pietro Prebel'in cinayeti neden işlediğini hala öğrenemediniz diye fırça attı bana. Ne olacak? Basın mensupları sürekli sıkıştırıyormuş kendisini.
3: Peki ne yapacaksınız komiserim?
0: Şimdi Pietro Prebel'i hücresinden çıkart ve buraya getir. Hı hı. Onu son bir kere daha sorgulamak istiyorum Raul. Bu iş giderek esrarengiz bir hal almaya başladı. Çabuk git getir o milyoneri bana.
3: Baş üstüne komiserim.
0: Bakın Pietro Prebel. Siz bu şehrin saygın bir insanısınız. Ama bir cinayet işlediniz. Birini öldürdünüz. Yani size karşı kırıcı olmamaya çalışıyorum ama... Şimdi bakın. Son defa soruyorum. Tom Dunn'u neden öldürdünüz?
1: Aramızda bir tartışma çıkmıştı komiser.
0: Bunu daha önce de söylemiştiniz. Bana masal okumayın. Benim öğrenmek istediğim tartışmanın konusu Pietro Prebel. Hadi anlatın, sizi dinliyorum.
1: Anlatacak bir şey yok komiser. Tom Dunn'la tartıştık ve ben de sinirlerime hakim olamayıp onu öldürdüm. İşte bütün mesele bundan.
0: Yeter artık! Tamam, onu öldürdüğünüzü biliyorum. Bunu defalarca söylediniz. Benim öğrenmek istediğim neden öldürdüğünüz. Aranızdaki tartışmanın sebebi neydi Pietro Prebel? Son defa söylüyorum. Eğer cevap vermezseniz size adi suçlulara davrandığım gibi davranmak zorunda kalacağım. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz?
1: Yani bana işkence mi yapacaksınız?
0: Suçluları konuşturmak için bazı metotlar vardır Bay Pietro Prebel. Ve siz de bir suçlusunuz. Ve konuşmak istemediğinize göre... Buyurun cinayet masası, ben Komiser Navarro. Evet benim. Ne? Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz? Emin misiniz buna?

0: mümkün değil. Onu ben öldürdüm. Tom'u ben öldürdüm.
1: Hayır, bu doğru değil Pietro Prebel. Sizin tabancanız 45'lik. Oysa Tom Dunn'un cesedinden çıkan kurşun ise 38 kalibrelik. Bu da sizin Tom Dunn'u öldürmediğinizi kanıtlıyor.
0: Ama bu bir şaka galiba. Siz benimle alay ediyorsunuz komiser. Odada benden ve Tom Dunn'dan başka kimse yoktu. Hayır, bu mümkün değil. Ben bir kere ateş ettim ve Tom'u vurdum.
1: Artık yalan söylemeyi bırakın da her şeyi itiraf etmeye başlayın Pietro Prebel. Tom Dunn'u kim öldürdü? Katil kim?
0: Size yemin ederim, şerefim hakkı için doğru söylüyorum ki komiser, odada ikimizden başka kimse yoktu. Sonra inanmazsanız o gece nişandaki insanlara sorun. Bakalım bir el mi yoksa iki el mi silah sesi duymuşlar. Hem olaydan sonra tabancamı size vermiştim. Bir kurşun eksikti ve namluda da barut izleri vardı biliyorsunuz.
1: Evet, hatırlıyorum. Bir kurşun eksikti şarjörde. Namluda da barut izleri vardı. Ama cesedin vücudundan çıkan kurşun sizin tabancanızdan çıkmamış. Buna ne diyeceksiniz?
0: Bir yanlışlık olmalı. Size yemin ederim ki çalışma odamda benden ve Tom'dan başka kimse yoktu komiser.
1: Çalışma odanıza açılan başka bir kapı yok mu?
0: Var. Bir kapı da bahçeye açılıyor.
1: Tamam işte. Mutlaka katil çalışma odasına bahçe kapısından girip siz görmeden Tom Dunn'u ateş ederek öldürmüştür.
0: Yani siz katilin daha önce çalışma odama girerek bizi beklediğini mi söylemek istiyorsunuz? Ya mı o gece Tom Dunn'la çalışma odama gireceğimi bile kimse bilmiyordu komiser. Biz odaya ani bir kararla girmiştik.
1: Şöyle ya da böyle. Ama o gece çalışma odanızda bir üçüncü kişi vardı ve o her kimse Tom Dunn'u öldürdü Pietro Prebel. Bakın, inadı bırakın. Artık katil olmadığınız ortada. Buna sevinmeniz gerekirken hala inatla kendinizi katil olarak görmeye devam ediyorsunuz. Hadi her şeyi anlatın. Sizi dinliyorum.
0: İnatçı olan ben değil, sizsiniz komiser. Bir şey bilmiyorum ki anlatayım. Ben Tom Dunn'u ateş ettim ve onu öldürdüğümü sanıyordum.
1: Olay gecesi çalışma odanızdaki bahçeye açılan kapı açık mıydı, kapalı mıydı?
0: Bilmiyorum. Ama evin geleneklerine göre, yani hava karardığı için kapının kapalı olması gerekirdi. Yalnız o gece nişan töreni olduğu için belki de açık kalmış olabilir.
1: Peki bahçeye açılan o kapının önünde perde falan var mıdır?
0: Tabii, kalın bordo renkli bir perde vardır.
1: O halde katil büyük bir ihtimalle perdenin arkasına saklanmıştır.
0: Olabilir. Ama az önce dediğim gibi benim Tom Dunn'la odaya gireceğimizi kimse bilmiyordu. Katil nasıl daha önce gelip saklanmış olabilir ki?
1: Ama yine de katil o odaya sizden önce girip saklanmış işte. Şimdi size başka bir şey soracağım Pietro Prebel. Öldürdüğünüzü zannettiğiniz en yakın dostunuz Tom Dunn'un evlenmek üzere olduğunu biliyor muydunuz?
0: Ben bilmiyordum, duymamıştım.
1: İlginç. 25 yıllık en yakın dostunuz evleneceğini sizden saklamış ha?
0: Peki siz bunu nereden öğrendiniz?
1: Biz bunu tahkikat sonunda öğrendik. Sizden başka birkaç arkadaşı daha varmış. Onlar söyledi. Çok yakın bir zamanda evleneceğini söylemiş onlara.
0: Peki kimle evleneceğini de söylemiş mi?
1: Yok, hayır, isim vermemiş. Belki biliyorsunuzdur diye size sordum.
0: Hayır. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum komiser.
1: Peki, anlaşıldı. Raul, ekip arabası hazırlansın. Pietro Prebel'in evine gidiyoruz.
0: Evime mi gideceğiz? İyi ama neden komiser?
1: Cinayetin işlendiği odayı bir kere daha gözden geçirmek istiyorum da ondan.
2: Babam hiçbir şey söylemiyor.
3: Hayır, o kadar ısrar ettim. Bana hakikati söyleyin ki sizi mahkemede öyle savunayım, hafifletici nedenler bulayım dedim ama Tom Dunn'u öldürmesinin nedenini söylememekte ısrar etti.
2: İyi ama babam neden söylemiyor Giancarlo? Sanki bile bile kendine işkence ediyor.
3: Son görüşmemizde bana hayatımda bir sır var Giancarlo. Sen ve kızın Marianella bu sırra saygı göstermelisiniz dedi.
2: Sır mı?
4: Küçük hanım, müjde, müjde.

0: oldu Meryem?
1: Babanız küçük hanım. Babanız eve geldi.
0: Aman Allah'ım. Babam eve mi geldi? Nerede peki?
1: Şu anda çalışma odasındalar. Yanında komiser de var.
0: Hadi Giancarlo, hemen yanlarına gidelim. Baba, babacığım. Baba.
2: Marianella, yavrum.
1: Evinize hoş geldiniz efendim.
2: Sağ ol Mario.
3: Beyefendi, beyefendi. Ah, sizi tekrar burada görmek ne güzel şey.
2: Lütfen ağlama.
4: Baylar bayanlar, lütfen şu karşılama törenine ara verin de işimize bakalım. Pietro Prebel'le işimiz bittikten sonra bol bol hasret giderirsiniz.
5: Nasıl yani? Pietro Prebel'i serbest mi bırakacaksınız?
4: Evet bay avukat. Çünkü Tom Dunn'un katili o değil.
0: Yani babam katil değil mi?
5: Yani Tom Dunn'u Pietro Prebel öldürmedi mi? Bunu mu demek istiyorsunuz?
4: Evet, katil bir başkası.
2: Şaşırmayın çocuklar. Cesetten çıkartılan mermi benim tabancamdan çıkmamış. Daha küçük kalibreli bir tabancadan atılmış.
0: Yani Tom'u bir başkası mı öldürmüş baba?
2: Öyleymiş kızım. Oysa o gece Tom'a ateş etmiştim ama komisere bakarsanız aynı anda benimle birlikte bir başkası da ateş etmiş ve Tom bunu öldürmüş.
0: Ama bu harika bir şey baba. Yani seni Tom'u öldürmemiş olman.
3: Oh Allah'ım. Allah'ım, serbest kalmanıza çok sevindim Bay Pietro.
5: Peki siz buraya ne yapmaya geldiniz komiser Navarro?
4: Hakiki katili bulmak için odada araştırma yapmaya geldim Bay Giancarlo. Evet, şimdi işimize bakalım. Olay gecesine dönüyoruz. Kızınız Marianella o gece avukat Bay Giancarlo ile nişanlanıyor. Tom Dunn geliyor ve elinde bir zarf herkese bağırarak "Bu zarfı Marianella'ya nişan hediyesi olarak vereceğim." deyince siz hemen Tom Dunn'u kolundan tutup çalışma odanıza götürüyorsunuz. Söylediklerim doğru mu Bay Pietro Prebel?
2: Evet, doğru komiser.
4: İçeride bir müddet kalıyorsunuz ve daha sonra bir el silah sesi işitiliyor. Bu da doğru mu?
2: Doğru.
4: Güzel. Ve içeri girenler sizi elinizde tabanca cesedin başında görüyor. Siz hayretten dona kalmış insanlara "Polisi çağırın, Tom Dunn'u öldürdüm." diyorsunuz. Bu da doğru mu?
2: Doğru.
4: Güzel. Şimdi söyleyin. Bahçeye açılan kapının önündeki bu kalın perdeler o gece açık mıydı yoksa kapalı mıydı?
2: Bilmiyorum. Yani daha doğrusu hatırlamıyorum.
6: Komiserim, izin verirseniz ben cevaplamak istiyorum.
4: Söyle Mario, sen bu evin uşağısın değil mi?
6: Evet efendim, perdeler kapalıydı, bunu gayet iyi hatırlıyorum.
4: Peki bahçeye açılan kapı açık mıydı?
6: Açıktı efendim, çünkü o gece silah sesi üzerine içeri girenlerden biri de bendim. Efendim Pietro Prebel cesedin başında duruyordu. O da barut kokuyordu. İçeriyi havalandırmak amacıyla hemen kapıyı açmak için perdeyi açtım. Ama baktım kapı aralıktı.
4: Tamam. İşte öğrenmek istediğim buydu. Demek katil sizden önce açık kapıdan içeri girip perdenin arkasına saklanmış ve sonra da Tom Dunn'u ateş ederek öldürmüş.
2: İyi ama daha önce de defalarca söyledim size sayın komiserim. Benim Tom Dunn'la bu odaya gireceğimi daha önceden ben bile bilmiyordum ki.
4: Onu bırakın da söyleyeyim Bay Pietro. Siz Tom Dunn'a ateş ederken nerede duruyordunuz?
2: Perdenin önünde duruyordum.
4: Tahmin etmiştim bunu. Olay ortada. Katil perdenin arkasına saklanıyor. Siz Tom Dunn'la tartışıyorsunuz. Daha sonra da tabancanızı çekiyorsunuz. Siz ateş ederken katil de sizinle aynı anda ateş ediyor. Ve Tom Dunn'u öldürüyor.
5: Demek bu yüzden iki değil de bir el silah sesi duyduk.
4: Evet, evet. Tabii bir başkasının perde arkasına saklandığını bilmeyen Pietro Prebel de Tom Dunn'u kendisinin öldürdüğünü sanıyordu.
2: Aman Allah'ım. Yani bu doğru mu? Katilin o gece perde arkasına saklandığı doğru mu?
4: Hem de gün ışığı gibi ortada.
2: O halde bizim, yani benim Tom Dunn'la yaptığım bütün konuşmalara da duymuştur, öyle değil mi?
4: Duymuştur tabii. Neden sarardınız birdenbire Bay Pietro?
0: Baba, babacığım iyi misin?
7: Tutunun bana Bay Pietro. Artık şu soruşturmayı keser misiniz komiser bey? Baksanıza zavallı adam ne hale geldi.
4: Siz de kimsiniz? Ve soruşturmaya ne hakla karışıyorsunuz bayan?
5: Bayan Conquita bu evin kahyasıdır komiser Navarro.
2: Tamam, ben iyiyim. Bir an için başım dönmüştü.
4: Tekrar soruyorum Pietro Prebel, Tom Dunn'la tartışmanızın sebebi neydi?
2: Önemli bir şey değildi. Tartıştık işte.
4: Aynı cevapları vermeyin lütfen. Tamam, tartıştınız ama tartışmanın konusu neydi? Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Kusura bakmayın ama bunu söyleyemem.
5: Komiser Navarro, madem müvekkilimin katil olmadığını tespit ettiniz, lütfen sorularınızla onu bunaltmayın.
4: Bakın, Pietro Prebel her ne kadar katil değilse de Tom Dunn'a öldürmek kastıyla ateş etti. Bu yüzden tekrar tutuklayabilirim onu.
0: Lütfen bunu yapmayın Bay Komiser. Babamı yine nezarete almayın. Görmüyor musunuz? 2-3 gün içinde ne hale gelmiş?
4: Bakın, evinizde, bu çalışma odasında bir cinayet işlendi ve yakın dostunuz Tom Dunn öldürüldü. Benim görevim onun katilini bulmak.
7: Bulun ama efendime eziyet etmeden bulun.
4: Unuttuğunuz bir şey var. Cinayet bu evde işlendi ve büyük bir ihtimalle de katil bu evden biri.
0: Ah, Allah.
4: Evet, evet. Katil bu evde yaşayanlardan biri. Belki de sizsiniz Bayan Marianella.
0: Bunu nasıl söylersiniz komiser?
5: Komiser, sizi uyarıyorum. Elinizde delil olmadan...
4: Ya da sen Bay Giancarlo.
5: Saçma.
4: O gece sen de buradaydın. Belki de Pietro Prebel'in üzerine titreyen kahya kadın Conchita. Aa! Siz de katil olabilirsiniz.
7: Delirmişsiniz siz komiser, delirmişsiniz.
4: Uşak Mario bile olabilir.
1: Rica ederim Bay Komiser.
4: Her neyse, her neyse. Dediğim gibi katil bu evden biri ve ben de onun kim olduğunu bulacağım. Pietro Prebel.
2: Buyurun komiser.
4: O gece Tom Dunn'un kızınız Marianella'ya hediye vermek için elinde tuttuğu şu kapalı zarf. Nerede o?
2: Bilmiyorum komiser.
4: Ama ikiniz bu odaya girerken herhalde zarf Tom Dunn'un elindeydi, öyle değil mi?
2: Sanırım elindeydi. Ama ben onu öldürdükten, yani ateş ettikten sonra ne oldu bilmiyorum. Çünkü silah sesinden sonra herkes bu odanın içine dolmuştu. Zarf ne oldu bilmiyorum.
4: İşte bu ilginç.
5: İlginç olan nedir komiser Navarro?
4: Zarfın ortadan kaybolması. Sanırım o zarf bu cinayeti aydınlatacak en önemli bir delildi bizim için. Zarfın içinde ne olduğunu biliyor musunuz Pietro Prebel?
2: Hayır, hiçbir fikrim yok komiser.
4: Ya siz Bayan Marianella? Ya sizler o zarfın içinde ne olduğunu biliyor muydunuz?
0: Hayır, hayır ama Tom Dunn zarfın içindeki şeyin bana nişan hediyesi olduğunu söylemişti. Belki de para vardı içinde.
4: Neyse, nasıl olsa ne olduğunu öğreneceğiz. Evet, gidebiliriz artık. Buyurun Pietro Prebel.
2: Ama ben serbest değil miyim komiser? Hani Tom Dunn'u öldüren bir başkasıydı.
4: Evet, evet ama yine de bu geceyi nezarette geçireceksiniz Bay Pietro Prebel.
0: Neden komiser? Madem babam katil değil, neden onu tekrar nezarete götürüyorsunuz? Giancarlo, sen avukatsın, bir şeyler yapsana.
5: Komiser Navarro, neden tekrar Pietro Prebel'i geri götürüyorsunuz?
4: Avukat, Pietro Prebel'i serbest bırakmak bizim değil, savcının işi. Mesai bittiğine göre Bay Pietro bu geceyi bizim nezaretimizde geçirecek. Yarın sabah savcının önüne yeni delillerle çıkartıp serbest kalmasını temin edersiniz artık.
5: Komiser doğru söylüyor Marianella. Ben de sizinle gelebilir miyim?
4: Benim için bir sakıncası yok.
2: Bir dakika durur musunuz? Kızıma sarılıp vedalaşmak istiyorum.
4: Tabii tabii ama çabuk olun.
2: Marianella, ben eve dönünceye kadar geceleri bütün kapılara kilitli tut, olur mu?
0: Neden baba?
2: Soru sorma. Bir de çalışma odama kimsenin girmemesine dikkat et. Mario ve şoför ortaklaşa nöbet tutsunlar. Bu çok önemli Marianella. Bak tekrar ediyorum. Ben eve dönünceye kadar çalışma odama kimsenin girmesini istemiyorum.
4: Bay Giancarlo, nişanlınızın babasını seviyor musunuz?
5: Elbette. Pietro Prebel çok iyi bir insan. 25 yıldır bu ülkede ve daha bugüne kadar kimsenin kalbini kırdığı bile görülmemiştir.
4: İşte ilginç olan da bu ya Giancarlo. Böyle iyi, zengin, saygıdeğer bir adam birdenbire can dostunu şak diye öldürüyor. Daha doğrusu öldüren o değil ama öldürmeye çalışıyor. Bu sana da ilginç gelmedi mi?
5: Olayın başından beri hep bunu düşünüyorum komiser Navarro. Ama bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Pietro Prebel, Tom Dunn'la olan tartışmasının sebebini size söylemediği gibi
8: bize de söylemedi. Sadece hayatımda bir sır var ve sizler de buna saygı gösterin dedi.
4: Pietro Prebel'in geçmişini biliyor musunuz? Yani Buenos Aires'e gelmeden önce nerede yaşadığını, ne iş yaptığını filan?
8: Hayır, bir keresinde merak edip Marianella'ya sormuştum ama o da fazla bir şey bilmediğini söylemişti. Bildiğim tek şey onun Buenos Aires'e 25 yıl önce geldiğidir.
4: Sanırım onun geçmişini araştırmamız gerekecek. Bir de şu zarf işi var. Bu konuda bir bilginiz var mı Bay Giancarlo?
8: Hayır ama o zarf benim de kafamı kurcalıyor komiser. O gece Tom Dunn tam zarfı nişanlım Marianella'ya verecekken adeta... Evet şimdi hatırlıyorum. Pietro Prebel adeta zarfın Marianella'nın eline geçmesini engellemek istermiş gibi hemen Tom Dunn'un koluna girerek onu çalışma odasına soktu.
4: Evet ama zarf o odada yok oldu.
8: Peki sizce ne olmuş olabilir zarfa?
4: İki sebeple kaybolmuş olabilir. Birinci olaydan sonra Pietro Prebel zarfı odada bir yere sakladı. Zira yapılan aramada üstünde çıkmadı.
8: Peki ya ikinci sebep?
4: İkincisi de perde arkasına saklanarak Tom Dunn'u öldüren meçhul katil aldı zarfı. Ama zarfı katilin aldığını sanmıyorum. Zira olaydan sonra Pietro Prebel odadan hiç dışarı çıkmadı. Bu da zarfın hala çalışma odasında bir yerde saklı olduğunu gösteriyor bize.
0: Mario.
1: Buyurun bayan Marianella.
0: Babam ne olursa olsun çalışma odasına kimse girmesin dedi.
1: Merak etmeyin, ben göz kulak olurum efendim.

0: Alo.
1: Giancarlo, Giancarlo.
0: Marianella, saat sabahın 5'i.
1: Çabuk Giancarlo, çabuk buraya gel, çabuk.
0: Ne oldu Marianella?
1: Korkunç şeyler oldu Giancarlo. Telefonda anlatamam, hemen buraya gelmen gerekiyor. Ne olur çabuk ol.
0: Tamam, tamam, geliyorum.
2: İnanamıyorum Giancarlo. O öldü, Mario öldü.
0: Aman Allah'ım, uşak öldü ha. Sakin ol canım. Ceset hala çalışma odasında mı?
2: Ne kadar kötü bir şey bu. Zavallıyı nasıl acımadan öldürmüşler.
0: Vay canına. Birisi bıçağı tam kalbine saplamış. Peki nasıl olmuş bu iş?
3: Yarım saat önce şoför Marcello nöbeti değiştirmeye geldiğinde Mario'yu bu vaziyette bulmuş. Benim bu nöbet işinden de haberim yoktu. Marianella'nın emriyle uşak ve şoför bütün gece çalışma odasında nöbet tutmuşlar.
0: Biliyorum. Pietro Prevel söylemiş. Çalışma odasına kimsenin girmesini istemediği için Marianella da bu nöbet işini çıkarmış. Peki katil odaya nereden girmiş?
3: Bahçeden. Yine çalışma odasının kapısı açık bırakılmış.
2: Zavallı Mario, zavallı. Çok iyi bir uşaktı. Neden? Neden kıydılar zavallıyı? Kim öldürdü onu?
0: Sanırım komiser Navarro'ya haber versek iyi olacak.
4: Anlaşılan katil kana doymamış. İyi ama neden bu sefer uşağı seçti onu anlayamadım.
0: Anladığım kadarıyla katil uşağı çalışma odasına girmek için öldürdü komiser.
4: İlginç. Nereden vardınız bu hükme?
0: Çünkü Pietro Prevel Marianella'ya eve dönünceye kadar çalışma odasına kimsenin girmemesi için tembihte bulunmuş. Marianella da sabaha kadar uşakla şoförü dönüşümlü olarak odanın içine nöbetçi olarak dikmiş.
4: İlginç. Demek Pietro Prevel için çalışma odası bu kadar önemli ha? Ama bunun sebebini biliyorum Giancarlo.
0: Nedir komiser?
4: Tom Dunn'un kapalı zarfı. Evet, evet. O zarf mutlaka burada, bu odanın bir yerinde. Raul.
5: Buyurun komiserim.
4: Yazıhane masası da dahil olmak üzere odanın her tarafını iyice didik didik arayın.
5: Baş üstüne komiserim.
4: Bu ikinci cinayetinde o zarf yüzünden işlendiğine eminim. Perdenin arkasına saklanıp Tom Dunn'u öldüren katil, Pietro Prebel'in olaydan sonra zarfı sakladığı yeri gördü. Sonra da açık kapıdan bahçeye fırlayıp kaçtı.
0: İyi ama anlayamadığım bir şey var komiser. Pietro Prebel olaydan sonra zarfı neden yok etmedi?
4: Çünkü bunu yapacak vakti yoktu. Silah sesini duyan kalabalık her an içeri girebilirdi. Yırtamazdı da, yakamazdı da. Yapılacak tek bir şey vardı. O da zarfı bu odada bir yere saklamak. Keşke cinayetten sonra hemen zarfı arasaydım.
5: Maalesef komiserim. Odada saklanabilecek her yeri aradık. Hatta yazı masasında gizli bir göz vardı. Oraya bile baktık ama zarfı bulamadık.
4: Bulamayacağını tahmin etmiştim Raul. Anlaşılan uşak Mario'yu öldüren katil zarfı ele geçirmiş.
5: Komiserim, uşağın ölümüne sebep olan bıçağa dikkat ettiniz mi?
4: Yok, hayır, bakmadım daha. Ne özelliği varmış?
5: Bakın, antika bir kamaya benziyor.
0: Vay canına. Bu Pietro Prebel'in masasının üzerinde duran kama.
4: İşte bu harika. Katile adım adım yaklaşıyoruz Bay Giancarlo.
0: Nasıl yani?
4: Bak dostum, katil bu evde yaşayanlardan biri. Dışarıdan biri olsaydı suç aletini muhakkak yanında getirirdi. Ev halkından biri ki uşak Mario onu tanıyordu. Odaya almış ama o kişi zarfı aramaya başlayınca Mario da buna izin vermeyince aralarında çıkan tartışmada katil masa üzerinde duran bıçağı kaparak uşağı öldürmüş.
0: Peki katil evden biri ise neden çalışma odasının bahçeye açılan kapısı açık bırakılmış?
4: Aklı sıra katilin dışarıdan biri olduğu havası verilmek istenmiş.
0: Peki hakikaten katil dışarıdan biri olamaz mı? Yani kapı açık kaldığına göre.
4: Az önce bahçeyi kontrol ettim Bay Giancarlo. Gece hafif yağmur yağdığı için yerler ıslak. Ama en küçük bir ayak izine rastlamadım. Dediğim gibi katil ev halkından biri.
0: İyi ama kim? Kim Tom Dunn'u sonra da uşak Mario'yu öldürür?
4: Raul.
5: Buyurun komiserim.
4: Ev halkına söyle, hepsi salona gelsin. Onlarla konuşacağım. Bu arada sen de evin her tarafını araştır.
5: Baş üstüne komiserim.
0: Evde ne bulmayı umuyorsunuz komiser Navarro?
4: Tom Dunn'u öldüren 38 kalibrelik küçük bir tabancayı. Bayan Marianella, neden babanızın çalışma odasına nöbetçi diktiniz?
2: Çünkü babam böyle istemişti.
4: Peki bunun bir sebebi var mıydı?
2: Bilmiyorum ama babam ben gelinceye kadar çalışma odama kimsenin girmemesi için tedbir al demişti. Ben de uşakla şoförü nöbet tutmaları için talimat verdim.
4: Anlaşılan babanız çalışma odasında bir şey saklıyordu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Hayır.
4: Peki bu resim kimin biliyor musunuz?
2: Hangi resim Bay Komiser?
4: Şu sararmış eski fotoğraf. Bakın yaşlı bir kadın var fotoğrafta. Arkasında da bir yazı var. Sevgili oğlum Toma. Daha önce görmüş müydünüz bunu?
2: Hiç dikkat etmemiştim.
4: Bakın altında da bir tarih var. 30 yıl öncesinin bir tarihi. Size de ilginç gelmedi mi Bayan Marianella? Tom Dunn'un annesinin resmi babanızın çalışma masasının üzerinde ne arıyor?
2: Bilmiyorum komiser. Babamın kendi annesinin resmi bile yokken Tom Dunn'un annesinin resmini neden sakladığını anlayamadım.
4: Bir dakika. Annesinin yazısıyla resmin altındaki tarih yazısı arasında bir fark var. Bakın, ayrı el yazısıyla yazılmış. Babanızın el yazısını taşıyan bir mektup ya da bir kağıt bulabilir misiniz Bayan Marianella?
2: Elbette.
0: Komiser, söyler misiniz niyetiniz ne?
4: Acele etmeyin Bay Giancarlo. Birazdan görürsünüz.
2: Buyurun, babamın yazdığı bir yazıyı buldum.
4: Teşekkür ederim. Evet, tahmin etmiştim zaten. İlginç, çok ilginç.
0: İlginç olan nedir Komiser Navarro?
4: Evet, durum ortada. Fotoğrafın altındaki tarihi Pierto Prebel yazmış.
2: İyi ama fotoğraf Tondu'nun annesine ait. Oğluna yazıyı yazan annesi, fotoğrafın çekildiği tarihi yazan da babam. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Bu ne anlama geliyor?
4: Şimdilik bir şey söyleyemem.
5: Komiserim, bakın ne buldum. Gördünüz mü?
4: Ne buldun Raul?
5: Bir tabanca, 38 kalibrelik.
4: Oh, 38 kalibrelik mi? Nerede buldun peki?
5: Bayan Marianella'nın odasındaki çekmecede.
2: Evet, bu tabanca bana ait.
4: Peki o odanın Bayan Marianella'ya ait olduğunu nereden biliyorsun?
5: Bayan Conchita söyledi.
4: Bayan Marianella, bu tabancayı nereden buldunuz?
2: Babam hediye etmişti komiser. Ama bugüne kadar hiç kullanmadım. Hatta çekmecemde olduğunu bile unutmuştum.
4: Unuttuğunuzu söylediğiniz, hiç kullanmadığınız bu tabancayı ne diye dolu tutuyordunuz peki?
0: Komiser, insanın bir tabancası oldu mu onu ya dolu tutmalıdır ya da çöp tenekesine atmalıdır, öyle değil mi?
4: Avukat, bırakın da bu soruya küçük hanım cevap versin.
2: Nişanlımın söylediği gibi tabanca kurşunsuz hiçbir işe yaramaz komiser.
4: Az önce tabancanız dolu derken doğru söylemedim. Bakın bu tabanca boş. Evet, söyler misiniz şimdi kurşunlar nerede?
2: Boş mu? Bilmiyorum, o kadar uzun zamandır orada duruyordu ki o tabanca.
4: Olay gecesi babanızın çalışma odasında patlayan tabanca sesini duyduğunuzda siz neredeydiniz?
0: Benimle beraberdi. Salonda dans ediyorduk.
4: Ya madem öyle.
2: Yok, hayır, bu doğru değil.
0: Nasıl doğru değil? Saçmalama Marianella. Hafızanı mı kaybettin yoksa?
2: Hayır, hafızamı falan kaybetmedim Giancarlo. Sadece söylediklerinin doğru değil dedim. O anda seninle dans etmiyordum. Sen içki almaya gitmiştin, ben de makyajımı tazelemek için tuvalete gidiyordum, unuttun mu?
0: Yanılıyorsun Marianella, yanlış hatırlıyorsun.
4: Tartışmaya gerek yok Bay Giancarlo. Nişanlınız sizinle birlikte olmadığını söylüyor. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hadi Raul, gidelim artık. Bayan Marianella, gider gitmez babanızı serbest bırakacağım. Ona iyi bakın, olur mu? Zor günler yaşadı.
2: Sağ olun komiser.
0: Marianella, sen ne yaptığının farkında mısın Allah aşkına?
2: Neden, ne yaptım ki?
0: Büyük bir ihtimalle o tabanca Tom'un ölümüne sebep olan silah. Bir de sen üstüne üstlük olay saatinde benimle değil de orada burada olduğunu söyleyerek iyice kendini komiserin gözünde zanlı hale getirdin.
2: Aman Allah'ım. De iyi ama o tabanca Tom'un öldüren tabanca bile olsa ben kimseye ateş etmedim ki onunla.
0: Evet ama bunu komisere nasıl ispatlayacaksın bilmiyorum. Şimdi sen komiserin gözünde bir katil zanlısısın artık.
2: Baba, babacığım.
5: Marianella yavrum, güzel kızım benim. Serbestim, özgürüm artık.
2: Seni görmek ne kadar güzel baba.
5: Diğerleri nerede? Conchita, Mario.
2: Baba, Olanlardan haberin yok mu?
6: Yok. Ne oldu ki?
2: Mario öldü baba.
6: Ne? Ne zaman? Nasıl öldü?
2: Sabah baba. Senin çalışma odanda kimse girmesin diye nöbet tutuyordu. Biri senin masanın üzerindeki kamayla öldürmüş onu.
6: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Odam.
2: Dur baba. Nereye gidiyorsun?
6: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Odam ne hale gelmiş?
2: Cinayetten sonra polisler gelip her tarafı aradılar baba.
6: Neyi aradılar? Ne buldular?
2: Hiçbir şey bulamadılar.
6: Peki ya masamdaki gizli çekmeceyi, orasını buldular mı?
2: Evet, gizli bölmeyi buldular ama orada da bir şey yoktu.
6: Peki ya zarf? Zarfa ne oldu?
2: Hangi zarfı soruyorsun baba?
6: Tombu'nun sana vermek istediği o zarf. Yok, olamaz. Yok, zarf yok. Aman Allah'ım. Bana bir şeyler...
2: Baba! Baba! İmdat! Konkita! Konkita, çabuk buraya gel, babama bir şey oldu. İmdat!
0: Ağlama Marianella. Göreceksin bak, her şey yoluna girecek sevgilim.
2: Ya babam ölürse Giancarlo? Onsuz ne yaparım ben?
4: Geçmiş olsun. Bay Pietro'nun sağlık durumu nasıl şimdi?
0: Komiser Navarro, iyi ki geldiniz.
2: Doktor içeride babamı muayene ediyor.
4: Babanıza neler oldu Marianella?
2: Mario'nun öldürüldüğünden haberi yokmuş. Onu söyledim. Polislerin çalışma odasının didik didik aradıklarını söyleyince hemen Tondu'nun zarfını bulup bulmadıklarını sordu. Ben de bulmadıklarını söyleyince hemen çalışma masasındaki gizli çekmeceyi açtı. Ve orada hiçbir şey bulamayınca aman Allah'ım, zarfı bulmuşlar, zarfı almışlar diyerek olduğu yere çöktü kaldı.
4: Evet, mesele anlaşıldı şimdi. Başından beri o zarfın çalışma odasında olduğunu tahmin ediyordum zaten. Babanız olay gecesi Tom Dun'a ateş ettikten sonra zarfı saklamıştı. Ama perde arkasındaki katil zarfın saklandığı yeri gördü ve sonra da Mario'yu öldürerek onu oradan aldı.
0: Yani Pietro Prebel'in ani rahatsızlığına zarfın ortadan yok olması mı sebep oldu?
4: Evet Bay Giancarlo. Bu esrarengiz olayın sırrı o zarfın içinde. O zarfı bulmadıkça ya da zarfın içinde yazılı olanları Pietro Prebel bize söylemedikçe katili yakalamamız pek kolay olmayacak.
0: Pietro Prebel'in bu konuda konuşacağını hiç sanmıyorum.
2: Doktor babamın yanından çıkıyor.
0: Doktor?
2: Babamın durumu nasıl doktor? Hastalığı neymiş?
7: Beyin humması.
2: Ne? Yani Babam ölecek mi doktor?
7: Yok yok, korkma. Bu hastalık insanı kolay kolay öldürmez. Hele Pietro Prebel gibi dayanıklı biri bu hastalığı kısa zamanda yener.
4: Doktor, bildiğim kadarıyla bu hastalık insanı devamlı sayıklatır değil mi?
7: Evet. Çünkü hastalık bünyede yüksek ateş yapar. Ateş yükseldiğinde de hasta genellikle sayıklar.
4: Teşekkür ederim. Öğrenmek istediğim buydu.
7: Hastanın başında mutlaka birilerinin bulunması şart. İlaçlarını zamanında vereceksiniz.
3: Bay Pietro'ya biz bakarız doktor.
4: Yok, hayır. Pietro Prebel'e bir hemşire ve benim görevlendireceğim bir polis memuru bakacak.
3: Nedenmiş o? Hem siz kim oluyorsunuz da efendimin bakımına müdahale ediyorsunuz? Yıllardır ben baktım ona, yine bakarım.
4: Benimle tartışmayı bırakın Bayan Konkita. Bu evde işlenen iki cinayetin soruşturması halen sürüyor. Bu yüzden de ben ne dersem o olacak. Doktor, siz bir hemşire görevlendirin. Ben de cinayet masasından bir polis vereceğim. Gece gündüz hastanın başından ayrılmayacaklar.
7: Nasıl isterseniz komiser. Neyse, sizlere geçmiş olsun, ben gidiyorum. Birazdan bir hemşire yollarım.
2: Komiser, babamın yanına girebilir miyiz?
4: Şimdilik girin ama hemşire ve polis geldiği zaman kimsenin Bay Pietro'nun yanına girmesine izin vermeyeceğim.
3: Gel Konkita. Ne biçim komisermiş bu? Kendi evimizde bile istediğimiz gibi hareket edemiyoruz.
4: Bay Giancarlo.
0: Buyurun komiser.
4: Sizden bir isteğim var. Katil yakalanıncaya kadar bu evden ayrılmayın. Özellikle Bay Pietro'nun odasına kimsenin girmesine izin vermeyin.
0: Pietro Prebel'in de öldürülmesinden mi korkuyorsunuz yoksa?
4: Yok, hayır, benim derdim başka. Bay Pietro bu hastalık yüzünden sayıklayacaktır. Her sayıkladığının not alınmasını istiyorum. Belki size ve bize söylemek istemediği sırrını sayıkladığında öğrenebiliriz.
8: Raul.
5: Buyurun komiserim.
4: Vancouver kasabasına gidip çok geniş bir soruşturma yapmanı istiyorum sen.
5: Baş üstüne komiserim.
4: Ha, şu resmi al. Bu resimdeki kadın Tom Dunn'un annesiymiş. 30 yıl önce Vancouver'da çektirmiş bu resmi. Oraya git ve bu resmi çeken fotoğrafçıyı bul. Tabii hala yaşıyorsa. Hem bu kadın hakkında hem de Tom Dunn hakkında çok geniş bir soruşturma yap. Öğrenebileceğin her şeyi öğren Raul. Özellikle Tom Dunn'un geçmişini araştır. Gençliğinde ne iş yaparmış, nasıl bir adammış. Bu arada Pietro Prebel'le ilgili araştırma ve soruşturma da yap oralarda, tamam mı?
8: Arturo.
9: Buyurun komiserim.
8: Pietro Prebel sayıklıyor mu?
9: Hem de çok. Ama ne yazık ki söylediklerinin ne olduğunu anlamamız mümkün değil komiserim. Abuk subuk şeyler söylüyor.
8: Anlıyorum, anlıyorum. Ama sen yine de başından ayrılma. Söyleyeceği her şey bizim için çok önemli olabilir Arturo.
9: Baş üstüne komiserim.
8: Ev halkından hastanın odasına girmek isteyenler oluyor mu? Mesela Pietro'nun kızı Marianella.
9: Hayır. Bayan Marianella verdiğiniz emirlere harfiyen uyuyor ama evin kahyası bir kadın var. Bayan Conchita. O Bay Pietro'nun odasına girmek için çok baskı yapıyor bize. Durmadan odadan içeriye başını sokuyor. Hastanın sayıklayıp sayıklamadığını soruyor. Çok meraklı bir tip bu kadın.
8: Başka?
9: Bu sabah iki doktor hastayı kontrola geldi. Belki söyledikleri sizi ilgilendirir. Doktorlar Pietro Prebel'in daha önce de böyle bir hastalık geçirmiş olabileceğini söylediler.
8: Ya işte bu çok ilginç. Demek Pietro Prebel geçmişinde de bir beyin humması geçirmiş ha? Pekala Arturo. Sen şimdi hastanın odasına git ve kimsenin içeri girmemesine dikkat et.
9: Peki komiserim.
8: Evet, anlat bakalım Raul, seni dinliyorum.
5: Emrettiğiniz gibi Vancouver'e gittim komiserim. Tom Dunn Vancouver'de ticaretle uğraşan bir adamın oğluymuş. Babası yıllar sonra iflas edip de ölünce Tom da alıp başını oradan ayrılmış. Kendisini tanıyanlar onun macera düşkünü biri olduğunu söyledi.
8: Devam et.
5: Tom Dunn Vancouver'den ayrıldıktan sonra Alaska mıntıkasındaki Ketchikan'a gitmiş. Siz geniş bir tahkikat yapın deyince kalkıp ben de Ketchikan'a gittim.
8: Aferin sana. Peki oralarda neler öğrendin?
5: Bir madenci Tom Dunn'u hatırladı ve garip bir delikanlı olduğunu söyledi. Tom'un kimseyle konuşmayan, tek başına yaşayan biri olduğunu söyledi. Sonra garip bir şekilde oradan kaybolmuş.
8: Peki ya Pietro Prebel? Onun hakkında bir şey öğrenebildin mi?
5: Hayır. Ne Vancouver'de ne de başka bir yerde bu isimde yaşayan kimse olmamış. Yalnız o dönemlerde cereyan etmiş bazı hadiselerden dolayı aranan suçlularla ilgili bazı duvar ilanlarından örnekler getirdim. Belki işinize yarar.
8: Bakayım.
5: Buyurun.
8: Vay canına. İlginç bir duvar afişi. Evet, bakalım ne diyor. Sam Kenny'yi öldürmek suçundan idama mahkum edilip de hapishaneden kaçan John Hawkins'in nerede olduğunu bildirene veya yakalayana Ketchikan şerifi $1,000 verecektir. John Hawkins'in özellikleri: uzun boylu, zayıf, sol dirseğine yakın bir yerde siyah iri bir ben vardır. Raul, bu duvar afişindeki katilin tarifi sence kime uyuyor?
5: Bunu yol boyunca ben de düşündüm efendim. Sanırım bu tarif Pietro Prebel'e çok uyuyor.
8: Evet, evet, bence de öyle. Eğer milyoner Pietro Prebel'in sol dirseğinde bir de siyah bir ben varsa... Tamam, tamam. Şimdi durumu anlamaya başladım Raul. Eğer Pietro Prebel idama mahkum edilen John Hawkins ise ve Tom Dunn da bunu biliyorsa mutlaka kendine şantaj yaparak para sızdırıyordu. Pietro kızının gerçek kimliğini öğrenmemesi için o gece Tom Dunn'a bu yüzden ateş etmiştir. Evet, evet, mutlaka bu böyle olmuştur. Hemen Pietro Prebel'in evine gidip sol dirseğine bakalım. Evet, babanızın durumu nasıl Bayan Marianella?
2: Doktor meraklanacak bir şey olmadığını söyledi. Bir süre sonra ayağa kalkarmış.
8: Sayıklaması sürüyor mu hala?
2: Evet, çok karmaşık şeylerden söz ediyor. Mesela dağlardan, karlardan, bir kulübeden.
8: Enteresan. Peki başka neler diyor?
2: Tom Dunn'un adını sayıklıyor bazen.
8: Peki başka bir isim daha söylemiyor mu?
2: Evet, söylüyor. Yabancı bir isim sayıklıyor bazen de.
8: Hawkins diyor mu? Mesela John Hawkins.
2: Evet. Evet, ama siz nereden biliyorsunuz bunu?
8: Hiç, sadece tahmin etmiştim. Şimdi benimle babanızın odasına gelin.
2: Uyuyor.
8: Amacım uyandırmak değil. Sadece sol koluna bakmak istiyorum.
2: Sol koluna mı bakacaksınız, ama neden?
8: Hele bir bakalım. Sol kolundaki dirseğinin oralarda bir yerde iri siyah bir ben var mı?
2: Bir dakika, pijamasının kolunu sıyırayım da bakın. Bakın bakalım ben var mı komiser?
8: Hayret, yok. Oysa bulacağımı sanıyordum. Hay aksi. Neyse, iyi günler Bayan Marianella. Daha sonra ben tekrar gelirim.
2: Güle güle
8: komiser. Siz babanızın baştan ayrılmayın. Evet, yine başladığımız yere döndük. Oysa ben Bay Pietro'nun John Hawkins olduğuna öyle emindim ki. Raul, gel buraya.
10: Buyurun komiserim.
8: Tom Dunn'un otopsi raporunu getir bana.
5: Buyurun komiserim.
8: Bakalım adli tabip otopsi raporunda neler yazmış Tom Dunn için. Ölenin adı, soyadı, memleketi, yaşı, ölüm sebebi 38 kalibrelik bir kurşun. Kalbe tam ortadan isabet ederek ölümüne sebep olmuş. Cesedin özellikleri: 50 yaşlarında, uzun boylu, dalgalı saçlı, sol kolundaki dirsekte siyah bir ben. Tamam, tamam, buldum işte aradığımı. Duyuyor musun Raul, bak ne yazmış doktor. Tom'un sol dirseğinde iri siyah bir ben varmış.
5: Ben mi? O zaman John Hawkins?
8: Evet, evet. İdama mahkumken kaçan John Hawkins Tom Dunn'muş Raul.
5: İyi de bu neyi ispatlıyor ki komiserim? Sizin faraziyeniz John Hawkins'in Pietro Prevel olmasıydı. Ve bu hakikati bilen Tom Dunn'un da ona şantaj yapmasıydı. Ve bu yüzden de Pietro Prevel sırrının ortaya çıkmaması için Tom Dunn'u öldürmüş olmasıydı, değil mi?
8: Haklısın Raul. Ben faraziyemi böyle kurmuştum ama şimdi işler değişti. Alo, buyurun cinayet masası. Nasıl? Sahi mi? Güzel, şimdi geliyorum. Giancarlo aradı. Pietro Prevel yavaş yavaş kendine geliyormuş. Doktorlar da başındaymış. Gel hemen milyonerin evine gidelim Raul.

0: Doktor, Bay Pietro'nun durumu ne alemde?
1: Gayet iyi, içeride dinleniyor. Bakın şunu söyleyeyim komiser. Bu Bay Pietro'nun ilk hastalığı değil. Yıllar önce buna benzer bir şekilde aynı hastalığa tutulmuş. Ama bunu Bay Pietro bile bilmiyor.
0: Nasıl bilemez? Yani yıllar önce beyin hummasına yakalanıyor ama farkında değil, öyle mi?
1: Değil, çünkü beyin humması doğrudan beyine, hafızaya tesir eden bir şoktur. Bu hastalığa tutulanlar arasında hastalamadan önceki hayatlarını ve bu hayatın ayrıntılarını unutanlar pek çoktur. Pietro Prabel de bu hastalığa ilk yakalandığında geçirdiği şokla geçmişini unutmuş.
0: İlginç. Peki iyileşiyor diyorsunuz. İyileştikten sonra bazı şeyleri hatırlayacak mı, unutacak mı doktor?
1: Bazı şeyleri hatırlayacak, bazı şeyleri de unutacak komiser.
0: Güzel. Nasıl yani? Neleri hatırlayıp neleri unutacak doktor?
1: Bu sefer geçmişteki gençlik günlerini hatırlayacak, şimdiki günlerini unutacaktır.
0: Anlıyorum. Peki Pietro Prabel'le konuşabilir miyim doktor?
1: Elbette.
0: Etrafındakileri tanıyor mu?
1: Tanıyor.
0: Güzel.

0: Bay Pietro uyuyor. Bakalım onu uyandırdığımda söyleyeceklerime ne tepki verecek. Hey Tom Dun, Tom Dun uyan. Uyan, kendine gel.
1: Ne oluyor?
0: Sen Tom Dun'sun. Tom Dun'sun. Duyuyor musun beni? Senin hakiki adın Tom Dun. John Hawkins değilsin sen. Esas John Hawkins, ateş ettiğin Tom Dun zannettiğin o adamdı.
1: Ne? Ne? Doğru mu bu? Doğru mu bu?
2: Komiser babama ne yapıyorsunuz? Babacığım neden ağlıyorsun?
0: Merak etmeyin, korkmayın sakın. Ona sarılın Marianella. Hem de bütün kuvvetinize sarılın ve hiçbir şey sormayın.
2: Ağlıyor babam.
0: Bırakın istediği kadar ağlasın. O gözyaşları hem kendisine hem de size mutluluk getirecektir. Şimdi lütfen susun ve beni dinleyin. Susun lütfen, susun. Sizlerin de bildiği gibi bundan 10 gün önce bu evde bir cinayet işlendi. Milyoner iş adamı Pietro Prebel, kızının nişanlandığı gece çok eski ve yakın dostu Tom Dun'u tabancayla tek kurşunla vurarak öldürmüştü. Daha doğrusu biz öyle sanıyorduk. Sonradan yapılan balistik muayenede Tom Dun'un Prebel'in tabancasından çıkan kurşunla değil, 38 kalibrelik bir kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı.
3: Bütün bunları zaten biliyoruz komiser Navarro.
0: Yine de dinleyin avukat. Bu cinayetin sırrı kapalı bir zarfın içinde saklıydı. Ama ne yazık ki zarfı bulmamız mümkün olmamıştı. Zarfın yerini bir tek kişi biliyordu. O da o günlerde nezarette bulunan Pietro Prebel'di. Ve bu yüzden de kızı Marianella'ya çalışma odasına kimsenin girmemesini söylemişti. Ama ne yazık ki odada nöbet tutan uşak Mario aynı gece öldürüldü ve kapalı zarfta katil tarafından çalındı.
2: Zavallı babam da bu yüzden beyin hummansı geçirdi.
0: Evet öyle. Hemen soruşturmayı derinleştirdim. Pietro Prebel kimdi? Tom Dun kimdi? Ülkemize 25 yıl önce gelip yerleşmişlerdi ama hiç kimse bu ikilinin geçmişini bilmiyordu. Pietro Prebel'in odasında yaptığım aramada bir kadın fotoğrafı bulmuştum. Kadın fotoğrafının arkasına oğlum Tom Dun'a diye yazmıştı. Yani kadın Tom Dun'un annesiydi. Ama fotoğrafın altında başka bir el yazısıyla tarih atılmıştı. Bunu Tom Dun değil de Pietro Prebel'in yazdığını tespit etmek de beni çok şaşırtmıştı. İyi ama neden Tom Dun'un annesinin fotoğrafının arkasına Pietro Prebel tarihi yazmıştı ve o fotoğraf neden Pietro Prebel'in çalışma odasındaki yazı masasının üzerinde duruyordu? Hemen bir polis memurunu görevlendirdim ve fotoğrafın çekildiği Vancouver kasabasına yolladım. Evet, edindiğimiz bilgilere göre Vancouver'de Tom Dun diye biri yaşamıştı ama Pietro Prebel adında biri hiç yaşamamıştı. Ne Vancouver'de ne de başka bir yerleşim biriminde. Bu arada elimize o yıllarda aranan idama mahkum bir suçluyla ilgili bir duvar afişi geçti. Afişte John Hawkins adlı idamlık mahkumun özellikleri belirtiliyordu. Özellikler aynı Pietro Prebel'in tarifine uyuyordu. John Hawkins'in sol dirseğinde iri siyah bir ben vardı. O anda Pietro Prebel'in John Hawkins olduğunu sandım ve bu hakikati bilen Tom Dun'un da Pietro Prebel'e şantaj yaparak para sızdırdığını ve sonra da bu sebeple Tom Dun'a ateş ettiğini sanmıştım. Ama o sırada hasta olan Pietro Prebel'i ziyaret edip de sol dirseğine bakıp tarife uygun iri bir ben bulamayınca çok şaşırdım doğrusu. Ve hemen merkeze gidip Tom Dun'un cesedine yapılan otopsi raporunu okudum ve orada Tom Dun'un sol dirseğinde iri siyah bir ben bulunduğunu gördüm.
2: Yani idam suçuyla aranan babam değil de Tom Dun muymuş komiser?
3: Tom Dun'un hakiki adı John Hawkins mi?
0: Evet, evet ya. O zaman yine çok şaşırdım. Pietro Prebel temiz bir insansa Tom Dun neden ona şantaj yapmıştı? Ve neden Pietro Tom'u öldürmüştü? Sonunda bu işin sırrını da çözdüm. Babası öldükten sonra altın arayıcılığına başlayan Pietro Prebel, yani hakiki adıyla Tom Dun, tesadüfen John Hawkins'le tanışmış. Arkadaş olmuşlar. Ama bir gün Tom Dun buna benzer bir beyin humması geçirmiş ve iyileştikten sonra da hafızasını kaybetmiş. O sırada hastanın yanında bulunan John Hawkins hafıza kaybını görünce durumdan istifade ederek Tom Dunn'a adının John Hawkins olduğunu ve idama mahkum bir hapishane kaçkını olduğunu, kendi adının da Tom Dunn olduğunu söylemiş.
3: Vay alçak vay!
2: Zavallı babacığım, demek yıllar boyu kendisini idama mahkum bir hapishane kaçkını zannettin.
0: Evet, evet ya. Sonra buraya Buenos Aires'e gelmişler. Babanız zengin bir iş adamı olunca da kendisini polise ihbar etmekle korkutarak şantaj yapmış.
3: Ve çalışmadan bir sülük gibi Marianella'nın babasının paralarını emmiş.
0: Evet, aynen öyle.
2: Her şeyi çözmüşsünüz komiser. Yalnız hala karanlıkta kalan bazı konular var.
0: Nedir onlar Bayan Marianella?
2: Tom Dunn'un nişan gecesi bana vermek istediği zarf nerede? Ve Tom Dunn'la Uşak Marlon'un katili kim? Evet, katili hala bulamadınız.
0: Yanılıyorsunuz Bayan Marianella. Katili bulalı çok oldu. O hala burada, şu anda içimizde.
2: Burada mı? Nasıl yani?
3: Ne demek istiyorsunuz komiser Navarro?
0: Bayan Conquita, söyleyin bakalım, Tom Dunn'u sonra da Uşak Mario'yu neden öldürdünüz?
2: Aman Allah'ım, katil Conquita mı?
3: Vay canına.
4: Ama bu saçmalık, delilik. Ben neden öldüreyim ki onları? Yalan söylüyorsunuz. Bana numara yapıyorsunuz. Hayır, ben katil değilim.
0: Siz ta uzun yıllardan beri Tom Dunn'un Pietro Prebel'e şantaj yaptığını biliyordunuz, öyle değil mi?
4: Hayır, hayır, bunlar yalan. Ben hiçbir şey bilmiyordum.
0: Bayan Conquita, boşuna inkar etmeyin. Tom Dunn'u öldüren tabancanın kurşunlarını ve nişan gecesi Tom Dunn'un Bayan Marianella'ya vermek istediği o kapalı zarfı buldum.
3: Sahi mi komiser Navarro?
2: Kapalı zarfı da buldunuz ha?
0: Evet. İki gün önce Bayan Conquita'nın odasındaki gardıroptaki bir çantanın içinde. Hala katil olmadığınızı inkar edecek misiniz Bayan Conquita?
4: Ben Pietro Prebel'i çok seviyordum. Ona aşıktım. Tam 20 yıl ömrüm ona bakmakla, onun hizmetinde çalışmakla geçti. Deliler gibi seviyordum Pietro'yu. Ve hep onunla evlenme hayali kuruyordum.
0: Ama bu arada Tom Dunn denen adamın da ona şantaj yaptığını biliyordunuz değil mi?
4: Evet, biliyordum. Neden şantaj yaptığını da biliyordum. Bir gün konuşurlarken duymuştum. Tom Dunn'un elinde bir zarf vardı ve zarfın içinde kendisi tarafından imzalanmış bir itirafname olduğunu söylüyordu. Bay Pietro o zamanlar kendisinin idama mahkum bir hapishane kaçkını olduğunu zannediyordu ve bunun da Marianella tarafından duyulmasından çok korkuyordu.
0: Güzel, devam edin.
4: Marianella'nın nişan gecesi bir tatsızlık çıkacağını biliyordum. Bu yüzden onun tabancasını yanıma almıştım. Sonra Tom Dunn geldi nişana. Elindeki zarfı tehdit eder gibi sallayarak, bu zarfı Marianella'ya nişan hediyesi olarak vereceğim deyince meseleyi anladım. Bay Pietro Tom Dunn'u konuşmak için çalışma odasına götürürken, ben de hemen bahçeye çıkıp açık kapıdan çalışma odasına girerek perdenin arkasına saklandım. Tom Dunn Bay Pietro'ya nişanın derhal bozulmasını, Marianella ile kendisinin evlenmek istediğini söyledi.
2: Olamaz. Ben Tom Dunn'a yıllar boyunca hep amca demişimdir.
4: Tom Dunn'un Marianella ile evlenmek istiyorum demesi üzerine Bay Pietro çok öfkelendi ve masanın çekmecesinde duran tabancayı alarak ona doğrulttu.
0: Ve siz de Pietro Prebel'le aynı anda ateş ederek Tom Dunn'u öldürdünüz. İyi ama neden yaptınız bunu?
4: Tom Dunn'un elindeki zarfı almak için. O zarfın içindeki neyse Bay Pietro bundan çok korkuyordu. Amacım zarfı ele geçirip Bay Pietro'yu benimle evlenmek için zorlamaktı.
3: Yani Tom'dan sonra Pietro Prebel'e sen mi şantaj yapacaktın Conquita?
2: Çılgınlık bu Conquita, delilik bu. Nasıl olur da böyle bir şey düşünürsün?
4: Siz fakirlik nedir? Yoksulluk nedir hiç yaşadınız mı Bayan Marianella? Hayatınızda tek bir gün olsun yoksulluk yüzünden acı çekmediniz. İstediğiniz, beğendiğiniz her şeyi aldınız. Araba, elbise, her şey. Ama ben, ömrüm hep sıkıntı içinde geçti. Annemle babam veremden ölmüşlerdi. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Anlaşılmayacak bir şey yok. Milyonere şantaj yaparak onunla evlenmek ve muazzam servetin varisi olmak istediniz. Peki Uşak Mario'yu neden öldürdünüz?
4: Nişan gecesi Bay Pietro Tom Dunn'u ateş ettikten sonra zarfı yanına almadı. Çalışma masasındaki gizli bölmeye koydu. Niyetim ertesi günü zarfı oradan almaktı. Bu nedenle çalışma odasına gitmiştim. Ama Marianella'nın babasının çalışma odasına nöbetçi diktiğini bilmiyordum. O gece odada kimse yoktu. Herhalde Mario dışarı çıkmıştı. Ben tam çalışma masasından zarfı alırken içeri Mario girdi. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çaresiz o sırada masanın üzerinde duran kamayı alarak onu öldürdüm.
2: Aman Allah'ım.
3: Aşk ve para neler yaptırıyor insana?
4: Soracak başka bir sorunuz var mı komiser?
0: Yok, hayır. Bu kadarı kafi. Bundan sonrasına adalet karar verecektir. Üzgünüm ama şimdi size kelepçe takacağım Bayan Conquita.
4: Buna gerek yok Bay Komiser. İlahi adaleti kendim yerine getireceğim.
0: Anlayamadım.
4: Şimdi anlarsınız.
2: Komiser, dikkat edin, tabancası var.
0: Bana bak Conquita, sakın bir saçmalık yapmayın. Verin o tabancayı bana,
4: Marianella,
0: lütfen. Lütfen.
4: İnan seni hep kızım gibi sevdim. Conquita. Keşke babanla evlenip mutlu bir aile olabilseydik. Sana ömür boyu
2: Conquita.
4: Saadet.
0: Conquita. Conquita, lütfen.
2: Conquita.
0: Yapma. Conquita.
3: Aman Allah'ım. Conquita intihar etti.
0: Belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü o Pietro Prebel'i gerçek bir aşkla seviyordu. Ve bütün bu olanlardan sonra zaten onun yüzüne bakamazdı.
5: Kapalı Zarfın Esrarı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: TGRT FM Haber.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ'in dünya genelindeki ikinci isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, operasyonun Amerikan ve Nijerya güçlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Ebu Bilal el-Minuki Afrika'da saklanabileceğini sandı ancak onu takip ettiğimizi bilmiyordu ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Minuki'nin etkisiz hale getirilmesiyle DAEŞ'ın küresel operasyon kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. This is a war Nigeria's military commanders. ABD tarafından 2023 yılında yaptırım listesine alınan Minuki'nin Sahel bölgesindeki DAEŞ yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyordu. Operasyonun tam olarak nerede ve nasıl düzenlendiğine ilişkinse detay paylaşılmadı. İngiltere'de siyasi kriz büyüyor. İşçi Partisi hükümeti sarsılırken kabinede kritik bir istifa geldi. Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden ayrıldığını açıkladı. Streeting istifa gerekçesi olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güveni kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yerel seçimlerde ağır kayıp yaşamış, parti içinde tansiyon yükselmişti. İstifa eden bakan sosyal medya mesajında sert ifadeler kullandı. Partiyi bir sonraki genel seçime Starmer'ın götüremeyeceğini savundu ve artık fikirlerin konuşulması gerektiğini vurguladı. 43 yaşındaki Streeting, İşçi Partisi'nin yükselen isimleri arasında gösteriliyordu. Ancak parti içinde hem etkili bir figür olması hem de liderlik için adı geçen isimlerden biri olması istifayı daha da kritik hale getirdi. Parti kulislerinde ise büyük bir hesaplaşma ihtimali konuşuluyor. Liderlik için yeterli milletvekili desteği sağlanması halinde Wes Streeting'in Starmer'a karşı aday olabileceği iddia ediliyor. İngiltere'de gözler şimdi Londra'ya çevrildi. İstifa bir başlangıç mı yoksa İşçi Partisi içinde büyük bir liderlik savaşının fitili mi? Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Macron'la İranlı oyuncu Ferahani arasında yaşandığı iddia edilen aşk olayına kilitlendi. Ortaya atılan yeni iddialar Paris kulislerini hareketlendirdi. Fransız gazeteci Florian Tardif'in yazdığı neredeyse mükemmel bir çift adlı kitapta Macron'la İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani arasında duygusal yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü. That has always... Kitaba göre ikili aylar boyunca mesajlaştı. Hatta Ferahani'nin Macron'a sizi çok çekici buluyorum dediği, Macron'unsa ben de sizi çok güzel buluyorum yanıtını verdiği iddia edildi. İddiaya göre First Lady Brigitte Macron mesajları uçak inişinden kısa süre önce gördü. Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan ve dünya gündemine oturan tokat olayının nedeni olarak da bu olay gösterildi. Ancak Elize Sarayı ve Brigitte Macron iddiaları kesin bir dille reddetti. Ferahani de daha önce çıkan söylentiler için söylentiler gelir geçer açıklamasını yapmıştı. 42 yaşındaki Gülşifte Ferahani İran sinemasında çocuk yaşta yıldız oldu. 2008 yılında Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçen Ferahani Hollywood'a adım attı. That has always told. Filmin New York galasındaysa kırmızı halıya başörtüsüz çıkması İran yönetiminin sert tepkisini çekti. Pasaportuna el konulduğu hakkında soruşturma açıldı. Bunun üzerine

0: öldürdüm evdeler sözleriyle cinayeti itiraf etti. Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve baba kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dinçer çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
1: Hastaneye doğru.
0: Kadın şoförden örnek davranış, güzergah değiştirip hemen hastaneye yetiştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir halk otobüsünde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Seyir halindeyken fenalaşan yaşlı yolcu kadın şoförün hızlı davranmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
2: Amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim yardımcı olur musunuz diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim arka tarafa doğru ilerleyin amcanın şey yapalım diye. Sonra hemen şirketi aradım.
0: Şoför Yasemin Alıç baygınlık geçiren yolcuyu fark edince 112 ile iletişime geçti. Güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü.
2: AVM gelince AVM'den güzergahımı değiştirdim, direktman acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığımız, su döktüğümüzü, uyandırmaya çalıştığımızı. Bu şekilde yapmam gerekeni yaptım.
0: O anlarsa otobüsün araç kamerasına yansıdı.
1: Geliyorum hastaneye doğru.
0: Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Gidelim mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Çok güzel.
1: Çocukluğumdan beri çok istiyordum.
2: Yeşil kahverengi şanlı üniforma yıllardır kurduğu en büyük hayaldi. Serkan Güney o hayalin tam ortasındaydı.
1: Askerliğe gitme hevesi çok vardı bende. Bugüne nasip oldu.
2: İstanbul Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan özel gereksinimli genç Serkan Güney'in en büyük isteği asker olmaktı. Üniforma giymek, sıraya geçmek ve o yemin töreninde yer almak Serkan'ın bu hayali için harekete geçirdi.
3: Kanunlara,
4: kanunlara
3: ve nizamlara,
4: ve nizamlara,
3: ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime,
4: ve amirlerime itaat edeceğime.
2: Çekmeköy Alemdağ Kışlası'ndaki yemin töreni öncesinde Serkan'a asker kınası yakıldı. Sonra da o çok istediği üniformayı giydi. Sadece Serkan değil, beraberindeki özel gençler de o anlamlı günün bir parçası oldu. Mehmetçik'le yemek yenildi, asker selamı verildi. Hatta özel gençlerden biri komando birliğine komando yemini bile ettirdi.
1: Aşırı bir gurur verici bir şey. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum. Yani şu an hislerimi tarif bile edemiyorum.
2: Serkan'ın mutluluğu ailesine de yansıdı. Gözyaşlarıyla karışan gurur kameralara böyle yansıdı.
5: Allah razı olsun. Serkan'ı mutlu ettiniz. Ben çok mutlu oldum.
6: Başkanımın sayesinde işte Serkan'ı buralara getirdi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tören sonunda aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de bu özel günde Serkan ve ailesini yalnız bırakmadı.

0: fotoğrafla dünya ikincisi olmuştu. Ancak vize alamadığı için Paris'e gidememişti. Tokatlı amatör fotoğrafçının gümrükte imha edildi denilen plaketi yanlış çeviri kurbanı oldu.
1: Mehmet Emin kardeşim karbonuz geldi. Şu anda size teslim ediyorum.
0: Tokatlı fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği fotoğrafla Paris'te düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi oldu. Vize alamadığı için ödül törenine katılamadı.
2: Bu ödül sadece bana değil, elindekiler de yetinmeyip kalbiyle üreten herkese ait. Pasaportum olmadığı için bugün aranızda değilim.
0: Genç fotoğrafçının Fransa'dan gönderilen plaketi ve sertifikasının gümrükte imha edildiği haberleri çıktı.
3: Gümrük yetkilileriyle yaptığımız görüşmede daha sonra ben X-Match şirketiyle görüşmeye başladım. X-Match tarafından bana gelen mailde İngilizce yazıyordu. Ben bu İngilizce yazıyı çeviri yaptım. Çeviri yaptığımda imha edildiği yazıyordu.
0: Yapılan

0: İncelemeyle olay farklı bir boyut kazandı. Plaketin Şubat ayında Türkiye'ye giriş yaptığı ve tasdif işlemlerine alındığı tespit edildi.
1: Bana ulaştılar. Dediler ki yani ödülünüz imha edilmemiş, gümrükte bekliyor dediler. Bakanlığımız sağ olsun bu olaya hızlıca müdahale etti.
0: Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan ödül plaketi genç fotoğrafçıya ulaştırıldı.
2: Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Polat'ın talimatlarıyla Mehmet Emin kardeşimize hızlı bir şekilde ulaştık.

0: TGRT FM Haber.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili şiir dostları. Sizlerle buluşmak tekrar çok keyifli gerçekten. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalplerinize damla damla şiir akıtmak için işte buradayım tekrar. Bugün farklı ve çok değerli şairlerimizden çok güzel şiirler seçtim sizler için. Ve tabii kendim için. Çünkü şöyle düşünüyorum, ben severek sizlerle paylaşırsam size de o coşkuyu, o hazzı bulaştırabilirim. Sanırım yanılmıyorum da. Bilirsiniz şiirler genellikle hüzünlüdür dostlar. Bunun en önemli nedeni belki de şairlerin hep yalnız oluşları. Şiirler bu nedenle bizi çoğu zaman hüzünlendirirler. Ama biz bu hüzünlerin içinden bizi üretkenliğe taşıyacak, umuda taşıyacak mesajları yakalayabilirsek, işte o zaman şiir amacına ulaştı demektir. Şimdi iki güzel şiir seçtim sizler için. Ahmet Haşim'den gelecek Merdiven ve hemen ardından da bir müzik molasıyla Karanfil'i paylaşacağız dostlar. Sonra bakın sizi ne kadar güzel şiirlerle buluşturacağım.

Merdiven. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yağın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Karanfil. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Ruhum acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer kızgın kokusundan kelebekler. Gönlüm ona pervane kesildi.

Dostlar, Ahmet Haşim'den bu iki güzel şiiri paylaştıktan sonra bu kez yine onun adaşı olan Ahmet Hamdi Tanpınar'dan iki şiir seçtim sizlere. Ahmetler arasında dolaştırıyorum. Dilerseniz dilek tutabilirsiniz. Ahmet Hamdi Tanpınar da çok büyük bir şairimiz. Onun çok çok sevdiğim ve belki hepinizin de çok sevdiği bir şiiri var İlkin. Ne içindeyim zamanın diye başlayan şiir. Sonra da mavi maviydi gökyüzü diyeceğiz. Sonra da bakalım sürpriz olsun kimlerle tanışacağız daha.

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş abasız postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya, sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Mavi maviydi gökyüzü. Mavi maviydi gökyüzü. Bulutlar beyaz beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içinde ne garip yazdı. Garip, güzel, sonra mahzun. Işıkla yağmur beraber. Bir türkü ki gamlı, uzun. Ve sen gülünce açan güller. Beyaz beyazdı bulutlar. Gölgeler buğulu, derin. Ah, o hiç dinmeyen rüzgar ve uykusu çiçeklerin. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Birden gülümseyen yüzün sabahların aynasında ve beni çıldırtan hüzün iki bakış arasında. Kim bilir şimdi neredesin? Senindir yine akşamlar. Merdivende ayak sesin, rıhtım taşında gölgen var.

Sevgili dostlar, ben en çok sevdiğim şiirlere yer veriyorum ama tabii sizlerin beğenisi benim için çok daha önemli. Bir ortak payda da mutlak buluşacağız. Fakat bunu anlayabilmem için sizlerle bir iletişim içinde olmam gerek. Ben bu şiir programının akışını, su gibi gidişini bozmamak için telefon almayalım diye düşünüyorum. Zaman içinde belki farklı hissedebiliriz ama mektuplarınız beni çok çok sevindirecek, bundan emin olun ve beni yönlendirecek. Çünkü sizlerin beğeneceği şeyleri de paylaşmamız gerçekten benim için çok şey ifade ediyor. Bu nedenle size bir yazışma adresi vermek istiyorum. Şöyle yazabilirsiniz. Programın sonuna doğru bir kez daha yineleyeceğim. O zaman kağıt kalem hazırlarsanız, şimdi belki yoksa da. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna, İstanbul dediğinizde o güzel mektuplarınız elime ulaşacak dilerim, umut ediyorum. Ben de programı daha çok sizin sevdiğiniz şiirlerle süsleyeceğim. Sevgili dostlar, faks düşünmedim. Bunun çok romantik bir nedeni var. Ne biliyor musunuz? Faks kağıdındaki yazılar zaman içinde uçup gidiyorlar ne yazık ki. Sonra çok hüzünlendiriyorlar beni o bomboş kalan kağıtlar. Hiç öyle olsun istemedim, duygularınız uçup gitmesin. Ben mektuplarınızı arşivlerim, gözüm gibi bakarım onlara yollarsanız. Şimdi nefis bir şiir daha paylaşacağız. Ahmet Kutsi Tecer'den gelecek. Neredesin diyecek.

Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum, yıllar var ki ben onu. Aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur, sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur, peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana, neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin.

Dostlar, şimdi muhteşem bir şairle birlikte olacağız. Benim çok sevdiğim bir büyük şair Necip Fazıl Kısakürek. Muhteşem şiirleri olan bir şairimiz. Ve belki de onun adıyla hiç ayrılmayan bir şiiri var, Kaldırımlar, biliyorsunuz onu. Şimdi onu birlikte yudum yudum, damla damla paylaşalım diyorum. Kaldırımlar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Simsiyah camlarını üzerime dikiyor. Gözleri çıkarılmış bir ama gibi evler. Kaldırımlar, ıstırap çekenlerin annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumda bir tak olsun zulmetten taş kemerler. Ne ışıkta gezeyim ne göze görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Dostlar, sizi sıkmaktan korkmasam belki de hiç konuşmayacağım, hiç sohbet etmeyeceğim. Müzik şiir, müzik şiir, öyle kapılıp gideceğim. Ama tabii kopmayalım birbirimizden. Ben burada yaşayan, hisseden ve sizlere buradaki coşkumu, buradaki hazımı ulaştırmaya çalışan sizlerden birisiyim. Böyle olmaktan da çok keyif alıyorum. Böyle olduğu için de birbirimizin yüreğine ulaşabiliyoruz, ulaşabileceğiz. Şimdi sizlere belki daha çok ulaşabilmek adına bir sevgi şiiriyle geleceğim. Yaşar Nabi Nayır'dan Onar Mısra 2. bölümü okuyacağım. Cidden saydım 10 mısra.

Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam. Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak. Gözlerine yavaşça, yavaşça doldu akşam. Göklerin ateşini kalbime boşaltarak benim içimde yaktı sanki grubu akşam. Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam. Gündüzden, gürültüden ve kainattan ırak. Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam. Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak.

yeşil çamlar altında uyuyor şimdi ada. Şimdi kımıldamıyor zaman bile yerinden. Ve apaçık gözlerin en derin bir rüyada. Ve güneş pırıl pırıl akıyor gözlerinden. Bilsen duracak gibi nasıl yavaş vurmada. Kalbin öyle muntazam, kalbin öyle derinden. Yüzünü ipek bir tül gibi saran terinden. Güneşi yudum yudum içtiğim şu lahzada. Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada. Fırtınalı, karanlık günlerin kederinden.

Dostlar, sevgi aşk demişken Orhan Veli'den de sizlere bir sevgi şiiri okumak istiyorum. Bildiğiniz bir şiir sanıyorum. Anlatamıyorum diyecek. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

Birdenbire, her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu. Mavi birdenbire, her şey birdenbire oldu. Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire, yemiş birdenbire oldu. Birdenbire, birdenbire, her şey birdenbire oldu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire, yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birdenbire oldu, sevinç birdenbire.

Dostlar, ikinci şiir birdenbire de Orhan Veli'dendi. Çok coşkulu bir şiirdi. Beni coşkulandırdı. Umarım hissettirebilmişimdir sizlere. Şimdi bir yalnızlık şiiri gelecek. Bilirsiniz, yalnızlık sadece Allah'a mahsustur derler. Doğru bir söz. İnsanın kimi zaman yalnız kalmak istemesi doğal ama sürekli yalnızlık da çekilmez bir şey. Sadece seçilmiş yalnızlıklar yaşamanızı diliyorum dostlar. Bunun dışında asla yalnızlığa mahkum olmayın. Şimdi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Yalnızca isimli şiirini paylaşacağım sizlerle.

yalnızca. Çiçeğim, bu yaşamak değil tek tek. Ne geceler bir şeye benzer, ne yollar böyle tek tek. Kuzular meler mi ıssızlıklarda? Kuş uçar mı? Kavaklar sallanır mı hiç tek tek? İşte görüyorsun, doğar yavaşça, büyür, çoğalır yıldızlar tek tek. İşte görüyorsun, kıyılarda başlar maviden, kaplar mor dalgalar denizleri tek tek. Çiçeğim, olmaz ki dağlarda, sular su, ölümler ölüm karanlıklarda tek tek.

Dostlar, hemen bir başka büyük şaire Bedri Rahmi Eyüboğlu'na doğru yol alıyoruz Damla Damla şiirde. Onun daha sonra bestelenmiş olan, dillerde bir şarkı olarak dolaşmış olan nefis bir şiiri var, Sitem. Onu paylaşalım şimdi de. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım. Sevda değil, bu bir hışım. Gel gör beni, darmadağın tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var.

Bir Behçet Necatigil şiiri geliyor şimdi. Gizli Sevda. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş, bir kız bir oğlan. Seni sordu, hiç değişmedi dedim, bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş, kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik, sana selam söyledi.

Dostlar, unutmadan teknik masadaki sevgili arkadaşımız Davut Gence ve yönetmenimiz Vehbi Arvas'a çok teşekkür ediyorum sizlerle böyle bir buluşmayı bana sağladıkları için. Sonra aman unutmuyorsunuz, bana yazıyorsunuz ki ben buradan sizlere daha coşkuyla ve daha çok sizin beğeneceğiniz şiirler sunabileyim diye Damla Damla Şiir'de. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna diyorsunuz. Ben de onları değerlendiriyorum, sonra da gözüm gibi arşivliyorum.

Ve diyorum ki dostlar, sevgileri sakın yarınlara bırakmayın. Bunu söylemişken de Behçet Necatigil'den Sevgilerde şiirini okumadan olmaz. Böyle veda ediyorum sizlere. Bu şiirden sonra hiçbir şey söylemeden gideceğim ama istiyorum ki her şey her zaman gönlünüzce olsun dostlar. Damla Damla şiirde bir daha buluşmak üzere. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

0: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz. Yağmur damlaları düşerdi arasından, kara bulutların çisil çisil parlayan, okunur adın ayet ayet her zerrede, düşer ruh iklimine rengarenk ve yepyeni, dök merhametini gönlüme Rabbim, dindir ne olur şer gecelerini, ve kavuştur ayla güneşi haz sabahlarının arzusuna, dalmadan gaflet uykusuna ayılt beni. Bir siyah zeytin tanesi umutlarımda, bir hurmanın şükrüne yar olayım. Her dem Rabbim tazelenen kainatında lütfuna, ihsanına ayar olayım. Bu çokluk ummanından, kaynaşan yıldızlardan, kadiri mutlakınla hayra, yüce ahlakla sahra sahra, susuzluklara akıt beni. Zamansız ve mekansızlığa sığınak et kalbimi. Madem ki her bir yerde sen varsın, mahrum etme beni. Uzak yakın, bütün kainat tiril tiril. Biter mi arzular istemekle? Elde değil. Bellidir kalbe her dokunuşları, ha baş ucunda cümle alemin ebabil kuşları, ha tükenmişlikte tahayyülüm, secdede ömrüm, İki büklüm. Tevhide giden yollarda ışıldaklar, anlamı dayasam dayanmaz. Nasıl kaynarsa su, işte öyle çepeçevre sarar etrafı kıvılcımlarım. Senden gelen ne varsa Rabbim, elbette kabulüm. Ben boşlukları bilemem. Sonsuzluklarda yüzemez ki aklım. Nasıl yalpalarsa bir kırık kanatlı kuş, yokuşlarda öyle yalpalarım. Kimseli, kimsesiz yalnızlıklarda hep seni sayıklarım. Rabbim, hep seni sayıklarım. Bilseler, anlasalar, duysalar duyduğumu, gördüğümü, çıkarıp fırlatsalar bu yüreği, sahipsiz. Bir çile yumağı olmuş beynim, başsız, dipsiz. Rabbim, gönlüm çelişkiler kördüğümü. Biliyorum, nihayet sönüp gidecek bir mumum. Sabrın berraklığında acı sular içmek zor. Sanki göğsüm üstünde binlerce meteor, onları taşımaya mahkumum. Günah ve tövbe sırlarını çözmek ilmek ilmek. Kir ve yunak, binlerce havuz önümde. Urganlarla sarılmışlıktan çözülmek, sensiz olmuyor Rabbim, sensiz olmuyor. Bütün olmazların karşısına dikilmek, olmazların pası kindir. Ne olur Rabbim, kine darılt beni. Harabe gönlüm, süslü konaklarda geçsin isterim. Yıkıntı ve süslü konaklar nasıl bulunur yan yana? Ellerimi boşlukta gezdirdim yıllar yılı. Gönlümü astım sonsuz zamana. Hıçkırık mı desem, ağlayış mı, hezeyan mı? Bir göğüs daralması, bin bir taşa dönmesi mi? Alevler sarmışçasına dört tarafımı, kimselere duyuramıyorum sesimi. Ne olur Rabbim, söndür beni. Bütün yönelişler ve yönelişlerim sanadır. Dinmeyen bir hasretin çektirdiği sızı var bende. Sular taştığında, şimşekler çaktığında, kavurduğunda civarı bir ateş ve müthiş bir kasırga estiğinde. Dönüşü gibi tomurcukların ışığa, bahar yağmurlarının buğu buğu yükselişi gibi ve hep bebek ağlayışlarında aradığım o müthiş sırrınla her dem tazelenen o gürül gürül gülücüklerle merhametli ve kudretli Rabbim, ne olur güldür beni. Ak zambaklar, güller, ıtırlar, karanfiller, istemem, istemem hiçbirini. haz isterim. O yollar Rabbim asıl değiller. Ne olur asıla döndür beni. Sadece seni anayım önümde seccade, kah bir kilim, bir çimen, kah bir ova uzayıp giden. Dokunmasın yılana, çiyana yahut akrebe, ne ruhum ne de bu beden. Gökten yere, yerden göğe, her şey sana amade ve hep umutlu mutluluklara gebe. Bir duvak arzusuyla ak kefene sardırt beni.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Gölge Sultanlar, Hacı Bayramı Veli,
1: Yıl 1433, Yer Edirne. İhtiyar subaşı nefes nefese huzura çıkar, padişahı selamlar. Engürü'deki şeyhi getirdik efendim der. Ama aması ne? Bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil. Aksine büyük bir alim ve gönül ehli. Nereden biliyorsun peki? İhtiyar subaşı bunları değirmende ağartmadık gibilerden sakalını sıvazlar. Şu kadarını söyleyeyim der. Kendisi Şeyh Hamidettin-i Veli Hazretleri'nin halifesi. Sen ne diyorsun? Geleceğimizi biliyordu. Bizi yolda karşıladı. Boynunu büküp bileklerini uzattı. Hadi evladım dedi. Zincirleyin beni. Ne yaptık biz? Bir Allah dostunu zincire vurduk desene. Vurmadık efendim. Aksine yol boyu hizmet ettik. Gönlünü hoşça tutaydınız. Tutmaz mıyız? İkinci Murat ilim meclislerinin yabancısı değildir. Molla Yegan, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi büyüklerden çok şey kapar. Hani altının değerini sarraf bilir derler ya, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kırata vurulamayacak elmas olduğunu konuşmanın başında anlar. Hele tasavvufa dair sorduğu suallere aldığı şaşırtıcı cevaplar onu bu veliye çok bağlar. Evet, hadise tatsız başlar ama tatlı biter. İşte sohbetin şekerleştiği demlerden birinde, ah efendim der, şu İstanbul'u fethetmeyi çok isterdim lakin bilmem nasip olur mu bize? Hacı Bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır, tefekkür edalar. Hayır sultanım der, bunu ne sen görürsün ne de ben. Sonra ayağa kalkar, bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi Fatih'i işaret eder. Ama buyururlar, şu beşikte yatan yiğitle bizim köse Akşemseddin görse gerek. Hacı Bayram Veli padişahın ısrarına rağmen dergahına döner. Sultan ilk günün ezikliğiyle bir ferman çıkarır. Onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar. Ancak bir zaman sonra Ankara'nın mali dengesi bozulur. Zira tahsildarlar hangi kapıyı çalsa muhatapları biz Hacı Bayram Hazretlerine intisaplıyız derler. Bu sahte müritlerden Hacı Bayram Hazretleri de bizardır. Nitekim Kanlıgöl mevkiine büyücek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübarek o gün celalli ve heybetli görünür. Elinde koca bir bıçak vardır. Ey benim sadık dervişlerim diye haykırır. Şimdi sizleri kurban etsem gerek. Hadi sıraya dizilin, girin çadıra. Ortalık bir anda boşalır. Sadece biri kadın, iki aşık gelir, takdire şayan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. Hacı Bayram Hazretleri memurlara döner, bu ikisini yazın der, başka talebem yok. Gerisi vergilerini de öderler, askere de giderler. Yazıcı Zade Muhammed, Ahmet-i Bican, Akbıyık Sultan, Üftade Efendi ve Eşrefoğlu Rumi gibi zirveler hep Hacı Bayram Hazretleri'nin dizi dibinde yetişirler. Ama yerine vekil olarak tek isim düşünür. Akşemseddin. Mübarek, hiddet gözü kör eder buyurur. Öfke aklı örter. Efendimizin bir emrini yerine getirmek mi istiyorsunuz? Çocukların başını okşayın. Çalışın, zengin bile olsanız çalışın. Boş gezenlerin arkadaşı şeytandır. Ölümü çok hatırlayınız. Hesabınızı hesaba çekilmeden yapınız. Dünya gamından kurtulmak isteyen kabristanlara gitsin. alim ve velileri çokça ziyaret ediniz ki şefaatlerine kavuşasınız. Arkadaşlarınızın kusurları emanet gibidir. Onları sır gibi saklayınız.
2: TGRT efendim.

0: İslamiyet hakkında Bernard Shaw şöyle der: "Dünya için bir tek din seçmek gerekirse bu muhakkak İslam dini olacaktır. Her devre hitap edecek kudrette olan biricik din İslam dinidir. Ben Müslümanlığın yarınki Avrupa'nın kabul edeceği din olduğunu söylüyorum."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Archibald Hamilton, İngiliz. Sir Archibald Hamilton, İngiltere'nin tanınmış bir diplomatı olup Birinci Cihan Harbi'nde deniz subayı olarak da vazife yapmıştır. Meşhur bir aileden gelmektedir. Baronet, yani baron adayı unvanını taşımaktadır. 1923 senesinde İslam dinini kabul etmekle şereflenmiştir. Büluğa erdiğimden beri İslam dininin sadeliği ve billur gibi berraklığı beni daima kendisine cezbetmişti. Bir Hristiyan olarak doğduğum ve Hristiyan terbiyesi aldığım halde batıl akidelere bir türlü inanmamış, daima hakkı, hakikati ve mantığı körü körüne inanışlara tercih etmiştim. Ben bir tek Allah'a huzur ve ihlas ile ibadet etmek istiyordum. Halbuki ne Roma Kilisesi, Katoliklik, ne de İngiliz Kilisesi, Protestanlık bunu bana sağlayamıyordu. İşte bu sebeple beni tam tatmin eden Müslümanlığı vicdanımın telkinine uyarak kabul ettim ve ancak ondan sonra kendimi Allah-u Teala'nın hakiki kulu ve daha iyi bir insan olarak hissetmeye başladım. Ne yazık ki İslamiyet birçok Hristiyanlar, cahiller tarafından yanlış, uyuşturucu ve yalan, uydurma bir din olarak anlatılmıştır. Halbuki Allah-u Teala indinde hak din İslamiyettir. İslamiyet kuvvetlinin zayıflarla, zenginlerin fakirlerle birleşmesini sağlayan mükemmel bir dindir. İnsanlar iktisadi bakımdan esas olarak 3 sınıfa ayrılırlar. Bu sınıflardan birincisi Allah-u Teala'nın birçok nimetlerle zengin ettiği kimselerdir. İkinci sınıf, hayatını kazanmak için çalışmak zorunda olanlardır. Bir de üçüncü sınıf vardır. Bu sınıfta bulunanlar kendi kusurları olmadığı halde kafi derecede kazanamayanlar, işsiz kalanlar, iş yapamaz hale gelenlerdir ki fakirlik ve zaruret içindedirler. İşte İslam bu üç sınıfın da birbiriyle kaynaşmasını sağlar. Zengin olanın fakire yardım etmesini emreder. Zilletin, ızdırabın ortadan kaldırılması sebeplerini ihsan eder. İslam dini aynı zamanda insanların çalışma kudretine, şahsi gayretine ve iş görmek kabiliyetlerine de ehemmiyet verir. İslam kanununa göre sahipsiz bir araziyi fakir bir çiftçi belirli bir zaman kendi gayretiyle işlerse arazi onun olur. İslam dini yıkıcı değil, yapıcıdır. İslam dini kumarı ve ona benzeyen bütün kötü, zararlı oyunları men eder. İslam dini insanı sarhoş eden bütün içkileri de men eder. Hakikaten dünyada insanların başına gelen felaketlerin çoğunun sebebi kumarla içkidir. Biz Müslümanlar her şeyin kader elinde esir olduğuna inanan kimseler değiliz. İslam'da bahis konusu olan kader, hiçbir şey yapmadan ağzını havaya açarak her şeyi Allah-u Teala'dan beklemek demek değildir. Tam bunun aksine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala daima çalışmayı emretmektedir. İnsan bütün gayretiyle çalışacak, bütün görünen sebeplere yapışacak, ancak ondan sonra Allah-u Teala'ya tevekkül edecektir. Çalışmadan önce değil, çalışırken başarabilmek, kazanmak için Rabbine yalvararak ondan yardım bekleyecektir. İslam'ın hayır ve şer, iyilik ve fenalık Allah-u Teala'dan gelir akidesi, her şeyi Allah-u Teala yaratır demektir. İslamiyet'te hiçbir şey yapmadan boş durmak diye bir şey yoktur. Kader, olacak her şeyi Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi ve bildiklerini zamanları gelince yaratması demektir. İslamiyet insanların günahkar olduğu, günah ile doğduğu ve bütün hayatı müddetince kefaret vermeye mecbur olduğunu asla kabul etmez. İslamiyet insanların erkek ve kadın olarak Allah-u Teala'nın kulları olduğunu, kadın erkek arasında zeka, akıl, düşünce ve ahlak bakımından mühim fark bulunmadığını beyan eder. Ancak erkekler daha güçlü, kuvvetli yaratıldıkları için ağır, yorucu işler ve nafaka temini bunlara verilmiş, kadınlar daha rahat, daha neşeli bırakılmak suretiyle mesut kılınmıştır. İslam'ın bütün Müslümanları birbiriyle nasıl kardeş yaptığı hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zira bütün dünya Müslümanların nasıl birbirini sevdiklerini, birbirlerine muavenet, yardım ettiklerini bilir. Müslümanlıkta zengin, fakir, soylu, köylü, memur, işçi, tüccar, herkes Allah-u Teala'nın huzurunda birdir ve birbirinin kardeşleridir. Ben hangi Müslüman memleketine gittiysem kendimi kendi evimde ve kardeşlerimin yanında hissettim. Son olarak şunu söyleyeceğim. İslamiyet insanları bütün gün boyunca hem dürüst çalışmaya ve hem de Allah-u Teala'ya karşı kulluk, ibadet vazifesini yapmaya davet eder. Bugünkü Hristiyanlık ise insanları yalnız pazar günü güya dua etmeye, diğer günlerde ise Allah-u Teala'yı tamamen unutarak dünya işlerine, günahlara sevk eder. İşte bütün bunlar için Müslüman oldum ve Müslüman olduğum için iftihar ediyorum.

Doğmak ölmenin alametidir. Bir şey muhakkak olacaksa onu olmuş bilmek lazımdır. Ölmemek mümkün değildir. Ölmekse hayatın başlangıcıdır. Peki dünya nedir? Dünya ahiret hayatına hazırlıktır. Ahirette hesap var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
6: Ben miyim?
1: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz.

0: Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
0: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
8: İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri, Hindistan'da yetişen meşhur İslam alimi ve büyük veli, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 23.'südür. 14 Şevval 971. 26 Mayıs 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend, Sihrind şehrinde doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Muharrem 971'de, 29 Ağustos 1563'te doğduğu kaydedilmektedir. 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624'te Serhend'de 63 yaşındayken vefat etti. Türbesi oradadır. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demektir. Rabbani alim de kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından kamil olan alim demektir. Hicri 2. bin yılının müceddidi olmasından dolayı Müceddidi Elfisani, Ahkâm-ı İslamiye ile tasavvufu vasletmesinden, birleştirmesinden dolayı da Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle Serhendi nispeti verilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani, Müceddid-i Elfisani, Şeyh Ahmed-i Faruki Serhendi'dir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Peygamberimizin hadis-i şerifte, "Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer bin Hattab peygamber olurdu." buyurarak methettiği ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ömer'in soyundan olup 29. torunudur. Yine hadis-i şerifte, "Ümmetimin alimleri, İsrail oğullarının peygamberleri gibidir." buyrularak bildirilen, ilmini nübüvvet kaynağından alan ve ulema-i râsihin denilen alimlerin en meşhurlarındandır. Hacı Muhammed Baki Billah, zamanının alimlerinin büyüklerinden bazı ahbabına yazdığı mektuplardan birisinde, İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bahsederek buyurdu ki, Serhend şehrinden bir genç geldi. İlmi pek çok. Her hareketi ilmine uygun. Birkaç gün bu fakirin yanında bulundu. Onda çok şeyler gördüm. Dünyayı nurla dolduracak bir güneş olacağını anlıyorum. Akrabası ve kardeşlerinin hepsi de pırlanta gibi kıymetli ve alim yiğitler. Onların da az zamanda ne cevherler olduklarını anladım. Hele Ahmed'in oğulları da var ki her biri Allahü Teala'nın birer hazinesidir. İmam-ı Rabbani

Hazretleri Muhammed Baki Billah'ı tanıdıktan sonra edeple ve can kulağıyla bu hocasının sözlerine ve hallerine bağlandı. Yüksek kabiliyeti ve bütün varlığıyla çalışıp hocasının da lütfu ve himmetiyle 2 ay içinde kimsede görünmeyen hallere, kemalata ve üstünlüklere kavuştu. Birkaç ay sonra hocası Muhammed Baki Billah ona icazet verdi. Böylece tasavvuf ilminde ve hallerinde de yüksek dereceye kavuştuktan sonra memleketi olan Serhend'e dönmesi emrolundu. Hocası talebesinden çoğunun yetiştirilmesini de ona bırakıp onları da arkasından Serhend'e gönderdi. Hocası onun için şöyle buyurdu: "Kalplere deva, ruhlara şifa olan bu tohumu Semerkant ve Buhara'dan getirip Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip kemale gelmesi için uğraştım. O, İmam-ı Rabbani Hazretleri her dereceyi aşıp üstünlüklerin sonuna varınca kendimi aradan çekip talebeyi ona bıraktım." Hocasından başka o zamanın büyük alimlerinin birçoğu onu methetmişlerdir. Hepsi onun marifet ışığı etrafında pervane gibi toplanmışlardır. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapıklığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda binlerce kâfir İmam-ı Rabbani'nin elinde Müslüman oldu. Çok sayıda fasık ve facir onun güzel hallerini görüp sohbetini işitip tövbe ederek salih Müslüman oldu. Uzaktan yakından çok kimseler rüyada ve uyanık iken onu görerek yanına koşmuş, huzuruna geldiklerinde gördüklerini aynen bulmuşlardır. Alim, salih, genç, ihtiyar binlerce kimse onu görüp sohbetinde bulununca feyz alarak kalpleri zikreder olmuştur. Huzurundaki pek çok sayıda talebeyi hallere, yüksek derecelere kavuşturmuştur. Her an kerametleri görülür, feyz ve bereket yayardı. Kerametlerinin 6000'den fazla olduğu bildirilmiştir. İmam-ı Rabbani, İslam dininde her sözü senet olan, ehl-i sünnetin temel direklerinden çok büyük bir alim ve velidir. Kelam ilminde de müçtehittir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, daha ilim deryasına yeni daldığı sıralarda Peygamberimizi rüyada görmüştü. Peygamber Efendimiz kendisine buyurmuştu ki, "Sen kelam ilminde müçtehit olacaksın." İmam-ı Rabbani Hazretleri, kitaplarında, mektuplarında, sohbetlerinde ve günlük hayatında bütün bid'atlerle şiddetle mücadele etmiş, bunları bir bir ayıklayarak unutulmuş olan nice sünnetleri, hatta farzları yeniden meydana çıkarmıştır. Bid'atlerin en çirkininin itikatta ortaya çıkanlar olduğunu bildirerek, bunlarla ve ibadetlere sokulmak istenen bid'atlerle ilim, amel ve marifet ile mücadele etmiş, her sözü ve işinin sünnete uygun olmasına pek çok titizlik göstermiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, "Tarikat, zikir ile Allahü Teala'ya kavuşma yoludur. Zikir, Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Her sözünde ve her işinde onun emirlerine ve yasaklarına sarılmaktır. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat diyerek birçok şeyler uyduruldu. Hakiki İslam alimlerinin, eshab-ı kiramın Peygamberimizden alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar, şeyh
ve tarikatçı ünvanı alarak zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok günah ve bid'atleri işlediler. Bugün sahte, yalancı mürşitlere, Müslümanları sömüren tarikatçılara, dini siyasete alet edenlere çok rastlanmaktadır. Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Efendi'nin Risale-i Münire adlı eserinde yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. 1. cilt 193. mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Allahü Teala yardımcımız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akil ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi, ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının rıdvanullahi aleyhim ecmain yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan ve sünnetten, yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bid'at sahibi, yani her reformcu ve her sapık kimse bozuk düşüncelerini kısa aklı ile kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehl-i sünnet alimlerini gölgelemeye, küçültmeye kalkışıyor. Demek ki kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. İtikadı düzelttikten sonra helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup ve mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikad doğru olup da işlerde gevşeklik olursa, tövbe ile ve belki tövbesiz de af olunabilir. Eğer af olunmazsa, cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin aslı ve temeli itikadı düzeltmektir. Hace Ubeydullah-ı Ahrar buyurdu ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Allahü Teala sizi ve bizi ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin. Sohbetlerinin çoğu sükût ile geçerdi. Sohbetlerinde bir Müslüman gıybet edilmez, kimsenin ayıbı zikrolunmazdı. Talebeleri onun olduğu yerde gayet edep ve huşu ile otururlardı. Temkin, dikkat ve istikrarı, kararlılığı o dereceydi ki, bu kadar yüksek hallere sahip olduğu halde
onlarda bir değişme eseri görülmezdi. Coşma, bağırma, hatta yüksek sesle ah bile söylediği görülmezdi. Muhammed Haşimi Keşmi şöyle demiştir. 2 sene huzurlarında bulunduğum halde, 3-4 defa gözyaşlarının temiz yüzlerine indiğini gördüm. Yine 3-4 defa yüksek marifetleri beyan ederken, gözlerinde ve yüzlerinde kırmızılık, 2 mübarek yanaklarında hararet terleri ve kırmızılığı müşahede eyledim. Bir gün bir marifeti beyan ederken, bir müddet sustular. Bu susma zamanındaki duraklamada, büyük haller, yüksek muameleler zahir oldu. O zaman gözlerinde kendinden geçme eserleri ve bir parça kırmızılık göründü. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını, menkıbe ve kerametlerini anlatmak üzere 70'ten ziyade kitap yazılmıştır. Bunların en meşhurlarından olan Hadaratül Kuds kitabında meşhur talebesi Bedrettin Serhendi

Kaldı ki her gün sadece bir kerametini kaydetseydim, huzurunda bulunduğum müddet içinde 6000 kerametini yazıp kayda geçebilirdim. Biz bu mübarek zatın menkıbelerinden birini nakletmeye çalışalım. Çok uzak memlekette bulunan bir aziz, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin methini duyup Serhend şehrine geldi. Geceliğin bir kimsenin evinde misafir kaldı. İmam-ı Rabbani'den istifade etmek için geldiğini, neşeli olduğunu söyleyince, ev sahibi İmam-ı Rabbani'yi kötülemeye başladı. O aziz çok üzüldü, mahcup oldu. İmam-ı Rabbani'ye sığınıp kalbinden, "Ben yalnız Allah rızası için size hizmet niyetiyle gelmiştim. Şu şahıs beni bu saadetten mahrum etmek istiyor," dedi. Bu sırada İmam-ı Rabbani birdenbire yalın kılıç gözüküverdi. Hallerini inkâr eden o şahsı parça parça eyledi ve evden çıktı. O aziz sabahleyin mübarek huzuruna kavuşunca geceki hadiseyi arz etmek istedi. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri, "Gece olanı gündüz anlatma," buyurup kerametini gizledi. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Edebi gözetmek zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen Hakk'a kavuşamaz. Ehlin gönlü için, ailenin gönlünü almak için günah işlemek ahmaklıktır. Eshab-ı kiram sohbet ile yükseldi. Eshab-ı kiram dini bildirenlerdir. Eshab-ı kirama dil uzatan dini yıkar. Eshab-ı kiramın imanda ayrılıkları yoktur. Eshab-ı kiramın hepsi evliyanın hepsinden üstündür. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak boşuna vakit geçirmektir. Felasifenin filozoflar kısa görüşleri yalnız madde alemini görmektedir. Gına sahiplerinin yani zenginlerin alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise onurlu olması lazımdır. Haram sebeple elde edilen her şey de haramdır. Havf, korku gençlikte, reca, ümit ihtiyarlıkta olmalıdır. Hayır Allahü Teala'dan gelendedir. Her sabah ve akşam 100 kere Subhanallahi ve bihamdihi demelidir. Her ne ki kalbin huzuruna yardım ede, mübarektir. Her hatıra geleni yapmaya kalkışmamalıdır. Her şeye kalbi bağlamaktan kurtulmadıkça, Hak Teâlâ'ya bağlanılamaz. İbadeti gayrıden, başkasına tapınmaktan kurtulmak için, Allahü Teala'dan başka bir şey istememelidir. İbadetin halis olması için masivaya köle olmaktan kurtulmalıdır. İhlas ile yapılan bir iş senelerce yapılan ibadetlerin kazancını hasıl eder. İçtihat ve kıyas ayetlerin ve hadislerin manalarını açığa çıkarmaktır. İnsana lazım olan önce Ehl-i Sünnet'e uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. Kendi talebelerine fıkıh kitaplarını mütalaa etmelerini söylerdi ve şöyle buyururdu: "Din alimlerinin kitaplarından dinin sağlam hükümlerini araştırınız, çıkarınız. Hangileri müftabihtir, hangileriyle amel edilmiştir ve hangileri bid'at ve merdutturlar, öğreniniz. Çünkü Peygamber Efendimizin zamanından çok uzak kaldık. Çok şeyler bozuldu. Bid'at ve günahların zulmeti her tarafı kapladı. Bu zulmette sünnet-i seniyye nurundan
ışığından başka kurtuluş yolu yoktur. Yine buyururdu ki, keşif gözüyle görüyorum ki, bid'atler karanlık bir girdap gibi bütün dünyayı sardılar. Sünnetin nuru her tarafta ateş böcekleri gibi görünüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, edebi gözetmek, zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen, hakka kavuşamaz. Ehlin gönlü için, ailenin gönlünü almak için, günah işlemek ahmaklıktır. Eshab-ı kiram, sohbet ile yükseldi. Eshab-ı kiram, dini bildirenlerdir. Eshab-ı kirama dil uzatan, dini yıkar. Eshab-ı kiramın, imanda ayrılıkları yoktur. Eshab-ı kiramın hepsi, evliyanın hepsinden üstündür. Farzı bırakıp, nafile ibadetleri yapmak, boşuna vakit geçirmektir. Felasifenin, filozoflar, kısa görüşleri, yalnız madde alemini görmektedir. Gına sahiplerinin, yani zenginlerin, alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise, onurlu olması lazımdır. Haram sebeple elde edilen, her şeyde haramdır. Havf, korku, gençlikte, reca, ümit, ihtiyarlıkta olmalıdır. Hayır, Allahü Teala'dan gelendedir. Her sabah ve akşam 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi demelidir. Her ne ki kalbin huzuruna yardım ede, mübarektir. Her hatıra geleni yapmaya kalkışmamalıdır. Her şeye kalbi bağlamaktan kurtulmadıkça Hak Teâlâ'ya bağlanılamaz. İbadeti gayrden, başkasına tapınmaktan kurtulmak için Allahü Teala'dan başka bir şey istememelidir. İbadetin halis olması için masivaya köle olmaktan kurtulmalıdır. İhlas ile yapılan bir iş senelerce yapılan ibadetlerin kazancını hasıl eder. İçtihat ve kıyas ayetlerin ve hadislerin manalarını açığa çıkarmaktır. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. İslam'ın temeli ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine inanmak ve yapmaktır. Kalbe gelen lekeleri temizlemek için tövbe, istiğfar, pişmanlık ve iltica, sığınma, yalvarma etmelidir. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Zikir ve rehberi, doğru yolu gösteren alimi sevmek bunu kolaylaştırır. Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi hep o bir şey içindir. O da nefistir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin güvenilir bir talebesi ve oğulları şöyle anlatmışlardır. Bir tüccar, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin komşularından birinin malını çaldı. Mal sahibi ise, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin akrabasından bir genci hırsızlıkla itham etti. O genç, hakaret ve dayak korkusundan kaçıp gitti. Serhent nöbetçisi bunu duyunca, Hazreti İmam'ı çağırdı. İşinde gevşeklik gösterenin yanına gitmek icap etmediğini bildikleri halde, İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebelerinden birisiyle yaya olarak oraya gitti. O edepsiz nöbetçi, onların şanına yakışmayan, çok alçak sözler söyledi. Hazreti İmam ise gayet yumuşak cevaplar verdi. Bu esnada Mevlana Tahir Bedahşi geldi. O kızgın nöbetçiye,
kimi ayağına çağırdığını biliyor musun? Allahü Teala'nın dostlarına kötü davrananlar elbette kısa zamanda cezasını görür, dedi. Nöbetçi onları bıraktı. Aradan bir gün geçmeden bu edepsiz nöbetçi semtinde bulunan büyük bir kalabalıkla münakaşa etti. İş kavgaya döküldü. O nöbetçi oğullarından ve akrabasından 20 kadar insanla kalabalığa karşı koymak istedi ve evin damına çıktı. O evde de harp için saklanan patlayıcı maddeler vardı. Oraya aniden bir ateş düştü ve büyük bir patlama oldu. O nöbetçi, bütün oğlu ve akrabasıyla havaya uçtu. Cesetleri bile görülmedi. Böylece Allah dostlarına kötü söz söylemenin cezasını canıyla ödedi. Beyt: Yalnız kendine değil, edepsizin zararı. Onun ateşi sarar, hatta bütün afakı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki,

Bunların en iyileri olan peygamberler aleyhisselam İslamiyet'in emirlerini, yasaklarını bildirirlerdi. Ümmetleri mucize isteyince mucizeleri Allahü Teala yaratır. Bizim vazifemiz onun emirlerini bildirmektir buyururlardı. Allahü Teala dilerse ümmetlere merhamet ederek inanmaları, saadete kavuşmaları için o anda mucize yaratırdı. Her ne olursa olsun, İslamiyet'i bildirmek, gençlere öğretmek, faydalarını açıklamak, düşmanların yalanlarını, iftiralarını cevaplandırmak elbette lazımdır. Bilenler bildirmezlerse, cezadan, azaptan kurtulamayacaklardır. Bu vazifeyi yaparken, fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Dikkatle çalışırken, kendine bir sıkıntı gelirse, bunu nimet bilmelidir. Peygamberler, Allahü Teala'nın emirlerini bildirirken, görmedikleri sıkıntılar, çekmedikleri işkenceler kalmadı. Onların en üstünü, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, hiçbir peygambere benim çektiğim eziyet çektirilmedi. İslam aleminde İmam-ı Rabbani'nin Mektubat'ı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Mektubat 3 cilt olup 526 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Kelam ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubatının birinci cildinde şöyle nasihat buyurmaktadır. Namazda hasıl olan lezzetlerde nefsin nasibi yoktur. Namazın miraç olması bu ümmete mahsustur. Uyku zamanında 100 kere tesbih, Sübhanallah demek, tahmid, elhamdülillah demek ve tekbir okumak, Allahu Ekber demek, kendini hesaba çekmek sayılır. Rezzak olan Hak Teâlâ, rızıklara kefil olmuş, kullarını bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Saadet, ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Saadet-i ebediyeye kavuşmak, peygamberlere uymaya bağlıdır. Sohbeti ganimet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü, bütün üstünlüklerin ve kemallerin üstüdür. Sünnet ile bid'at arasında şüpheli olan bir işi terk etmelidir. Sünnet ile bid'at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. İslamiyete uymadan azaptan kurtulmak olmaz. İslamiyete uymak, nefsin isteklerini bırakmak demektir. İslamiyete uymayan kimse, Allahü Teala'ya kavuşamaz. İslamiyete uygun olmayan sözler ve işler insanı felakete sürükler. Şeytan Allahü Teala rahimdir, affeder diyerek insanı günah işlemeye sürükler. Halbuki kıyamet günü düşmanlara merhamet olunmayacaktır. Şeytan kötülükleri iyilik şeklinde gösterip insanları aldatır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. Talebelerinden biri şöyle anlatır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebeleriyle beraber bir yolculuğa çıkmıştı. Bir kervansarayda konakladıkları sırada, talebelerine aniden şöyle buyurdu. Bugün buraya bir bela geleceğini ve herkese sirayet edeceğini görüyorum. Arkadaşlarımız birbirlerine söylesinler. Herkes Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihî şey'ün fil ardi ve lâ fis semâi ve hüves semî'ül alîm ve eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halak dualarını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü bu duayı kim okursa,

Allahü Teala'nın inayetiyle kendisi ve malı korunur. Bunu söyledikten sonra 2 saat geçmeden kervansarayın bazı kısımlarında yangın çıktı. Bir türlü söndüremediler ve birçok mal yanıp telef oldu. Bu arada İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden Mevlana Abdülmümin Lahori'nin de malları yandı. Ona "Sana hiç kimse okunması icap eden duaları söylemedi mi?" buyurdu. Arkadaşları ona bu duaların okunması gereği hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, kâfirlere kıymet vermek, Müslümanlığı aşağılamak olur. Kelime-i tevhid, putlara ibadeti bırakıp, Hak Teâlâ'ya ibadet etmek demektir. Küfür, nefs-i emmarenin isteklerinden hasıl olur. Malı zarardan korumanın ilacı, zekat vermektir. Maraz-ı kalbi, kalbin hasta olması, Allahü Teâlâ'nın emirlerine ve yasaklarına kalbin inanmaması demektir. Masiva, mahluklar demektir. Akla hayale gelen, düşünülen, görülen her şey masivadır. Mekruhtan sakınmak ve bir edebi gözetmek, zikirden, fikirden ve murakabeden daha faydalıdır. Meyyite, ölüye, dua, fatiha, sadaka ve istiğfar ile yardım etmelidir. Mübah olan şeyleri, lazım olunca kullanmalıdır. Mübahları, kulluk vazifesini yapmak için niyet ederek kullanmalıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan, şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmak da harama yol açar. Büyükleri sevmek, saadetin sermayesidir. Muhabbete, müdahane, gevşeklik sığmaz. Nefis bir kötülük deposudur. Kendini iyi sanarak cehli mürekkep olmuştur. Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Nefsi emmare hiç kimsenin emri altına girmeyip herkese emretmek ister. Nefsi emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için dine uymaktan başka çare yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin makbul talebelerinden biri cüzzam hastalığına yakalandı. Dostları onunla oturmaktan, bir arada durmaktan, onunla sofraya oturup yemek yemekten kaçınıyorlardı. Hatta bir gün bir toplantıda çok sevdiği arkadaşlarından biri onunla aynı kaptan yemek yemekten açıkça çekindi. Bu zat bundan çok kırıldı ve üzüldü. Hazreti İmam'ın dergahına sığınıp Allahü Teala'nın izniyle teveccüh ve yardım etmesi için yalvardı. Hazreti İmam şefkat ve merhametlerinin çokluğundan kederlendi ve o hastalığın kalkması için dua etti. O hastalığı kendine çekti. Şöyle ki bu hastalık, o kimsenin bedeninden, onun mübarek ayaklarına intikal eyledi. Dostları, bu kimsenin vücudunda hastalıktan eser kalmadığını gördüler. Gerçi, muhlislerin ihlası ve akidesi daha çok kuvvetlendi ama, bu hastalığın, Hazreti İmam'a geçmesinden hepsi rahatsız, huzursuz olup eleme gark oldular. Bu hastalık sebebiyle oğullarının ve talebesinin sabırsızlığını, feryatlarını, ağlamalarını ve korkularını görünce kendilerinden de kaldırılması için bir daha dua edip yalvardı. Allahü Teala'nın yardımıyla kendilerinden de kalktı. Oğullarına ve dostlarına bunun müjdesini ulaştırdılar. O hastalığın bulunduğu azalarını gösterip,

0: eser kalmadığını bildirdiler. Hepsi şükrettiler. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, 1. cilt 193. mektup. Allahü Teala yardımcımız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akil ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi, ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük âlimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Resulullah'ın ve eshabının rıdvanullahi aleyhim ecmain yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan ve sünnetten yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bid'at sahibi, yani her reformcu ve her sapık kimse, bozuk düşüncelerini kısa aklı ile kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehl-i sünnet âlimlerini gölgelemeye, küçültmeye çalışıyor. Demek ki, kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı, doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. İtikadı düzelttikten sonra, helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup ve mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Allah korusun, itikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikat doğru olup da işlerde gevşeklik olursa tövbe ile ve belki tövbesiz de af olunabilir. Eğer af olunmazsa cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin aslı ve temeli itikadı düzeltmektir. Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri buyurdu ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Allahü Teala bizi ve sizi ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine duamızı kabul buyursun. Amin. İslamiyete yardım için bugün az bir şey vermek binlerce altın vermiş gibi kıymetli olur. Hangi talihli kimseye bu büyük nimeti ihsan ederlerse, ona müjdeler olsun. Dinin yayılmasına, İslamiyetin kuvvetlendirilmesine çalışmak, her zaman iyidir ve kim olursa olsun, böyle çalışan, cihat sevabına kavuşur. Resulullah'a tam varis olabilmek, bu büyük işi yapmakla olur. Resulullah Efendimiz, eshabına karşı buyurdu ki, siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapmaz iseniz helak olur, cehenneme gidersiniz. Sizden sonra öyle Müslümanlar gelecek ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapabilseler cehennemden kurtulurlar. İşte bizim zamanımız o zamandır ve müjdelenenler de şimdiki Müslümanlardır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. Sultanzadelerden birini, zamanın padişahı zindana attırdı. Padişah onun öldürülmesini istiyordu. O zavallı her tarafa başvurdu. Evliyadan da yardım istedi. O sırada İmam-ı Rabbani Hazretleri Agra'ya gelmişlerdi. Zindanda üzgün bir halde bulunan bu zat, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eski talebelerinden biri vasıtasıyla kendisinin kurtulması için hususi teveccüh ve dua etmesini rica etti. Bu talebe gelip tam bir yalvarma ve ısrar ile o zatın isteğini arz etti. Hazreti İmam o gece teveccüh eyledi. Sabahleyin buyurdu ki, ona müjde ulaştır ki ölümden kurtuldu. En kısa zamanda hapisten de çıkacak. O talebe sevinçle bu haberi ona götürdü. Fakat Sultanzade, ızdırabının ve eleminin çokluğundan bu habere tamamen inanamadı. Allahü Teala'nın veli kullarından olan başka bir zattan da kurtulması için teveccüh etmesini bir haberciyle rica etti. O veli de, üzülmesin, gördüm ki Nakşibendi büyüklerinden birinin çengeli geldi. Onun balığını helak girdabından çıkardı dedi. Sultanzade o günlerde hapisten çıktı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden oldu. Bu işe vasıta olan o zat anlatır. Hazreti İmam onun kurtulacağını buyurduğu zaman, gününü söylemeyince gönlü rahat etmiyor dedim. Buyurdular ki, yarın çıkacak. Söyledikleri gibi oldu. Ertesi gün hapishaneden kurtuldu. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, imanı, itikadı düzelttikten sonra, fıkh ahkamını, yani dinimizin emrettiği ve yasak ettiği işleri öğrenmek elbette lazımdır. Farzları, vacipleri, helal ve haramları, sünnet ve mekruhları ve şüphelileri lüzumu kadar öğrenmeli ve bu bilgiyle hareket etmelidir. Fıkıh kitaplarını öğrenmek her Müslümana lazımdır. Bunları bilmeden Müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapmaya, onun beğendiği gibi yaşamaya çalışmalıdır. Onun en çok beğendiği ve emrettiği şey her gün 5 vakit namaz kılmaktır. Namaz dinin direğidir. Namazın ehemmiyetinden ve nasıl kılınacağından birkaç şey bildireceğim. Can kulağıyla dinleyiniz. Önce sünnete, yani fıkıh kitaplarında yazılana tam uygun olarak abdest almalıdır. Abdest alırken yıkanması lazım olan yerleri 3 defa ve her defasında her taraflarını tamam yıkamaya çok dikkat etmelidir. Böylece sünnete uygun abdest alınmış olur. Başa meshederken başın her tarafını kaplayarak sıvamalıdır. Kulakları ve enseyi iyi meshetmelidir. Ayak parmaklarını hilallerken, yani parmak aralarını temizlerken, sol elin küçük parmağını ayak parmaklarının alt tarafından aralarına sokulması bildirilmiştir. Buna ehemmiyet vermeli, müstehap deyip geçmemelidir. Müstehapları hafif görmemelidir. Bunlar Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir ve beğendikleridir. Eğer bütün dünyayı vermekle beğendiği bir işin yapılabileceği bilinmiş olsa ve dünyayı verip o iş yapılabilse çok kâr edilmiş olur ve birkaç saksı parçası verip kıymetli bir elması ele geçirmek gibi olur yahut birkaç çakıl parçasını verip ölmüş bir sevgilinin ruhunu geriye getirerek hayat kazandırmak gibidir. Namaz müminlerin miracıdır. Yani Miraç gecesinde Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ihsan olunan nimetler bu dünyada onun ümmetine yalnız namazda tattırılmaktadır. Erkekler farz namazları cemaat ile kılmaya çok dikkat etmeli, hatta birinci tekbiri imam ile beraber almayı kaçırmamalıdır. Namazları vaktinde kılmak ve vaktinde kıldığını bilmek şarttır. Yalnız iken her namazı evvel vaktinde kılmalı, ikindiyi ve yatsıyı İmam-ı Azam'ın kavline göre kılmalıdır. Namaz ne kadar geç kılınırsa sevabı o kadar azalır. Müstehap olan vakitler cemaat ile kılmak için, mescide gitmek içindir. Namazı kılmadan vakti çıkarsa adam öldürmüş gibi büyük günah olur. Kaza etmekle bu günah affolmaz. Yalnız borç ödenir. Bu günahı affettirmek için tevbe-i nasuh yapmak veya hacc-i mebrur yapmak lazımdır. Namazda Kur'an-ı Kerim'i sünnet olan miktarda okumalıdır. Rükûde ve secdelerde hareketsiz durmak herhalde lazımdır. Çünkü farz veya vaciptir. Rükûden kalkınca öyle dik durmalıdır ki kemikler yerlerine yerleşsin. Bundan sonra bir miktar bu şekilde durmak farzdır veya vacip veya sünnet demişlerdir. İki secde arasında oturmak da böyledir. Bunlara herhalde çok dikkat etmelidir. Bizler için İslamiyetin sahibine uymak kadar büyük bir faide yoktur. Aleyhissalavatü vesselam. Bu söylediklerimiz fıkıh kitaplarında bildirilen şeyleri yapmaya teşviktir, heveslendirmektir. Allahü Teala bize ve size İslamiyetin gösterdiği salih işleri yapmak nasip etsin. Peygamberlerin seyyidi, efendisi, en iyisi, en üstünü hürmeti için aleyhi ve aleyhim ve ala ali kullin mines salavati efteluha ve minet teslimati ekmeluha bu duamızı kabul buyursun. Amin. Vefatı İmam-ı Rabbani Hazretleri 1024 miladi 1615 senesinde 53 yaşlarındayken talebelerinden çok sevdiklerine benim ömrüm ve hayatım hakkındaki kazayı mübremin 63 sene olduğunu ilham ile bana bildirdiler buyurdu. Ve buna çok sevindi. Çünkü Peygamber Efendimiz'e tabi olmasının çokluğu yaş bakımından da uyumakla belli oluyordu. Aynı zamanda bu hususta Hazreti Ebu Bekre, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ali'ye de uymuş oluyordu. İmam-ı Rabbani Hazretleri vefat etmeden 6 ay önce Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili gecesini kendi hususi odasında ihya eyledi. O gece yarısı kıymetli hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki, bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir Allahü Teala kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak diye kaydetti. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu sözü duyunca, niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin dünyada yaşayacaklar sahifesinden silindiğini görenin hali nice olur, buyurdu. Bunu söyleyince, esrar yatağı olan kalbinden bir ah çekti. Böylece İmam-ı Rabbani Hazretleri, o sene vefat edeceğine kerametiyle işaret buyurmuşlardı. Hastalığı şiddetli olmasına rağmen cemaatle namaz kılmayı terk etmedi. Ancak son 4-5 gün yalnız başına namaz kıldı. Duaları, tesbihleri, salavatları, zikri ve murakabeyi hiçbir eksiklik olmadan yapıyordu. Dinimizin ve hocalarının yollarının inceliklerinden hiçbirini terk etmiyordu. Bir gece gecenin üçüncü yarısında kalkıp abdest aldı. Teheccüd namazını ayakta kıldı ve "Bu bizim son teheccüdümüzdür." buyurdu. İmam-ı Ahmet Rabbani Hazretleri vefatlarından önce şöyle nasihat buyurmuşlardır: "Sünnete çok sıkı sarılmak lazımdır." Bu sözleriyle de Peygamber Efendimize uymak istemişlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz vefat edecekleri zaman böyle nasihat eylemişlerdi. Abbad bin Sariye'den Tirmizi ve Ebu Davud şöyle rivayet eder: "Resulullah bize vaaz ediyordu. Bu vaazdan kalpler ürperiyor, gözler yaşarıyordu. Dedik ki, ya Resulallah, bu sözleriniz veda vaazına benziyor. Bize vasiyet ediniz." Resulullah aleyhisselam buyurdular ki: "Size vasiyetim olsun. Allah'tan korkunuz. Bir köle bile emri ilahiyi bildirirse dinleyiniz ve yapınız. Yaşayanlarınız çok şeyler görecek. O zaman benim ve Hulefâ-i Râşidînin sünnetine gayet sıkı sarılınız. Onu elden kaçırmayınız. Dinde bid'atten çok sakınınız. Çünkü bütün bid'atler dalalettir, sapıklıktır." İmam-ı Rabbani Hazretleri vasiyetine devamla şöyle buyurdu: "Dinimizin sahibi Resulullah nasihatlerin en incelerini bile din nasihattir hadis-i şerifi gereğince ihmal etmediler. Dinimizin kıymetli kitaplarından tam tabi olmak yolunu öğreniniz ve bununla amel ediniz. Benim teçhiz ve tekfin işlerimde sünnete uyunuz." Bundan evvel daha önce mübarek hanımına buyurmuştu ki: "Eğer ben senden evvel bu sıkıntılarla dolu dünyadan ahirete gidersem, kefenimi senin mehir parandan aldırırsın." Vefatı 1034 senesi Safer ayının 28'i, güneş hesabı ile 29'u, salı günü kuşluk vakti vaki oldu. O ay 29 gün idi. Peygamber Efendimizin vefat ayı olan Rebiül Evvel ayının ilk gecesi Peygamber Efendimizin huzuruna kavuştu. Hastalık ve humma çektiği günler yaşının sene adedi kadar olup 63 gün idi. Hadis-i şerifte "Bir günlük humma bir senenin kefaretidir." buyuruldu. Çektiği hastalık bu hadis-i şerifin manasına uygun oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin nurlu bedeni yıkama tahtasının üzerine koyulup elbiseleri soyulunca orada olanların hepsi de gördüler ki Hazreti İmam namazda olduğu gibi ellerini bağladı. Sağ elinin baş parmağı ve küçük parmağını sol elin bileğinde halka yaptı. Halbuki oğulları vefatından sonra kollarını düzeltip uzatmışlardı. Yıkama tahtasına yatırırken tebessüm etti ve bir müddet böyle mütebessim olarak kaldı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Vefatında 63 yaşındaydı. Serhent'te evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şah-ı Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. Vefat haberi talebelerini ve sevenlerini çok üzüp ağlattı. Duyulduğu her yerde gözyaşları döküldü. Vefatı üzerine çok şiirler yazılmış ve pek çok tarih düşürülmüştür. Hacı Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki: "Babamı vefatından sonra rüyada gördüm. Münker ve Nekir'in suali nasıl geçti diye sordum. Buyurdu ki, Allahü Teala merhamet ederek bereket cihetiyle ilham edip, eğer sen izin verirsen bu iki melek kabrine gelecek." buyurdu. arz ettim ki, ey Allah'ım, bu iki melek de senin huzurunda kalsınlar dedim. Nihayetsiz rahmet ve merhametinden bana acıdı ve onları benim yanıma göndermedi. Tekrar kabir sıkması nasıl geçti diye sordum. Oldu, fakat çok az oldu buyurdu.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Allahü Teala ile arasında hiçbir mania yoktur. Hristiyanlığın birçok eksiklikleri olduğu için türlü reformlar yapılmak zorunda kalındığı halde, Müslümanlığınsa ilk günündeki şeklinden hiçbir şey değiştirilmemiştir. Hristiyanlıkta demokratik ruh yoktur. Bu dine demokratik bir veçhe vermek için Hristiyanların milliyet hislerinin artması ve buna göre reformlar yapılması icap etmiştir.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Doktor Ömer Rolf Freiherr von Ahrenfels, Avusturyalı. Rolf von Ahrenfels barondur. Bütün dünyada kuruluş fizyolojisi adlı ilmin kurucusu olarak kabul edilen Profesör Doktor Baron Christian Ahrenfels'in tek oğludur. Meşhur bir aileye mensuptur. Daha küçük çocukken Doğu'ya karşı büyük merak duymaya ve İslam dinini incelemeye başlamıştır. Kız kardeşi Imma von Bodmerschorf, Lahore'da 1953'te yayınlanan bir eserinde kardeşinin bu hevesini uzun uzadıya anlatmaktadır. Rolf genç yaşında Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ve Yugoslavya'yı dolaşmış ve Müslümanlarla ilişkide bulunmuş, Hristiyan olmasına rağmen camilerde ibadete katılmıştır. Nihayet İslam dinine karşı olan bu yakınlığı onun 1927 senesinde Müslümanlığı kabul etmesine sebep olmuş ve kendisine Ömer ismini seçmiştir. 1932'de Hindistan'ı da ziyaret etmiş ve İslam'da Kadının Yeri isimli bir kitap yayınlamıştır. Almanlar 2. Cihan Harbi esnasında Avusturya'yı işgal edince Rolf Hindistan'a kaçmıştır. Kendisini kabul eden Ekber Haydar'ın yardımıyla Assam'da antropolojik araştırmalar yapmış ve 1949'da Madras Üniversitesi Antropoloji Profesörlüğüne tayin edilmiş ve Bengal'de bulunan Royal Astrotik Society tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Kitapları Urdu diline de tercüme edilerek basılmıştır. Niçin Müslüman olduğumu soruyorsunuz. Beni Müslüman yapan ve onun hak din olduğunu bana bildiren hususları madde madde aşağıda sıralamak istiyorum. 1. İslamiyet dünyada tanıdığımız bütün dinlerin iyi kısımlarını içerir. Bütün dinler insanların sulh ve sükun içinde yaşamasını isterler. Fakat hiçbir din bunu İslam dininde olduğu gibi insanlara açıklayamamıştır. Başka hiçbir din İslam dini kadar yaratıcımıza ve din kardeşlerine karşı bu derecede sevgi aşılayamamıştır. 2. İslamiyet sulh ve sükun içinde Allahu Teala'ya tam bir teslimiyet emreder. 3. Tarih incelenecek olursa hakikaten İslam dininin en son ilahi hak din olduğu ve artık başka bir din zuhur etmeyeceği kendiliğinden meydana çıkar. 4. Muhammed Aleyhisselam İslam'ı tebliğ etmiş olup peygamberlerin sonuncusudur. 5. İslam dinine giren bir kimse şüphesiz eski dininden ayrılmış olacaktır. Fakat bu ayrılık zannolunduğu kadar büyük değildi. Bütün ilahi dinlerde çünkü iman esasları birdir. Kur'an-ı Kerim eski ilahi dinleri kabul eder. Ancak bu dinlere sonradan karıştırılan yanlış akideleri, inanışları düzeltmekte, İsa Aleyhisselam'ın hakiki dinini ortaya çıkarmakta, Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğunu ve ondan sonra başka bir peygamber gelmeyeceğini ilan etmektedir. Yani İslamiyet, diğer dinlerin hakiki ve kamil şeklidir. İnsanlar türlü menfaatler ve ihtiraslar yüzünden birbirlerine düşman olmuşlardır. Bundan menfaat umanlar olmuş, dinleri birbirine karşı düşman yapmaya çalışmış, aslı Allah-u Teala'yı tanımak olan dinleri dünya işlerinde bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Halbuki dikkat edilecek olursa İslam dininin diğer ilahi dinleri kabul ettiği fakat onlarda zamanla ve insan eliyle yapılan hataları düzelttiği görülür.

İslamiyet'i kabul etmek, erkek ve kadın bütün insanların muhtaç oldukları manevi ve maddi yardımı yapmak demektir. Altı, insanlar arasında kardeşlik fikri hiçbir dinde İslam dininde olduğu şekilde bildirilmemiştir. Müslüman olan herkes, hangi ırktan, hangi milletten, hangi renkten ve hangi dilden olursa olsun, birbirlerinin din kardeşleridir. Siyasi düşünceleri ne olursa olsun birbiriyle kardeştirler. Bu büyüklük hiçbir dinde yoktur. Ve yedi, İslam dini dünyada kadınlara da büyük haklar veren bir dindir. İslam dini kadına en büyük yeri vermiştir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, cennet anaların ayağı altındadır buyurmuştur. İslam dini diğer dinlere mensup olanların yaptıkları eserlere hürmet etmiş, bunları barbarlar gibi yıkmamıştır. İstanbul'da Fatih ve Sultanahmet camileri yapılırken Ayasofya'nın bazı kısımlarını model almaktan da çekinmemişlerdir. Müslümanlar bütün tarih boyunca diğer din mensuplarına en büyük adaleti ve merhameti göstermişlerdir. İşte bütün bunlar için ben Müslümanlığı kendime din olarak seçtim.

Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki onunla yapılan günahlar affa uğrar.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Bebeğimle mutluyum.

0: Da benimle mutluyum da bebeklerin ve ailelerin mutlu olduğu programda buluştuk. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Tüm annelere, anne adaylarına, bebeğini büyütenlere, kucağında karnında olanlara keyifli ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Program içinde bugün hamilelik döneminde söylendiğinde anneleri biraz korkutan tarama testlerinden bahsedeceğiz. Ne anlama geliyor, nasıl okunuyor, teknoloji bu anlamda bize nasıl bir rapor veriyor, ona bakmak lazım. Her söylenen doğru mu? İşte rapordan ya da tahlilden, testten çıkan sonuç üzücüydü ama biz onu kale almadık, sağlıklı bebeğimizi kucağımıza aldık. Çok duyuyoruz bunu. Acaba bu ne kadar doğru ya da bu sonuçlar bize gerçekten mesela Down sendromu için gerçek anlamda %100 bir sonuç veriyor mu? Hepsini bugün programda konuşacağız. Hazır olun. Çok ama çok önemli bilgilerle dolu bir program başlıyor. Fırtır Doktor Adem Özden bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, sizler iyisiniz.
0: Teşekkür ederiz. Biz bugün dinleyicilerimizin kafasındaki çok önemli bir soruya cevap arayacağız sizinle birlikte. Normal rutininde gebelik takibinden bahsedeceğiz. Bu dönemde yapılan taramalardan, testlerden ve gebeliğin sağlıklı devam edip etmediğini nasıl anlayabileceğimizden ve belki sonuna doğru hani bu testlerin, bu taramaların bize doğum yöntemi konusunda bir ışık tutup tutamayacağını konuşacağız.
1: Evet.
0: Peki, sağlıklı bir gebelikte gebelik kontrolü, gebeliğin fark edildiği andan ya da evet gebesiniz dendiği andan itibaren nasıl bir prosedür izler? Siz gebeyi nasıl takip edersiniz?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim. Gebelikten önce başlayan bir süreç bu. Yani bir kadın gebe kalmayı planladığında, bir aile gebelik düşündüğünde öncesinde bir genel kontrolden geçmeli.
0: Bir çiftten bahsediyoruz. Yani hem anneden hem babadan bahsediyoruz.
1: Anneden bahsediyoruz.
0: Sadece anneden.
1: Zaten peki. Evlilik öncesi bazı tahliller yapılıyor, kan uyuşmazlığı olup olmadığına dair. Onun dışında bu ailesel Akdeniz anemisi var mı yok mu, bunlar zaten evlilikten önceki yapılması gereken yasal prosedürler. Çiftler bilgilendiriliyor evlilik öncesi eğer bir problem var ise. Gebelik öncesinde ise kadın yapması gereken bazı tetkik ve tahliller var. Öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmesi lazım. Rahim ve yumurtalıklarda herhangi bir problem var mı yok mu, buna bakmak lazım. Bunun yanı sıra simir kontrolü dediğimiz rahim ağzı taramasının yapılması lazım. Ayrıyeten kan testlerinin yapılması lazım. Kan testlerinde peki neye bakıyoruz? Tiroid hormonuna bakıyoruz. Çok önemli gebelik açısından. Anemisi var mı, kansızlığı var mı, buna bakıyoruz. Ayrıca bazı enfeksiyonlar gebelikte geçirildiği zaman bebek açısından ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Bu enfeksiyonlar normalde erişkin insanlar geçirdiği zaman genelde problem yaratmıyor, hafif olarak geçiriliyor. Hatta çoğu anne adayı ve çoğu kadın bu enfeksiyonu geçirdiğinin farkına bile varmıyor. Ancak gebelikte geçirildiği zaman problem yaratan bazı enfeksiyonlar var. Mesela toksoplazma enfeksiyonu dediğimiz, halk arasında kedi hastalığı diye bilinen hastalık. Aslında kediler biraz aşırı suçlanıyor burada. Kedilerin yanı sıra sebzeler çiğ bir şekilde tüketildiğinde, iyice yıkanmadığında veya sebzeler çiğ bir şekilde tutulduktan sonra eller ağza götürüldüğünde de toksoplazma bulaşabiliyor. Kedilerde de yavru kediler biraz.
0: Yavru kediler
1: özellikle.
0: En sevimlisi de onlar demek
1: ki. En sevilenleri onlar ama maalesef toksoplazma açısından en sıkıntılar o grupta. Toksoplazma, sitomegalovirüs enfeksiyonu dediğimiz bir enfeksiyon var. Yine kızamıkçık geçirilmiş mi, geçirilmemiş mi? Bunlara bakıyoruz. Niye? Çünkü gebelikte bunlar geçirildiği zaman problem yaratabiliyor. Hani gebelik öncesinde bu enfeksiyonlara karşı bir bağışıklık var mı yok mu? Durum nedir? Bunu görmek için bu tahlilleri yapıyoruz. Ayrıca vitamin değerlerine bakabiliyoruz. Ama ana olarak işte açlık kan şekeri, tiroid hormonu ve bu serolojik testler yapılıyor. Ondan sonraki süreçte eğer herhangi bir problem yok ise biz anne adayına folik asit başlıyoruz. Yani B9 vitamini başlıyoruz. B9 vitaminini gebelikten önce 3 ay önce önerilir ama hani bir ayda yeterlidir. Gebelikten bir ay önce günlük 400 mikrogram folik asit kullanılmasını öneriyoruz. Folik asit bebekte spina bifida dediğimiz sırtta yara denen hastalığı engellediğini bildiğimiz bir vitamin. Ayrıca folik asitin birçok hastalığı, birçok doğumsal anomaliyi engellediği yönünde de bir inanış var. Çünkü folik asit DNA sentezinde, yani genetik materyalin sentezinde kullanılan bir vitamin. O nedenle gebelikten önce, bir ay önce bu vitamin desteklerini başlıyoruz. Hı hı. Ve ayrıyeten anne adayının yapması gereken bazı sağlıkla ilgili işlemler varsa onları da tamamlatıyoruz.
0: Dişleri vesaire.
1: Diş gibi
0: mi?
1: Evet. Hı-hı. Diş çünkü genelde problem yaratıyor gebelikte. Onu da yeri gelirse konuşuruz. Hı-hı. Yani yapılacak bir diş tedavisi varsa o diş tedavisinin yapılmasını tavsiye Hı-hı. ediyoruz. Bunun dışında herhangi başka bir tetkik, tedavi veya bir sıkıntı varsa onların da yapılmasını istiyoruz.
0: Bazen var olan ilaçların kullanımını düzenlemek de gerekebiliyor.
1: Aynen, aynı şekilde
0: gibi.
1: Mesela bazı hastalıklardan dolayı kan sulandırıcı haplar kullanılıyor. Bunlar mesela o hapları iğnelere çevirmek lazım. Mesela Hı-hı. kalp hastalığı olan anne adaylarında ilaç düzenlemesi yapıyoruz.
0: Tiroidi olan, tansiyonu olan.
1: Tiroidini düzenliyoruz tabii ki.
0: Depresyon ilacı kullananlar
1: aynı şekilde,
0: var.
1: Aynı şekilde. Bunun dışında tabii önemli olan şey adete yakın son 15 gün içinde ilaç kullanmamaları, başka ilaçlar kullanmaması konusunda biz anne adayını uyarıyoruz.
0: Bu ağrı kesici de olsa mı?
1: Aynı şekilde
0: içinde.
1: tabii çünkü adete yakın 15 günlük dönem embriyonun döllendiği ilk 15 günlük dönem olabiliyor. O nedenle o konuda uyarılarımız oluyor. Anne adayı saçını boyayacaksa
0: önceden.
1: Evet, saçını boya diyoruz. Çünkü sonra saçını aynen. Buna benzer bir hazırlık sürecimiz oluyor. Ondan sonra gebeliği bekliyoruz ve gebelikle beraber gebelik takiplerimiz başlıyor.
0: Tamam, bu planlanan gebelik için böyle ama evet. pek çok kişi için, yani tabii şehir insanı için ya da ne bileyim bebeği olmuyorsa, kişilerin bir doktor kontrolündeyse planlayabiliyor belki, ama onun dışında çoğunlukla anneler bir takım belirtilerle hamile olduğunu anlıyorlar. Bize de bebeğimle mutluyumdan çok geliyor. Şu belirtiler var, hamile miyim, ya da işte ne bileyim test yapmış gönderiyor. İşte kan testi yapmalı mıyım diye soruyor. Gebeliği nasıl onaylıyorsunuz?
1: Yani tabii gebelikle ilgili birçok belirti var. Bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kasık ağrısı. Bunların hepsi bir gebelik bulgusu olabilir. Ancak tabii bunlar bizim için yeterli değil. Bizim için gebeliği gösteren iki şey vardır. Ya ultrasonda bakacağız, gebeliği göreceğiz. Veya kanda gebelik testi yapacağız. Kanda beta HCG dediğimiz gebelik testini yapacağız ve onun müspet olduğunu göreceğiz. Onun dışında idrar testi bile bizim için çoğu zaman kabul edilebilir değildir.
0: Bir onay değil yani.
1: Değildir. Yani bulantılar, işte halsizlik, idrar testi, evet bunlar gebeliği gösterir. Gebelik ihtimalini yüksek oranda gösterir. Ama bilimsel olarak bir kadının gebe olduğunu ya ultrasonda göreceğiz ya da kan tetkikiyle anlayacağız. Gebelik arzulayan, özellikle çocuk tedavisi gören anne adaylarında haklı olarak çok büyük bir merak oluyor. Hı hı. Ve o nedenle böyle özellikle tedavilerden sonra adete yakın dönemlerde çok merak ediyorlar. Size de çok soru geliyor. Hı hı. Bize de çok soru geliyor. İşte hangi gün kan testi yapsam görünür? Hangi gün idrar testi yapsam görünür? İşin açıkçası ben bu kadar strese girmelerini önermiyorum. Hı hı. Çünkü stres tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da üreme sağlığını olumsuz etkileyen bir şey. O nedenle anne adayının stresten, psikolojik stresten uzak durmasını öneriyoruz. Ben çocuk sahibi olmak isteyen gebelerime hep onu diyorum. Evet, bir süreç içindesiniz, biz bir tedavi başladık ama bunu günlük yaşantınıza ve günlük rutininize çok yansıtmayın ve sürekli bununla yaşamayın.
0: Kafanıza sürekli bu dönmesin,
1: yaşamayın.
0: Öyle mi?
1: Yani en iyisi bekleyin, adetiniz gecikirse test yapın. Ama tabii hani bu söylemekle yaşamak bir değil, hep şunu söylüyorum. Çocuk sahibi olmak isteyen bir ailenin ızdırabını çocuk sahibi olmak için uğraşmış olan bir aile ancak anlayabilir.
0: Doğru, anlayabilir.
1: Gerçekten onların psikolojisini anlamak çok önemli.
0: Ve mahalle baskısı da çok bu noktada. Siz de mesela Mardinlisiniz, evet. Mardin'den geldiniz. Aynen. İstanbul'da da gerçi bir hayatınız var ama evet. yani Anadolu'ya geçtikçe, belki şehir insanı için o kadar değil ama Anadolu'ya geçtikçe bu baskı daha çok hissediliyor ve ister istemez aile, hani aile kurulduktan birkaç ay sonra artık başlıyorlar herhalde çocuk düşünüyor musun diye sormaya.
1: Evet, yani o baskı özellikle Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da oldukça daha fazla. Tabii bu bir stres yaratıyor. Yani Hı-hı. normalde sağlıklı bir çifte aslında bir yıl beklemek lazım. Hı-hı. Bir yıl içinde gebelik meydana gelmez ise 35 yaşın altında sağlıklı bir çifte herhangi bir problem görülmüyorsa bir yıl beklemek lazım. Bir yıl içinde eğer gebelik meydana gelmez ise O zaman tetkik ve tedaviye başlamak lazım.
0: Neden çocuk sahibi olamıyoruz tetkikleri bunlar?
1: Aynen, tahlil ve tedaviye başlamak lazım. Ancak az önce bahsettiğiniz gibi bazen mahalle baskısı, bazen görümce baskısı, bazen anne baskısı, bazen kardeş baskısından dolayı yeni evli çiftler çok daha erken doktora başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Ve sağlık sisteminin döngüsü içinde bazen bu hastalara tetkik ve tedaviler de uygulanabiliyor. Doktorlar bu tedavileri uygulamak zorunda hissediyorlar. Öyle söyleyeyim.
0: Hastaya cevap vermek açısından.
1: Ama ben şunu söylüyorum. Bir yıldan önce sağlıklı bir çiftte başlanacak tetkik ve tedavi aşaması, tedaviler belki de kendiliğinden olacak gebeliği engelleyebiliyor. Çünkü biz ne kadar iyi ilaç verirsek verelim, vücudun kendisini taklit edemeyiz.
0: Sonuçta bir kimyasal veriyoruz vücuda.
1: Aynen. Yani vücut harika bir organizasyon. Ve biz tıp olarak hani bu harika organizasyonun yani daha çok az bir kısmını aslında keşfetmişiz. Yani şu anda oturup konuşulduğu veya düşünüldüğü zaman sanki tıp her şeyi çözmüş gibi görünüyor ama bence tıp daha tarihinin başında bence. O nedenle bu olağanüstü organizasyona biz dışarıdan vereceğimiz ilaçlarla müdahale ettiğimiz zaman belki de organizasyonu bozuyoruz. Ne oluyor mesela? Şöyle söyleyeyim size. Hani çok basit bir örnek vereyim. Yumurtlama tedavileri veriliyor. Evet, yumurtlama tedavileri gebelik şansını artırıyor ama kist yapabiliyor. Yani anne adaya gidiyor. Ya bir kist oluşuyor. Bu sefer kist için doğum kontrol hapı kullanmak zorunda kalıyor falan. Ondan sonra böyle stres, sıkıntı. Sonra bir bakıyorsunuz 12. ayda aile işte rahim filmini çekmiş, erkek sperm tahlilini yapmış, işte yumurtlama tedavileri almış,
0: henüz iğne tedavileri almış
1: ve tüm bebek aşamasına gelmişler. Yani hiç gerek yok. Sabır.
0: Evet, biraz o ilk evliliğin bir yılında işin biraz hep bu konu konuşulduğunda aynısını söylüyorum. Biraz işin romantizmine, biraz duygusal tarafına yönlenmek ve çiftleri yani aileler tarafından çiftleri biraz rahat bırakmak lazım.
1: Aynen, yani tabii herhalde yaşım bunu söylemek için artık müsaittir. Yani ben yeni evli çiftlere şunu söyleyeyim. Önce bir evliliğinizin keyfini çıkarın. Yani hani
0: Gezin tozun
1: beraber eğlenin. Tatile çıkın. Tabii ki çocuk çok güzel bir şey. Dünyanın en güzel meyvesi. Çok keyifli bir şey. Benim de 3 çocuğum var. Ondan sonra ama hani böyle bir çocuksuz hayatın başta bir keyfini çıkarın bir yıl. Birbirinizi tanıyın. Yani ondan sonra çocuk zaten gelecektir.
0: Bunu da zannediyorum evlilik yaşını ötelemenin de etkisi var. Yani evlendiğinde çiftler bakıyorsunuz ki 30'lu yaşlarında oluyorlar ve bu 35 yaş baskısı, aman işte 35 yaşından önce mutlaka çocuğumuz olsun baskısı. Zannediyorum o sözünü ettiğiniz işin hani evliliğin tadını çıkartan kısmını
1: o doğru. Yani şimdi 35 yaştan sonra bir kadının üreme kabiliyeti düşmeye başlıyor. Eğer 35'e bırakılmışsa evlilik, o zaman işte biraz acele edilmesini biz de öneriyoruz. Eskiden tabii evlilik yaşı biraz daha küçüktü.
0: 24-25 yaşlarında. Siz?
1: Yani tabii bu hani demografik, sosyolojik bir konu.
0: Mutlaka ben, çok genç çiftler de geliyordu karşınıza.
1: Yani, evet. Yani şimdi ben Mardin'de çalışıyorum. Orada çok genç anne adaylarıyla da karşılaşıyorum. 20'li yaşlarda, hatta 20 yaşından küçük, 18-19 yaşında. Yani bence İdeal yaş yani 28-20, erkek için 28, kadın için 24'tür. Yani bu benim dünya görüşüm. Tabii herkesin farklı olabilir.
0: O zaman da bu üreme sağlığı açısından da önerilen yaş sınırı içinde değil mi?
1: Bir kadının üreme kabiliyetinin en yüksek olduğu dönem 20'li yaşla 30 yaş arasıdır. 30 yaştan sonra biraz azalmaya başlar. 35'ten sonra iyice azalmaya başlar. Bir de yani işte benim 25 yılım oldu meslekte. Maalesef şunu görüyoruz. Üreme kabiliyeti gittikçe azalıyor. Hem erkekte,
0: dünyada böyle dünyada ama değil öyle. Mi? Sadece Türkiye'ye.
1: Tabii. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Yani ben mesela mesleğe ilk başladığımda 93 yılında ihtisasa başladım. Biz o zaman prematür menopoz, erken menopoz çok çok nadir görürdük. Ve gördüğümüz zaman böyle oturur tartışırdık falan. Şu anda benim kliniğime neredeyse her gün bir tane erken menopoz vakası geliyor. Keza bilimsel bir gerçek, erkeklerin sperm sayı ve hareket kabiliyetinde gün geçtikçe azalma oluyor. Tabii bu azalmanın en büyük sebebi çevresel faktörler, beslenme düzenimiz, ondan sonra kullandığımız elektronik cihazlar, radyasyon, hayat şartları, bunların hepsi sanırım bu konuda etkili ve insanoğlunun üreme kabiliyeti gün geçtikçe azalıyor ve daha çok yardıma ihtiyaç duyuyor. Tabii bunda az önce bahsettiğiniz gibi işte önce kariyer yapayım, sonra evleneyim, sonra çocuk yapayım düşüncesi de etkili oluyor.
0: Peki, şimdi biz her şeyin iyi gittiğini, ideal yaş sınırı içinde kaldığımızı ve annenin gebelik şüphesiyle size geldiğini düşünelim. Geldi size, siz de ultrasonda baktınız, keseyi mi görüyorsunuz önce yoksa?
1: Evet, önce keseyi görüyoruz. İlk muayeneler nasıl olmalı onu söyleyeyim. Yani şimdi bir kere öncelikle gebelik kesesinin rahim içinde olduğunu ultrasonda göstermek lazım.
0: Bu neden önemli?
1: Bu neden önemli? Çünkü dış gebelik söz konusu olabiliyor. Dış gebelik de az önce bahsettiğim gibi gün geçtikçe sıklığı artan bir rahatsızlık. Eskiden 1/200 oranında görüyorduk. Şu anda ise 1/100 oranında görüyoruz.
0: Her 100 gebeden biri dış gebelik.
1: Şöyle bir şansımız var. Eğer dış gebeliği erken yakalarsak bunu artık ilaçla tedavi edebiliyoruz %98 oranında.
0: Cerrahiye gerek yok.
1: Cerrahiye gerek kalmadan. O nedenle adetiniz bir hafta gecikti. Hemen bir randevunuzu yapın. Devlet hastanesi, özel klinik, özel hastane fark etmez.
0: Varsa kendi doktorunuz,
1: kendi doktorunuz
0: neyse.
1: Hemen gidiyorsunuz. Bir öncelikle o gebeliğin ultrasonla rahim içinde olduğunu gösteriyorsunuz. Hı. Görüyorsunuz. Nasıl oluyor? Ya vajina ultrason yapılıyor ya karından ultrason yapılıyor. Bu arada vajina ultrasonun herhangi bir zararı yok. Bu muayene önemli. Ben ilk olarak bu muayenenin yapılmasını öneriyorum. Çünkü %1 çok önemli bir oran ve dış gebelik var ise bunu ilaçla tedavi etmek mümkün. Diğer türlü eğer dış gebeliği atlarsanız, siz ilk muayenenizi mesela 7. 8. haftanıza bırakırsanız ve eğer bu bir dış gebelik ise iç kanamayla doktora gitmek zorunda kalıyorsunuz ve bir tüpünüz alınabiliyor.
0: Evet,
1: bu da kaybetmek zorunda kalıyorsunuz.
0: Üreme
1: kabiliyetinizi az da olsa azaltıyor. Ben ilk muayene olarak bunu öneriyorum. Ondan sonra 7 hafta civarında bebeğin kalp atışlarının görüldüğü bir muayene var. O muayeneyi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü hani çoğu kuruluş o ilk muayeneden sonra ikinci muayeneyi biraz daha ileri haftalarda öneriyor ama yani maalesef her 100 gebelikten 10'unu biz kaybediyoruz. Bu kural. 100 gebelikten 10'u kaybedilir. Kalp atışlarından önce kaybedilir. Kalp atışları görülmeden önce kaybedilir. Onun için böyle 6,5-7 hafta civarında gidip bir kalp atışlarını görmekte
0: devam
1: fayda var.
0: Devam ettiğini teyit edeceğiz.
1: Yok, hayır. Zaten ilk keseyi gördüğümüzde
0: yok, hayır,
1: kalp atışı...
0: Yok, hayır. Devam ettiğini teyit edeceğiz.
1: Sağlıklı devam ettiğini teyit açısından önemli. 7 hafta civarındaki muayeneyi öneriyorum. Hemen yeri gelmişken burada da şunu bahsedeyim. 6 hafta 2 gün civarında vajina ultrasonla bebeğin kalp atışları görülür. 7 hafta civarında da karından yapılan ultrasonla görülür. Tabii bu muayenelerle beraber bir önce işte az önce bahsettiğim gebelik öncesi yapılması gereken rutin kan tahlilleri yapılmamışsa onlar da yapılır bu arada. Ondan sonraki muayene ise 11 ile 14. hafta arasında olan bir muayene. Bu muayene oldukça önemli bir muayene. Çünkü bebeğin sağlığıyla ilgili ilk bilgileri aldığımız muayene bu dönemde yapılan muayene.
0: Peki 14. haftada aşağı yukarı bebek ne kadar büyüklük olarak?
1: Yumruğumuzun büyüklüğünde.
0: Yumruğumuza kadar ulaşmış durumda.
1: Evet, bir yumruk büyüklüğünde olur cenin ve artık eli kolu bacağı şekillenmiştir ve bebeğin genetik sağlığıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğimiz muayeneler başlar.
0: Ay,
1: 11-14 ultrasonu dediğimiz bir ultrason muayenesiyle biz bebekteki birçok problemi çok erken dönemde görebiliyoruz. Elini, kolunu, bacağını, iç organlarını, midesini, kalbini, beyinle ilgili bazı dokuları değerlendirebiliyoruz.
0: Burada bir sorun varsa da görebiliyor musunuz?
1: Görebiliyoruz tabii
0: mesela
1: ki.
0: Mesela ne olabilir sorun?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu haftalarda mesela göbek fıtığı olup olmadığını görebiliyoruz. Hı. Bunun yanı sıra kalbinde çok ciddi bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. Elinde, kolunda, bacağında bir problem olup olmadığını görebiliyoruz. İdrar torbasını görebiliyoruz. Bebeğin göbek kordonundaki damar sayısını görebiliyoruz. Ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra bebeğin genetik sağlığı ile ilgili 3 tane önemli muayene var. 1. Bebeğin burun kemiği var mı yok mu buna bakıyoruz. 2. NT dediğimiz ense saydamlığını ölçüyoruz ve ense saydamlığını kaydediyoruz. Artı ductus venosus denilen bir kan akımı var. Bu ductus venosus denilen kan akımı bebeğin sağlığı ile ilgili önemli bilgi veriyor. Bu kan akımını eğer değerlendirebiliyorsak değerlendiriyoruz. Bunlar bebeğin genetik sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verir. Ama bununla yetinmiyoruz. Bir de 11-14 testi dediğimiz bir test yapıyoruz. Bu testte bebeğin ense kalınlığı annenin kanındaki iki maddeyle beraber özel bir formülle formüle ediliyor ve bir risk oranı belirleniyor. O risk oranıyla annenin bebeğinde genetik hastalık olup olmadığını, olup olmadığına dair bir risk ortaya koyuyoruz.
0: Nedir bu testin adı?
1: 11-14 testi.
0: 11-14 diye geçiyor.
1: Halk arasında ikili test olarak geçiyor ama aslında ikili test daha farklı bir şey. İkili test anne kanındaki o iki maddeye bağlı olarak hesaplanan riski gösterir. 11-14 testi ise bebeğin ense kalınlığını da işin içine dahil eder. Hatta bazı programlarda bebeğin burun kemiği de bu hesaplamaya dahil edilir ve bu şekilde yaklaşık %86-87 oranında bebekte genetik hastalık. Genetik hastalıktan da kastımız genelde şu, aslına bakarsanız Down sendromu, hı hı, olup olmama ihtimali ortaya koyulur ve her 100 tane Down'dan yaklaşık %86'sı bu testle saptanır. 11-14 testiyle. Tabii buna da alternatif test de var artık son yıllarda. Konuyu şöyle o zaman toparlayalım. Normalde toplumda 800'de bir Down sendromlu bebek doğurma ihtimali vardır. Hı hı. Yani toplamda baktığınız zaman 800 tane gebeden bir tanesi Down sendromlu bebek doğuruyor. Anne yaşı arttıkça Down sendromlu bebek doğurma ihtimali gittikçe artar. Bunların listeleri, formları var. Oradan oranlara biz bakabiliyoruz. Şimdi anne karnındaki bir bebeğin genetik olarak sağlam olduğunu, yani Down sendromlu olmadığını gösteren aslına bakarsanız sadece tek bir test var. O da amniyosentez dediğimiz anne karnından su alınması. Hı hı. Ancak bu az da olsa riskli bir işlem, zahmetli bir işlem olduğu için tüm anne adaylarına biz bunu önermiyoruz. Ondan, hı hı, önce biz tarama testlerinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu tarama testlerinin tanı güçleri çok değişik olabiliyor.
0: İkili ve üçlü taramadan bahsediyoruz.
1: İkili tarama var, üçlü tarama var, dörtlü tarama var. Hı hı. Ardışık tarama dediğimiz bir tarama var. İkili ve üçlü taramanın beraber değerlendirildiği. Bir de son 5-6 yıldır popüler olan, aslında popüler olamayan, herkesin bildiği ama ulaşamadığı anne kanında DNA testi var.
0: Hmm, bu maliyetli bir şey.
1: Evet, bunların hepsi tarama testi. Anne kanında DNA testi ile biz 1000 tane Down sendromlu bebekten 997 tanesini tanıyoruz. Oldukça yüksek bir rakam. Hmm. Yani %99.7. Hmm. Oldukça yüksek bir rakam. Ama yine amniyosentez gibi %100 değil. Hı hı. Ancak bu şu anda ülkemizde yapılmıyor. Bazı laboratuvar vasıtasıyla, bazı organizasyonlar vasıtasıyla yurt dışına gidiyor. Gün geçtikçe maliyeti düşüyor. Hı hı. Ancak yine de şu anda maliyetli ve devletin karşılamadığı bir test. Bu teste alternatif olarak 10. haftadan itibaren yapılabilen bir test ve tanı gücü en yüksek olan tarama testi. Hı hı. Ondan sonra işte 11-14 testi geliyor. 11-14 testinde tanı gücü yüksek ama bunda işte kabaca az önce bahsettiğim gibi %86 civarında. Hı hı. Daha sonra üçlü tarama testi geliyor. Üçlü tarama testinde yine %75 civarında saptama oranı var. Yani burada kastettiğimiz şey, her 100 tane problemli bebekten 75'ini tanıyoruz bu testle yola çıktığımız zaman. Hı hı. Dörtlü testte de yine %75 ile %80 arasında tanı gücü var. O yaştaki 3200 gebeden 3199 tanesi sağlıklı bebek doğuracak. Sadece bir tanesi Down'lu
0: bebek dünyaya getirecek
1: demek. Mesela 3200'de biri de çok yüksek bir oran, kabul etmiyoruz. Bizim için yüksek oran genelde 1/300'ün altında olan oranlar yüksek kabul ediliyor. 1/300'de 1/1000 arasında çıktığı zaman biraz daha üstünde duruyoruz. Ayrıntılı ultrasonla bebeği biraz daha irdeliyoruz. O nedenle dediğim gibi, yani tarama testleri bebeğin hasta olduğunu söylemez. Sadece risk var mı yok mu, bir ileri araştırma yapmaya gerek var mı yok mu, bunu söyler. Biz çok duyuyoruz, işte hastalarımız geliyor. Doktor bey, bana bir önceki gebeliğimde baktılar, senin bebeğin hasta dediler. Bakın işte nur topu gibi sağlıklı. Değil işte, yani hani orada risk var denilmiş.
0: Ama tabii o bir bebek, o olmamış ama olabilirdi de.
1: Hı hı. Tarama testlerini böyle değerlendirmek lazım. Anlaşılması zor testler. Tabii bu hani işte amniyosenteze gitmesi, işte hasta olmadığı halde bazı işlemlerden geçmiş olması annenin, tabii bunlar dramatik şeyler. Ben hep şöyle söylüyorum, bu testler ileride çok eleştirilecek testler. Hı. Çok ileride eleştirilecek testler. Belki 2040 yılında kadın doğumcular kendi aralarında şöyle konuşacak. Ya 2000'li yıllarda işte annenin karnından su alırlarmış, bebeğin Down sendromlu olup olmadığını öğrenmek için ve çok nadiren de bebek, sağlıklı bebek kaybedilebilirmiş. Düşünebiliyor musunuz diye böyle dehşetle birbirlerine anlatacaklar. Ben böyle bir projeksiyon ortaya koyuyorum. Ama şu anda elimizde bu var. Başka, evet, yani bu var. Bunu yapıyoruz. Ama
0: böyle,
1: şu var. Bu anne kanında DNA testi amniyosenteze yakın sonuç veriyor. Muhtemelen bu çok ucuzlayacak. Ülkemizde de yapılacak ve biz her anneye 10. haftada sormadan belki de biz bu testi yapacağız. Bir de ikili bu tarama testlerinin zaten yapılma zorunluluğu da yoktur.
0: Şimdi tam da oraya gelecek ama kısa bir ara verelim mi? Çünkü bu biraz uzunca bir konu. Etik tarafını da konuşacağız, duygusal tarafını da konuşacağız. Sonra özellikle gebelikte şeker yüklemesine ve diğer testlere geçeceğim. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. Bebeğimle Mutluyum devam ediyor. Tarama testleri ve bu testlerin zorunlu olmadığından bahsetmiştiniz. Yani aslında aile bu testlerin sonucuna göre bir karar almayacaksa bu testleri yapmak zorunda değil.
1: Evet, bunun oturup konuşulması lazım. Yani ben kendi pratiğimde ne yapıyorum? Biz oturup aile öncelikle ultrasonun genetik hastalıkları %100 ortaya koymadığını söylüyor. Yani ultrasonda her şey normal gözükebilir ama her şey normal gözükse bile o bebekte genetik problem, Down sendromu olabilir. Bunu tanımanın, kesin tanımanın tek yolunun amniyosentez olduğunu ifade ediyoruz. Artı bunun oranını veriyoruz işte. Kabaca bir oran veriyorsak 800'de bir gördüğünü, annenin yaşına göre bir hesaplama yapmak istersek hemen kompütürü açıp oradan bakıyoruz. Annenin yaşına göre oran neyse o oranı veriyoruz. Diyoruz ki sizin gebeliğinizde şöyle bir risk vardır. Siz bebeğinizde genetik hastalık riski olup olmadığını öğrenmek istiyor musunuz? Önce bunu soruyoruz. Evet istiyoruz. İşte orada tartışmaya başlıyoruz.
0: Neden?
1: Hayal tartışma.
0: Neden? Yok, neden istiyor? Mesela ona göre karar almak için mi yoksa duygusal olarak sonuca kendisini aileler, hazırlamak için mi?
1: Aileler iki sebepten dolayı isteyebiliyor. Bir, içini rahatlatmak istiyor. Yani hani bebeğinde genetik hastalık olma ihtimalinin olmadığını öğrenmek için istiyor. İkincisi de eğer öyle bir şey varsa, öyle bir ihtimal varsa üzerine gidip eğer varsa böyle bir durum gebeliği sonlandırmak için bu testi yaptırmak.
0: Burada kaçıncı haftadayız artık?
1: Yani şöyle
0: yasal olarak Sağlık Bakanlığı izin veriyor biliyorum ama.
1: Tarama testleri bu anne kanında DNA testi 10. hafta civarında başlıyor. Diğer test ise 11. haftada başlıyor. 11-14
0: büyümüş
1: testi.
0: Büyümüş oluyor yani artık.
1: Tabii bebek büyüyor. Şimdi Türkiye'de aslına bakarsanız gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili yasal bir düzenleme yok. Yani bir hafta sınırı yok Türkiye'de aslına bakarsanız. Ama hani genel olarak uygulananı ben söyleyeyim size. Genel kabul göreni. Yani 23. hafta civarında, 23 hafta sonrasında gebelik sonlandırılmıyor artık. Sonlandırılmıyor. Bir ara 25 hafta civarındaydı. Ama orada yasal bir boşluk var, yasal bir düzenleme yok. Deniliyor ki işte, tabii eski cümlelerle kurulmuş şu anda, ben de tam hatırlamıyorum. İşte ciddi mağluliyet getirecekse, ciddi bir problem getirecekse bebeğe sağlığıyla ilgili falan diye böyle sıralanıyor. İşte gebelik sonlandırılabilir deniyor. Ama bir hafta sınırı yok. O konuda da evet maalesef yasal bir düzenleme yapılması lazım.
0: Çok acı bir durum bu.
1: 23-24 hafta civarında işte bir kurul kararıyla gebelik sonlandırılıyor. Genelde neler sonlandırılıyor? Yani çok ağır problemler varsa sonlandırılıyor. Tabii ailenin burada isteği çok önemli.
0: Bu arada tabii şimdi biz Down sendromu konuşuyoruz ama sadece Down sendromu değil, öyle hastalıklar var ki anne karnında teşhis ediliyor. Doğar doğmaz ölecek mesela bebek.
1: E tabii işte yani.
0: Bu durumda da aslında aileye bir takım imkanlar sunuluyor. Tabii bu ayrı bir konu. Bu biraz daha trajik bir konu.
1: Evet yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Down sendromlu bir bebek doğduğu zaman dünyalar tatlısı.
0: Evet.
1: Hiçbir aile Down sendromlu bebeğinden vazgeçmez.
0: Tabii.
1: Hiçbir aile Down sendromlu bebeğinden vazgeçmez. Ama hani anne karnında 16-17 hafta civarında veya 13 hafta 14 hafta civarında o bebeğin Down sendromu olduğunu bilseler sonlandırırlar mıydı? Bazı aileler sonlandırırdı. Yani tabii hani bu çok sabahlara
0: evet,
1: kadar tartışabileceğimiz bir konu ama hani Türkiye'de yasa olarak şu anda hani bir hafta sınırı yok ama hani genelde uygulanan 23-24 haftanın üstüne sonlandırılmıyor. Ailenin isteği çok çok önemli. Tarama testleri de işte tam da bu noktada bazı imkanlar sunuyor aileye. Ama aileler şöyle diyebilir. Ya ben tarama testi yaptırmak istemiyorum doktor bey. Ben bu bebek ne olursa olsun ben bu bebeği doğuracağım. Tamam diyoruz, sen bu bebeği doğuracaksın. Ama hani yine de bilgi sahibi olmak ister misin diye soruyoruz. Yani hani bilgin olursa hani daha hazırlıklı olursun psikolojik olarak. Veya ilerideki imkanlarını, doğum şartlarını ona göre ayarlarsın diyoruz. Yok hani onu da istemiyorum derse biz bir form imzalatıyoruz hastamıza bu testleri istemediğine dair. Ondan sonra normal gebeliği takip ediyoruz. O andan itibaren de bizim için söz konusu olan sadece annenin yaşa bağlı olan riskidir. Gebeliği muayene ettik, 20. hafta civarına geldi. Bebekte hiçbir şey görülmüyor.
0: Her şey sağlıklı.
1: Bazı soft marker dediğimiz belirteçler var ultrasonda. Nedir bunlar? İşte bebeğin ensesinin kalın olması, burun kemiğinin kısa olması, böbreklerinde genişleme olması, ondan sonra kalbinde parlak nokta olması, göbek kordonunda damar eksikliği, bağırsaklarının çok parlak olması. Bunlar teker teker bakıldığı zaman çok ciddi sıkıntılar değil. Aslında sıkıntı bile değil. Bulgu diyoruz biz bunlara. Şayet bunlardan birkaç tanesini bir arada görürsek, o zaman oturup annenin yaşına göre olan riskini tekrardan hesaplıyoruz. Tarama testi yapmamış olsak bile. Yeni bir risk ortaya koyuyoruz ve onu yine paylaşıyoruz. Hani aile yine yok biz bir şey yapmayacağız derse hiçbir şey yapmıyoruz. Yok hani aile evet risk daha da yükseldi, doktor bey bunun üzerine gidelim derse, o zaman işte amniyosentez dediğimiz işleme yönlendiriyoruz hastayı. Ama şöyle de bir şey var, hani ultrasonda bu az önce bahsettiğim soft markerların hiçbirini görmez isek, yani bu genetik belirteçlerin hiçbirini görmezsek de annenin yaşa bağlı olan riski 1/3 oranında azalıyor. Bir rahatlıyoruz. Yani annenin eğer hani yaşa bağlı olan riski 250'de 1 ise ve biz ultrasonda hiçbir şey görmez isek, bu risk 750'de 1'e düşüyor. Ultrason burada bize yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi hani kesin bir şey istenirse amniyosentez veya neredeyse amniyosenteze yakın olan anne kanında DNA testini öneriyoruz.
0: Peki bunlar problem olması durumunda karşımıza çıkanlar. Evet. Normal, buyurun.
1: Az önceki konuyla ilgili bir şeye değineceğim. Bu gebelik sonlandırma ile ilgili bazı durumlar var ki sizin de dediğiniz gibi hani zaten bebek doğduktan sonra kaybedilecek. Mesela trizomi 18, trizomi 13 dediğimiz bebekler, bunlar ya anne karnında kaybediliyor veya bebek doğduktan sonra kaybediliyor çok erken dönemde veya bir yıl içinde kaybediliyor. Veya anansefali dediğimiz bebeğin kafa kemiklerinin gelişmediği bir durum var. Halk arasında kurbağa bebek denilen şey. Mesela hani bu bebekler kaybediliyor. Dünyada literatürde işte çok az yaşayan vakalar var. Hani şeyde hani internette görüyoruz ama çok hani çok zor bir hayat, sağlıklı bir hayat değil. Şimdi bu gebelikler devam ettiği zaman anne sağlığını da tehdit edebiliyor. Yani mesela anansefali dediğimiz durumda bazen anneye oturup diyoruz ki işte bu bebek böyle böyle böyle ya anne karnında kaybedilecek veya doğduktan sonra kaybedilecek. Ama anne diyor ki ben doktor bey işte
0: gittiği yere kadar.
1: Gittiği yere kadar gitsin, ben bu cana kıyamam. Onun dünya görüşüne biz saygı duyuyoruz. Çünkü herkesin kendine göre bir dünya görüşü vardır, kendine göre bir inancı vardır, kendi iç dünyasında bir muhasebesi vardır ve öyle karar verir. Bizim ona müdahale etme durumumuz söz konusu değildir. Biz sadece hekim olarak bilgilendiririz, bilimsel tıbbi imkanları sunarız. Orada da şunu diyoruz aile: evet sen bu bebeği bırakırsan, bu bebek anensefali olduğu için bebek su yutamıyor, su yutamadığı için de sende polihidramnioz dediğimiz suyun çok fazla olma durumu söz konusu olabilir. O su kesesini açılıp dekolman dediğimiz bebeğin eşinde erken bir ayrılma ve iç kanamayla acilen sezeryana gitme durumunu olabiliyor. Veya rahim çok gerildiği için ileride bazı sıkıntılar yaşayabilirsin diyoruz. Rahim doğum sonrası toparlayamayabilir, kanama olabilir diyoruz. Veya ileride preeklampsi, eklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi geçirebilirsin. Bunları da bil diyoruz yani. O konularda bu riskleri de bil. O öyle uyarıları yapıyoruz. İşte
0: onlar orada, daha kolay, daha sık takip ediliyor herhalde bu hastalar.
1: Daha sık
0: değil
1: takip
0: mi?
1: Ediliyor ama yani şunu gördüm ben. Yani kendi pratiğimde de yaşadım. İşte anensefal bebek, biz aynen bu şekilde anlattık. Kadıncağız şey yaptı, yani devam ettirdi gebeliği ve aynen az önce dediğim gibi dekolman oldu. Bebeğin eşi erken ayrıldı. İç kanamayla biz sezeryanı aldık. Anneye 4 torba kan verdik. Bebek zaten kaybedildi. Ne oldu? İşte bir sezeryan oldu. 4 ünite kan verildi. Bir ameliyat, anestezi riski aldı. İşte ama şey, yani hani burada dediğim gibi yine de biz hani sadece
0: kararı anneye babaya
1: tabii aileye bırakıyoruz. Peki. Yani Türkiye'de böyle bir zorlama yoktur. Yani
0: peki ben işin biraz daha çok tartışılan boyutuna geleyim. Bu taramalar içinde bunlar özellikle genetik noktalarda bizi bilgilendiriyor ve gebelikle ilgili bir karar aşamasına getiriyor. Ama ben kendi çevremden de çok görüyorum. Hatta çok riskli gebeliklerde bile biraz önce söylediğiniz gibi genelde anneler devam kararı alıyor. Çok tartışılan konuysa şeker yüklemesi. Sizin bu konuya nasıl baktığınızı merak ediyorum. Anne adayları her gün onlarca soru soruyorlar bu konuyla ilgili. Hemen her gün yayınımızda bir doktorumuz var ve doktorumuz şeker yüklemesi hakkında ne düşünüyor diye mutlaka bir soru oluyor.
1: Çok net ve açık bir şekilde ifade edeyim. Gebelikte şeker yükleme testinin ne anne adayına ne de bebeğe herhangi bir zararı söz konusu değildir. Ne anne karnındayken ne de bebek doğduktan sonra. Bu konuda otorite olan bütün yurt içi ve yurt dışı dernekler tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir. O nedenle eğer doktor öneriyorsa, ki biz çoğu gebemize şeker yükleme testini öneriyoruz, yapılmasında çok büyük fayda var. Çünkü fark edilmeyen gebelik şekerinin hem anne sağlığı ve daha çok bebek sağlığı açısından sakıncaları var. O nedenle öneriyoruz. Ama bazı gebelerde, hani önermediğimiz gebelerde olabiliyor. Hasta çok zayıftır, açlık kan şekerleri çok düşüktür, gebelik esnasında çok az kilo alıyordur. O gebelere de hani önermiyoruz ama genel olarak öneriyoruz. Herhangi bir zararı yoktur. Maalesef Türkiye'de 2-3 yıldır biz bunu tartışıyoruz.
0: Evet.
1: Yani hocamızın Canan Hanım'ın, evet, ismini de söyleyeyim, açıklamaları tabii çok yankı buldu. Ulusal kanallarda çok yankı buldu. Anne adayları çok etkilendi. Çok hani vicdan azabı çektiler yapınca bu testi. Ama hani bu konuda Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği çok büyük bir dirayet ortaya koydu ve bu konuyu yargıya götürdü ve nihayetinde Canan Hanım'ın haksız olduğu ortaya konuldu. Tabipler Odası'nı da sembolik kesmiş olduğu bir ceza oldu. Ama zor tabii, yani değişik bir şey söyleyince medyada çok yankı buluyorsunuz. Olağan şeylerin dışında çok olağan dışı bir şey söylesem muhtemelen ben de yarın çok büyük yankı bulurum. Ama
0: yani biz çizgimizi bozmuyoruz
1: yine. Yok, yani çok önemli ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Anne adaylarıyla, ailelerin düşünceleriyle hani çok oynamamak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Yani bizim ağzımızdan çıkan bir lafa o kadar değişik yerlere götürebiliyor ki aileler. Ağzımızın içine bakıyorlar. Şu anda sizinle konuştuğum her kelimeyi gebeler eğer dinleyecekse
0: tabii
1: büyük bir dikkatle dinleyeceklerdir. O nedenle çok düşünüp
0: dikkatli
1: konuşmak lazım. Evet. Öyle söyleyeyim size.
0: Peki, şeker yükleme testi dışında, biraz önce söyledik, ikili test, üçlü test, ardışık test, amniyosentez, bunlar genetik olarak yapılan testler. Şeker yüklemesi yapılıyor. Bunun dışında yaptığınız başka bir test var mı gebeliğin sağlıklı devam edip etmediğini görmek için?
1: Yani ben şöyle bir kısaca hemen özet geçeyim. Biz 11-14 testini yaptık. 11'de 14 ultrasonu yaptık. Bebek gayet iyi görülüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 11-14 testinde de riski yüksek çıkmadı. Ondan sonra bebeği biz bir 20. hafta civarında tekrardan görmek istiyoruz. 20. haftada neye bakıyoruz? Ayrıntılı ultrason dediğimiz bu ultrason yapıyoruz. O ayrıntılı ultrason muayenesindeki amacımız ise bebekte yapısal bir problem var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışmak. Bebeğin eline, koluna, bacağına, kalbine, beynine, tüm iç organlarına ve dış organlarına bir kez daha bakıyoruz ve herhangi bir problem var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca az önce söylediğim gibi bu soft marker dediğimiz genetik hastalık olma ihtimalini gösteren belirteçler var mı yok mu? Bunları 20. hafta civarında değerlendiriyoruz. Bu arada 20. hafta civarında eğer anne de izin verirse rahim ağzı boyutunu ölçüyoruz. Rahim ağzı boyutunun ölçümünü vajinal yoldan yapılan ultrasonla yapıyoruz. Çoğu anne adayı istemiyor bunu. İstemeyince karından bakıyoruz. Bu da niçin önemli? Aslına bakarsanız gebelik, yani yeni doğan kayıplarının çok büyük bir kısmını erken doğumlar teşkil ediyor. Ve erken doğumu öngörmede rahim ağzı boyutunun ultrasonla ölçülmesi çok önemli. Rutin guideline'lara girmemiş. Yani rutinde ölçün denilmiyor ama aslında bence girmesi lazım. Rahim ağzı boyutunun ölçülmesi önemli. Onu da 20. hafta civarında, hatta biraz daha erken 16-18 hafta civarında da öneriyoruz. Eğer şart değil ama hani yapılabiliyorsa 20-22. hafta civarında Doppler ultrason dediğimiz 24 hafta civarında hatta bir ultrason muayenesiyle bebeğe giden kan akımına bakıyoruz. O da ileride bebekte bir gelişme geriliği, annede bir tansiyon yüksekliği olma ihtimali var mı yok mu onu ortaya koyuyor. Bu muayeneler önemli muayeneler. 24 ile 28. hafta arasında dediğim gibi şeker yükleme testini öneriyoruz. Ondan sonraki önemli muayenesi yine 32-33 hafta civarında ultrason muayenesi. 32-33 hafta civarındaki yaptığımız muayenede ise bebeğin gelişimine bakıyoruz. Yani bebekte bir gelişme geriliği var mı yok mu? Yine 32-33 hafta civarında tekrardan özellikle kalbini değerlendiriyoruz. Çünkü kalple ilgili bazı problemler 20. haftada değil daha ileriki haftalarda kendini belli edebiliyor. 32-33 hafta civarında baktık, her şey yolunda. Ondan sonra rutin, yani hani 36. haftadan sonra bazı hekimler daha çok istiyor, bazı hekimler daha az istiyor. İşte NST dediğimiz bebeğin kalp atışlarına kaydedildiği
0: yavaş yavaş doğuma doğru bakılıyor. Yaklaşılıyor.
1: Yani ana ama şeyler, ana takipler bu şekilde olması lazım. Bu bahsettiğim tabii takip şekli risksiz gebelikler için, riskli gebelikler için, örneğin mesela ikiz gebelikler için daha farklı takip prosedürü var. Kilolu gebeler için, şekeri olan gebeler için veya başka problem yaşamış gebeler için daha farklı.
0: Ya düşük riski olanlar var.
1: Aynen.
0: Onlar için belki rutinde daha farklı prosedürler uygulanıyor. Biz bütün gebelerin bebeklerini sağlıkla kucaklarına almasını diliyoruz her şeyden önce. Türkiye bu anlamda şanslı bir ülke. Geçmiş yıllarda verdiğimiz o anne bebek ölümlerini, bebek kayıplarını, doktora ulaşma oranlarını, o üzüldüğümüz oranları artık vermiyoruz. Doktora ulaşmak da çok şükür kolay. Siz bunun en somut örneğisiniz aslında şu anda bizimle birlikte. Nereye giderseniz gidin, bazen görüyorum çok zor şartlarda bir doğumu başlamış, helikopterle alıyorlar anneyi, hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar doğuda, güneydoğuda. Bunlar hoşumuza giden manzaralar bir taraftan. Umuyoruz ki herkes bebeğini sağlıklı kucağına alır.
1: Türkiye'de 2 milyon civarında doğum gerçekleşiyor. Eskisine göre çok daha iyi durumdayız ama çok daha iyi olabiliriz. Anne ölüm hızında, bebek ölüm hızında ciddi azalmalar oldu. Özellikle yeni doğan yoğun bakım üniteleri Türkiye'de artık her şehirde oldukça fazla. Yine de hani tak sıkıntısı zaman zaman çekilebiliyor. Doğurgan bir ülkeyiz. Doğum sayımız fazla ama iyi yoldayız, öyle söyleyeyim size. Hı. Sağlık hizmetleri tabii organizasyonunda zaman zaman aksamalar oluyor ama hekime ulaşmak daha kolay. Hı hı. Gerçi bunun bazen avantajları da var, bazen dezavantajları da var. O da başka bir program konusu.
0: Evet
1: olsun.
0: Evet, abartabiliyoruz doktor kontrolleri.
1: Evet, abartabiliyoruz dediğiniz gibi. Beni buraya çağırıp bilgilerimi paylaşmama izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten pek çok yayın yapıyoruz biz de. Bu yayınlarda zaman zaman atladığımız, detaylandıramadığımız konuları bugün sizinle detaylandırdık. Dediğim gibi diliyoruz ki bütün hamilelerin, anne adaylarının süreçleri rahat devam etsin, risksiz devam etsin ve sağlıklı bebeklerini kucaklarına alsınlar inşallah. Çok teşekkür ederim Adem Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere.

0: okullarda eğitim, öğretme, yaz molası verilen üniversite sınavını da geride bıraktığımız, artık tatil planlayacağımız bir dönem başlıyor. Özellikle anne adayları için dışarıda daha fazla vakit geçirilecek, güneşten, D vitamininden daha fazla istifade edilecek bir dönem bu aynı zamanda. Biz bugün programda biraz tarama testlerinden bahsettik. Biraz moraller bozulmuş olabilir. İyi bir yürüyüş moralimizi yükseltmekte işimize yarayabilir. Tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim.
1: Bebeğimle mutluyum.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te